0: Sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
1: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
2: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
3: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
1: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
3: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
3: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
4: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
4: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
3: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
4: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
3: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
4: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Başkent Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkinse yazılı bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede iki ismin 7-8 Temmuz günlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini ele aldıkları değerlendiriliyor. Fidan, Ankara'da yapılacak Milli Güvenlik Konferansları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini de ziyaret etti. Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Putin bu açıklamaları hükümet yetkilileriyle düzenlediği çevrim içi toplantıda sarf etti. Barış için 2022 baharında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu da hatırlattı. Amerikan Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'da bir araya gelen Putin, bu toplantı sonucunda ortaya çıkan mutabakatın da Kiev'le barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Sürecin Ukrayna'nın adımları yüzünden durduğunu da savunan Rus lider, Kiev yönetiminin Rusya topraklarına saldırarak masada elverişli koşullar yaratmaya çalıştığını ileri sürdü. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
5: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdim.
6: ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump. Ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
8: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
7: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak derken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
2: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
9: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
10: Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Terörle mücadele şube ekipleri örgütün Kocaeli'deki

0: ülkesi. Dolayısıyla 485 değil 700 de pay olsa, ki eminim bundan daha fazladır fay sayısı, Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğinin altını bir kere çiziyor.
1: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin geri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen geri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi. Araştırmayı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptı.
0: 485'ten 700'e artan fay Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem tehlikesini artırmadı. Parametreleri bilmeden eyvah 700 tane fay, işte 215 tane yeni fayımız oldu, mahvolacağız gibi korkunun bir kere olmaması lazım. Çünkü faylar belirli kayma hızlarıyla hareket ederler ve bu kayma hızları ne kadar yılda fazlaysa o kadar fazla gerilme biriktirirler. Bunların da deprem tekrarlama aralığı çok sıktır.
1: Peki tespiti yeni yapılan fayların beklenen Marmara depremini etkileme durumu var mı?
0: İstanbul'a bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok bu anlamda. İstanbul'u çevreleyen 3 tane sismik risk, yani 30 yıl içerisinde deprem olma potansiyelinin hesaplanması yayınlanmıştı. Silivri'de 5.8 ve sonra meydana gelen 6.2 İstanbul'da olası deprem senaryolarını değiştirdi.
1: Araştırmanın amacı tehlikenin vardığının bilinmesi ve olası bir afete yönelik tedbir alınması.
2: Akaryakıt sektörüne hayali ihracat ve sahte fatura operasyonu düzenlendi. 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete de kayyum atandı. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yapıldığının tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon düzenlendi. 27 kişi gözaltına alındı, 6 şirkete el konuldu ve 10 şirkete kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin de sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edildi ifadelerini kullandı. ₺10 milyar işlem hacminde bulunan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi.
3: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
2: Siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 193 kişi gözaltına alındı. 20 ilde düzenlenen operasyonları İçişleri Bakanlığı duyurdu. Siber suçlarla mücadele ekiplerinin hedefinde yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği iddia edilenler vardı. 193 kişi gözaltına alındı, 78 kişi tutuklandı. 30 kişi hakkında da adli kontrol şartları uygulandı. 85 kişinin işlemleri ise sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'ni sağlık sigortası alanında dolandıran bir şebekenin başındaki isim Türkiye'de yakalandı. $3.7 milyar dolandırıcılığın başındaki isim ABD'ye iade edildi. Haberi FBI direktörü Kaş Patel sosyal medya hesabından duyurdu. Patel, İbrahim Haldun Hilmi sağlık sigortası tarihindeki en büyük dolandırıcılıklarından biriyle suçlanıyor. İddiaya göre $3.7 milyar dev bir planla dolandıran organizasyonun başındaydı ifadelerine yer verdi. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance de sosyal medya hesabından bu dolandırıcı Mayıs 2025'te Türkiye'ye kaçmıştı ama onu Amerikan halkına yönelik suçlarının hesabını vermek üzere Miami'ye getirdik mesajını paylaştı.

0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde kürsüdeydi.
1: Artık aynı evin içinde fiziken yaşayan insanlar birbirlerinden ruhen kilometrelerce uzakta olabiliyor. Tam da bu nedenle yeni iletişim teknolojilerinin aileyi, toplumsal dayanışmayı ve insan ilişkilerini etkileyen sosyal bir dönüşüm olarak değerlendirmek zorundayız.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu. İletişim teknolojilerinin aile bireylerini birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. Bakan Göktaş, dijital mecraların insan odaklı ve bilinçli kullanımının önemine de dikkat çekti.
1: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
2: Ankara'da gerçekleştirilen panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kürsüdeydi. Duran, çocukların doğru yönlendirilmesi için ailelere sorumluluk düştüğünü belirtti.
3: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. Bu dünyanın risklerini ve tehditlerini tespit etmekle yetinmeyip alternatifler üretmek ve harekete geçmek durumundayız.
0: Avrupa'da yaşayan Ezidi aileler huzur ortamının sağlanmasıyla Şırnak İdil'deki mağara köyüne geri dönmeye başladı. Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı da köyün elektrik, su ve kanalizasyon hattını yeniledi. Köyü terk etmek zorunda kalan 5 aile dönüş yaptı, evlerini yenilemeye başladılar. Bu sayının daha da artması bekleniyor.
4: Terör yüzünden terk ettikleri köylerine yıllar sonra geri döndüler. Mağara köyü Ezidilerin yaşamı için yenilendi.
5: 1978'den buradan çıktım. 47 sene kaldım Avrupa'da, Almanya'da. İlk köyde çıkan bendim, ilk köye gelen de ben. Ondan ev şu an hazır. Ama ileride 20-25 ev olabilir.
4: Ezidi aileler Şırnak'ın İdil ilçesindeki mağara köyünü terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden terk etti. Valilik ve İdil Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı'nın köye dönüş projesini hayata geçirdi. Bölgedeki en büyük Ezidi köylerinden biri olan Mağara Köyü'nün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçildi. Köye davet edilen 5 aile dönüş kararı aldı. İl Özel İdaresince altyapı ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurt dışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı. Yaklaşık 20 ailenin daha köye dönmesi bekleniyor. Yenileme ve onarım çalışmalarının ardından köye turistik geziler de başladı.
6: Bölgemize son yıllarda inanılmaz bir iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonları tur otobüsleri Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek köyü ziyaret ediyorlar.
7: Epey hareketlilik var köyde. Demek ki kıymeti biliniyor, ilgi çekiyor ve daha da aslında parlatılması gereken mekanlar, yerler.
0: Bir çözüm platformunun açıkladığı verilere göre yetkili ve özel servislerle ilgili tüketici şikayetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Özellikle de beyaz eşya yetkili servislerine yönelik şikayetler bir önceki yıla göre %316 arttı.
8: Benim yakın zamanda buzdolabım bozulmuştu. Teknik servis çağırdım. İlgilenmeleri birazcık ne yazık ki geç oluyor. Kendiniz de dışarıdan usta bulup yaptırmak zorunda kalabiliyorsunuz.
2: Çözüm bekleyen tüketici sorunlarının başında otomotiv, bilgisayar ve küçük ev aletleri servisleri geliyor. Sorunlar her yıl artarak büyüyor. Çözüm oranı ise düşük kalıyor.
9: Aldığımız ürünler çok 3 aylık, 6 aylık ya da 1 senelik gibi kurgulandığı ve tasarlandığı için zaten amaç buna yönelik, tüketime yönelik.
2: 2026'nın ilk 5 ayında beyaz eşya yetkili servislerine gelen şikayetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %316 artış gösterdi. Tüketiciler en çok garanti kapsamının dışına çıkılmasından ve uzun tamir sürelerinden dert yandı.
10: Garantisi geçmiş diyorlar. En iyisi yeni eşya almak. Ona vereceğin parayla bir kat daha fazla versin. Yeni eşya işteyse tamirciden kurtulursun.
2: teknoloji ve küçük ev aletleri de aynı sorunlar yaşanan kategorilerden biri oldu. Bilgisayar özel servis şikayetleri %29, küçük ev aletleri teknik servis şikayetleri %50 arttı. Tüketiciler bir türlü giderilemeyen ve sürekli tekrarlayan sorunlarla uğraştı.
11: Elektrik süpürgem bozuldu. Verdiğiniz mal daha kusurlu bir şekilde geri dönüyor. Servis fiyatları uçuk bir noktada, zaten normal sıfırını alsanız aynı fiyatla denk geliyor. Bu yüzden artık servise göndermektense ürünün yenisini almayı tercih ediyoruz.
12: Dün kardeşim batarya değiştirdi, telefonun bataryasını. Teknik servis 5000 lira fiyat vermiş. Küçük tanıdığımız bir işletme 1000 lirayla hallettik biz.
2: Sadece ev aletleri değil, otomobili için servis yolunu tutanlar da dertli. Otomotiv, showroom ve plaza servislerindeki şikayet artışı %53'ü buldu. Üstelik bu kategoride gelen şikayetlerin sadece %12'si çözüme kavuşabildi.
13: Randevu almaya göre bazen uzun sürebiliyor. Son iki senedir biraz fiyat artışı var. Sonuçta işte işçilik maliyetleri ya da yedek parçalar da artış gösterdi.
2: Araç sahipleri en çok faiz servis ücretlerinden, eksik ve kusurlu hizmetten şikayetçi oldu.
14: Bir lastik değiştiriyor. Lastiğe ben 1800 veriyorum, artı 800 lira da işçilik veriyorum. Fazla geldiği için ben kendim takıyorum yani.
0: İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
2: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
15: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
2: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
15: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla, ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25-35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
0: Ankara'da halk otobüsü ticari bir araçla çarpıştı. Bir kişi hayatını kaybetti. 9 kişi de yaralandı kazada. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından da çevre hastanelere sevk edildiler. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
4: Belediye otobüsü hafif ticari araca çarptı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kaza öğle saatlerinde Ankara Etimesgut'ta Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre belediye otobüsü önüne aniden manevra yapan ticari bir araca çarptı.
16: Otobüsteydim. Muhtemelen benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağa kırınacak otobüsçü ona vurmamak için ağacı ve direği devirerek buraya kadar geldi.
4: Çarpışmanın etkisiyle Ego otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ego otobüsünde yaralanan 9 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
17: Ankara'da en sık kullanılan ana arterlerden birinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.
4: Olaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleriyle ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı.
0: İstanbul'da yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yangına müdahale etmeye giden bir itfaiye aracı Büyükçekmece D100 Karayolu Celaliye Mahallesi'nde otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yola devrildi. 4 kişi yaralandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılarsa hastaneye kaldırıldı. İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki aracın sürücüsüyle bir motosikletli arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü boksör olduğunu söyleyerek diğer sürücüyü tehdit etti. Beyoğlu talimhane mevkiinde bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Bu sırada motosikletle yoldan geçmek isteyen iki kişi sürücünün yolu kapattığını belirterek tepki gösterdi. Tartışma büyüdü. Bu esnada motosikletlilerden birisi boksörüm çeneni kırarım diyerek sürücüyü tehdit etti. Yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı. Noktaladık yayınımız siyasi işlerle devam edecek.
18: Pencerenin iyisi. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
19: Siyasi işler başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Siyasi İşler'e hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Siyasi İşler programında uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananları konuşuyoruz. Mutlak mutlan kararı sonrası bir uzlaşı olur mu diye başladığımız süreç artık ihraçlarla, karşılıklı hamlelerle başladığımız yerden çok uzakta. Kılıçdaroğlu ve ekibi itirazları hiç dikkate almıyor. Belli ki uzlaşma gibi bir durum artık söz konusu değil. Olağanüstü kurultay talebine tedbir kararını gerekçe göstererek karşı çıkıyorlar. Toplanan delege imzaları da hala incelemede. Üstüne bugün parti meclisi toplantısı sonrası yapılan açıklamada Eylül ayı itibariyle olağan kurultay sürecinin başlatılacağı açıklandı. Peki özel cephesi ne yapacak? Genel merkez bu hamlelerle gidin mi demeye getiriyor? Özgür Özel bugün grup toplantısında konuştu. Yeni parti demedi ama gerekirse yeni bir yol dedi. Butlan kararıyla parti fiilen kapatılmıştır, iktidar olup geri alacağız diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neler oluyor, olay nereye evriliyor? Siyasi İşler'de bugün ağırlıklı olarak bu sorular üzerinden şekillendireceğiz programı. Son bölümde terörsüz Türkiye sürecine de değinmek isteriz. Meclisin tatile girmesine az bir zaman kaldı. Yasal düzenlemeler genel kurul gündemine gelecek mi? HDP tarafının bu yönde bir talebi, beklentisi var ve bunu her fırsatta da dile getiriyorlar. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dün yeni bir aşamaya geçildi demişti. Bugün örgütün silah bırakma sürecinden istenen düzeyde olmadığını söyledi. İstenen verimin alınmadığını söyledi. Ne oluyor? Soracağım ekibe. Bu akşam Ankara İstanbul birlikte yapıyoruz programı. İstanbul stüdyomuzda Profesör Doktor Ahmet Kasıman bizimle birlikte. Merhaba. TED Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum Ahmet Arpat ama yani Okan Müderrisoğlu Ankara'da olunca biz Ankara İstanbul birlikte yapıyor oluyoruz. Ben Amman'da olunca bölünmüş oluyoruz, olmadı.
0: O zaman ama Ankara Ürdün birlikte yapıyoruz pek olmayacaktı. Ankara İstanbul daha yerli ve milli, öyle diyelim.
1: Ha, ondan oluyor.
0: Başkentimizde. Okan Müderrisoğlu bizimle birlikte. Yok, Sabah öyle. Gazetesi Ankara temsilcisi.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Hoş geldiniz.
2: Amman'dan bağlanınca Amman oluyor. O yüzden evet,
1: daha uygun. Olur mu ya? O da bizim coğrafyamız yani.
0: Gönül coğrafyasına dair. Profesör Doktor Barış Doster, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz Sayın Doster.
3: Çok teşekkürler. Hepimize iyi yayınlar. Ankara'ya, Cumhuriyet'in Ankara'sına selamlar.
0: Teşekkür ederiz. Bizden de selam olsun. Şimdi Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Şimdi Ankara'dasınız diye burada sıralamayı bozacak değiliz. Elbette kıdemli Ankara gazetecisi belli ki muhtemelen ki kulisleri en iyi okuyan isim. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne oluyor? Ben açılışta sordum. Bu hamlelerle genel merkez Özel ve ekibine gidin mi demeye getiriyor? Ne dersiniz?
2: Kalan sahalar bizimdir diyor siyaseten. Bence Garp cephesinde yeni bir şey olmuyor. Geçici bir ateşkes var. Onu nerede görüyoruz? Salı günkü grup toplantısında bir siyasi meydan muharebesi yaşanmamasında ve bunun fiili olarak genel merkez ve meclisteki bölünmüş pozisyonun idare edilebildiği kadar sürdürülmesi, bu arada da tarafların karşılıklı olarak sözlü ya da kararlarıyla salgoları da tanık oluyoruz. Bence bir bütün olarak bakıldığında bir tür yıpratma savaşı söz konusu. Hani benzetmede hata olmasın. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın belli bir cephede iki tarafında birbirine zarar verip zaman zaman da iç bölgelerde can yakıcı faaliyetlerde bulunması gibi bir tabloyla karşı karşıyayız. Bir tarafta siyasi partiler yasasının 16. maddesinde kurultayın toplanmasında olağanüstü şartlar gereği eğer bir problem, bir engel varsa partinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi veya parti tüzüğünde değişiklik yapılması hariç Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkan partinin yönetimiyle ilgili bütün kararları alabilir ve uygulayabilir şeklindeki genel hükmü, bir yandan da mahkemenin verdiği tedbir kararını ana siyasal ve hukuki dayanak yapan genel merkez yönetimi, yani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının tutturduğu bir yol var. Öbür tarafta ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasi gelecek problemi ortaya çıktığını düşünen, bir yandan CHP'yi kolay teslim etmeyiz, bırakmayız derken, öbür yandan kurultay takvimi dikkate alındığında, adli tatilde dikkate alındığında biz bir şekilde bir parti çatısı altında konuşlanalım. CHP'de de gözetmen ya da denetleyici bir grup arkadaşımızı bırakalım ve bu şekilde yola devam edelim. Unutmayalım, meclisin tatile girmesinden söz ediyoruz. Prensip olarak 1 Temmuz olur bu. Ama son dönemde gündemin yoğunluğu bizi hep Temmuz ayının son haftalarına kadar taşıdı. Ve 1 Ekim'de ayrı bir çağrıya gerek olmaksızın anayasa gereği meclis otomatik olarak toplanır. Ve 17 Ekim'de bütçe meclise sunulur. Komisyon ve genel kurulu aşamasında partilerin hangi ekiplerinin ne konuşacağı en önemli ve kamuoyuna verilecek en kritik mesajların siyasi sahnesi olur aslında. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü bölünmüş yapısı içinde de önümüzdeki günleri ve önümüzdeki pozisyonları, şartları ve konumu kimin nasıl kullanacağına ilişkin de ince hesaplar var. Genel merkezde bir yandan arınma adı altında bazı kararlar alıyor, disiplin ve ihraç kararları gibi. Bir yandan da mutlak butlan kararıyla genel merkez yönetimine dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alan, yok sayan, onlara karşı siyasi isyan bayrağını açanların da tutumlarını disiplinsizlik olarak tanımlayıp yine tüzük gereği partiden ihraç etmeye dönük taleple birlikte aynı zamanda il başkanlıklarından görevden alınma şeklinde de tasarruflarda bulunmaya devam ediyor. Bu yönüyle Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bölünmüş yapının artık kemikleşmekte ve kurumsallaşmakta olduğu, akil insanların devreye girmelerinin artık sonuç vermeyeceği bir eşiğe gelindiğini gösteriyor. Bu arada bir hususu hatırlatayım, bu bölümü tamamlayayım. Çünkü bu konuda söyleyeceğim birkaç husus daha var. Ankara-İstanbul mesafe ve sesin aktarılmasından kaynaklanacak farklılıkları dikkate alarak. Doğru. Yine geçtiğimiz hafta senin nezaketli uyarın çerçevesinde üst üste binen sesler dolayısıyla meramımızı tam olarak izleyiciye aktaramamızdan kaynaklanan bu hususu da gözeterek son hususu da kayda geçireyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı 4-5 Kasım 2023 mutlak butlanda yok hükmünde olduğu için bir önceki kurultay takvimine bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultay süreci içinde kurultayını yapamadığı için acaba seçime giremez mi gibi bir tartışma. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki siyasi parti temsilcileri, yine izleyenlerin bilgisi vardır kuşkusuz, Yüksek Seçim Kurulu bir hakimler heyeti ama aynı zamanda siyasi partilerin de orada temsilcileri var. Bu bir anlamda kamu gözetimi, denetimi ve şeffaflık açısından önemli bir teminat. Yüksek Seçim Kurulu'ndaki genel değerlendirme, bu partilerin kurultayları ve kurultay takvimleriyle ilgili yapılan yasal düzenlemenin yürürlük tarihinden sonrasının dikkate alınabileceği, bu yönüyle de bakıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı iptal edilmiş olsa bile seçime girme yeterliliği ilgili bir tartışmanın olamayacağı ve 2028'e kadar aslında kurultay takvimini işletebileceği yönünde de bir genel kanaat oluşmuş durumda. Ama yine dediğim gibi herkes kendi söylemine kitlesini ikna edecek argümanlar, buna hukuki dayanaklar, bilirkişi marifetiyle raporlar ekleyerek hem tarihe not düşmek hem genel merkez ve meclisteki ekip arasındaki pozisyon farklılığının ileride sorgulandığında bunun bir muhasebesi yapıldığında dayanaklarını ve belgelerini de oluşturmak üzere bir tür siyasi yığınak faaliyetine devam ediyor.
0: Peki. Ahmet Kasman, Okan Müdürüsü oluyor ki yaşananı tarif ederken bir yıpratma savaşı. Hı hı. Yıpranan kim?
1: Yıpranan Türkiye
2: CHP'nin
1: demokrasisi.
2: CHP'nin kendisi.
1: Yıpranan Türkiye demokrasisi.
0: Peki taraflardan?
1: Taraflar kendi aralarındaki mücadeleyi sürdürüyorlar. Ve sonunda Cumhuriyet Halk Partisi bir parti olarak, bir siyasi varlık olarak hiç kuşku yok bundan fayda elde etmiyor. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreçte ve bu biçimde yıpranıyor olmasının, hı hı, esas kaybedeni Türkiye'nin demokrasisi.
0: Okan Müdürsoğlu dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi. Peki farkında değil mi yıpratanlar partinin yıprandığının?
1: Valla hiç ben burada iki tane taraf olduğu açık. Bu iki tarafa ilişkin şöyle bir teşhisim var. Hazreti Süleyman'ın adaleti hikayesini hepimiz biliriz. Hazreti Süleyman'ın önüne bir bebek gelir. İki kadın aynı anda onun annesi olduklarını iddia ederler. Süleyman bir kılıç ister. Tamam der, yani o kadar ikinize de inandım ki aranızda bir ayrım yapamayacağım. Bu bebeği de der, kılıçla ikiye böleceğim. İşte yarısı sizde kalsın, yarısı sizde kalsın. Bunun üzerine kadınlardan bir tanesi rıza gösterirken diğeri tamam tamam der, öbürüne ver çünkü bebek ölecek tabii bunun sonunda. Ve Hazreti Süleyman oradan ikna olur ki o başına bir şey gelmesin isteyen şey, kadın, bebeğin gerçek annesidir. Şimdi
3: burada bir benzer tavrı sergileyen bir taraf var mı?
1: Bir genel merkez ekibi CHP'nin başına ne gelirse gelsin bizimle gelsin şeyinde, havasında. Ve parlamentodaki ekipse hani CHP'nin hükmü şahsiyetine en azından belli bir saygı içerisinde hareket ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde muhalefet olma niteliğini kaybetmiştir. Geçen hafta ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhur İttifakı'na katılmasının hiç fena bir fikir olmayacağını düşünüyordum. En son röportajını kendisini izledikten sonra Türk demokrasisine bir iyilik yapmasının mümkün olduğuna hükmettim. İlla Cumhur İttifakı'na katılmasına gerek yok. Bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapat Sayın Kılıçdaroğlu. Çünkü siyaseten onu yapıyor zaten. Kapatsın Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve bir vakfa çevirsin. Türk demokrasisine, işte ekonomisine, sosyolojisine dair seviyor zaten Kılıçdaroğlu öyle şeyleri. Yani dünyanın 80 tarafında bir sürü istişare gezisine çıkıp işte New York'tan bakın bu bina nasıl yapıldı diye videolar çekmeyi de seviyor. Video konferansları da seviyor. Onları think tankler, bu düşünce kuruluşları, vakıflar çok etkili yapabilirler, çok meşrudurlar, çok sevimli işler de olur bunlar. Şu CHP için bence vakıf olmak uygundur. Çünkü şu anda bütün kendi yaptığı açıklama 60 kere bilmiyorum ne demek ya? Yani bir röportajda 60 kere bilmiyorum diyen adama sorarlar. Ne biliyorsun kardeşim? Yani neyi bir şey bilmiyorsan bilmediğin gibi bir torba sev. Şimdi siyasi gerçekliğe, siyasi etiğe ve siyasi pratiğe aykırı bir şey yapıp arkasından muhalefet lideri olarak, nitelikli olarak, yani bu nitelikte değerlendirilmeyi bekleyip sonrasında da seçimler yapıldığı gün, tarih ne zaman olursa olsun muhalefeti temsilen o seçimlere girip seçmenden oy istemek, muhalif oy vermeyi isteyen seçmenin aklıyla dalga geçmek dışında hiçbir nitelik taşımayan bir hareket olacağı için benim indimde bence vakıflaşmak Kılıçdaroğlu CHP'si açısından hoş bir süreç olur. O Özgür Özel'le arkadaşlar...
3: Kılıçdaroğlu diyor ki arınacağız, üzerimizdeki
1: neyi arınacakmış efendim?
3: Şaibelerden kurtulacağız ve işte iktidara yürüyeceğiz.
1: Şaibelerden kurtulacağız.
3: Sonuçta yani iktidar hedefini koyuyor Sayın Kılıçdaroğlu yani.
1: Ne demek canım, ben de buradan iktidara yürüyeceğim diyebilirim yani. Bu beni ciddi bir şey yapar mı, muhatap yapar mı? Vatandaşın bana oy vermesine neden olur mu? Arınacağız dediğin davaların iddianamelerini okumadığını, Türkiye'de yargının tarafsız olmadığını söyleyip arkasından bu iddianameler bazında arınma operasyonunun içerisine giriyorsan, siyasal revanşizm dışında onun ismine ne diyebilir kalabalıklar? Ben doğrusu pek görmüyorum bunu. O öyle işte yani bindirilmiş kıtalar lafı Türk siyasetinde çok yaygın bir ifadedir. Sık sık kullanılır ama hani bindirilmiş kıtalara bayrak sallatarak ciddiye alınır bir siyasi muhatap haline gelmiyorsun. Zaten öyle olmadığında belli. Çünkü kendin üzerinden elde edemediğin meşruiyeti Selahattin Demirtaş üzerinden elde etmeye kalktığın zaman Selahattin Demirtaş sağ olsun gelmesin diyebiliyorsa, sen de oturduğun yerde oturuyorsan, seni ciddiye alacak kimseyi bulamazsın birader. Yani bir aynaya bak. Peki. kendine gel, ona göre davran demek lazım bazı zamanlarda.
0: Peki Barış dostlar, şimdi baktığımızda iki taraf var. İki taraf hamlelerini yapıyorlar. Bir de şöyle bir siyaset etme tavrı var baktığımızda. İki cephenin diyelim artık, çünkü bir adı konulmamıştı, bir savaş var sanki. Yani savaş demek istemem ama bir mücadele var.
3: Savaş olarak niteleyen taraflar bile var, hatta kan dökülmedi falan.
0: Onunla konuşuruz.
3: Polis devreye girmedi diyen insanlar var şu anda CHP il başkanları arasında.
0: Şimdi bir tarafta işte
1: atanmış Kılıçdaroğlu,
0: biraz daha işte il sokakta olan işte Sayın Özgür Özel'den bahsediyorum. İşte hafta sonu İşte il gezilerindeydi, Burdur'a gitti, Denizli'ye gitti, orada vatandaşlarla bir araya geldi. Hatta bankın üzerinde bir konuşması var ki oraya atıfta bulunuyor. Kazanıp iktidar olup yine aynı banka çıkacağım diyor Sayın Özgür Özel. Diğer tarafta da biraz daha genel merkez içerisinde parti içi siyaseti daha çok yoğunlaşmış bir taraf olduğunu görüyoruz. Bu ne kadar sürdürülebilir taraflar açısından?
3: Belli ki her iki tarafta hem hukuksal anlamda hem siyasal anlamda birbirlerinin elini görmek ve kendi hamlelerini de buna göre şekillendirmek istiyorlar. Başından beri şunu savunuyoruz. Özgür Özel'in bir avantajı var. Ne o? Seçim kazanmış olması. Kemal Bey'in de pek çok dezavantajı var. Ama en başta gelen ne? Hiçbir seçim kazanamamış olması. Şimdi kurultay, delege, mutlak buklana ilişkin hukuksal yorumlar. Hani bizler işimiz gereği bunları çok yakinen takip edebiliriz ama sokaktaki vatandaş, sıradan yurttaşlarımız bu iktisadi koşullarda hepsinin kendi gündemleri ama sağlık anlamında, ama eğitim anlamında, ama geçim anlamında çok farklıyken işi gazetecilik olan, uzman yorumculuk olan ya da siyaset bilimi öğrenciliği olan bencilerin insanlar gibi bu kadar yakın takip etmezler. Etmelerine gerek de yoktur zaten ama onlar nezdinde Özgür Özel kimdir? Seçim kazanmış bir genel başkandır. Onlar nezdinde Kemal Kılıçdaroğlu kimdir? Seçim kazanamamış, referandum kazanamamış, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmamış bir isimdir. Onun dışındaki bütün ayrıntı bizlere has, bizlerin takip etmekle yükümlü olduğu profesyonel anlamda ayrıntılardır. Şimdi mesele bu kadar net. İki, hukuksal olarak da zaten tarafların bir uzlaşma zemini yok. Az evvel Okan Bey ne dedi? İşte uzman hukukçulardan, siyasal partiler kanunu, seçim kanunu, anayasa konusundaki uzman hukukçulardan mütalalar, bilirkişi raporları falan da alınıyor. Ama belli ki yani her iki tarafın hukukçu kurmaylarının ortak noktada buluşabileceği bir mütala, bir hukuksal zemin de yok. Kemal Bey her türlü işlemi yapıyor, biri hariç. Kurultaya gitmiyor. Kurultay söz konusu olduğunda diyor ki yetkili değilim. Yani ihraç mekanizmasını devreye sokabiliyor, il başkanı atıyor, ilçe başkanı atıyor, disiplin mekanizması devreye giriyor. Bütün bunları genel başkan olarak yapabiliyor. Atanmış genel başkan. Ama ne diyor? Ben diyor muhatabı değilim bunca delege imzasının, çünkü engel. Bunu hukuken temellendirmek istiyor. Özgür Özel ise diyor ki arkadaş diyor tedbir kararı var diye kurultaya gitmemek ne demek? Bilakis diyor tedbir kararı var diye kurultaya gitmen gerekir. O da bunu hukuken temellendiriyor. Sadece siyaseten değil her iki taraf. Siyasi argümanlarını hukuksal olarak da tahkim etme gayreti içindeler. Ha, zaten buradan ne çıkar?
1: Zaten biraz evvel ifade edilen, Okan Bilgisayarlı'nın ifade ettiği siyasi partiler kanununun 16. maddesini eğer buradaki amir hüküm diye benimsemişsen her tür kararı alabilirsin birader.
3: Şimdi buradan ne çıkar? Buradan,
4: yok her türlü değil. İki istisnası var onun.
3: Buradan Cumhuriyet Halk Partisi adına da sağlıklı bir şey çıkmaz. Bundan Türk demokrasisi, Türk demokrasinin ulaştığı düzey, olgunluk adına da olumlu bir şey çıkmaz. Ha geçtiğimiz günlerde İlhan Kesici, ki ben de tanırım, muhabbetimiz, hukukumuz olan da bir kıdemli siyasetçi, bir eski planlama müsteşarıdır, bir teknokrattır. Fatih Altaylı'ya vermiş olduğu röportajda ne diyordu? Ki İlhan Bey Kılıçdaroğlu'na çok uzak bir isim de değil yani.
1: Değildir canım.
3: Kılıçdaroğlu'nun hatta kafasındaki Cumhurbaşkanı adayları arasında da geçmişti bir zamanlar İlhan Kesici ismi. Mealen şöyle diyor İlhan Kesici. Diyor ki hani Kemal Bey aman parti bölünmesin, patlamasın, tatlamasın der ama hani Özgür Bey ve ekibi partiden uzaklaşsın diye de hani elinden geleni yapar mealen. Hani birebir bu ifadelerle olmasa bile belli ki Kemal Bey hani Özgür Bey ve arkadaşları partiden ayrılsınlar diye elinden geleni yapacak. Özgür Bey ve arkadaşları da hani bizim B, C planımız değil ancak Z planımız bir yeni partidir diye günün sonunda CHP'den ayrılmak ve o yeni partiyi, o Z planı olan yeni partiyi kurmak durumunda kalacaklar. Peki. Bugünkü veri koşulları itibariyle.
5: Peki Okan Müderrisoğlu, bu turda son sözü size vereceğim ama ortaya bir soru bırakmak istiyorum. İstanbul'daki konuklarımdan önce bir cevabı alayım sonra size döneyim. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devleti. Şimdi ortada Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki kanat görüyoruz. Bir taraf genel merkez meşruiyetini hukuktan alıyor. Bir mahkeme kararı var ortada. Diğer tarafsa sokağa iniyor ve diyor ki benim meşruiyetim işte seçilmiş olmamdan geliyor. Demokratik hukuk devletinde hangisi daha ağır basıyor?
3: Çok zor bir soru. Milyar dolarlık bir soru. Çünkü yani Kemal Bey ve arkadaşlarının biz meşruiyeti buradan alıyoruz dediği hukuksal zemin de son derece tartışmalı ve çok farklı yorumlar da var yani. Mutlak butlan kararının bizzatihi kendisi yok hükmüdedir diyen ve yakın zamana kadar da Kemal Bey'i desteklemiş olan, Kemal Bey tarafından milletvekili yapılmış olan ciddi anayasa hukuk profesörleri de var ülkemizde. Yani o bağlamda sorduğunuz sorunun yanıtı kolay değil.
5: Ahmet Kasman, kısa bir cevap sizden de.
1: Yani sorduğun sorunun bence cevabı gayet kolay. Çünkü zaten başından itibaren burada işleyen hukuk...
5: Milyar dolarlık değil mi? Ya da milyar doları alırım mı diyorsun?
1: Yok canım, beş kuruş etmez. Burada işleyen hukuki sürecin anlamının ne olduğu bu kadar sorgulanır durumdaysa, siyasi meşruiyeti asla yoksa, Türkiye'nin demokrasisinin kalitesine katkısı sıfırın altındaysa, uygulanan yöntem ve benimsenmiş olan hareket tarzı herhangi bir asgari siyasi nezaketi içeren, çünkü bilmiyoruz ya hani o şeyleri okumadım ya ben, hani atanmış genel başkan olarak iddianameleri okumadım ya, onları bilmiyorum ya içinin ne olduğunu. O zaman pratik olarak Sayın Kesici'nin, ben de Barış Dostlar gibi kendisini tanır ve çok severim. Kesici'nin merkez sağ bence bir refleksle, çünkü kökeni odur. Çok pratik bir laf ettiğini düşünüyorum. Yani zaten onlar gitsin istiyor. Yani şimdi onlar gitsin istiyor diye davranıyorsan, zaten senin temel kaygın bunlar gitsin, ben burayı dikensiz gül bahçesi içerisine çevireyimse, o zaman uzlaşma diye bir şey olamaz. Çünkü uzlaşma dediğin şey ontolojine aykırı, varoluş sebebine aykırı, orada oluş sebebine aykırı, kendini var ediş sebebine aykırı, seni oraya koyuş sebebine aykırı ise, tamam mı? O zaman zaten uzlaşmazsın. Öyle bir uzlaşma olamaz. Ha, ama aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine, muhalefetin geleceğine, memleketin kendi güya zamanında anlattığın türde bir kurtuluşuna, geleceğine, öyle anlıyorsun ya, dair bir kaygın varsa asgari de oturur konuşmaya çalışırsın, değil mi? Ya öyle değil de böyle yapalım dersin falan falan, bunların hiçbir tanesi ortalıkta yok. Dolayısıyla böyle bir bence hani soru da kendi içerisinde
3: zaten çok, yanıt içeriyor zaten
1: soru. Evet, soru da kendi içerisinde.
3: Ben o yüzden milyar dolarlık soru
1: çok diyorum. Çok soru niteliğinde, yani sen sordun tabii, sorman lazım. Soru soru niteliğinde değil. Biraz evvel siyasi partiler kanunun 16. maddesinden bahsettim. Her şeyi yapma yetkisi var kardeşim. Bir tüzükle programı değiştiremez.
4: Her şeyi değil, istisnalarıyla.
1: Bugün tüzük ve programı değiştiremez. İki tane istisnası var. Hı. Tüzükle programı değiştiremesininse
4: programı değiştirme değil. Parti ilave edemez.
1: Şu anda
4: partinin hukuksal kişiliğine, kimliğine son veremez.
1: Giriştikleri işlemlerle alakalı olarak hiçbir hani şeyi yok o kısıtların. İşte anladım. Partinin varlığına son veremesin, tüzüğü peki değiştiremesin falan filan. Bunun şu an yapılan işlemlerle bir alakası yok ki. Her tür işlemi yapabiliyor. Peki.
5: Okan Müderrisoğlu, son söz sizde bu bölüm için. Hem biraz önce dediniz Ankara İstanbul ses uzak zor geliyor, üst üste binmesin. Eminim ki burada konuşulanlara söyleyecek ya da verecek cevabınız vardır ama
4: çok teşekkür
5: ederim. Buyurun.
4: Böyle bir yöntemi tercih ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir söz hakkı meclisteki anlatım biçimiyle bir sataşmaya yer vermeksizin birkaç hususun altını çizeyim. Hele siyaset bilimi öğrencisiyim veya kavramlar itibariyle akademik kimliğini de entelektüel kimliğiyle birleştiren Sayın Ahmet Kasaman Hoca'nın da anlatımında beni şaşırtan, yer yer dehşete düşüren hususlar oldu. Sadece bu programın kıymeti ve arşive denk düşen kısmı itibariyle Sayın Hocam, yani kişilerden arındırarak söylüyorum, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıktığı program ve röportaj bağlamında, ki o bir program evet ama röportajın ötesinde aslında siyaseten kamuoyu önünde linç etmeye ve gayrimeşru ilan etmeye dönük çok profesyonel bir faaliyetti, bir gazeteci olarak onu da kayda geçireyim de. Şimdi röportajda 60 kere bilmiyorum dedi. Şimdi bunu herhalde spontane söyledi. Resmi kayıtlar 12. Yani ben burada onu dedi, bunu dedi, biliyor, bilmiyor tartışmasından bağımsız olarak sadece sayı arşive kayda doğru geçsin diye. 2. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konu 3000-4000 sayfalık bir döküman, ben bunu okumadım, hukukçular incelip bana rapor verecek demesini yadırgıyor ama örneğin Sayın Kılıçdaroğlu orada çıkıp falanca inşaatın işte değeri 500 milyon lira olan 3 villayı 50 milyon liraya filanca İmamoğlu inşaata şöyle aktardığına ilişkin açık, samimi beyanları, bunları niye şahsi mal varlığında göstermediniz, o şirketin üzerindeydi ama haklısınız diyerek devam eden bir ciddi, seri ve aslında izaha muhtaç olmanın ötesinde artık sözün bittiği yeri de anlatan spesifik örnekleri sıralaması halinde belki de bu bilmiyorum söyleminin arkasına saklanmak bu kadar kolay olmayacaktı. Yani elbette biz iddia makamı da değiliz, hüküm makamı da değiliz. Ama ciddiye alınması gereken tarafların itiraflarıyla tescillenmiş, eğer bugün Ahmet Kasıman Hoca o 3 villayı ediniş biçimini bize meşru olarak anlatabilir, savunabilirse Sayın Kılıçdaroğlu'nu da bu şekilde yargılamaya bence fazlasıyla hakkı var. Atanmış seçilmiş tartışmasını akademik entelektüel kimliğine yakıştıramadım. Çünkü o da gayet iyi biliyor ki hukuki meşruiyetle siyasi meşruiyet birbiriyle çatıştırılmaz, üstünlük tartışması da yapılmaz. Hukuki meşruiyet cari olarak beğenseniz de beğenmeseniz de vardır ve uygulanır. Siyasi meşruiyeti ise ülkeyi yönetme yetkisini aldığınızda işte adaletsiz bulduğunuz o hukuku değiştirerek yeni bir meşruiyet alanı ve yeni bir dönemin inşasını başarırsınız. O yüzden bugün o tartışmaların da yapılmasının aslında ben yersiz veya insafsız olduğunu düşünüyorum. Atanmış ne demek? Kılıçdaroğlu 37. olağan kurultayda seçilmişse, 38. kurultayda yok hükmündeyse bunu atanmış seçilmiş tartışması içinde örneğin Sayın Özgür Özel ve arkadaşları değerlendirebilir. Kılıçdaroğlu'nun durumunu, tasarrufunu beğenmeyip buna sinirlenip veya hırslanıp hınçla veya başka bir saikle bunu hukuki kılıf altında anlatmaya çalışmak ise gerçekten bu programın ruhuna da denk düşmüyor. Ben burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun tutumunu, pozisyonunu savunuyor değilim. Ama bir şeyin altını çizelim. Kılıçdaroğlu'nu da Özgür Özel'i de çıkartsın hoca bu denklemden. Sadece cari durumu değerlendirdiğinde bu kadar kolay duygusal destekli ve zaman zaman da siyasi kanaatiyle fikirlerini iç içe geçiren yorumu bu acımasızlıkta ve bu tek taraflılıkta yapamaz. Cari durumu tekraren söyleyeyim. Hukuki meşruiyet konusu kararların uygulanabilirliğiyle ilgilidir. Az önce bahsedilen demokratik hukuk devletinde demokrasinin kalitesi, hukukun kalitesiyle ilgili söylenecek çok söz vardır. Sözün bittiği yerde hukukun gereği, kararın gereği icra edilir. Nokta.
5: Peki.
4: Bunu beğenmiyorsanız, bunu vicdanınıza sığdıramıyorsanız, bununla siyaseten mücadele edersiniz. O siyasi yetkiyi aldığınızda da bunu değiştirirsiniz. İşte o zaman da siyasi meşruiyet kavramının içini doldurmuş olursunuz. Bunların altını çizmekle yetinmiş olayım.
5: Peki, teşekkür ederim. Bir kısa reklam arası vereceğiz. Aranın ardından devam edeceğiz.
6: Siyasi işler devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
7: Hava Hava kalitesi İstanbul, Marmara ve Karadeniz genelinde iyi seviyede. İzmir'de Çeşme ve Karşıyaka'da, Aydın, Denizli, Zonguldak, Samsun, Kayseri, Adana, Hatay, Güneydoğu genelinde orta seviyeli. Kahramanmaraş, Elbistan ve Van İpek yolunda ise sağlıksız seviyede.
8: Hava durumu.
9: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
9: Doğa takvimi.
8: Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: Mutlu geceler. Saat 4 oldu. Gelişmeleri aktaralım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaklaşan NATO zirvesi öncesi temaslarına devam ediyor. Dün son olarak Polonyalı mevkidaşı Nawrocki ile görüştü. Beştepe'de bir araya geldiler. Ve bu görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesiyle birlikte Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
1: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
2: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
2: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti de almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
3: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdik.
4: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
5: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkiyan başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
6: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
5: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakerecilerse Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına ise gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da Kongre'nin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran Savaşı'na karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. ABD-İran anlaşmasında başkan yardımcısı J.D. Vance öne çıkan isimler arasında. Bu hafta Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmayla ilişkilendirilmek istemediği iddia ediliyor. İddia Washington Post gazetesine ait. İki ismin Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceği de aktarılıyor.
7: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde neden Dışişleri Bakanı Marco Rubio değil de Başkan Yardımcısı J.D. Vance ön plana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan körfez soruna vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tahran'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşmayla ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Vance'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlamayla ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni ana kitabının yayınlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nun ise Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
0: Yine Orta Doğu krizinden gelişmeler aktarmayı sürdürelim. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot, fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtiliyor.
2: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu, havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki droneları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük droneların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronelar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran savaşında iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecine başlatma kararı aldı. Açıklama CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan.
8: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
9: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
8: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
9: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
2: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
8: Ya bir yol bu

0: Nalye sayısı 136'ya düştü.
1: CHP'de İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
2: Bina girişine barikat vurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da il başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler il başkanlığına gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP il başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarında tutuklananların sayısı artıyor. İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerinde görevli 43 kişi daha tutuklandı. Bu isimler arasında iki ilçenin belediye başkanı da var.
3: CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına geçen hafta iki ilçe belediyesi daha eklenmişti. İstanbul'un Adalar ve Mersin'in Silifke Belediye Başkanları Ali Ercan Akpolat'la Mustafa Turgut tutuklandı. İçişleri Bakanlığı iki ismin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Tutuklanan 43 isim arasında belediye başkan yardımcılarıyla belediyelerde farklı birimlerde yönetici olarak çalışan isimler de var. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada rüşvet karşılığı ruhsat verilmesi iddiasıyla suçlanıyor. Savcılık bununla ilgili 40 eylem tespit edildiğini, paranın belediye yetkililerine elden teslim edildiğini ifade etti. Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un tutuklandığı soruşturma görevi kötüye kullanmak, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırmak iddialarıyla başlatılmıştı. Belediye başkan yardımcılarının da tutuklandığı soruşturmada şüpheliler, belediyeye iş yapan firmalardan menfaat temin etmek, bazı alımlarda usulsüzlük gibi suçlamalarla karşı karşıya. İki ilçenin de belediye başkanı haklarındaki suçlamaları kabul etmediler. Kanuna aykırı hiçbir eylemlerinin olmadığını savundular. Soruşturmalar sürüyor.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kürsüdeydi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ise sert sözlerle tepki gösterdi.
4: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
4: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
2: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
4: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
1: Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
0: Mühimmat imha

0: sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
1: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
0: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
2: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın Libya'ya gitti. Kalın Hafter kontrolündeki Bingazi kentinde temaslarda bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter'le Libya'nın Bingazi kentinde bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki barış ortamının devamıyla Libya'nın doğusu ve batısındaki yönetimlerle askeri güçlerin tek bir otorite altında birleşmesine ilişkin konu başlıkları ele alındı. Türkiye-Libya ilişkilerinin de konuşulduğu görüşmede başta enerji ve savunma olmak üzere çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve ortaklığın güçlendirilmesine dönük fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'deki en kapsamlı arama kurtarma tatbikatını gerçekleştiriyor. Kara safhası başarıyla tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 tatbikatını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı takip etti.
0: Zorunlu iniş yapan bir yolcu uçağı, zamana karşı yapılan bir kurtarma operasyonu. Görüntüler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatından.
3: Senaryo uyarınca beş parmaklara zorunlu iniş yapan bir yolcu uçağındaki yaralı yolcular tahliye ediliyor.
0: İki günlük tatbikat Girne'deki bu sıcak kara safhasıyla başladı. Tatbikat uyarınca Türkiye'den destek istenmesi üzerine arama kurtarma uçakları, helikopterler ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı bölgeye sevk edildi. Operasyonla yaralıların tahliyesi başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimlerini bir araya getiren tatbikatta sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sahadaydı. Doğu Akdeniz'deki kritik tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, bakanlar, askeri yetkililer ve komutanlar yakından takip etti. Azerbaycan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden askeri ateşelerde gözlemci olarak yer aldı. Tatbikatı izleyenler arasında Şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de vardı. Ortak tatbikat Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek, deniz safhasıyla devam edecek.
2: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor yayımladı. Rapora göre İsrail, çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. İsrail'in Filistinli sivillerin tamamını Hamas üyesi olarak gördüğü de belirtildi.
4: İsrail, Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze'de soykırım, savaş suçu ve Batı Şeria'da da savaş suçları işten. Bu ifadeler Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda. Elde edilen verilere göre 7 Ekim 2023 ile 7 Ekim 2025 arasında 20 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu sayı Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yaklaşık %30'unu oluşturdu. Raporda Filistinli çocukların kasten hedef alındığı belirtildi. İsrail'in Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik soykırım niyetinde olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in çocuk ölümlerinin artmasına rağmen yoğun nüfuslu yerleşimlerde geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Komisyon Başkanı Srinivasan Muralidhar, İsrail'in çocukları hedef alarak Filistin halkının var olma ve kendi geleceğini tayin etme kapasitesini baltaladığını söyledi. İsrail tarafından çocuklar dahil sivil nüfusun tamamının Hamas üyesi olarak görüldüğü belirtildi. Rapora göre İsrail'in gıda ve ilaç yardımlarını engellemesi çocuk sağlığı ve gelişimine de zarar verdi.
2: Filistin raporu demişken Gazze'deki insani drama yeniden mercek tutalım. Gazze şeridinde yaşam şartları her geçen gün zorlaşıyor. Temiz suya ulaşamayan yüzlerce Filistinli İsrail saldırılarında çöken altyapı nedeniyle kanalizasyon suyu ve atıkların karıştığı denizde hem duş alıyor hem de kıyafetlerini yıkıyor.
0: Yaşadıkları çadırları kemirgenler ve haşereler sardı. Duş almak bir yana, içme suyu bulmakta bile zorlanıyorlar. Çareyi deniz suyunda buldular ancak o da kanalizasyon suyu ve atıklarla kirlenmiş durumda. Görüntüler Gazze şeridinden. Yerinden edilen milyonlarca Filistinli temiz suya ulaşamıyor. Hem duş almak hem de kıyafetlerini yıkamak için denize giriyorlar. Ancak İsrail bombardımanı nedeniyle çöken altyapı denizi de kirletti. Gazze'de artık neredeyse bütün su arıtma tesisleri ve kanalizasyon istasyonları kullanılamaz halde.
5: Çocuklarımızı ve kıyafetlerimizi bu kirli suda yıkıyoruz. Mikroplar öyle ya da böyle vücudumuza nüfuz ediyor.
0: Filistinliler 30 dereceyi bulan sıcaklığın yanı sıra hijyenik olmayan koşulların sebep olduğu salgın hastalıklarla da mücadele etmek zorunda.
6: Kaldığımız çadırlar bize işkence ediyor ve sıcaklar bizi öldürüyor. Çocuklar yavaş yavaş ölüyor.
0: İsrail Gazze'de ateşkese varılmasına rağmen yardımların girişini kısıtlamayı sürdürüyor.
2: Yurda döndük yeniden. Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyaları aydınlatıldı. Evden kaçan gençlerin töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı.
4: Diyarbakır'da iki genç 17 yıl önce kayboldu. Kapatılan kayıp dosyası ihbar üzerine yeniden açıldı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı. Çınar ilçesinde başkasıyla birlikte yaşayan Ceylan Aktepe, 2009 yılında Arif Uğurlu'yla kaçtı. Çiftten bir daha haber alınamadı. 5 yıl sonra bir kişi çiftin öldürüldüğü iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Soruşturma başlatıldı. Alınan ifadelerde kayıp çiftin yurt dışına gittikleri iddia edildi. Dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Kayıp dosyası Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğü iddiası üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. İki kişinin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, GSM hattı kullanmadığı belirlendi. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İki gencin Ceylan Aktepe'nin kayınpederi ÖA tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü öğrenildi. İkisinin de cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. Üç ayrı mağarada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşiv Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaal'ı kaçıran kişiler olduğu da ortaya çıktı.
4: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşiv Yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal, darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal, eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal, hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altını istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
7: 10 milyar Türk lirası işlem hacminde bulunan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi.
8: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber suçlarla mücadele daire başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
7: A Milli futbol takımı Cuma günü Dünya Kupası'ndaki son maçını Türkiye saatiyle sabaha karşı 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Kafile Los Angeles'a geçti. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar da karşımızda yayına hazır. Emin, A Milli takımın hazırlıklarında neler yaşanıyor? Senden alalım.
9: Ata, Los Angeles'tayız. Milli takımın 3. durağı burası. Vancouver ilk maç noktası, San Francisco ikinci nokta ve üçüncü durakta Los Angeles. Milli takım Amerika Birleşik Devletleri maçı için buraya geldi. Maç tam 48 saat sonra Cuma günü yerel saatte Türkiye saatiyle 05'te oynanacak. Milli takım bugün antrenmanını Major League takımlarından Los Angeles Galaxy'nin sahası olan stadyumda yapıyor, onu hatırlatalım. Henüz oyuncular sahaya çıkmadı. Milli takım da sabah saatlerinde Arizona'dan Los Angeles'a geldi. Havaalanında bir konvoyla birlikte kaldığı otele kadar geldi. Türk taraftarlar arabaların önlerini ve üstlerini Türk bayraklarıyla donatarak, süsleyerek kafileye eşlik etti. Kafile otele geldiğinde burada bazı tepkiler oldu. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na, Vincenzo Montella'ya, Kaptan Hakan Çalhanoğlu'na tepkiler vardı. Aynı şekilde Uğurcan da o tepkilerden nasibini alan isimlerdendi. Bunu bir kez daha hatırlatalım. Tepki olduğu gibi destek ve sevgi, ilgi de vardı. Yine otel önüne gelen taraftarların o imza tezahüratına karşılık veren isimler vardı. Kenan Yıldız, Orkun Kökçü ve Mert Müldür taraftarlara imza dağıttılar, fotoğraf çektirdiler. Aynı şekilde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da o taraftarların arasına gitti ve orada üzüntüsünü dile getirdi. Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan da bizim çocuklardır. Allah nasip etmedi. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası olacak ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz sözlerini kullandı Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu. Antrenmanı da takip ettiğini hatırlatalım. Henüz oyuncular ve teknik heyet sahaya çıkmadı. Bugün takımda bir eksik yok. Dün Yunus sadece ayağındaki ağrı nedeniyle salonda çalışmıştı ama Yunus da bugün milli takımın antrenmanında olacak ve 26 kişiyle tam kadroyla Vincenzo Montella antrenmanını yapabilecek. Amerika Birleşik Devletleri maçında milli takımın maalesef iddiası kalmadı. Şu ana kadar turnuvaya veda eden 4 ülkeden biri oldu milli takım. Onu hatırlatalım. Haiti, Tunus, Türkiye ve Ürdün. 2026 Dünya Kupası yolculuğunu noktalayan ülkeler. Milli takımı anlatacağım ama bugünkü elenen takımları söyleyince Fransa ile ilgili de bir not aktaralım. Fransa grubun 3. maçında Norveç'le liderlik mücadelesine çıkacak ve o karşılaşmada Fransa teknik direktörü Didier Deschamps takımın başında olamayacak. Gerekçesi ise annesinin vefat etmesi. Bu haber sonrası Fransa'ya gidiyor ve Norveç maçında takımının başında olamayacağını hatırlatalım. Fransa-Norveç maçı grubun liderlik maçı, 6 puanlı 2 takım. Milli takım futbolcuları yavaş yavaş antrenman sahasına doğru gelmeye başladılar. İlk görebildiklerimiz şu anda Çağlar'ı görebiliyorum. Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorum. En öndeki oyuncular ve arkasından da milli takımın diğer futbolcuları sahaya çıkmaya devam ediyor. Evet, Hacı Osmanoğlu söyledi. Çok üzgünüz dedi. Montella'ya tepkiler vardı. Mert Müldür alkış alan futbolculardan biriydi. Arda aynı şekilde. Hakan'a da yine tepkiler vardı milli takım kaptanına. Taraftarların tepkisini normal karşılıyoruz. Çünkü onlar da sadece Amerika değil, dünyanın her yerinden gelip milli takımın tabii ki başarısını istiyorlar. Ama milli takım önce Avustralya'ya 2-0, ardından da Paraguay'a 1-0 yenilip 2026 Dünya Kupası yolculuğunu noktaladı. Artık tek bir hedef ve maç kaldı. Amerika Birleşik Devletleri. Milli takım burada bu maçı kazanmak zorunda. SoFi Stadyumunda oynanacak o karşılaşma. O maçla Dünya Kupası'na 3 puanla veda etmek istiyor. Karşılaşma yerel saatle 05'te oynanacak. Türkiye saatiyle 05'te oynanacak. Yerel saatle de 19'da oynanacağını hatırlatalım. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık. Birazdan başlayacak. Montella ve tüm futbolcular şu an sahadaki yerini aldı. Ata, sözü sana bırakıyoruz.
7: Emin Çağlar'ı dinledik ve bültenimizin de sonuna geldik. Saat başı görüşmek dileğiyle.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
12: Klaksonu icat eden Amerikalı Hutchinson'ın daha sonra işitme cihazını bulduğunu biliyor muydunuz?
11: İnsanları sağır etmek için klaksonu icat ettin ki tekrar işitebilmek için senin akustikon cihazını kullanmak zorunda kalsınlar. Mark Twain, mucit dostu Miller Reese Hutchinson'a böyle demişti. Hutchinson, akustikon adını verdiği elektrikli işitme cihazını 1901'de icat etti. Kulakta tutulan telefon ahizesine benzer alıcısı olan bu aygıt tam 7 kilo ağırlığındaydı ve bugünün kulağa takıldığında neredeyse görünmeyen işitme cihazına doğru ilk keşifti. Gerçek anlamda taşınabilir ilk işitme cihazı ise 1935 yılında İngiliz Stevens tarafından bulundu. Ağırlığı 1 kiloya düşmüştü. İşitme kaybı az olan insanların bu icatlardan önce huniye benzeyen aletleri kulaklarına yaklaştırdığında iyi duydukları biliniyor. İlk işitme cihazları trompete benzeyen huni formunda olduğu için tümüne işitme trompeti denildi. Ludwig van Beethoven'ın kullandığı işitme trompetleri bugün Almanya'nın Bonn şehrinde adını taşıyan müzede sergileniyor.
13: Kim buldu, nasıl buldu?
10: NTV Radyo. Siyasi işler devam ediyor.
14: Ben yönetime ve adaletine güveniyorum. Senin buradaki hukuki meşruiyetini oradaki siyasi baskıyı içerecek bir meşruiyetle zedelememeni özellikle rica ediyorum.
15: Tamam. Nakavt olduk.
16: Hayır, cevap hakkı.
15: Nakavt olduk.
16: Hala cevap.
15: İşte kroşelerle geldi.
16: Yok, hala cevap. Bir dakika, hala cevap hakkım var. Çünkü doğrudan benle alakalı söylediği şeyi cevap hakkı olarak kullandım.
14: Hayır.
16: Sonra kalanını...
14: Yorumlarınız ve fikirlerinizle ilgili söyledim.
16: Kalanını... Kendi söyleyeceklerime kullanacağım.
15: Şimdi hadi buyurun.
16: Ben ne duygusal...
15: Ama cevap hakkı doğmasın karşı tarafa.
16: Tamam, ne duygusal ne muhalefet refleksiyle bu söylediklerimi söylüyorum. söylediklerimi söylüyor olmamın tek bir nedeni var. O da Türkiye sevdası. Başka hiçbir sebebi yok. Şimdi
17: sözü gördüğü yer. Hocamla buluşuruz biz orada.
16: Çünkü gördüğüm manzara karşısındaki tepkimi ifade etmek bu memleketin, bizim ikimizin de sevgili hocası Toktamış Ateş'in, Allah gani gani rahmet eylesin, bize öğrettiği bir şey var Barış Dostler'le. Tamam mı? Toktamış Hoca şunu söylerdi. Bu memleketin delikli kuruşu ile okumuş çocuklarsınız siz. Çünkü biz devlet üniversitelerinde okuduk, parasız okuduk. Tamam. Bir ufak harç veriyorduk ama yani parasız okuyan insanlarız. Dolayısıyla o bu memleketin vatandaşının delikli kuruşu bizim kursağımızdan geçti. Biz öyle yetiştik. Yetiştiğimiz bizi yetiştiren ortama ve insanlara olan hassasiyetimizle konuşuyoruz. Bu noktada Okan Müderrisoğlu'nun da benden farklı konuştuğunu düşünmüyorum. Öyle olmadığını da biliyorum. Yani düşünmüyorum da demeyeyim. Yani. Evet,
17: Türkiye sevdası sözün bittiği yerdir zaten.
16: Bilerek söylüyorum bunu. Fakat ikimiz de baktığımız yerden ne görüyorsak onu anlatıyoruz. Benimkisi öyle duygusal falan evet. Bir şey değil. Demokrasi teorisi üzerinden burada konferans verebilirim Kılıçdaroğlu'nun durumunun niye anormal olduğunu. İkincisi akademik gidelim. Şimdi fikirlerimle ilgili söyleyeceğim. Bilmiyorum. Okan Müderrisoğlu sabahtan akşama kadar haklı. Yani kesin haklı. Doğru, çünkü o reklam anlarında gerçekten oturdum bir şey araştırdım ben yanlış mı biliyorum diye. Şimdi bu kadar zaman sonunda Allah ayırmasın tabii, hepimiz birbirimizi 40 kişiyiz.
15: Hangi konuda yanlış mı
16: biliriz dediniz? Tamam mı? Bilmiyorum. Bak hangi konu dedim, bir yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum lafını ben yanlış mı biliyorum diye baktım. Ve
15: Kemal Kılıçdaroğlu'nun röportajından mı bahsediyorsunuz?
16: Tabii Türk dedi ya, 60 değil 12'ymiş. Çok özür diliyorum. 12 hiç fena bir rakam değil. Bence geçer 12. Yani memleketin ana muhalefet partisinin mahkeme kararı sonunda geri dönmüş diyelim hadi genel başkanı. Kendisinin aldığı kararların özüne dair konularda 12 kere bilmiyorum dediyse evet tabii 4,5'tan 5 aferin. Ve oradan tabii siyaset çıkmaz. Şimdi bilmiyorum'a
17: yani
16: gelince.
17: Villa işini bilip anlatsaydı ne olacaktı?
16: Bilmiyorum.
17: Villa işini anlatsaydı ne olacaktı mesela? Villa örneğini anlatsaydı.
16: Sadece villa ile alakalı değil çünkü hikaye. Ama bu...
17: Ya somut bir örnek. Bak, ya. Baştan
16: kendi vaaz ettiği
17: bir tarafı yok.
16: Bir dakika. Kendi vaaz ettiğin kurallarla lütfen. Kendi vaaz ettiğiniz kurallarla lütfen. Tamam. Şimdi bilmiyorum ne demek? Bilmiyorum bir konu veya durum hakkında bilgisi olmadığını ifade etmek. Benim bilmiyorum sayısını hesapladığım noktayı nazar bu Türk Dil Kurumu karşılığı üstünden. Dolayısıyla 12 bilmiyorumun üstüne okumadım. Ben bilmiyorum, hukukçular biliyor. Hukukçulara sormak lazımdır. Eklediğin zaman benzer bir rakama ulaşmakta çok fazla zorlanılacağını hiç zannetmiyorum. Ama yoksa 12 defa yeterlidir. Yani ben hiç Sayın Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir konuyla ilgili 12'yi geçtim, bir kere bilmiyorum dediğini duymadım ya. Yani. Şimdi bu. İki, şimdi burada bitti benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim. İkincisi,
15: gelelim mi kurultay imzalara?
16: Tabii.
15: Ama kısa hızlı gidelim.
16: Kurultay imzaları meselesine gelince
15: 900'e yakın imza var. Ha.
16: Şimdi bunları göz ardı etmek, bunları göz ardı ederken de bu adamlar gayrimeşrudur falan demiyorlar. Bilmedikleri yerden sorulduğunu söylüyorlar aslında. Yani gene bilmedikleri yerden sorulduğunu söylüyorlar. Şimdi iyi niyet sahibiysen o 900 imzanın gereğini yaparsın kardeşim. Yapmazsan, iyi niyetli olduğuna da yemin etsen, amuda kalksan, takla atsan kimseyi ikna edemezsin. Çünkü hiçbirimiz o yemin et, amuda kalk, takla at döneminde birbirimize tekerleme olarak söylediğimiz
15: rızası sakatlanmış delege.
16: Yaşta değiliz.
15: Kavramı, yaklaşımı.
16: Ya, rızası sakatlanmış delege nedir ya? Yani rızası şimdi bu koşullar altında pratik hayat var ya. Şimdi bu koşullar altında sen mesela İzmir'de il başkanı atıyorsun.
15: Yani mesela şimdi genel merkez bak, diyemez mi mesela? Ya bu delege yüzünden biz mutlaka kararıyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bu delegenin imzasıyla mı tekrar olağanüstü kurultaya gideceğiz.
16: Bütün bir İstanbul
15: dese mesela.
16: Dese şunu söylerim. Kardeşim, İzmir'de il başkanı atadın. İzmir'deki il başkanı marifetmiş gibi çıkıp diyor ki toz, duman, kan olmadan girdik biz il binasına. Sen ne diyorsun? Senin kafandaki kavramların sakatlığına baksana. Senin yerin siyaset değil deseler sana ne diyeceksin?
15: Bayağı bir itiş kakış oldu.
16: Ama sana ne diyeceksin? Ve bu biçimde il başkanlıklarına atanan, bu biçimde yapılan, bu koşullar altında ikiye bölünmüş bir görüntü içerisinde sürekli olarak yüz küsür tane neredeyse milletvekilini dehlemeye, Türkçesi çok özür dilerim o milletvekillerinden ama dehlemeye çalıştığı namiyane tabirle. Bir önceki genel başkanı seçildi seçilmedi butlan sıfır falan filan ama senin grup başkanın olan bir önceki genel başkanı. Partinin dışına atmak istediğin bir ortamda partiye genel bir şeyde yani Türkiye satında bir kurultay yaptırmak için il ve ilçe şeylerini toplayacaksın. Bakın burada çok net bir şey var. Bunun da kamuoyu tarafından değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğüm için söyleyeceğim. Bu kadar partiden çıksınlar bunlar diye uğraşmanın, haldır huldur numeratör gibi adam atmanın şöyle bir karşılığı var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri belli, değil mi? Belli yani. Kim oldukları belli. Ahmet, Mehmet, Süreyya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri. Bunlar değişmedi. Yani Butlan'la değişmedi, onunla değişmedi. 37'den 38'e işte birileri eklendi, birileri ayrıldı falan belki ama bunlar aşağı yukarı aynı grup, aynı çorba yani. Şimdi bu aynı çorbanın içindekileri bir parti kurmak için ihtiyaç duyup Özgür Özel, yani bütün illerde örgütlenecek şimdi. Özgür Özel ve yanındakiler ABC Partisi kurdular. Efendime söyleyeyim, Hukuk ve Gelişme Partisi kurdular. Hukuk ve Büyüme Partisi kurdular, tamam mı? Zamanında Saadet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ayrılması gibi. Ayrıldılar, çıktılar. Ve bu illerde teşkilatlanmaya çalıştılar. Orada yeni partinin peşinden gidecek olan insanların büyükçe bir bölümü bu insanlarla siyaset yapmış kişilikler, değil mi? Bunlar kim aynı zamanda? Biraz evvel bahsettiğim Ahmet, Mehmet, Süreyya. Cumhuriyet Halk Partisi delegeleri. Hı hı. Veya Cumhuriyet Halk Partisi üyeleri.
15: Özgür Özel onlar, cephesi 74 il teşkilatı bizimle hareket edecek.
16: 74 il teşkilatını bir arada bu tarafa aldığın zaman veya il başkanlarını değiştirdiğin teşkilatların içerisindeki üyeleri bu tarafa almaya başladığın zaman, bunların bir kısmı gelir bir kısmı gelmez elbette ama bunları bu tarafa almaya başladığın zaman ancak Kemal Bey'in merkez teşkilatının anladığım kadarıyla hayal ettiği dikensiz gül bahçesine ulaşabilirsin. Çünkü öbür türlü şu anki CHP üyeleriyle kurultay süreci başlatsalar kafalarına yıkılacak parti. Hı. Çok belli. Tamam mı? Bu manzarayı vermemek için de kurultaylarda yaptık o işleri. Şeyde ilçe teşkilatları bir araya geldikleri zaman o kurultaylarda kurultayı yönetmek ayrı bir marifettir. Oraya çırtkanını yollarsın, hakim olacak abiyi yollarsın, onu yollarsın, bunu yollarsın ama arbede çıkarsa arbede şeye yansıyacak. Ve bunun sonucu ne olacak? Ben hiç zannetmiyorum ki Kemal Bey ve arkadaşlarının arzu ettiği türde bir netice olacak. Eşittir, bir dakika. Bu kişileri orada oy verip CHP'de arzu etmediğimiz sonucun çıkmasına engel olmak istiyorsak bir kere bir an evvel Özgür Bey ve arkadaşlarını partinin dışına itelemek, ötelemek mecburiyetindeyiz ki bunlar da ayrılsınlar, 74 tanesi birden dışarı çeksinler. Bugün eğer siyasi bir akıl varsa Özgür Bey ve arkadaşlarında, ki var olduğuna inanıyorum, bu teşkilatların hepsini burada bırakırlar. Ondan sonra o hesaplaşma orada görülür.
15: Anladım. Peki. Barış Soser, sizin bu delege imzaları, İşte kurultay talebi hakkında yaklaşımınız, genel merkez diyor ki daha inceliyoruz, o hemen sonuçlanmaz.
18: Şimdi genel merkez hem bu konuda, yani noterden önüne gelmiş imzaların neyini inceleyecek? Yani Türk noterlerine mi güvenmiyor? Soru bir. İki, az evvel Okan Bey de değindi. Hani hakkında yargılama olan, tutuklu yargılanan, tutuksuz yargılanan isimlerle alakalı CHP Genel Merkez bünyesinde bir komisyon kurulacakmış. Bugün açık kaynaklarda birkaç gündür yansıyor. Yani acaba Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi kendisini hakim, savcı yerine koyarak nasıl bir inceleme yapacak? Şu anda tutuklu olarak yargılanması, devam eden isimler hakkında acaba CHP Genel Merkez'de kurulan komisyon arkadaş sen masumsun derse ve Türk yargısından da onun suçu sabit çıkar, hüküm giyerse ne olacak acaba? Şimdi bu gerçekten izaha muhtaç bir durum. Genel merkez bünyesinde kurulan ve hakkında şu anda yargılama, soruşturma devam eden CHP'li belediye başkanları, yöneticiler hakkında genel merkez bünyesinde verilen komisyonun kararı ile yargı kararı çelişirse acaba Kemal Bey MYK'da nasıl bir tavır alacak? Şimdi bu hakikaten akla ziyan bir durum. Mahkemenin suçludur dediğini hayır efendim bizim genel merkez komisyonu masumdur mu diyecek. Ya da genel merkez komisyonunun suçlu bulduğuna yargı derse ki beraat nasıl bir tutum takınılacak? Şimdi bunlar gerçekten çok izaha muhtaç durumlar ve yani CHP'nin kendi içindeki çelişkinin de ötesinde dallanıp budaklanmaya çok açık durumlar. Bu Türk demokrasisini çok aşağı çeker. İki, ben sıklıkla esprili bir şekilde söylüyorum. CHP'de mahalle delegesi olmak ABD'de başkan olmaktan daha zordur. Şimdi kabaca 2 milyon üyesi olan bir siyasal partiden bahsediyoruz. 2 milyon. Acaba bu delege süreçleri nasıl olacak?
19: Bu 2 milyon üyenin büyükçe bir bölümünün de çok yakın zamanda yapılmış bir kamuoyu yoklaması diyelim ona da ciddi bir çoğunlukla Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olması yönünde oy verdiğini de unutmayalım.
18: Şimdi CHP'de öyle kanın gövdeyi götürdüğü mealen mecazi anlamda hiçbirimiz dilemeyiz ya, öyle sert kavgaların itiş kakışın olduğu mahalle seçimleri vardır ki ben gençlik yıllarımdan gazeteciliğimi hatırlıyorum. Mesela derlerdi ki şurada mahalle delege seçimi var. Giderler boş arsa çıkar. İlçe başkanı sandığı kaçırmış evine götürmüştür.
20: Allah Allah.
18: Şimdi
19: tabii tabii bunlar.
18: Böyle çok olay olur. Yani o mahalle delege seçimleri ardından ilçe seçimleri ardından il seçimleri o kadar kavgalı, dövüşlü, gürültülü olur ki bunların bir kısmı karakolda bir kısmı mahkemede biter. Gidersiniz arkadaş ben partinin üyesi olarak geldim sandıklı oy kullanacağım öyle bir yer yok. Okul adresi derler okul yok. Arsa derler arsa yok. Otopark derler otopark yok. Kıraathane kahvehane derler kıraathane kahve yok. Bunu bütün gazeteciler de bilirler ayrıca. Şimdi iş...
20: Sandığı mı kaçırıyor?
18: Tabii sandık kaçırılır o işlerde. Şimdi acaba nasıl bir sağlıklı üye yapısına güveniyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Eylül ayında arkadaş ben kurultay sürecini başlatacağım diyor. O ne kadar sürecek? Yani onu 5-6 ayda mı bitirecek? Yoksa zamana ya canım burada itiraz geldi. Haydi bu işi yenileyelim canım.
20: Kemal Kılıçdaroğlu verdiği röportajda 4-5 ayda tamamlarız demişti.
18: Şimdi eğer 4-5 ayda tamamlanacaksa bunun bir kere en az 2 katına yakın bir zaman alacak demektir. Yani Kemal Bey bu 4-5 ayda tamamlanacak diyorsa bilin ki bu 8-9 ayı bulabilir. Eylül'de başlayacağına göre 2026 Eylül'ü bu en erken 2027 yılının ortasına kadar devam eder ve çok da sancılı, çok da hırgürlü, kavgalı dövüşlü olacaktır bu süreç. Çünkü 2 milyon üyenin bir kısmı da kalıp partiyi Kemal Bey ve arkadaşlarına teslim etmemek için demokratik mücadelesine devam edeceklerdir. Hani belki bir kısmı ayrılır, küser, gider, siyasetle uğraşmayı bırakır. Özgür Bey peşte gider ya da gitmez ama bir kısmı da bu 2 milyon üyenin hani CHP'yi Kemal Bey ve yakın takımına bırakmamak adına arkadaş biz burada kalalım, mücadelemizi verelim diye bir demokratik refleks vereceklerdir.
19: Çok çok pardon Barış, burada şunu söyleyeyim. Benim söylediğim o seçilmiş il şeyleri yöneticileri veya delegeler de bu kalan delegelerin etraflarında toplandığı birer kamuoyu önderi, kanaat önderidirler. O yüzden bunların hepsi gittiği zaman bu delegelerin gittiği bir ortamda bu üyeler oldukça dağınık bir görüntüde sergilerler.
18: Yani dolayısıyla bu pilav daha çok su kalır.
15: Anladım.
18: Bir diğer elbette şimdi hadi Kemal Bey'in uzun yıllara varan genel başkanlığı boyunca 13 yıl. Kemal Bey hakkında her türlü ipe sapa gelmez. Bir kısmı da hani yiğit öldür hakkını yeme. Haksız olan ithamlarda bulunan. Kemal Bey hakkında darbeci, cuntacı, efendim faşist, işte her şeyi diyen, CHP eşittir PKK diye formüller üreten pek çok ismin hani Bay Kemal çizgisinden Kemal Bey çizgisine gelmesi. Hani ben şimdi bunları gülerek izliyorum bir kısmını. Öyle isimler var ki hani Okan Bey burada olsa reklam arasında da konuşurduk. Öyle gazeteciler var ki yani hani hayatı boyunca CHP ile en ufak bir şekilde bir barışıklığı olmamış. CHP usulü esastan karşılar, CHP tarihsel köklerine dönsün diyorlar. Hani şimdi benim gibi kendisi cumhuriyetçi, kemalist, ulusalcı, kuvay milliyeci olarak tanımlayan bir diyorum ki ya bunlar acaba ne zaman kemalist oldular da CHP'nin tarihsel köklerine, kurucu kodlarına dönmesini istiyorlar. Yani akılla izah etmek anladım. Mümkün değil. Şimdi herhalde CHP'nin kurucu kodlarına ve tarihsel misyonuna dönmesini isteyen ve düne kadar da Kemal Bey'de CHP'de bir tombar laf eden bu insanların herhalde dönüp Doğan Avcıoğlu, Şevket Süreyya Aydemir, Mümtaz Soysal, Uğur Mumcu, İlhan Selçuk külliyatını yeniden okumalara gerekir. Ha, bu bile gösteriyor ki Kemal Bey'in hem İletişim anlamında çok ciddi sorunları var. Bir. İki, Cuma akşamı Sözcü TV'nin yayında ortaya koyduğu üzere hani şimdi 60 rakamla itiraz etti Okan Bey dostumuz canı sağ olsun ama hani bilmiyorum, okumadım, hukukçu kurmaylarıma sorayım vesaire bunlar alt alta toplandı hani 60 olmasa da 59 ediyorlar. Hazırlık anlamında çok ciddi bir sorunu var. İki ve bir üçüncüsü en önemlisi. İdeolojik berraklaşma, billurlaşma anlamında çok ciddi sorunlar var. Yani şimdi Orhan Sarıbal diye bir isim var. Hemen böyle solunda oturuyor. Yani Orhan Sarıbal'ın kafası hani DEM Parti'ye çok yakındır. Hani Mustafa Kemal Paşa için neredeyse diktatör, faşist falan falan mealinde lafları var. Şimdi kurucu kod, tarihsel misyon deyince eyvah diyorum eğer kurucu kodlar ve tarihsel misyon Orhan Sarıbal'da aranacaksa ya da Ekmelettin İhsanoğlu'ndan tutunuz da FETÖ'cü danışmanlara kadar Kemal Bey'in bu özenle bezenle tutup getirdiği peki. Bu isimlerden bir kurucu misyon, tarihsel kökler, Kuvay Milliye çıkacaksa Kemal Bey'in gerçekten ideolojik berraklaşma, politik tutarlılık ve kavramsal set, kavramsal bilinç anlamında ki en vahimi bunlar. Hani stratejik iletişim danışmanlığına getirdikleri falan falan değil. En vahim bunlar Kemal Bey'in gerçekten işi zor.
15: Peki.
19: Bir de burada siyasi meşruiyet bütün bu anlatılanların doğru olduğu yerde siyasi meşruiyet öyle bir yerin dibine geçmiş vaziyettedir ki oradan hukuki meşruiyetle falan çünkü hukuk adalet değil ya oradan kurtulamazsın yani işin pratiğinde kurtulamazsın. Bir ikinci bir şey daha söyleyeceğim.
15: Çok güzeldi hocam.
19: Bu biraz evvel Barış Tosterin çizdiği manzarada CHP kurucu kodlarına dönecek ya Barış'ın söylediği insanların büyükçe bir bölümü hayatlarını ve siyasi pozisyonlarını CHP'nin kurucu kodlarının karşısında zaten tanımlamış adamlar. Nedir bu sevda? Neyin sevdası?
18: Ben de onu diyorum yani.
15: Okan Müderrisoğlu şimdi öncelikle teşekkür ederim sabrınız için. Dönemedim çünkü bu süreçte size. Şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Bir iki dakika, üç dakika sonra reklama gitmem gerekiyor. Sizi keseceğim. İsterseniz başlayalım. Ben arada keselim.
17: Bu iki dakikayı kullanayım. Sen tamam, bitirelim dediğinde, peki dediğinde bitirir. Sonra tamam, devam teşekkür ederim. Sonuçta her fani bu programda bunu tadıyor. sadece bir giriş yapayım. İzmir tamam, İl Başkanlığındaki tablo çok rahatsız ediciydi. Fakat ben tanımam etmem. İzmir İl Başkanı'nın toz duman kan olmadan il binasına girdik ifadesini bu neyin kafası diye eleştirmek elbette mümkün ama 24 Mayıs 2026'daki CHP Genel Merkezi'ndeki tabloyu hatırladığımızda polis marifetiyle CHP Genel Merkezi'ne işte butlan kararının tebliğ edilmesi ya da edilmemesi üzerine yürüyen ve kamuoyu yönetimini esas alan bütün o hamleleri dikkate aldığımızda ne vardı orada? Butlan kararını önce alıp sonra ayrıca video çekip onu yırtıp kamuoyuna biz bunu yok hükmünde sayıyoruz diye sanki o an ilk kez almış gibi görüntü verilmesi. Başka? Şu anda kapımızı dayandılar, direnebildiğimiz kadar direneceğiz deyip sonra artık biz bırakıyoruz partiyi, haydi meclisin oraya yürüyoruz sözlemi. Sonra önceden ayarlanmış kameranın seçtiği değil ama bir başka Toma'nın üzerinden kahramanlık gösterileri filan. Şimdi bunları da bir kenara not ederek şöyle devam edeyim. CHP İzmir İl Binası'nda Sayın Özgür Özel'in fotoğraflarının, portresinin parçalanması ne ise 24 Mayıs'ta Genel Merkez'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresinin fotoğraflarının parçalanması da aynıdır. İkisi de kabul edilemezdir. İkisi de disiplin işlemini gerektirir. İkisi de Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkanlık yapmış isimlerdir. Her türlü siyasi tartışma, hırs, çekişme vesaire bir kenardadır. Evet. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğini temsil ettikleri için mutlak anlamda bir saygıyı ve hürmeti hak ederler. Peki.

TV Radyo. Hava durumu. Türkiye'de sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 30 derece, Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece, bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi, gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor, güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece. Hava durumu.

0: Mutlu günler. 5 bülteniyle karşınızdayız. ABD İran hattında diplomasi arayışları restleşmenin gölgesinde sürüyor. Washington İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti de almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
1: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdim.
2: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
3: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
4: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran Savaşı'na karşı çıktığını da kayıtlara geçirmiş oldu. İran ve ABD'nin yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrail yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
6: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
7: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
6: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
7: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
6: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
7: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
6: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkinse yazılı bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede iki ismin 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini ele aldığı değerlendiriliyor. Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen Milli Güvenlik Konferansları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini de ziyaret etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.
4: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
0: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
8: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
9: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
10: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
7: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre

0: sonunda iktidara kavuşacağız.
1: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
1: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
3: CHP'de İzmir ve Bursa il başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
4: Bina girişine barikat kurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler İl Başkanlığı'na gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından da önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
5: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
6: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
1: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
7: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
3: Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
1: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
8: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
1: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç

0: titizlikle takip edilmektedir dedi.
1: Rize'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan biri alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 de yaralı var. Kaza Karadeniz sahil yolu üzerinde meydana geldi. Çayeli'nin Limanköy mevkiinde 4 araç birbirine girdi. Kazanın ardından araçlardan biri yanmaya başladı. Tehlikeli anlar yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre üniversiteler 2026-2027 eğitim öğretim yılından itibaren mikro yeterlilik uygulamaları başlatabilecek. Mikro yeterlilik programları toplumsal, bireysel ve sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda planlanacak. Öğrencilerin sektör deneyimleri, mesleki uygulamaları ve farklı öğrenme ortamında edindikleri yetkinlikler akademik olarak tanınabilecek. Bunlar Avrupa standartlarıyla uyumlu şekilde krediye dönüştürülüp transkriptlerle diploma eklerinde yer alabilecek. Hangi eğitimlerin tanınacağı hususunda ise üniversite senatoları yetkili kılındı. Yeni düzenlemeyle öğrenciler mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün %10'una kadar olan kısmını mikro kredilerle tamamlayabilecekler. Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyen yükseköğretim kurumları sınavına bu kez yapay zeka da tabi tutuldu. Sonuç şaşırtıcı çünkü yapay zeka neredeyse tüm soruları doğru bilerek derece yaptı. Akademisyen Behçet Yalın Özkara yapay zekadaki gelişimi ve bu gelişime karşı yapılması gerekenleri anlattı.
2: Peki Gemini ne yaptı? Hocam TYT Türkçe'de bir yanlış, sosyalde bir yanlış, matematikte 5 yanlış, fendeyiz hiç yanlış yapmadı. AYT Türk Dil Edebiyatı'nda 0 yanlış, sosyalde 0 yanlış, matematikte 0 yanlış, fendeyse sadece 4 yanlış yaptı. Bu netleriyle Gemini Hacettepe Tıp'tan ODTÜ bilgisayar mühendisliğine kadar istediği her bölüme girebiliyor.
0: Yapay zekanın sınırları her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılan üniversite sınavında da 266 nete ulaşarak derece yaptı.
2: 2024'te ölçüm yaptık. 2025'te, 2026'da ve hep aynı promptları kullandık. 2024'te 124, sonra 197, şimdi ise 266 nete fırladı. Ya bu aslında çok muazzam ve hızlı bir gelişmeyi gösteriyor.
0: Yapay zekanın performansı 2 yılda 2 kat arttı. Peki eğitim sistemi bu değişime hazır mı? Aslında bu soru yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da gündeminde.
2: Bürokratik yapılar, özellikle eğitim gibi yapılar tüm dünyada çağın çok gerisinde kalıyor. Ve ana panik şu, şu an dünyanın en büyük üniversiteleri, en aklınıza gelen ilk böyle 3'teki 5'teki üniversiteleri de maalesef ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sadece deniyorlar. Çünkü çok hızlı bir gelişim oluyor. Ama şu anda elde ettikleri hiçbirinin elinde ya çözüm bu dedikleri bir şey yok.
0: Çünkü yapay zeka çağında hangi becerilerin geliştirilmesi ve ölçülmesi gerektiğine ilişkin ortak bir model henüz yok. Peki öğrencilere ve velilere nasıl bir görev düşüyor?
2: Burada yapılması gereken hem veli hem öğrenci için şu, sevdiği şeyi bulma sorumluluğu. Bu hep klasiktir, sevdiğiniz işi yapın, o zaman işe gitmeyeceksiniz falan. Ama bugün bu gerçek. Bunda 20 yıl önce makine mühendisliğini hiç sevmeden okuyup çıktığınızda bir makine mühendisi olarak para kazandınız. Gelecekte bunun mümkünatı yok.
1: Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çeken Gültekin, ekonomik nedenlerle geçen yıl kapanan okulları ve sektörün yaşadığı öğrenci kaybını da hatırlattı.
0: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
3: O kadar çok okul var ki yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyorlar.
0: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
3: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
0: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
3: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
1: Zeynep Koyun 4 yaşındayken 6 Şubat depremlerinde anne, babası ve kardeşlerini kaybetti. Amcası küçük çocuğu yalnız bırakmadı, ilk günden itibaren sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile oldular.
4: Depremde ailesini kaybetti. Annesi, babası ve 4 kardeşinden yalnızca o kurtuldu. Depremzede Zeynep, koruyucu ailesi olan amcası ve yengesiyle hayata tutundu.
5: Koruyucu aile çok iyi bir sistemdir. Şöyle bir şey, çocuklarımız aile ortamında büyüyor. Hem aile şefkatinin içinde hem aile şeyinde biliyor. Yani psikolojik ben çocuklarımız daha rahat oluyor.
4: Hatay Antakya'da yaşayan 7 yaşındaki Zeynep Koyun, 6 Şubat depremlerine ailesiyle birlikte yakalandı. O zamanlar 4 yaşında olan çocuk, enkaz altında kalan annesi, babası ve 4 kardeşini kaybetti. Zeynep ise enkazdan yaralı kurtuldu. Sağ bacağı ampute edildi. Depremzede çocuk şimdilerde kendisine özel olarak tasarlanan protezde adım atıyor. Ailesini kaybettikten sonra amcası Hasan Koyun yeğenine sahip çıktı. Eşiyle birlikte yeğenine koruyucu aile olmaya karar verdiler.
5: Zeynep bizim kızımız, burada okula gidiyor, bizimle kardeşleriyle oyun oynuyor. Bizi adapte oldu şu an, yani annesini babasını sormuyor, bizi annesini babası olarak diyebiliyor. Biz de bu süreci ona anlatmamaya çalışıyoruz sırf etkilenmesin diye.
4: Amcası ve yengesi 3,5 yıldır birlikte yaşadıkları Zeynep'i kendi çocuklarından ayırt etmiyor.
1: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Ankara'da yeni iletişim teknolojileri ve aile paneli düzenledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran panelde kürsüdeydi.
6: Artık aynı evin içinde fiziken yaşayan insanlar birbirlerinden ruhen kilometrelerce uzakta olabiliyor. Tam da bu nedenle yeni iletişim teknolojilerinin aileyi, toplumsal dayanışmayı ve insan ilişkilerini etkileyen sosyal bir dönüşüm olarak değerlendirmek zorundayız.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni iletişim teknolojileri ve aile panelinde konuştu. İletişim teknolojilerinin aile bireylerini birbirinden uzaklaştırdığını söyledi. Bakan Göktaş, dijital mecraların insan odaklı ve bilinçli kullanımının önemine de dikkat çekti.
6: Asıl meselemiz değişimin yönünü aile lehine çevirmektir. Bizim yaklaşımımız teknolojiyi yasaklamak değildir. Güvenli, bilinçli ve insan odaklı bir zeminde kullanımını desteklemektir.
4: Ankara'da gerçekleştirilen panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kürsüdeydi. Duran, çocukların doğru yönlendirilmesi için ailelere sorumluluk düştüğünü belirtti.
7: Dijital dünyanın kapısını kapatamayız. Kendimizi bunun dışında bırakamayız. Çocuklarımızı bilinçli birer dijital vatandaş yapabilmek için en güçlü şifre aile içindeki güven ortamıdır. Bu dünyanın risklerini ve tehditlerini tespit etmekle yetinmeyip alternatifler üretmek ve harekete geçmek durumundayız.
1: Ağrı'da 13 yıl önce, Batman'da ise geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini hatırlatıp, acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız mesajını verdi.
4: Biri 2013'te, diğeri geçen yıl kaybolmuştu. İki kayıp dosyası da cinayet soruşturmasına dönüştü. Şüpheliler gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da yaşayan Nesin Bayram 2013 yılında kayboldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. HTS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi, yeni tanık beyanları alındı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da Evinder Tirak, erkek arkadaşı N.Y. hakkında geçen yıl aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine başvuru yaptı. N.Y.'nin kadını bir otelden aldığı, sonrasında Tirak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. Şüphelinin kullandığı araç bagaj kapağı açık şekilde seyrediyordu. Araç üzerinde yapılan incelemede bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgulara rastlandı. 3 farklı erkeğe ait DNA örnekleri soruşturma dosyasına girdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
1: Bir süredir diş hekimliğinde uzmanlık tartışması var. Tıpta Uzmanlık Kurulu 2011-2026 yılları arasında doktora yapan diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan bir karar aldı. Diş hekimliği örgütleri ise kararın diş hekimliği uzmanlık sınavına giren diş hekimlerine haksızlık olduğunu belirtiyor.
0: Diş hekimleri 2011 yılından bu yana diş hekimliğinde uzmanlık sınavı DUS'la uzmanlık eğitimine başlayabiliyor. Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 16 Haziran'da aldığı kararsa 2011-2026 yılları arasında doktora yapmış diş hekimlerine uzmanlık kapısını açtı. Ancak diş hekimleri örgütlerinin bu karara itirazı var.
8: Yaklaşık sayısının 4000 olduğunu düşündüğümüz bir doktoralı meslektaş grubumuz oldu. Bu eğitim almış ve hatta şu anda akademisyen olmuş meslektaşlarımızın bir takım haksız mağduriyetleri olduğunu kabul ediyoruz. Fakat bu mağduriyeti aşmak için bütün doktoralı arkadaşlarımıza bir af çıkartarak tekrar bir uzmanlık verilmesi 2011'deki başlayan bu kanuni uygulamaya ters.
0: Kararla doktoralı diş hekimleri belirli koşulları sağladıkları takdirde asistanlık sürecinden geçmeden uzmanlık unvanı alabilecek.
8: Genç meslektaşlarımız gerçekten iş bulmakta zorlanıyorlar. Sayılar çok artarsa bu sefer uzmanlık kontenjanları, kadroları düşecek. Kadrolar düşünce yeni mezun olan bu arkadaşlarımızın uzman olmak gibi bir hayali çok daha zorlaşacak. Biz istiyoruz ki yani hiçbir meslektaşımız mücadele içerisinde olmasın. Doktora eğitimi almış arkadaşlarımızın da belki daha farklı yollarla mağduriyetlerinin giderilmesi. Bizim de temel düşüncelerimiz bunlar.
0: Türk Diş Hekimleri Birliği karara itiraz edeceklerini duyurdu. Diş Hekimliği Sendikası da Sağlık Bakanlığı'na yürüyerek itirazını dile getirecek.
1: Niğde'de dağcılığın okulu olarak nitelendirilen Aladağlar, kaya tırmanışı sporcuları için eğitim alanı olarak kullanılıyor. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz dönemi faaliyetleri kapsamında da 60 sporcu uygulamalı eğitim alıyor.
9: Halatlarla bağlı halde dik yamaçlara tırmanıyorlar. Emniyet sistemlerini ve tırmanış tekniklerini öğreniyorlar. Dağcılığın okulu Aladağlar'da yeni sporcular yetiştiriliyor.
10: Dağ evinde genel ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Teorik derslerimiz orada işleniyor. Uygulamalı eğitimlerimizin tamamı da burada işte dağcıların okulu olarak bilinen Aladağlar'ın Cimbar mevkiinde uygulamalı eğitimlerimizi yürütüyoruz.
9: Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar, kaya tırmanışı sporcuları için önemli bir merkez. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun yaz dönemi faaliyetleri kapsamında bölgede eğitimler yapılıyor. Türkiye'nin farklı illerinden gelen 60 sporcu Mümtaz Çankaya Dağ Eğitim Merkezi'nde çadırda konaklıyor. Sabah saat 8.30'da 8 antrenör eşliğinde başlayan uygulamalı eğitimler hava kararına kadar devam ediyor.
11: Aladağlar efsane, çok beğendim. Hani kaya tırmanışı için harika bir yer, dağcılık için biçilmez bir kaftan.
12: Aladağlara ilk gelişim. Burası harika. Gerçekten geleneksel tırmanmak için bir cennet.
9: Aladağlar'daki kaya tırmanışı eğitimleri 5 gün sürüyor.
1: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Brüksel'de düzenlenen Bağlantısallık Gündemi platformunda konuştu. Türkiye'nin ulaştırma yatırımlarına vurgu yapan Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un Avrupa için önemine dikkat çekti.
13: Avrupa Birliği'nin artık şunu net olarak gördüğünü biz de şahitlik ediyoruz. Normal zamanlarda bile, bırakın kriz zamanı, normal zamanlarda bile ulaşım koridorlarının mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiği, bunların tek bir moda bağlı kalmaması gerektiği, kendi içerisinde bile alternatiflerinin olması gerektiği. Yani deniz yolunda da böyle, karayolunda da böyle, demir yolunda da böyle. Dolayısıyla bu noktada Türkiye ile daha güçlü işbirliği yapma biz azmini, iradesini görüyoruz. Özellikle Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden yapacağımız Kuzey Demiryolu geçişi noktasında da Dünya Bankası liderliğinde Avrupa fonlarının da bu projeye destek vereceğini, verdiğini de özellikle belirtmek isterim. Tabii daha ileride yine bu koridora yönelik, bağlantısallığa yönelik yapılacak olan işlerde Avrupa Birliği kredilerinin kullanılması mümkün olacak. Bu bizim için gerçekten kıymetli.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Habib Erih ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç ve Filistin'e yönelik destekler masaya yatırıldı. Görüşme sonrası ise açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğini bir kez daha ifade etti. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki hukuksuz saldırılarına da tepki gösterdi.
14: Devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir.
15: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Habib Erih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç, Filistin'e yönelik destekler ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin konusunda tutumunun son derece açık ve net olduğunu ifade etti.
14: Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
15: Bakan Çiftçi, İsrail'in ateşkese rağmen Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da tepki gösterdi.
14: Ateşkese rağmen gerçekleştirilen 2400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir yaklaşım ortaya koymadığının açık bir göstergesidir. İsrail'in hukuksuz uygulamalarının uluslararası toplumun bazı kesimler tarafından yeterli karşılığı görmemesi hepimizi de derinden üzmektedir.
15: Görüşmenin ardından Ziyad Habib Erih, Bakan Çiftçi'ye Mescid-i Aksa'nın sedeften yapılmış bir maketini hediye etti.
1: Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da sivillere yönelik saldırılarına ilişkin bir rapor yayınladı. Rapora göre İsrail, çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. İsrail'in Filistinli sivillerin tamamını Hamas üyesi olarak gördüğü de belirtildi.
4: İsrail, Filistinli çocukları kasıtlı olarak hedef aldı. Gazze'de soykırım, savaş suçu ve Batı Şeria'da da savaş suçları işlendi. Bu ifadeler Birleşmiş Milletler Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda. Elde edilen verilere göre 7 Ekim 2023'te 7 Ekim 2025 arasında 20 binden fazla çocuk öldürüldü. Bu sayı Gazze'de öldürülen Filistinlilerin yaklaşık %30'unu oluşturdu. Raporda Filistinli çocukların kasten hedef alındığı belirtildi. İsrail'in Filistinlileri tamamen veya kısmen yok etmeye yönelik soykırım niyetinde olduğu vurgulandı. Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu, İsrail'in çocuk ölümlerinin artmasına rağmen yoğun nüfuslu yerleşimlerde geniş çaplı saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı. Komisyon Başkanı Srinivasan Muradit Har, İsrail'in çocuklara hedef alarak Filistin halkının var olma ve kendi geleceğini tayin etme kapasitesini baltaladığını söyledi. İsrail tarafından çocuklar dahil sivil nüfusun tamamının Hamas üyesi olarak görüldüğü belirtildi. Rapora göre İsrail'in gıda ve ilaç yardımlarını engellemesi çocuk sağlığı ve gelişimine de zarar verdi.
1: Amerikan istihbaratında tarikat krizi yaşanıyor. Washington Post gazetesi Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden istifa eden Tulsi Gabbard'ın tarikatla bağlantılı olduğunu yazdı. Gabbard'ın siyasi kariyerinin üyesi olduğu Hindu tarikatı tarafından şekillenmiş olabileceği iddia edildi.
4: Televizyon konuşmalarının içeriğinden sunduğu yasa tasarılarına kadar bağlı olduğu tarikat liderinin etkisindeydi. Neredeyse kariyeri için attığı her adımda tarikatın yönlendirmesiyle hareket etti. Bu iddialar Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan haberde. Habere konu olan kişi ise hiç sıradan biri değil. Geçen ay istifa eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard. Washington Post'un haberi Gabbard'ın eski bir çalışanı Rebecca Salzburg'un ifadelerine ve onun üzerinden elde edilen binlerce belgeye dayanıyor. Yaklaşık bir yıl süren araştırmalar, Tulsi Gabbard'ın siyasi yükselişinin ve kariyerinin arkasında Kimlik Bilimi Vakfı ve bu isimle faaliyet gösteren Hindu inancını benimseyen tarikatın lideri Chris Butler'ın olduğunu ortaya koyuyor. Tarikatın lideri Butler, Gabbard'la internet üzerinden kimliğini gizleyerek özel bir e-posta ağı üzerinden iletişime geçiyor ve direktiflerini veriyordu. Habere göre Gabbard'ın hangi yasayı önereceği, çıktığı televizyon programlarında hangi ifadeleri kullanması gerektiği, hatta ekranda nasıl gülümseyeceği bile tarikat lideri Butler'ın direktifleriyle belirleniyordu. Tarikatın faaliyetleri yalnızca Gabbard'ı yönlendirmekte sınırlı değildi. Sosyal medyada sahte isimlerle Gabbard'ı destekleyen dev bir troll ordusu da kurulmuştu. Tulsi Gabbard'ın ekibi tarikat liderinden direktif aldığını kesin bir dinle reddetti. Haberi Gabbard'ın Hindu inancına bir saldırı olarak yorumladı. Haber işin yorumlarına başvurulan tarikatın eski üyeleri, tarikat lideri Butler'ın takipçilerin hayatlarındaki önemli kararları kontrol ettiğini ve kendisine tam bağlılık talep ettiğini söylüyor. Butler'ın yıllar boyunca siyasi arenada etkili olmaya çalıştığı da iddialar arasında. Haberde Gabbard'ın siyasi kariyerinin yükselişinin de bu çabaların bir parçası olduğu iddia ediliyor. Gabbard geçen ay eşinin nadir görülen bir kanser türüne yakalandığını söyleyerek istifasını duyurdu. Ancak Washington Post'un haberi yayınlayacağını Gabbard'a bildirmesinden sadece iki gün sonra istifasını açıklaması dikkat çekti.
1: İngiltere'de istifa eden Başbakan Keir Starmer'ın ardından favori eski belediye başkanı Andy Burnham. Belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla Kuzey'in kralı olarak anılan Burnham, kabine deneyimi, daha önce girdiği iki liderlik yarışı ve belediye başkanlığı dönemiyle İşçi Partisi'nin başbakanlık için önde gelen isimlerinden biri olarak görülüyor.
0: İngiltere'de Keir Starmer sonrası İşçi Partisi lideri kim olacak? Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Andrew Murray Burnham 7 Ocak 1970'te Liverpool yakınlarındaki Antry'de dünyaya geldi. Babası mühendisti, annesi ise bir aile hekimi muayenehanesinde resepsiyon görevlisiydi. Ailesi İşçi Partisi'nin güçlü destekçilerindendi. Burnham siyasetin konuşulduğu bir ev ortamında büyüdü. Kendi deyimiyle siyasete ilgisi çok erken yaşlarda başladı. Henüz gençlik yıllarında İşçi Partisi'ne katıldı. Okul arkadaşları ve öğretmenleri onu rekabetçi, hırslı ve siyasete olağanüstü ilgi duyan bir öğrenci olarak hatırladıklarını söylüyor. Üniversitenin ardından gazetecilik ve yayıncılık alanında çalıştı. Westminster'a ilk adımı İşçi Partili milletvekili Tessa Jowell'ın araştırmacısı olmasıyla attı. Ardından Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanlığını yaptı. 2001 yılında milletvekili seçildiğinde henüz 31 yaşındaydı. Westminster'da hızlı yükselen isimlerden biri oldu. Tony Blair döneminde çeşitli bakan yardımcılığı görevleri üstlendi. Gordon Brown'un başbakanlığı sırasında ise kabineye girdi. Hazine Başsekreteri, Kültür Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Siyasi çizgisi bu dönemde ağırlıklı olarak Blair sonrası Merkezi İşçi Partisi geleneği içinde değerlendiriliyordu. 2010 yılında İşçi Partisi seçimleri kaybedince parti liderliği için aday oldu. Ancak liderlik yarışını Ed Miliband'e karşı kaybetti. Bu liderlik için ilk denemesiydi. Burnham yenilginin ardından geri çekilmedi. Parti içinde taban desteğini artırmaya çalıştı ve 2015 yılında yeniden liderlik yarışına girdi. İşçi Partisi'nin sola yöneldiği dönemde bu kez de Jeremy Corbyn karşısında başarılı olamadı. Burnham, Corbyn'in gölge kabinesinde İçişleri Sözcüsü olarak çalıştı. 2016'daki İşçi Partisi krizinde birçok gölge kabine üyesi Jeremy Corbyn'e karşı istifa ederken Burnham görevini bırakmadı. Ancak kısa süre sonra bambaşka bir yol seçti. Westminster'dan ayrılarak Manchester'ın ilk doğrudan seçilmiş belediye başkanı olmak için adaylığını koydu. 2017'de oyların %60'tan fazlasını alarak seçildi. 2021'de farkı daha da açarak yeniden kazandı. Belediye başkanlığı döneminde en çok ulaştırma politikalarıyla öne çıktı. Evsizlik, sosyal konut, ruh sağlığı hizmetleri ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi öncelikleri arasında yer aldı. Covid-19 salgını sırasında merkezi hükümetle yaşadığı sert anlaşmazlıklarsa ulusal ölçekte tanınmasını sağladı. Kuzey İngiltere'ye uygulanan kısıtlamalar ve mali destek paketleri konusunda Londra ile açık çatışmaya girdi. Bu süreçte birçok gazetede kendisinden Kuzey'in kralı olarak söz edilmeye başlandı. Burnham, Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalınmasını savundu. Siyasi rakipleri onun görüşlerini dönemin siyasi şartlarına göre değiştirdiğini öne sürerken, destekçileri bunu değişen koşullara uyum sağlayabilen pragmatik bir siyaset anlayışı olarak değerlendiriyor.
1: Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verilirken Paris'te sıcaklık nedeniyle Eiffel Kulesi kapılarını erken kapattı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verilirken serinlemek için suya giren onlarca kişi ise boğuldu. Uzmanlar Avrupa'nın küresel ortalamanın 2 katı hızla ısındığı uyarısını yapıyor.
0: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eiffel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise 2 çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın 2 katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
1: Sıradaki haberimizde Avrupa'dan. Fransa'da mültecileri konu alan bir oyun iptal edilme kararıyla gündemde. Ülkede açık hava partilerinin yasaklanabileceği de konuşuluyor.
16: Fransa'da Castres Belediye Başkanı Florian Azema, Passport isimli tiyatro oyununu 2026-2027 kültür programından kaldırdı. İlk kez 2024'te sahnelenen Passport, Fransa'nın kuzeyindeki bir mülteci kampında yaşayan bir göçmenin hikayesini anlatıyor. Kentin belediye başkanı, yasa dışı göçmenleri yücelten ve polise epey tuhaf bir rol biçen bir oyun yorumunu yaparken, oyunun yazarı Alexis Mihalik, sadece kendi oyunu için değil, yarın aynı sorunla uğraşacak başka eserler için kaygılı olduğunu söyledi. "Ben sadece pasaport için endişelenmiyorum," diye yazdı Mihalik Instagram'da. "Yarın aynı akıbete uğrayabilecek tüm yapıtlar, tüm sanatçılar ve tüm programcılar için kaygılıyım." Fransa Ulusal Meclisi, ülkenin geleneksel müzik günü olan 21 Haziran'ın ertesi günü izin alınmadan açık havada düzenlenen etkinlikleri engellemeyi amaçlayan yeni bir yasa tasarısını incelemeye başladı. Yasa tasarısı, Özgür Parti adı altında düzenlenen etkinliklerde tüketilen kahkaha gazından mülklerin yasa dışı işgaline kadar geniş bir yelpazedeki uygulamaları ele alıyor. Tasarı bununla da sınırlı değil. Özgür Partilere katılanları 6 aya kadar hapis ve 8 bin euroya kadar para cezası bekliyor.
1: Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran Mustafa Tolun büyük şok yaşadı. Hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. 9 yıl hapis cezası alan genç, Amerika Birleşik Devletleri'nde Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
0: Banka hesabını verdi, dolandırıcılık suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
17: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
0: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun çocukluk arkadaşına banka kartını ve IBAN bilgilerini verdi. Daha sonra hayatı alt üst oldu. Banka hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. Hakkında peş peşe davalar açıldı. 26 yaşındaki Tolun 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'ye giden genç Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
17: Öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlar ürünler satılıyor fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim, paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor. Bir de burada yanan bir tek ben değilim. Benim daha tanımadığım farklı illerdeki insanların banka hesaplarını almışlar.
0: Mustafa Tolun hakkında 4 dolandırıcılık dosyası daha yargı aşamasında. Cezaevinden izinli çıkan genç, gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor.
1: Mağdurlar IBAN dolandırıcılığı ile ilgili yasal düzenleme bekliyor. NTV'den Osman Terkan hem hukukçularla hem de mağdurlarla görüştü, taleplerini dinledi. Bu konuya bir parantez açtık, haberimize de veda ediyoruz.
18: Bir iki saatlik IBAN'ı kullanacağız diye söylendi.
19: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
20: Güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altını inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz.
21: Çok pişmanım. Hayatım alt üst oldu.
22: Kimi burs vaadiyle kandırıldı, kimi ev bütçesine katkı sağlama niyetiyle banka hesabını para karşılığı kullandırttığı dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldü. Arkadaş ya da akraba kurbanı olanlar oldu. Farklı yöntemlerle aynı tuzağın içine çekildiler. Ve sayıları her geçen gün artıyor. Türkiye'de yüz binlerce IBAN dolandırıcılığı mağduru olduğu tahmin ediliyor.
23: Şu an bizdeki veriler toplamda 350-400 bin kişinin birebir mağdur olduğu, aileyle beraber 2-3 milyon kişinin doğrudan bu süreçten etkilendiği şeklinde ve bu insanlar ekonomik olarak istismar edilen bir kısmı da hiçbir şekilde haberi olmadan IBAN'ları, internetleri, wifi'leri kullanan insanlar.
18: 1-2 saatlik IBAN'ını kullanacağız diye söylendi. Ben çok çaresiz durumdaydım. Eşim çalışamıyordu, aynı zamanda sıkıntılarım vardı. Ben de bu yüzden kabul ettim. Buraya para gelmeye başlamış. Derken sonra banka hesabım bloke oldu. Ve karşı taraf beni engelledi. Kesinlikle yani 1500 lira para vereceğiz diye söylendi. Ben bu parayı almadım. Tabii ki ondan sonra dosyalar arka arkaya gelmeye başladı.
22: 2025 yılında dolandırıcılık suçuyla Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan başvuruların 1 milyondan fazlası soruşturmaya dönüştü. Dolandırılanlar arasında öğrenciler, ev hanımları ve emekliler de var. IBAN çeteleri onları farklı yöntemlerle tuzağa düşürdü. Tuzağa en kolay çekilenlerse genellikle maddi olanaksızlık içinde okumaya çalışan öğrenciler oluyor. Dolandırıcılar onları burs vaadiyle kandırıyor ve bilgilerini ele geçirdikleri banka hesaplarını kara para trafiği için kullanıyorlar. Sonuç, binlerce masum genç mağdur oldu. Çoğu hakkında nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
19: Benim oğlum 20 yaşında arkadaşı tarafından IBAN'ı kullanıldı. Oğlum 16 yılda ceza aldı.
23: Yurtta kalan bir öğrenci müvekkilim benim. O da arkadaşı diyor ki bana para gelecek, bana bir kartını bir saatine verir misin, çekim gelin diyor. Müvekkil de veriyor, tamam diyor, o da arkadaşım diyor. Sonra gelip diyor, annem diyor köyden gelememiş diyor, hastalanmış diyor. Kart bu gece bende kalsın diyor. O gece sabaha kadar karta 61 tane havale yapılıyor. 10 kere para havalesinden 10 kere şikayet, toplamda 40 yıl gibi bir ceza ile hemen hemen adam öldürenden daha fazla bir ceza ile karşı karşıya kalınıyor.
22: 2025 yılında Mali Suçları Araştırma Kurulu'na yaklaşık 1 milyon şüpheli işlem bildirimi yapıldı. Şüpheli bildirimlerin yarısından fazlası bankalardan geldi. Bildirimlerin %65'inde dolandırıcılık suçu işlendiği tespit edildi.
20: Ben bir beden eğitimi öğretmeniyim. 3 tane adıma açılmış dosya var. Aynı keza eşim şu an 10 aydır cezaevinde ve 23 yıl hüküm yedi. Benim 2 tane evladım var. Ben ne yazık ki çalışamıyorum. Sicilimden dolayı iş bulamıyorum doğru düzgün.
2: Aklım olmayan bir şans beni arayarak banka hesaplarımı istedi. Hesaplarımı verdim. Bu hesapları verdikten bir gün sonra bana bankadan bir mesaj gelince ben şüphelendim. Hayatım alt üst oldu.
22: Dolandırıcıların amacı ele geçirdikleri hesaplar üzerinden sanal bahis, kumar, uyuşturucu gibi suçlardan elde edilen kara parayı aklamak.
3: Örneğin biri size burs vereceğim vaadiyle ve size para göndermiş olduğunu söylemiş olması ve bunların da yazılı olmasına rağmen söz konusu paranın hesaba düşmediğini söylüyor. Siz de diyorsunuz ki yani siz bize burs verecektiniz ama bu söz konusu para bizim hesabımıza düşmedi. Dolandırıcı bu işi o kadar iyi tezgahlıyor ki söz konusu IBAN üzerinden para hareketleri sağlıyorlar. Hem de çok küçük para hesap hareketlerinde bile bu 4 yıldan 10 yıllık hapis cezasıyla ne yazık ki bu genç kardeşlerimiz karşı karşıya kalabiliyor.
22: IBAN dolandırıcılığı gibi yöntemlerle mağdur edilen vatandaşlara ilişkin yeni yasal düzenlemenin yakında yürürlüğe girmesi bekleniyor.
5: Bekleniyor, var ama tabii bilmiyoruz artık. Meclisten geçer mi geçmez mi? Bir düzenlememiz var.
22: Düzenlemeye göre banka hesaplarını para karşılığı kullandıranlar veya başkasının IBAN numarasını bedel ödeyerek kiralayanlar artık nitelikli dolandırıcılıktan yargılanacak. Suçun faillerine 3 yıla varan hapis ve 2,5 milyon lira idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Bazı dosyalarında uzlaşma kapsamına alınacağı beklentisi var.
23: 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lira ya da herhangi bir para için 40 yıl, 50 yıl ceza almayı göze almaz. Bu insanlar içerisinde kamu çalışanları var, politik sınavını kazananlar var. Hatta hukukçular var, doktorlar var, tıp fakültesi öğrencileri var, bir müvekkilim var, 410 tane dosyası var. Bu çocuk 24 yaşında.
22: Yüz binlerce IBAN mağduru uzlaşma talep ediyor.
23: Çözümün uzlaşma ve helalleşme olduğunu düşünüyoruz. Makul bir faiz uygulayarak müşteklerle sanıkların helalleşmesinin sağlanması bizim temel amacımız ve dosya hakkında düşme kararı verilmesi.
19: Biz anneler perişanız, evlatlarımız perişan, gençliği bitti, oğlumun psikolojisi bozuldu. Ne olduğunu bilmiyor. Bilseydi zaten IBAN'ını vermezdi. Uzlaşma verin, lütfen rica ediyorum.
20: Biz bu sistemin ne yazık ki kandırılan mağdurlarıyız ve biz güvene dayalı IBAN'ımızı verdik ve bunun altında inanın çok ağır cezalarla cezalandırılıyoruz. Bizim sizlerden tek istediğimiz ayrımsız bir uzlaştırma.
22: Banka hesaplarındaki şüpheli işlemler konusunda uzmanların uyarısı var.
3: Birileri bizim adımıza hesap açmışsa bu hesapların kontrolünü E-Devlet'ten yapalım. Yine söz konusu hesapların bilgimiz dahilinde olmayan hesap hareketleri gördüğümüz takdirde doğrudan bankaya şüpheli işlem bildirim talebinde bulunalım ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına gitmek suretiyle söz konusu suçların işlendiğini Cumhuriyet Savcılıklarına bildirelim.
6: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
24: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
7: Hava durumu. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
8: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
7: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
10: İkinci aşama hızlı başlar mı? Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
11: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
12: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
25: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
26: Ben Mete Çubukçu, editörü Müsevan Kazancı.
27: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız. Buluşmak üzere, hoşçakalın.
7: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.

0: Mutlu sabahlar, saatler 6'yı gösteriyor. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bültenimize ilk olarak dış politikadan gelişmelere yer ayırdık. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.
1: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
2: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
0: Dönelim Orta Doğu'daki krize. ABD-İran hattında diplomasi arayışları restleşmenin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını ABD ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
3: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdi.
4: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
5: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
6: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
5: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran savaşına karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
7: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
8: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
7: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
8: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
7: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
8: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
7: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı da aldı. Açıklama CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan.
9: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
10: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
8: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
9: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
10: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
8: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
9: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
8: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
10: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
8: Öte yandan Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: CHP'de parti içi tartışmalar devam ediyor. Kayseri ve Antalya il başkanları da görevden alındı. Öncesinde ise İzmir ve Bursa il başkanları da Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında arbede yaşandı.
11: Mina girişine barikat kurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak Butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler İl Başkanlığı'na gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısından gündemi değerlendirdi. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna ise sert sözlerle tepki gösterdi.
12: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek, devletimizin makamlarına dil uzatacaktır? Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz.
11: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun kabul ettiği 2025 yılı Türkiye raporunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi.
12: Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir.
11: Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
12: Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalk.

0: Anlardan dördü Karaalı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altını istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Sırada bir trafik kazası haberi var. Adres Rize. Kentte 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Araçlardan biri alev aldı, 3 kişi hayatını kaybetti. Olayda 4 de yaralı var. Kaza Karadeniz sahil yolu üzerinde meydana geldi. Çayeli'nin Limanköy mevkiinde 4 araç birbirine girdi. Kazanın ardından araçlardan biri yanmaya başladı. Tehlikeli anlar yaşandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettikleri belirlendi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda uzun süre ulaşım aksadı. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada bir uzman çavuş şehit oldu, 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzman çavuş Samet Karabulut kurtarılamadı. Kırıkkale'deki Bedesten Depolama ve İmha Tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
2: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
3: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
2: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki Bedesten Depolama ve İmha Tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
1: Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyonda 15 zanlı gözaltına alındı. Terörle mücadele şube ekipleri örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumuyla bu kurumların yasa dışı yöneticisi 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ikisinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari oldukları öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para ve eğitim kurumları ile ilgili belgeler ele geçirildi. Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya dayandı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çeken Gültekin, ekonomik nedenlerle geçen yıl kapanan okulları ve sektörün yaşadığı öğrenci kaybını hatırlattı.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
4: O kadar çok okul var ki

0: Yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyorlar.
1: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
0: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
1: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
0: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
2: Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çok sayıda noktada anız yangını çıktı. Kızıltepe'de alevler yerleşim yerlerine ulaştı, bazı evler zarar gördü. Yangınlar saatler süren uğraşlarla söndürüldü. Dün öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsalından alev yükseldi. Aynı dakikalarda Nusaybin Kızıltepe ilçe sınırına yakın bir noktayla Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu mahallesinde de anız yangını çıktı. Nusaybin'deki yangın rüzgarın da etkisiyle Damlalı mahallesine ulaştı. Bazı evler zarar gördü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına geç saatlere kadar helikopterlerle hava desteğiyle sağlandı. Yangınlar birden fazla noktada olduğu için mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde ise alevler kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir otomobilin çarptığı motosikletli genç hayatını kaybetti. Kadir Eren Korkmaz'ın ölümüne neden olan sürücü kazanın ardından kaçtı. Zanlının yakalanması için de çalışmalar sürüyor. Kadir Eren Korkmaz dün gece saatlerinde işten çıkmış evine gidiyordu. D-130 karayolunun Karamürsel istikametindeydi. Ulaştığı Gonca mevkiinde refüje çarpan genç olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili de inceleme başlatıldı. Kazaya başka bir aracın neden olduğu ortaya çıktı. Motosikletli genci arkadan bir otomobilin çarptığı tespit edildi. Araç Karamürsel'de terk edilmiş halde bulundu. Sürücünün tespiti için incelemeler sürüyor. ABD-İran anlaşmasında Başkan Yardımcısı J.D. Vance öne çıkan isimler arasında. Bu hafta Körfez turuna çıkan Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ise anlaşmayla ilişkilendirilmek istemediği iddia ediliyor. İddia Washington Post gazetesine ait, iki ismin Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceği de aktarılıyor.
3: Amerika Birleşik Devletleri İran krizinde neden Dışişleri Bakanı Marco Rubio değil de Başkan Yardımcısı J.D. Vance ön plana çıktı. Amerikan Washington Post gazetesi diplomatik sürecin kamuoyundaki yüzünün J.D. Vance olmasını mercek altına aldı. Gazete Rubio'nun ateşkes süresi boyunca büyük ölçüde kamuoyundan uzak kaldığına dikkat çekti. Ve Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt ve Bahreyn'i kapsayan Körfez soruna vurgu yaptı. Washington Post'a göre İran'a karşı sert tutumuyla bilinen Rubio için Körfez ziyareti, Trump yönetiminin Tahran'la kırılgan ateşkes anlaşmasını sürdürmeye çalıştığı dönemde büyük önem taşıyan diplomatik bir görev niteliğinde. Amerikan Dışişleri Bakanı'nın bu ziyareti, J.D. Vance'in İsviçre'de İranlı yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşiyor. Washington Post'a göre anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Vance olması siyasi açıdan önem taşıyor. Gazete hem Vance'in hem de Rubio'nun Trump'ın ardından başkanlık için yarışacak olası siyasi rakipler olabileceğini belirtiyor. Gazetenin konuştuğu uzmanlara göre Rubio, kimilerine göre Tahran'a neredeyse tamamen teslimiyet olarak nitelendirilen bir anlaşma ile ilişkilendirilmemek için bu konuda kamuoyu önünde konuşmadı. Hem Rubio'ya hem de Veys'e yakın yetkililerse anlaşmanın kamuoyundaki yüzünün Veys olmasına fazla anlam yüklenmemesi gerektiği görüşünde. Bu kişilere göre bu büyük ölçüde zamanlama ile ilgili bir durumdu. Yetkinler, Başkan Yardımcısı Vance'in yeni ana kitabının yayımlanması nedeniyle zaten bir basın turunda olduğunu söyledi. Buna karşılık Rubio'nunsa Başkan Trump'la birlikte Fransa'da düzenlenen G7 zirvesine katıldığını, dolayısıyla doğal olarak Trump'ın ön planda yer aldığını ifade etti. Washington Post, Rubio'nun 2015 yılında nükleer anlaşmayı en sert eleştiren senatörlerden biri olduğunu da hatırlattı.
2: İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot, fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi.
1: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu, havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki droneları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük droneların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronelar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran savaşında iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
2: Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX 12 Haziran'da halka arz olduğunda büyük bir heyecan fırtınası yaratmıştı. İlk günlerde hızla yükselen hisseler şimdi ise sert düşüş yaşıyor. Şirketin değeri son 3 günde 600 milyar dolar eridi. So much.
3: Borsada Elon Musk rüzgarı tersine döndü. SpaceX hisselerindeki yükseliş yerini sert düşüşe bıraktı. 135 dolardan halka arz olan ve hızlı yükselişte 220 dolara aşan SpaceX hisselerinde bu kez düşüş yaşanıyor. Şirket hisseleri pazartesi günü %16,4 oranında düştü. Bu, şirketin piyasa değerinden tek bir günde tam 400 milyar doların silinmesi anlamına geliyor. 3 günlük toplam kayıp ise %23'e ulaştı. Eriyen tutar 600 milyar doları geçti. Analistlere göre düşüşün gerekçesi beklentilerin fiyatlanmış olması. Piyasa uzmanlarına göre uzun vadeli yatırımlardan elde edilmesi planlanan gelirler zaten fiyatlamalara girdi. Öte yandan hisseye yeni alıcı girişi de zayıfladı. Pazartesi günkü kayıplara rağmen SpaceX hisseleri 135 dolarlık halka arz fiyatının yaklaşık %15 üzerinde seyrediyor. Musk'ın şirketi 2 trilyonu aşan piyasa değeriyle hala dünyanın en büyük 6. şirketi konumunda.
2: Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki en kapsamlı arama kurtarma tatbikatını gerçekleştiriyor. Kara safhası başarıyla tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2026 tatbikatını NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'ı takip etti.
1: Zorunlu iniş yapan bir yolcu uçağı, zamana karşı yapılan bir kurtarma operasyonu. Görüntüler Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Şehit Teğmen Caner Gönyeli arama kurtarma tatbikatından.
4: senaryo uyarınca beş parmaklara zorunlu iniş yapan bir yolcu uçağındaki yaralı yolcular tahliye ediliyor.
1: İki günlük tatbikat Girne'deki bu sıcak kara safhasıyla başladı. Tatbikat uyarınca Türkiye'den destek istenmesi üzerine arama kurtarma uçakları, helikopterler ve termal kameralarla donatılmış insansız hava aracı bölgeye sevk edildi. Operasyonla yaralıların tahliyesi başarıyla tamamlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı birimlerini bir araya getiren tatbikatta sivil savunma, itfaiye ve sağlık ekipleri de sahadaydı. Doğu Akdeniz'deki kritik tatbikatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, bakanlar, askeri yetkililer ve komutanlar yakından takip etti. Azerbaycan ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden askeri ateşeler de gözlemci olarak yer aldı. Tatbikatı izleyenler arasında şehit Teğmen Caner Gönyeli'nin kızı Nil Gönyeli de vardı. Ortak tatbikat Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilecek deniz safhasıyla devam edecek.
2: Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde ise yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
1: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
5: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
1: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
6: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
7: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
1: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı, hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
5: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
1: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
2: 10 milyar Türk lirası işlem hacminde bulunan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi.
8: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
2: Şanlıurfa'da evinde cansız bedeni bulunan Emine Kurt'un cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan eşi sorgusunda kadını öldürdüğünü itiraf etti.
1: Evde cansız bedeni bulunan kadının kendi yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyordu. Ancak koridorda bulunan kan izleri cinayet şüphesini doğurdu. Gözaltına alınan eşi sorguda suçunu itiraf etti. Dört çocuğu olan Emine Kurt, Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşıyordu. 39 yaşındaki kadından uzun süre haber alamayan yakınları pazartesi günü evine gitti. Pencerenin dışından içeri doğru baktıklarında kadını hareketsiz halde yatarken buldular. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde evin koridorlarında kan izleri olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kadının eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti. Aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce kadını boğup olaya intihar süsü vermeye çalıştığını anlattı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Mehmet Kurt tutuklandı.
2: Diyarbakır'da 17 yıllık kayıp dosyaları aydınlatıldı. Evden kaçan gençlerin töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Öldürülen kadının kayınpederi ise tutuklandı.
3: Diyarbakır'da 2 genç 17 yıl önce kayboldu. Kapatılan kayıp dosyası ihbar üzerine yeniden açıldı. Çiftin töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Öldürülen kadının kayınpederi tutuklandı. Çınar ilçesinde başkasıyla birlikte yaşayan Ceylan Aktepe, 2009 yılında Arif Uğurlu'yu da kaçtı. Çiftten bir daha haber alınamadı. 5 yıl sonra bir kişi çiftin öldürüldüğü iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Soruşturma başlatıldı. Alınan ifadelerde kayıp çiftin yurt dışına gittikleri iddia edildi. Dosya delil yetersizliği nedeniyle kapatıldı. Kayıp dosyası Arif Uğurlu'nun babası Mehmet Uğurlu'nun oğlunun öldürüldüğü iddiası üzerine yeniden açıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı özel ekip kurdu. İki kişinin kayboldukları tarihten sonra hiçbir kamu kurumuna başvurmadığı, banka hesaplarında hareket olmadığı, GSM hattı kullanmadığı belirlendi. Dosyayı sil baştan ele alan uzman ekip, teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda cinayeti çözdü. Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Sivas'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 20 şüpheli gözaltına alındı. İki gencin Ceylan Aktepe'nin kayınpederi ÖA tarafından töre nedeniyle öldürüldüğü belirlendi. Yapılan istihbarat çalışmalarında çiftin aşiretin ileri gelenleri tarafından alınan kararla öldürüldüğü öğrenildi. İkisinin de cansız bedenlerinin mağaraya atıldığı tespit edildi. Üç ayrı mağarada bulunan kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
2: Ağrı'da 13 yıl önce, Batman'da ise geçen yıl kaybolan iki kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Bakan Gürlek, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini hatırlattı. Acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
3: Biri 2013'te, diğeri geçen yıl kaybolmuştu. İki kayıp dosyası da cinayet soruşturmasına dönüştü. Şüpheliler gözaltına alındı. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Buna göre Ağrı'da yaşayan Nesin Bayram 2013 yılında kayboldu. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı. HTS ve bas kayıtları güncel analiz yöntemleriyle incelendi, yeni tanık beyanları alındı. Ağrı, İzmir, Manisa ve Konya'da 5 şüpheli gözaltına alındı. Batman'da da Evinder Tirak, erkek arkadaşı N.Y. hakkında geçen yıl aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliğine başvuru yaptı. N.Y.'nin kadını bir otelden aldığı, sonrasında Tirak'ın telefonunun kapandığı tespit edildi. Şüphelinin kullandığı araç bagaj kapağı açık şekilde seyrediyordu. Araç üzerinde yapılan incelemede bagaj ve ön yolcu koltuğunda biyolojik bulgulara rastlandı. Üç farklı erkeğe ait DNA örnekleri soruşturma dosyasına girdi. İki şüpheli gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinesinde, kamu vicdanını derinden yaralayan dosyaların tek tek yeniden incelendiğini belirtti. Bakan Gürlek, kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız dedi.
2: Bir çözüm platformunun açıkladığı verilere göre yetkili ve özel servislerle ilgili tüketici şikayetlerinde dikkat çekici artışlar yaşandı. Özellikle beyaz eşya yetkili servislerine yönelik şikayetler bir önceki yıla göre tam %316 arttı.
9: Benim yakın zamanda buzdolabım bozulmuştu. Teknik servis çağırdım. İlgilenmeleri birazcık ne yazık ki geç oluyor. Kendiniz de dışarıdan usta bulup yaptırmak zorunda kalabiliyorsunuz.
3: Çözüm bekleyen tüketici sorunlarının başında otomotiv, bilgisayar ve küçük ev aletleri servisleri geliyor. Sorunlar her yıl artarak büyüyor. Çözüm oranı ise düşük kalıyor.
10: Aldığımız ürünler çok 3 aylık, 6 aylık ya da 1 senelik gibi kurgulandığı ve tasarlandığı için zaten amaç buna yönelik, tüketime yönelik.
3: 2026'nın ilk 5 ayında beyaz eşya yetkili servislerine gelen şikayetler bir önceki yılın aynı dönemine göre %316 artış gösterdi. Tüketiciler en çok garanti kapsamının dışına çıkılmasından ve uzun tamir sürelerinden dert yandı.
11: Garantisi geçmiş diyorlar. En iyisi yeni eşya almak. Ona vereceğin parayla bir kat daha fazla versin. Yeni eşya işteyse tamirciden kurtulursun.
3: Teknoloji ve küçük ev aletleri de aynı sorunlar yaşanan kategorilerden biri oldu. Bilgisayar özel servis şikayetleri %29, küçük ev aletleri teknik servis şikayetleri %50 arttı. Tüketiciler bir türlü giderilemeyen ve sürekli tekrarlayan sorunlarla uğraştı.
12: Elektrik süpürgem bozuldu. Verdiğiniz mal daha kusurlu bir şekilde geri dönüyor. Servis fiyatları uçuk bir noktada, zaten normal sıfırını alsanız aynı fiyatla denk geliyor. Bu yüzden artık servise göndermektense ürünün yenisini almayı tercih ediyoruz.
13: Dün kardeşim batarya değiştirdi telefonun bataryasını. Teknik servis 5000 lira fiyat vermiş. Küçük tanıdığımız bir işletme 1000 lirayla hallettik biz.
3: Sadece ev aletleri değil, otomobili için servis yolunu tutanlar da dertli. Otomotiv, showroom ve plaza servislerindeki şikayet artışı %53'ü buldu. Üstelik bu kategoride gelen şikayetlerin sadece %12'si çözüme kavuşabildi.
14: Randevu almaya göre bazen uzun sürebiliyor. Son iki senedir biraz fiyat artışı var. Sonuçta işte işçilik maliyetleri, yedek parçalar da artış gösterdi.
3: Araç sahipleri en çok faiz servis ücretlerinden, eksik ve kusurlu hizmetten şikayetçi oldu.
15: Bir lastik değiştiriyor. Lastiğe ben 1800 veriyorum, artı 800 lira da işçilik veriyorum. Fazla geldiği için ben kendim takıyorum yani.
16: Doğa olayları bu yıl soğan üretimini olumsuz etkiledi. Bazı illerde rekolte ciddi oranda düştü. Şu an hasadın devam etmesine rağmen fiyat oldukça yüksek.
3: Yağışlar soğana yaramadı. Hasada rağmen fiyat düşmedi. Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin gözünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar bazı ürünleri olumsuz etkiledi. Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu.
17: Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması, büyük bir verim düşüklüğü, Karacabey'de de verim düşüklüğü var.
3: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.
17: 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz.
3: Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor. Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.
16: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde her yıl çok sayıda can kaybına neden olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor İlhan Çetin geliştirdikleri 3 aşının umut verdiğini söyledi.
1: Kene ısırmasıyla bulaşıyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle başlayıp can kayıplarına yol açıyor. Türkiye genelinde son 22 yılda 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan virüse karşı aşı geliştiriliyor.
18: Şu anda yaklaşık 3 tane çalışma var, aşı çalışmaları ve bunlarda da daha hayvan deneylerinde daha yüksek oranlarda koruyuculuk ve daha uzun süre koruyuculuk tespit edildi. Faz çalışmaları başladı.
1: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo kanamalı ateşi tehlikesi arttı. Yalnızca 2026 yılı içinde Sivas'ta 5 kişi kene sokması sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri can kayıplarının önüne geçmek için bir çalışma başlattı.
18: Bulgaristan'da, Rusya'da bu tür aşılarda geliştirildi. Ancak aşılarla ilgili şu var, bir etkililik oranı ne kadar? Bunu çok önemli. Maalesef bunda çok fazla etkili çıkmadı. İkincisi de koruma süreci çok önemli. Maalesef şimdiye kadar bu çalışmalar başarıya ulaşamadı o noktada.
1: Cumhuriyet Üniversitesi'ne getirilen aşılardan üçünün umut verdiği belirtiliyor. Aşıların koruyuculuğunun tespiti için hayvan deneyleri yapılıyor.
16: Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. Uzmanlara göre fay sayısının artması Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bir kez daha gündeme getirdi. Profesör Doktor Şerif Barış yeni tespit edilen fayların ne anlama geldiğini NTV'de anlattı.
19: Türkiye bir deprem ülkesi. Dolayısıyla 485 değil 700 de fay olsa ki eminim bundan daha fazladır fay sayısı. Türkiye'nin bir deprem ülkesi gerçeğinin altını bir kere çiziyor.
3: Deprem kuşağında yer alan Türkiye'nin diri fay haritası 13 yıl sonra güncellendi. 2013'te 485 olarak kayıtlara geçen diri fay sayısı 215 artarak 700'e yükseldi. Araştırmayı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü yaptı.
19: 485'ten 700'e artan fay Türkiye'nin deprem gerçeğini, deprem tehlikesini artırmadı. Parametreleri bilmeden eyvah 700 tane fay, işte 215 tane yeni fayımız oldu, mahvolacağız gibi korkunun bir kere olmaması lazım. Çünkü faylar belirli kayma hızlarıyla hareket ederler ve bu kayma hızları ne kadar yılda fazlaysa o kadar fazla gerilme biriktirirler. Bunların da deprem tekrarlama aralığı çok sıktır.
3: Peki tespiti yeni yapılan fayların beklenen Marmara depremini etkileme durumu var mı?
19: İstanbul'a bakıldığında değişen çok fazla bir şey yok bu anlamda. İstanbul'u çevreleyen 3 tane sismik risk, yani 30 yıl içerisinde deprem olma potansiyelinin hesaplanması yayınlanmıştı. Silivri'de 5.8 ve sonra meydana gelen 6.2 İstanbul'da olası deprem senaryolarını değiştirdi.
3: Araştırmanın amacı tehlikenin varlığının bilinmesi ve olası bir afete yönelik tedbir alınması.
16: Avrupa'da yaşayan Ezidi aileler huzur ortamının sağlanmasıyla Şırnak İdil'deki mağara köyüne geri dönmeye başladı. Şırnak Valiliği ve İdil Kaymakamlığı da köyün elektrik, su ve kanalizasyon hattını yeniledi. Köyü terk etmek zorunda kalan 5 aile dönüş yaptı ve evlerini yenilemeye başladılar. Bu sayının daha da artması bekleniyor.
1: Terör yüzünden terk ettikleri köylerine yıllar sonra geri döndüler. Mağara köyü Ezidilerin yaşamı için yenilendi.
20: 1978'den buradan çıktım. 47 sene kaldım Avrupa'da, Almanya'da. İlk köyde çıkan bendim, ilk köye gelen de ben. Ondan ev şu an hazır. Ama ileride 20-25 ev olabilir.
1: Ezidi aileler Şırnak'ın İdil ilçesindeki mağara köyünü terör örgütü PKK'nın 1990'lı yıllarda gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden terk etti. Valilik ve İdil Kaymakamlığı İçişleri Bakanlığı'nın köye dönüş projesini hayata geçirdi. Bölgedeki en büyük Ezidi köylerinden biri olan mağara köyünün Almanya, Belçika ve Hollanda'da yaşayan eski sakinleriyle iletişime geçildi. Köye davet edilen 5 aile dönüş kararı aldı. İl Özel İdaresince altyapı ve üst yapı çalışmalarının başlatılmasının ardından yurt dışında yaşayan 5 aile daha köydeki evlerini onarmaya başladı. Yaklaşık 20 ailenin daha köye dönmesi bekleniyor. Yenileme ve onarım çalışmalarının ardından köye turistik geziler de başladı.
21: Bölgemize son yıllarda inanılmaz bir iç turizm hareketliliği yaşanıyor. Hafta içi ve hafta sonları tur otobüsleri Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek köyü ziyaret ediyorlar.
22: Epey hareketlilik var köyde. Demek ki kıymeti biliniyor, ilgi çekiyor ve daha da aslında parlatılması gereken mekanlar, yerler.
16: Türkiye dünyada en çok estetik uygulamalarının yapıldığı ülkelerden biri. Herkes daha güzel görünmek istiyor. Bu nedenle yalnızca estetik uygulamalar değil, protein tozlarına, gıda takviyelerine de ilgi artıyor. Hatta birçok kişi bu ürünleri bilinçsizce kullanıyor.
23: Son
0: iki senedir ofisimde hasta sayısının %100 arttığını söyleyebilirim. Testosteron bağımlılığı, protein bağımlılığı. Amaç sadece görünüş olmaktan öte bir yarış haline geliyor ve bırakamıyorlar.
1: Daha güzel görünme çabası yalnızca estetiğe ilgiyi artırmıyor. Protein tozları, sporcu içecekleri, gıda takviyeleri idealize vücut ölçülerine ulaşmak için bilinçsizce kullanılıyor.
0: Mesela vücut geliştirmeciler aslında o da bir tür bağımlılık. Yani bir sektör olarak mesela inanılmaz protein tozu kullanımı, hatta protein tozunu geçtik yani bir sürü hormon, testosteron kullanıyorlar. Testosteronun çok fazlası cinsellik üzerinde olumsuz inanılmaz etki yapıyor ama fark etmiyor. O şeye, döngüye girdikten sonra oradan çıkamıyorlar. Bir üstü biraz daha fazla kas, onunla ne yapsam nasıl olur gibi uğraşıyoruz. Epey bir bununla ilgili bağımlılık tedavisi yapmaya başladık.
4: Yaklaşık 3 senedir vücut geliştirme çalışıyorum. Vücut geliştirme sporu yapıyorum daha doğrusu. Fakat belirli faktörolojik maddeler kullandığınız zaman ilerleme oluyor. Ama daha sonra bunun etkilerinden kaçınılmaz.
1: Zayıflama iğnesi olarak bilinen ilaçlar da birçok kişi tarafından amacı dışında kullanılıyor.
0: Diyabet ilacı. Yani diyabetlilerin, ama hani ben etrafımda da hastalarımda da diyabet olup da bu ilacı kullanabilen insan çok görmüyorum. Hani aylık fiyatı çok yüksek ama bir şekilde peynir ekmek gibi zayıflama amaçlı kullanılmaya başladı. Bir sürü de tehlikesi var aslında.
1: Uzmanlar özellikle sosyal medyanın etkisiyle beden algı bozukluklarının arttığını, daha küçük yaşlarda başladığını belirtiyor.
16: Erzurum'un Tekman ilçesindeki çocuklar bir yıl önce eskrim sporuyla tanıştı. Eski milli sporcu Can Taşkıran yetiştirdiği çocuklara hem bu sporu sevdirdi hem de ulusal dereceler kazanmalarına yardımcı oldu. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen 30 lisanslı sporcudan 5'i ilçeye madalyayla döndü.
3: Eskrimle tanışan çocuklar ilk ulusal derecelerini kazandı. Erzurum'un Tekman ilçesindeki sahada kılıç sesleri yankılanıyor. Oyun kur.
6: Coğrafyamız gereği bilinmeyen bir spor dalı. Bundan dolayı biraz kuşkuluyduk. Hani burada yapabilir miyiz? Velilerimiz, ailelerimiz nasıl davranır? Çok kuşkuluyduk.
3: Yaklaşık 20 bin nüfuslu Tekman ilçesinde bir yıl öncesine kadar eskrim sporu neredeyse hiç bilinmiyordu. Eski milli sporcu Can Taşkıran çocukları bu sporla tanıştırdı. İlçede eskrim sporu çocukların ulusal madalya kazandığı bir branşa dönüştü. Haftanın 4 günü çocuklarda antrenman yapan Taşkıran'ın çabalarıyla 30 lisanslı sporcu yetişti. Yaşları 7 ile 13 arasında değişen sporcular teknik antrenmanlarını spor salonunda yapıyor. Yaz aylarında ise kondisyon antrenmanları futbol sahasına taşınıyor. Tempolu, tempolu.
6: Çocuklarımız ilk etapta sayısı çok azdı. Şimdi yaklaşık 30 kişilik bir ekibimizle aktif olarak spor salonumuzda antrenmanlarımızı yapmaktayız. Ulusal düzeyde madalyalar gelince de bu sefer ister istemez sayımız da artmakta ve biz de bundan çok mutluyuz.
3: Elazığ'da düzenlenen Ulusal Anadolu Kupası'nda mücadele eden sporculardan 5'i madalya kazanarak Tekman'a eskrim branşındaki ilk ulusal dereceleri getirdi.
23: Elazığ'a gittik şehir dışı maçına. Orada üçüncülük aldım, üçüncülük kazandım.
3: Sporcular gelecekte eskrimde Türkiye'yi temsil etmenin hayalini kuruyor.
16: Mültenimizi kültür sanat turuyla kapatıyoruz. Saat başındaysa güne başlarken izleyebilirsiniz. Burak Özcan ekranlarınızda olacak. Hoşçakalın.
24: Dünya basını tarafından modanın Madame Z'si unvanını alan Türk modacı Zuhal Yorgancıoğlu, 100 yaşında İzmir'de hayatını kaybetti. Yorgancıoğlu'nun tasarımlarını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, John F. Kennedy'nin eşi Jackie Onassis gibi dünyaca ünlü isimler giydi. Sevilen animasyon serisi Toy Story 5. filmiyle başarılı bir açılış yaptı. Film, Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk hafta sonunda 160 milyon dolar hasılatla hem serinin hem de yılın en iyi açılışına imza attı. Daha önce bazı filmlerinde kamera önüne geçen yönetmen Quentin Tarantino bu kez sadece kamera önünde boy gösterecek. Usta yönetmen, ismi şimdilik gizli tutulan, Jamie Adams'ın doğaçlama odaklı yeni filminde pop ikonlarından Kylie Minogue'la birlikte rol alıyor. Ödüllü şarkıcı SZA, yapay zekaya savaş açan ünlüler arasına katıldı. Adını bir yapay zeka müzik veri tabanında aratan 36 yaşındaki müzisyen, 238 şarkısının yapay zeka eğitim veri setlerinde kullanıldığını ortaya koydu. Besteci, eğer müzisyensen ve bu yoz saçmalığı destekliyorsan iğrençsin yorumunu yaptı. Kazuo Ishiguro'nun çok satan romanından uyarlanan filmden ilk fragman geldi. Taika Waititi imzasını taşıyan Clara Anderson'ın başrolünde yer alan Jenna Ortega, yalnızlığı engellemek için tasarlanmış bir robotu canlandırıyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
0: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: Neden gözünü gözünün? Neden başını? Neden?
4: Dizileri ya da filmleri izlerken hep benzer bir sahneyi görmüşüzdür. Ani ya da üzücü bir haber alan oyuncu acı çeken bir yüz ifadesiyle hemen göğsünü tutar ve sonra da kalp krizi geçirdiği anlaşılır. Filmlere bile bu kadar çok konu olan bu durum stres ve üzüntünün kalbe zarar vermesi. Peki kalbimiz üzüntülü bir haberde ya da stresli bir ortamda nasıl etkilenir? Stres kalbi neden bu kadar yorar ve etkiler? Kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez anlatıyor.
5: Kalbin en büyük düşmanı adrenalin. Adrenalin vücudumuzdan salgılanan, stresi tolere edebilmemiz için, ayakta durabilmemiz için çok güçlü bir spazm yapan, nabzı ve tansiyonu yükselten bir hormon. Bu olmasa hayatta olamayız. Ama bunun bir dozu var. Aşırı dozda olursa tansiyon aniden çok yükselir, nabız çok yükselir, ciddi ritim bozukluğu olur ve ani ölüm bile olabilir. Onun için aşırı stres, ani haberler kalp hastaları için gerçekten çok sakıncalı. Adrenalin çok ciddi bir spazm yapan hormon ve tansiyon yükselten hormon. Aynı zamanda nabzı yükselten bir hormon ki bunlar kalbin çok aleyhinde çalışan şeyler. Yani 12 tansiyonla giden bir hasta birden 18 olursa bunu gerçekten damar sistemi tolere edemez. Nabız 80 iken 120-130 olursa ani ritim bozukluğu oluşur ki bunu tolere edemez ve bu esnada kalp krizi bile geçirebilir insanlar. Baygınlık, defeans geçirebilir. Damarların düzleşmesi söz konusu oluyor ve aşırı bir tempoya giriyor kalp. Dolayısıyla koşan kalp yorulur.
4: Kalp cerrahı Profesör Doktor Bingür Sönmez NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
7: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibarıyla %27'yi gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Elmalı arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Küçükçekmece, Tem'de ise Esenyurt-İki Telli arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
7: İstanbul yol durumu.
6: Burası NTV Radyo. Saat 7.
8: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 24 Haziran Çarşamba. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Amerikan Kongresi, Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerika Senatosu, Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. İran ve Amerika'nın yürüttükleri müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmeyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yineledi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmasının hala geçerli bir zemin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin hedeflerini anlattı. İttifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi önceliğimizi oluşturuyor, dedi. CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. Genel Merkez Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir. Bu arada Antalya ve Kayseri il başkanları Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alındı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'den istifa etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli rapora sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içinde mecliste olacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Temmuz ayı içinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Üçü jandarma, beş kişi de yaralandı. Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Gölün hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. 2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takımı adına attığı 2 golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda ikinciliğe yerleşti. L grubunda ise İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan, Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplar ikinci maçlar tamamlanmış oldu. Gruplardaki üçüncü ve son maçlar bugün B grubunda yapılacak. İsviçre-Kanada maçıyla başlayacak. Mücadele saat 22'de.
6: İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Sabahla başlayalım. Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez manşetini görüyoruz. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz, dedi. Bir diğer başlık, ayar vermeye kalkanın alnını karıştırırız. Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na ince ayar geldi. Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmadı. Yüce Türk Yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Hangi akılla bize ayar çekiyorlar? Mavi Vatan davamızı hor görenin de alnını karıştırırız, diyor. Bahçeli'nin bu sözleri sabahın ilk sayfasında yer buluyor. Milliyet gazetesi görünmeyen çocuklar manşetiyle çıkıyor. Genç mühendislerimizin adlarına formalar yapılmıyor ama başardıklarıyla Türkiye milyon değil milyar dolarlık sözleşmelere imza atıyor. İşlerini iyi yaptıkları için biz de güvenlik endişeleri taşımadan siyaset ya da futbol konuşabiliyoruz diyor Özay Şendir. Bugünkü yazısı da manşette yer buluyor. İşinizi sadakatle yapın bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'da, kabinede, partide, mecliste ve bürokraside görev alan herkesi uyardı. Her koyun kendi bacağından asılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez. Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek, herkes işini liyakatle, sadakatle yapacak mesajını verdi diyor yine Milliyet. Kürsüden kurultay çağrısı yaptı. CHP Grup Başkanı Özel, Meclis Grup Kürsüsü'nden Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na kurultay kararı alma çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu'nu bu tarihi kararı almaya, ülkeyi ve partiyi daha fazla cenderede tutmamaya davet eden Özel, saray darbesiyle parti fiilen kapanmıştır. Bu partiyi öyle ya da böyle bir kez daha alacağız, açacağız ve iktidar yapacağız dedi. Özgür Özel'in bu ifadeleri de Milliyet'te yer buldu. Hürriyet gazetesi Türkiye'de paketlendi manşetiyle çıkıyor. Amerika'da 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Patel duyurdu diyor bugün Hürriyet. LPG vurgununa dev operasyon bir diğer başlık. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasıyla 6 şirkete el koyuldu, 10 şirkete de kayyum atandı deniliyor bugün Hürriyet'te. Yeni Şafak Çin istilası manşetiyle çıkıyor. Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılında 92,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin'de yapılan ticaretten kaynaklandı diyor bugün Yeni Şafak manşetten. Cumhuriyet'in manşeti Butlan'ın olağan kurultay ısrarı başlığı. 2 haftalık aranın ardından mecliste partisinin grup toplantısında konuşan seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Butlan davası sonrası yapılan ilk kurultaya katılan Kemal Bey, delegenin iradesini göstermesini bütün salonla birlikte ayakta alkışlıyordu dedi. Parti fiilen kapatılmıştır diyen Özel, kurmaylarıyla aynı saatlerde toplanan Kılıçdaroğlu'na yönelik olağanüstü kurultay çağrısını yineledi diyor bugün Cumhuriyet. Akşamın manşeti Amerika'yı 3.7 milyar dolar çarptı. Yine az önce de okuduk. Sağlık sisteminde bulduğu açıkla Amerika'yı milyarlarca dolar zarara uğratan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak FBI'ya teslim edildi diyor bugün akşam. Bir diğer başlık, altında fiyat da beklenti de düştü. Altının ons fiyatı 4130 doların altına geriledi ve 4800 dolara, Goldman Sachs'a 4900 dolara çekti bu beklentiyi diyor bugün akşam gazetesi. Posta gazetesi Asel Hafsa'nın Can Kardeşleri manşetini atıyor. Konya'da 2022'de balkondan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın organları 4 çocuğu yaşatıyor. Üstelik bu çocukların hepsi ölüme ramak kala yapılan nakillerle hayata döndü diyor. Bugün Posta'da bu manşetle çıkıyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
6: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda grup aşamasında artık son düzlükteyiz. Aynı grupta yer alan takımlar maçlarını aynı saatte oynayacak. Günün ilk maçları B grubunda. Saat 22'de Bosna Hersek Katar ve İsviçre Kanada karşılaşmaları var. Ardından gece 1'de C grubunda Fas Haiti ve İskoçya Brezilya maçlarını takip edeceğiz. Sabah 4'te ise A grubundaki Çekya Meksika ve Güney Afrika Güney Kore karşılaşmalarıyla gün tamamlanacak.
6: Maç takvimi.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. Kilometrelerinde ve Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8.000 TL indirim. Kontenjanlar

0: Kale Kilit.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
6: Mobiliz araç içi mobil kamera anlık canlı izleme özelliğiyle sürücü davranışlarını iyileştirin, sürüş güvenliğini artırın. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.

0: bulacaksın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
2: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdik.
3: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
4: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
5: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
4: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
1: Amerikan Kongresi ise Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerikan Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'da savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran savaşına karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. İran ve Amerika'nın yürüttüğü müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı.
6: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereler İsrail'de endişeyle izleniyor. İsrailli yetkililer özellikle Lübnan konusunda kaygılı. Amerikan haber sitesi Axios'a göre Trump yönetimi İran'la müzakerelerde ilerleme sağlayabilmek için İsrail'in Lübnan'daki hareketlerini kısıtlaması gerektiğini kabul etti. İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'da çatışmayı önleme grubu oluşturulmasına karar verildi. Bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını durdurmak ve Lübnan'ın güneyinden çekilmesini sağlamak için baskı uyguluyor. Lübnan'da cumartesi gününden beri büyük çaplı saldırılar olmadığına dikkat çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Lübnan konusunda varılan anlaşmanın 2024'te Biden yönetimi ve Netanyahu hükümeti arasında sağlanan anlaşmanın koşullarını geçersiz kıldığı belirtiliyor. Biden yönetiminin çabalarıyla Lübnan'da Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasında İsrail'e hem acil tehditler hem de Hizbullah'ın oluşturduğu tehditlere yanıt verme hakkı tanıyordu. Yeni anlaşmada ise İsrail'in sadece acil tehditlere yanıt vermesine izin veriliyor. Önceki anlaşmada ateşkesi izleme mekanizmasında İsrail, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa yer alıyordu. Şimdi ise İsrail bu mekanizmada bulunmuyor. Onun yerine İran dahil edildi. Axios'a konuşan Amerikalı yetkililer, mekanizmada Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmasının İsrail'in bulunmasıyla eşdeğer olduğunu söyledi. Biden döneminde

0: De varılan anlaşma, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın askeri altyapısının yok edilmesine yoğunlaşıyordu. Şimdi ise Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çatışmaların önlenmesine odaklanıyor. İsrail kaynakları, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun İran'ın nükleer programındansa Lübnan konusunda daha çok endişe etmeye başladığını söyledi. İsrail'i kaynak, Netanyahu bu konuda histerik bir halde ifadesini kullandı. İsrail'de Ekim ayındaki genel seçimler öncesinde Hizbullah'a karşı atılacak adımların iç siyasete kritik önem taşıdığına dikkat çekiliyor. Son günlerde Netanyahu'ya yakın bir isim olan Ron Dermer'ın Amerika Birleşik Devletleri ve İran görüşmelerini etkilemek için Trump yönetimiyle temasa geçtiği belirtiliyor. Dermer'ın müdahalesiyle Trump'ın sosyal medya hesabında Hizbullah'ı durdurmaması halinde İran'a saldırı tehdidinde bulunduğu mesajı paylaştığı belirtiliyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zemir'le ortak bir bildiri yayınlayarak Lübnan'ın güneyinde oluşturdukları güvenlik bölgesinden çıkmayacaklarını ve terör altyapısını yok edeceklerini söyledi. Netanyahu'nun açıklamaları sorulduğunda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, "Ben bir problem çözücüyüm, sorunları çok hızlı çözerim. Netanyahu ile ilgili olanlar da dahil," dedi.
1: İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi.
2: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki dronları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük dronların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronlar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
1: Rusya Devlet Başkanı Putin'den beklenmeyen bir açıklama geldi. Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.
3: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
4: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
5: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken önemli bir görüşme de gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede iki ismin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini ele aldığı değerlendiriliyor. Fidan, Ankara'da yapılacak Milli Güvenlik Konferansları kapsamında Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini de ziyaret etti.
2: NTV Radyo.
1: CHP'deki gelişmelere bakalım. Şimdi de CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
6: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
7: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
2: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
6: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
7: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
2: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
6: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
2: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
7: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
2: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
1: CHP'de İzmir ve Bursa İl Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi kararıyla görevden alındı. Kararlar tepkileri de beraberinde getirdi. Yeni başkanlar il binasına girmek isteyince iki kentte de partililer arasında darbede yaşandı.
0: Bina girişine barikat vurdular, yeni atanan başkana tepki gösterdiler. İzmir ve Bursa'da CHP il binalarında gerginlik yaşandı. Mutlak Buttan kararıyla CHP'de genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Çağatay Güç'ü görevden alarak İzmir İl Başkanlığı'na Utku Gümrükçü'yü atamıştı. Karar üzerine Çağatay Güç il binasında nöbete başladı. Utku Gümrükçü ve destekçileri de binaya girince taraftar arasında gerginlik yaşandı. Taraftar sakinleşince Gümrükçü CHP İzmir İl Başkanlığı koltuğuna oturdu. Bursa'da da İl Başkanı Nihat Yeşiltaş görevden alındı, yerine Turgut Özkan atandı. Karara tepki gösteren CHP'liler İl Başkanlığı'na gitti. Çok sayıda partili bina girişinde sandalyelerle barikat kurdu. Görevden alınan CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş kararı geçersiz saydıklarını söyledi.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Gündeminde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde "Patron benim" sözleri de vardı.
8: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların "ben patronum" diyenlere sesleniyorum. Dağ bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika daisen serçeleri kovun gitsin.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, "bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak" dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
9: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
10: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
2: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
11: Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların 4'ünün Karaal'ı kaçıran kişiler olduğu ortaya çıktı.
0: Evinin önünden kaçırdılar, darp ettiler, serbest bırakmak için 500 kilo altın istediler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili 6 zanlı tutuklanmıştı. 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü Karaal'ı kaçıranlar arasında. İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü operasyonda 5 zanlının Sakarya'da olduğu tespit edildi. Zanlılar yakalanarak İstanbul'a getirildi. Bulunduktan sonra yoğun bakıma alınan Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Karaal darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Ayşe Karaal eşine kanama ve böbreklere yönelik tedavi yapıldığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi. İBB yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı. Karaal hastanede polise verdiği ifadede zanlıların 500 kilo altını istediğini, altınının olmadığını söyleyince de saatlerce şiddet gördüğünü anlatmıştı. Zanlılardan biri tetikçi olarak görevlendirildiğini itiraf etmiş, fidye ödenmezse Erhan Karaal'ı öldürme talimatı aldığını söylemişti.
1: Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kaza Van Erciş Karayolu'nda meydana geldi. Hafif ticari araç yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada yaralanan 4 jandarma personeliyle hafif ticari araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Ancak jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. 2 personel hayatını kaybetti.
2: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. 2 işçi hayatını kaybetti.
12: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
2: Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Gör'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
1: Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çeken Gültekin, ekonomik nedenlerle geçen yıl kapanan okulları ve sektörün yaşadığı öğrenci kaybını da hatırlattı.
2: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
13: O kadar çok okul var ki yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyor.
2: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
13: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
2: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
13: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. Tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
1: Doğa olayları bu yıl soğan üretimini olumsuz etkiledi. Bazı illerde rekolte ciddi oranda düştü. Şu an hasadın devam etmesine rağmen fiyat yüksek.
0: Yağışlar soğana yaramadı. Hasada rağmen fiyat düşmedi. Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin gözünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar bazı ürünleri olumsuz etkiledi. Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu.
14: Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması, büyük bir verim düşüklüğü, Karacabey'de de verim düşüklüğü var.
0: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.
14: 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz.
0: Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor. Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.
1: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde her yıl çok sayıda can kaybına neden olan Kırım-Kongo kanamalı ateşine karşı aşı çalışmaları yapılıyor. Profesör Doktor İlhan Çetin geliştirdikleri 3 aşının umut verdiğini söyledi.
2: Kene ısırmasıyla bulaşıyor. Ateş, halsizlik, kas ağrısı ve mide bulantısı gibi belirtilerle başlayıp can kayıplarına yol açıyor. Türkiye genelinde son 22 yılda 800'den fazla kişinin ölümüne neden olan virüse karşı aşı geliştiriliyor.
15: Şu anda yaklaşık 3 tane çalışma var, aşı çalışması ve bunlarda da daha hayvan deneylerinde daha yüksek oranlarda koruyuculuk ve daha uzun süre koruyuculuk tespit edildi. Faz çalışmaları başladı.
2: Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Kırım-Kongo karamalı ateşi tehlikesi arttı. Yalnızca 2026 yılı içinde Sivas'ta 5 kişi kene sokması sonucu yaşamını yitirdi. Cumhuriyet Üniversitesi akademisyenleri can kayıplarının önüne geçmek için bir çalışma başlattı.
15: Bulgaristan'da, Rusya'da bu tür aşılarda geliştirildi. Ancak aşılarla ilgili şu var, bir etkililik oranı ne kadar? Bunu çok önemli. Maalesef bunlar çok fazla etkili çıkmadı. İkincisi de koruma süreci çok önemli. Maalesef şimdiye kadar bu çalışmalar başarıya ulaşamadı o noktada.
2: Cumhuriyet Üniversitesi'ne getirilen aşılardan 3'ünün umut verdiği belirtiliyor. Aşıların koruyuculuğunun tespiti için hayvan deneyleri yapılıyor.
16: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %51'i gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Ataşehir Kavacık arasında sabah trafiği var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Avcılar Florya arasında, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
16: İstanbul yol durumu.
17: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
18: Mobile Systems.
16: Reklam.
19: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
20: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
21: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
22: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım net, sigortam net. Ayrans
24: diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
25: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
26: Denize Çek Gönder'le faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize Çek Gönder App Store'da, Google Play'de.
27: Mobiliz dijital takograf çözümü TakoWise'da araç ve sürücü günlük seyahat detaylarının merkeze aktarılması sayesinde yasal gerekliliklere anında uyum sağlayın. Mobiliz, yolun ötesinde.
28: Mobiliz, araç takipte.
3: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
7: Arvento. Mobile Systems.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa konuşmaları.
18: Sivrisinekler insanlar için hastalık bulaştırma riski taşısa da kuşlar, kurbağalar ve bazı balıklar için önemli bir besin kaynağı. Aedes veya Culex cinsi sivrisineklerin soyu biyolojik çalışmalarla tamamen tükenirse bu durum ekolojik bir boşluk yaratır mı? Lokal besin zincirini etkiler mi? Nasıl bir sonuç doğurur? Doktor Fatih Dikmen anlatıyor.
28: Bunu doğal popülasyonlara uygulasaydık evet belki böyle riskler olabilirdi ama zaten bunlar istilacı türler üzerinde şu anda deneniyor. Hı-hı. İstilacı tür de demek aslında orada mevcut olan bir ekosistem vardı yüzyıllardır, milyon yıllardır hatta. Onların bulunduğu orada oluşturduğu ekosisteme dışarıdan yabancı bir böcek geldi Aedes aegypti ve o bir şekilde onların arasına sızdı, girdi. Onlarla yaşamaya uyum sağladı. Diğerleri de onunla yaşamaya belki uyum sağladı ama bu uyum içerisinde insana zararlı bazı yan etkiler olduğu için biz tekrardan onu o sızdığı ekosistemden elemine etmeye ya da azaltmaya çalışıyor gibiyiz bu noktada. O yüzden böyle bir denklemde çok fazla ekosistem bazlı diğer canlıları etkileyen bir şey olması beklenmez.
9: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: NTV Radyo.
29: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
30: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik çağ tarihçisi İngiliz yazar Tom Holland'ın Pax, romanın Altın Çağında Savaş ve Barış isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Eseri dilimize Serhat Pir Tosun çevirmiş. 1968 Oxford doğumlu Tom Holland, antik çağ tarihçiliğinin yanı sıra klasik Yunan metinleri çevirmeni ve belgesel yazarı. Holland, Guardian, New York Times, Wall Street Journal, Times of London gibi yayınlara düzenli katkıda bulunuyor. Holland'ın Türkçedeki kitapları Dominion, Hristiyanlık Batı'yı ve Dünyayı Nasıl Dönüştürdü, Hanedan, Çölde Uyuyan Sır ve Rubikon. Tom Holland'ın bugün sözünü ettiğimiz Pax isimli çalışması, onun Roma üçlemesinin son kitabı. Öncekiler Hanedan ve Rubikon'du. Holland Pax'ta Roma'nın en görkemli dönemini, gücün, mimarinin ve mutlak hakimiyetin çağını anlatıyor. Batı dünyasını şekillendiren bu dönemi sadece siyasi bir tarih olarak değil, aynı zamanda canlı bir insanlık panoraması olarak ele alan eser, lejyonların ayak seslerinden Roma sokaklarındaki gündelik yaşamın gürültüsüne kadar geniş bir perspektif sunuyor. Nero'nun trajik ölümünün ardından Roma, iç savaşın karanlığına gömüldü. Bir yıl içinde dört imparatorun gelip geçtiği bu kaosun içinden, tarihin en uzun soluklu ve en istikrarlı dönemlerinden biri doğacaktı. Pax Romana. Tom Holland, milattan sonra 1. yüzyılın sonundan 2. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemi incelerken, Kudüs'ün yıkılışından Vezüv'ün küllerine, Kolezyum'un kanlı arenalarından Hadrian duvarının sisli sınırlarına kadar Roma dünyasını bütün canlılığıyla anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
29: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
9: NTV Radyo.
0: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takım adına attığı iki golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda liderliğe yerleşti. L grubunda ise İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış oldu. Gruplardaki üçüncü ve son maçlar bugün A, B ve C gruplarında yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle. Saat 22'de İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek, Katar. Saat 1'de Fas, Haiti ve İskoçya, Brezilya. Saat 4'te Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri öncesi güç sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye FIBA tarafından yapılan listede Avrupa'da ilk sırada yer almaya devam ediyor. FIBA'nın yaptığı açıklamada, kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye listenin başında kalmalıydı çünkü Eurobasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil ifadelerini kullandı. Amili takımı Fransa, İspanya ve Sırbistan takip etti. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri 5. maçında Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'da yeni sezon çalışmaları başladı. Sörlaj Fertler, emekli olan Nando De Colo'nun ardından Devon Hall ve Cam Birch'le de vedalaştı. 2 yıl önce takıma katılan Birch ve Hall, Sörlaj Fertli formayla 1 Euroleague ve 2 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Unix kazan forması giyen Marcus Bingham'la da her konuda anlaşan Sarı Lacivertlerin Anadolu Efes kaptanı Shane Larkin'le de ilgilendiği iddia ediliyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Milliler Polonya'da oynanacak ikinci haftada sırasıyla Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Efeler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor. Türkiye-Çin maçı saat 14'te başlayacak. Üçüncü haftanın sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar atlarını final etabına yazdıracak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı East Burnie açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, ikinci turda Çek Sara Beylek'le karşı karşıya gelecek. Osmaniye'de ultra maraton için nefesler tutuldu. 1000 sporcunun kayıt yaptırdığı Amunos Ultra Trail bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri koşulacak. Yarışlar 1650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde başlayacak. Sporcular Amunos Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıç.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.

0: kartlarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Filonuzun dijital takograf verilerini uzaktan yöneten akıllı sistem Mobiliz TacoWise ile tanışın. Takograf verilerinizi güvenilir şekilde kesintisiz olarak indirin. Mobiliz, yolun ötesinde.
3: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
5: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
6: Peugeot.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
8: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur.
9: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
7: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
10: NTV Radyo. Tek reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam. NTV Radyo.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gül Alp, haber turuyla başlayalım. Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu. Amerikan Kongresi ise Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerikan Senatosu, Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. İran ve Amerika'nın yürüttüğü müzakerelerde Lübnan konusunda vardıkları uzlaşma İsrail'de büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Amerikan basını İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Lübnan'da İran'ın elinin güçlenmesinden kaygı duyduğunu yazdı. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi ise Washington'ı tedirgin etti. Pilot fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi. Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmeyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yineledi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin hedeflerini anlattı. İttifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi önceliğimizi oluşturuyor, dedi. CHP'de kurultay resleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. Genel Merkez Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı. Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir. Bu arada Antalya ve Kayseri başkanları Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından görevden alındı. Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır da CHP'de istifa etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu vardı. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli rapora sert sözlerle tepki gösterdi. Avrupa Türkiye'ye istikamet çizemez dedi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içinde meclise olacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da Temmuz ayı içinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu. Van'da jandarma personelinin bulunduğu araç kazaya karıştı. Kazada jandarma uzman çavuş Samet Karabulut şehit oldu. 3'ü jandarma, 5 kişi de yaralandı. Kırıkkale'deki Bedesten depolama ve imha tesisinde patlama oldu. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Gölü'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Patlamayla ilgili inceleme başlatıldı. Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. 2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan maçlarla tamamlandı. K grubunda Portekiz Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takımı adına attığı 2 golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda liderliğe yerleşti. L grubundaysa İngiltere Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplardaki ikinci maçlar da tamamlanmış oldu.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
5: Zeynep Gül Hanım, günaydın. İyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Robotlar ve robotlaşma. Hatta daha fiyakalı deyimiyle robotics veya robotik Türkçe karşılığıyla uzunca bir süredir hayatımızda. Biz yıllarca Türkiye'deki istihdam sorununun emek yoğun teknolojilere veya endüstrilere yatırım yapılarak oradan sağlanacağı formülüyle büyüdük. Ama bu formülün işe yaramadığı veya yaramayacağı uzun bir süre evvel belliydi. Esasen endüstriyel devrimle beraber, yani bundan 250-300 yıl evvel başlayan yeni bir yapılanma içerisinde bugün artık robotlar ve robotlaşma düzeyine gelmiş durumdayız. İlk önce otomasyon geldi. Sonra otonomasyon hayatımıza girdi. Katma değer üretiminde otomasyon ve otonomasyon artık vazgeçilmez unsurlar. Otomasyon bir otomatikleşme, bir standartlaşma. Kütlesel üretimin, toplu üretimin vazgeçilmez bir dinamiği. Ama otonomasyon kendi kendine hareket edebilen sistem veya grupları ya da robotları ifade ediyor. O zaman otomasyon, otonomasyonun yanına şimdi artık robotların hakim olduğu yeni bir konsept çıkıyor. İlk önce zanaatkarlarla başladık, sonra atölyeler, sonra büyük atölyeler, manifaktürler, sonra fabrikalar, sonra dev fabrikalar, otomatik fabrikalar, otonom fabrikalar ve sistemler, esnek üretim sistemleri, şimdi de karanlık fabrika, dark factory, yani tamamen robotlardan oluşmuş, dolayısıyla ışıklar kapalıyken bile çalışabilecek, üretim yapabilecek bir fabrika. Çin bu konuda gene önderliği ve liderliği sürdürüyor. Dünyada an itibariyle 600 bin civarında endüstriyel robot olduğu veya robotun katma değer üretiminde, ekonomik değer üretiminde görev aldığı anlaşılıyor. Tabii sektörlere göre değişiyor ama mesela Çin'deki uygulamalara baktığınızda otomotivde %20 tasarruf sağlıyor. Yani insan gücü emeği kullanılmasına rağmen veya onunla karşılaştırıldığında %20 bir tasarruf sağlayan durumdan bahsediyoruz. Bu dünyadaki 600 bin robotun yarısından fazlası Çin'de ve netice itibariyle üretim bakımından da, yani dünyada bu türden ihtiyacı karşılama bakımından da Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı bir mücadele sürdüren Çin an itibariyle liderliği elinde tutuyor. Esasen 15. 5 yıllık kalkınma planı, ki 2030 erimli, Çin gayet açık ve net olarak bu alanda dünya şampiyonluğunu hedef alıyor. Tabii diğer ülkelerde bu konuda geriye düşmek istemiyorlar. Mesela Hindistan 10 bin civarında sadece robotu bir sene içerisinde sisteme aldı. Özellikle böyle ucuz iş gücü gibi kavramlar yavaş yavaş artık geçerliliğini kaybediyor. Yani hani ucuza çalıştıralım, burada 5 lira, Mısır'da 2,5 lira, oraya gidelim gibi kavramlar da yavaş yavaş yeni bir düzlemde ele alınacak. Tabii netice itibariyle baktığımızda bu karanlık fabrikalar yavaş yavaş acaba insanlığın geleceğini de karartır mı diye hani düşünmeyenler de yok değil. 2026-2030 yıllarını düzenleyen Çin 15. 5 yıllık kalkınma planına bakılırsa hani Çin bu konuda frene basmayacak. Tam tersine gaza basacak. Tabii bu robotlar ve robotics denildiğinde kabaca iki ayrı yapıdan bahsediyoruz. Ağırlıklı yapıyı ve ekonomi bakımından katma değer üreten, üretimde kullanılan, imalatta kullanılan, iş gücünün yerini alan yapıya endüstriyel robotlar önemli oranda hitap ediyor. Bir de humanoid denilen insanımsı robotlar var. Bunlar daha geliştirme safhasında. Hani bunlar insanın günlük hayatına da, yaşam kalitesi bakımından da tekrar etki edecekmiş gibi görülüyor. Dünyada robot kullanımı 10 bin çalışana karşı robot sayısıyla, yani robot yoğunluğu denilen bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Ve bu konuya bakıldığında Güney Kore dünyanın bir numaralı en yüksek robot kullanım yoğunluğuna sahip ülkesi, 10 bin çalışana iş görene karşı 1220 robot var. 2019 yılından bu yana her sene yaklaşık %7-8'lik bir büyüme oranıyla bu işe devam ediyorlar. Singapur ikinci sırada 818 robotla beraber, yani her 10 bin çalışana karşı. Bu açıdan bakıldığında Almanya üçüncü sırada 449 üniteyle, Japonya dördüncü sırada 446 üniteyle. Türkiye'de yaklaşık 30 bin endüstriyel robot var. 10 bin çalışana karşı 260 robotla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet, robotlar ve robotlaşma. Yani son dönemlerde herhalde evlatlarını yok robotik, yok yazılım, yok şu bu gibi kurslara sürükleyenler, şimdi sadece hani böyle sessiz sedasız aylar günler içerisinde aslında bunların ne kadar hani geri plana itildiğini de yaşayarak görüyoruz. Neden? Çünkü artık bu işi AI, yapay zeka yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de bundan bahsettik. Şu anda yazılımın %80'ini yapay zeka kendi kendine gerçekleştiriyor. %100 olduğunda, yani insan inisiyatif ve dokunuşu ve kontrolü ortadan kalktığında eyvah ki eyvah tırnak içinde. Zaten bu yüzden AI, yani yapay zekanın liderleri de prensip olarak karşı durdukları devlet otoritesi ve düzenlemesini çağırıyorlar. Gelin bu işe bir el atın diyorlar. Çünkü bu işin sonu, eğer %100 yazılımı AI, yapay zeka yaparsa, acaba insan nasıl bir serimle karşı karşıya veya nasıl bir kaderle yüzleşecek? Tabii aslında Hollywood gibi değişik kaynaklar bununla ilgili böyle bilim kurgu veya hatta fantastik veya korku filmi tadında sanat eserlerini paylaşıyorlar. Paylaşmaya da devam edecekler. Hani uzaylılardan gene konuşuyoruz ama o belki bir fantastik bir konu. Ama bu robotlar ve robotlaşma hayatımızın içinde, onu da yakından takip etmek gerekiyor. Yapay zeka pek çok şeyi bizim yerimize yapıyor ama sonra insana ne kadar nefes alma yeri kalıyor, onu da düşünmek lazım. Ama an itibariyle katma değer üretiminde verimlilik, etkinlik ve etkinlik bakımından robot ve robotlaşma, robotics, karanlık fabrikalar veya aydınlatılmaya ihtiyaç duyulmayan fabrikalar geleceğin trendi olacak, bu kesin. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la Evdeki Hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
4: Bugünün gazetelerine bakıyoruz. Sabahla başlıyoruz. Türkiye Avrupa Birliği güvenliği için vazgeçilmez manşetiyle çıkıyor sabah. NATO ve Avrupa Birliği'ne yönelik kritik mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz dedi. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri de sabahın manşetinde yer buldu. Ayar vermeye kalkanın alnını karıştırırız bir diğer başlık. Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na ince ayar, Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmadı. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Hangi akılla bize ayar çekiyorlar? Mavi Vatan davamızı hor görenin de alnını karıştırırız diyor Bahçeli. Üniversite kapısına edebiyat açacak bir diğer başlık. YKS maratonu tamamlandı. Gözler sıralamalarda. AYT'de matematik ve fen soruları geçen yıla yakın zorluktaydı. Bu sene

0: Bunun kendi bacağından asılır anlayışının AK Parti'de yerinin olmadığını vurgulayan Erdoğan, hiç kimse başına buyruk hareket edemez. Yetki sahipleri siyaseti ciddiye alacak, almazlarsa bedelini ödeyecek. Herkes işini liyakatle, sadakatle yapacak mesajını verdi diyor Milliyet bugün. Hürriyete bakıyoruz. Türkiye'de paketlendi manşetini görüyoruz. Amerika'da 3.7 milyar dolarlık dolandırıcılıkla suçlanan İbrahim Haldun Hilmi Türkiye'de yakalanarak Amerika'ya teslim edildi. Türkiye ile ortak operasyonu FBI direktörü Cash Battle duyurdu diyor bugün Hürriyet. LPG vurgununa dev operasyon bir diğer başlık akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle vergi yükümlülüklerinin bertaraf edildiği iddiasıyla 6 şirkete el koyuldu. 10 şirkete kayyum atandı deniliyor bugün Hürriyet'te. Yeni Şafak gazetesi Çin istilası manşetiyle çıkıyor. Çinli şirketlerin devlet sübvansiyonları, uzun vadeli kredi ve insan haklarına aykırı istihdam politikalarıyla ürettikleri mallar dünyayı istila ediyor. Türkiye'nin de 2025 yılındaki 92,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının yaklaşık yarısı Çin'le yapılan ticaretten kaynaklandı diyor bugün Yeni Şafak gazetesi. Fiyatlar uçtu, tatil kısaldı. Bir diğer başlık, gözde tatil bölgelerinde iki kişinin bir haftalık tatil maliyeti 100 bin lirayı buluyor. Birçok kişi tatil sürelerini kısaltıyor. TÜKONFET Başkanı Mehmet Gem, yerli turistlere yönelik özel fiyat uygulamalarının hayata geçirilmesi çağrısını yaptı diyor Yeni Şafak bugün. Cumhuriyet'e bakıyoruz. Butlan'ın olağan kurultay ısrarı manşetini görüyoruz. İki haftalık aranın ardından mecliste partisinin grup toplantısında konuşan seçilmiş CHP lideri Özgür Özel, Butlan davası sonrası yapılan ilk kurultaya katılan Kemal Bey, delegenin iradesini görmesini bütün salonla birlikte ayakta alkışlıyordu dedi. Parti fiilen kapatılmıştır diyen Özel, kurmaylarıyla aynı saatlerde toplanan Kılıçdaroğlu'na yönelik olağanüstü kurultay çağrısını yineledi. Sonuna kadar direniş ifadelerini kullandı diyor Cumhuriyet manşetten. Akşam gazetesi de Amerika'yı 3.7 milyar dolar çarptı manşetiyle çıkıyor. İbrahim Haldun Hilmi'nin yakalanış hikayesi bugün manşetten veriliyor. Bir diğer başlık, altında fiyatta beklenti de düştü. Altının ons fiyatı 4130 doların altına geriledi deniliyor ve dış kuruluşların da altına yönelik beklentisini düşürdüğüne dikkat çekiyor bugün akşam gazetesi. Ve Posta gazetesine de bakalım. Asel Hafsa'nın Can Kardeşleri manşetini görüyoruz. Konya'da 2022'de balkondan düşerek yaşamını yitiren 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın organları 4 çocuğu yaşatıyor. Üstelik bu çocukların hepsi ölüme ramak kala yapılan nakillerle hayata döndü. Asel'in karaciğeriyle yaşayan Nisan Nur'un nakil ameliyatı ise kelimenin tam anlamıyla mucizeydi deniliyor bugün Posta'da.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Finans Bülteni.
0: Borsa İstanbul 100 Endeksi güne 14.539 seviyesinde başlayacak. Dolar 46.49, Euro 52.85'ten işlem görüyor. Altının onzu 4.062 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 6.079, çeyrek altın 10.308 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 76 dolar.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
0: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak diyor uzmanlar. Marmara güneşli İstanbul'da Poyraz hala serinlik veriyor. Sıcaklık 29 derece, Bursa'da 31 derece. İç Anadolu açık, bölgede rüzgar sert, Ankara 31 derece olacak. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Karayel yönlü rüzgarsa biraz da olsa serinlik sağlıyor. İzmir 33 derece. Akdeniz güneşli, %60'larda bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Antalya'da ise hava sıcaklığı 35 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da ise rüzgar lodostan karayele dönüyor.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi

0: yayın sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
1: Kupa sözlüğünde bu bölümde futbolun bilimsel ve taktiksel yanını alt üst ederek kehanetleriyle damga vuranlara bakacağız. Yaptıkları tahminlerle ilgi odağı haline gelen kahin hayvanları hatırlayacağız. Her şey 2010 yılında Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Poll ile başladı. Önüne konan iki ülkenin bayraklı kutusundan hangisinden midye yiyeceğini seçerek maçları tahmin eden Poll, turnuvada tam 12 maçın 11'ini doğru bilerek %91'lik bir başarı yakaladı. Hatta İspanya'nın şampiyonluğunu bile önceden fısıldadı. Poll'ün bu seçimleri her maç öncesi en az futbolcuların nasıl bir oyun ortaya koyacağı kadar merak konusu oldu. Ahtapot Poll ve şöhreti sonraki turnuvalara da ilham oldu. 2014'te Brezilya'da kafasıyla kutu seçen kaplumbağa Büyük Kafa Cabeçao, 2018'de Rusya'da sağır beyaz kedi Aşil ve bugünlerde dahi her turnuvada ortaya çıkan kahin filler, pandalar ve develer. Hiçbiri ahtapot Poll kadar büyük etki gücüne sahip olamadı belki ama milyon dolarlık analistlerin, yapay zekaların yapamadığı tahminleri yaptılar ve futbolun o neşeli ve sihirli doğasına renk kattılar.
0: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
3: Mobile Systems.
4: Reklam.
5: Garanti BBVA.
6: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
7: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
8: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntı

0: otur. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik.

0: Danışmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
3: Mobile Systems.
4: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir operasyon haberiyle başlayalım. Maliyeti yüksek ilaçları sahte reçeteyle stokladıkları iddiasıyla 5 ilde 19 kişi gözaltına alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den dinleyelim.
5: Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren söz konusu şüpheli şahısların sahte reçeteler kullandığı iddiası var. Yine söz konusu yüksek öneme sahip, yani hayati öneme sahip söz konusu ilaçları eczan depoları ve firmalardan temin ettikten sonra stokladıkları ve kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan bu ilaçları yurt dışına kayıt dışı şekilde gönderdikleri belirlendi. Yine iddiaya göre şüphelilerin temin ettikleri ilaçları kuryeler aracıyla sevk ettikleri ve kimlik, yetki gibi kişisel bilgileri ise usulü şekilde kullandıkları iddia edildi. İstanbul merkezi, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak illeri de eş zamanlı operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
4: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. Dünya Amerika ile İran savaşına kilitlenmişken Putin'den Ukrayna ile müzakere sürecine dair bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için İstanbul sürecine işaret etti. 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.
6: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
7: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
4: Amerika-İran hattında diplomasi arayışları resleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran ise balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
8: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdik.
9: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
10: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti.
3: Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif'le bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
10: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
3: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakerecilerse Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
4: Amerikan Kongresi ise Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerikan Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik tasarıyı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
11: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
12: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
13: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
14: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
12: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
13: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
14: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
12: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
14: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
13: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
14: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
4: Bahçeli'nin açıklamalarına da bakalım. MHP lideri partisinin grup toplantısında kürsüdeydi dün. Bahçeli konuşmasında iç siyasete girmedi. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna sert sözlerle tepki gösterdi. Gündeminde Amerikan Başkanı Donald Trump'ın G7 zirvesinde patron benim sözleri de vardı.
15: Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Hangi akılla Türk devletine aklı sıra ayar çekecek? Devletimizin makamlarına dil uzatacaktır. Türk milletine kafa tutmaya çalışanların kafalarına vura vura kim olduğumuzu öğretiriz. Yüce Türk Yargısı, Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin tehdit, telkin ve terbiye imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek, yerini iyi belleyecektir. Bu söz gelişi güzel söylenmiş bir cümle değil, ibretlik bir itiraftır. Şimdi Amerika Siyonist işbirliği için onların ben patronum diyenlere sesleniyorum. Dağa bir serçe konsa dağ ne kazanır? Dağdan bir serçe kalksa dağ ne kaybeder? Amerika dağ isen serçeleri kovun gitsin.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
16: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
14: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
17: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
14: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
18: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
19: NTV Radyo.
4: Kocaeli'de FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Terörle mücadele şube ekipleri örgütün Kocaeli'deki güncel eğitim yapılanmasına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 10 eğitim kurumuyla bu kurumların yasa dışı yöneticisi 15 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ikisinin FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, yüklü miktarda para ve eğitim kurumlarıyla ilgili belgeler ele geçirildi. Akaryakıt sektöründe sahte fatura ve hayali ihracat yapıldığının tespiti üzerine 9 ilde büyük operasyon yapıldı. Operasyon sonucu 27 kişi gözaltına alındı. 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete de kayyum atandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, Doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir ifadesini kullandı. İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
20: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
19: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekleme gör politikası yapıyorlar.
20: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
19: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25 ile 35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
4: Belediyeler artık kent meydanları ve turistik bölgelerden canlı görüntüler yayınlayamayacak. Kişisel verileri koruma kurumundan bu konuda belediyelere uyarı geldi. Kişilerin yüzlerinin görünmesinin, araç plakalarının okunmasının kanuna aykırı olduğu belirtildi. Yayınların durdurulmaması halinde yaptırım uygulanacağı vurgulandı.
14: Kişisel Verileri Koruma Kurumu belediyeleri uyardı. Cadde, park, meydan ve sahil gibi yerlerin canlı yayınla paylaşılması için kanuna aykırı denildi.
21: Özellikle kişilerin yüzleri, kişilerin araç plakaları olduğu için bu durum Türk Ceza Kanunu'na ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı.
14: Uyarı yazısında turistik ve işlek bölgelerde yapılan canlı yayınlara ilişkin çok sayıda ihbar ve şikayet geldiği belirtildi.
22: Uyarı yazısında meydanlarda, sahillerde ya da konser alanında kurulan kameraların sadece canlı yayın yapması engellenecek. Yani üçüncü kişiler o görüntülere ulaşamayacak ama güvenlik nedeniyle kapalı devre kayıt alınabilecek.
23: Canlı yayın yaparken eğer kişiyi baz alıp kişiyi direkt çekip de ortamda ya da işte belli kanallarda, belli platformlarda paylaşıyorsa ondan rahatsız oluyorum.
14: İncelemelerde kişilerin kimlikleri belli olacak şekilde yüzleri görünüyor, araç plakaları okunuyor tespitleri yapıldı. Belediyelere kültür, sanat ve turizm, tanıtım hizmetlerinin yapma yetkisi verilse de canlı yayın yapma yükümlülüğü olmadığı hatırlatıldı. Yapılan yayınlarla görüntülerin çok sayıda kişinin erişimine açıldığı belirtildi. Üçüncü kişilerin turizm dışı, hırsızlık, tehdit, şantaj ve şiddet gibi kötü niyetle kullanabileceği ifade edildi.
21: Bu kişisel verileri kullanan kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da işledikleri için Türk Ceza Kanunu'nda belirli hapis ve adli para cezası gibi yaptırımlara da maruz kalabilirler.
14: Belediyelere ihlalin devam etmesi durumunda 17 milyon 92 bin liraya kadar para cezası kesilebilir.
2: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %56'yı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamlıca-Beylerbeyi arasında bir yoğunluk var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü-Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere-Florya, TEM'de ise Esenyurt-Altınşehir arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
2: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems.
24: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Adile Sultan ev
25: yemekleri. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
26: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorum faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi. mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
7: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
10: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
3: Merhabalar. Şu sıcak yaz günlerinde soğuk bir buzlu çayı kim istemez? Ama tam bardağa koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum. Buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet, doğru. Bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır. Polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca, yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız, ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay. İşte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu, çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika. 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır. Onu süzersiniz ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz. Sıcak yaz günlerinde buzlu çay için takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la acı tatlı mayhoşu sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Ülke genelinde yüksek sıcaklık değerleri ve yer yer sert rüzgar olumsuzluklar yaşatabilir. Akdeniz'de yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık kritik seviyeye çıkıyor. Özellikle Adana'da açık alanda uzun kalmak sıcak çarpma riskini artırıyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sert rüzgar ulaşım ve açık alan faaliyetlerini zorlaştırabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli sağanaklarsa yerel su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
7: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
8: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
7: Doğa takvimi.
6: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
1: Reklam.
9: Pronto, Pronto Tur.
10: Pronto Tur'dan yurt dışı...

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta,
3: memnuniyetin sigortası. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
5: Her mevsimde, her havada.
6: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: oluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana maksimum.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak-Giresun yolunun 32-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
3: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur.
4: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
2: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 9.
5: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiyor. İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz römorkörü tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi saat 6.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Sahte reçetelerle ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi olmak üzere 6 ilde eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şüphelilerin özellikle pahalı ilaçları sahte reçetelerle temin ettikleri ve eczacı kimliklerini kullanarak kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdikleri tespit edildi. 19 şüpheli gözaltında. Dünya Amerika ile İran barış anlaşmasına kilitlenmişken Putin'den Ukrayna ile müzakere sürecine dair bir açıklama geldi. Putin, Ukrayna ile barış görüşmeleri için İstanbul sürecini işaret etti.
6: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
7: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler, Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
5: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerikan Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongre Ukrayna'nın her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran savaşına karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesi sonrasında konuştu. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
8: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
5: CHP'de ise kurultay resleşmesi sürüyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatmaya karar verdi. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslüm Sarı yaptı.
9: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
10: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
11: CHP'de kurultay resleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
9: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
10: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
11: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
9: Ya bir yol bulacağız, ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
11: CHP'de mutlak putlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
10: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber fesi aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimizi yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
11: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
5: Meclis Genel Kurulu'nda bugün Sayıştay Başkanlığı seçimi yapılacak. Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvuru yapmıştı. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan Ön Seçim Komisyonu'nda yapılan seçimde aday sayısı 2'ye düşürülmüştü. Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık olmuştu. Ardından bu iki isim Genel Kurul'a bildirilmişti. Yeni Sayıştay Başkanı Genel Kurul'da yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Seçimde sal çoğunluğunun oyunu alan isim yeni Sayıştay Başkanı olacak ve bu görevi 5 yıl süreyle yürütecek. Brezilya'da sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 21 kişiden 8'i öldü. Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistik balonun sepetinde çıkan yangın hızla yayıldı. Balon hemen düşmeye başladı. Balondan kurtulan pilot sepetin alev almasıyla balonu yere yaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Atlayabilenlerin atladığını anlattı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Brezilya Sivil Havacılık Enstitüsü soruşturma başlattı. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verilirken Paris'te sıcaklık nedeniyle Eiffel Kulesi kapılarını erken kapattı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verilirken serinlemek için suya giren onlarca kişi boğuldu. Uzmanlar Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığı uyarısını yapıyor.
11: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eyfel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise iki çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa, küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yeah.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat.
1: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
2: Kale Kilit.
0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar Borusan Next

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun. Ayrıcalıklarla

0: reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Temmuz ayı yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusundaki beklentileri de artmakta. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, SSK ve Bağkurlar için enflasyon

0: maaşlarına zam alıyorlar. Diğer yandan memur emeklilerinin zam oranları ise 2 yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz'da %7 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun %11'i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. İşte bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunda doğurabilir. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %12,41. Diğer yandan %16,6 olan 5 aylık enflasyonun altında kalan bu oran memur ve memur emeklileri açısından elbette ki üzücü bir durum. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu oranı almış olacaklar. Dolayısıyla zam farkı da her iki grup arasında %4,2'yi bulacak gibi görünüyor. Tabii ki her şey Haziran enflasyonu çerçevesinde şekillenmiş olacak.
1: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. Kilometrelerinde ve Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: ...2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takım adına attığı 2 golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda liderliğe yerleşti. L grubunda ise İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış oldu. Gruplardaki üçüncü ve son maçlar bugün A, B ve C gruplarında yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle. Saat 22'de İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek, Katar. Saat 1'de Fas, Haiti ve İskoçya, Brezilya. Saat 4'te Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri öncesi güç sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye FIBA tarafından yapılan listede Avrupa'da ilk sırada yer almaya devam ediyor. FIBA'nın yaptığı açıklamada, kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye listenin başında kalmalıydı çünkü Eurobasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil ifadelerini kullandı. Amili takımı Fransa, İspanya ve Sırbistan takip etti. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri 5. maçında Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'da yeni sezon çalışmaları başladı. Sırı lacivertler emekli olan Nando De Colo'nun ardından Devon Hall ve Cam Birch'le de vedalaştı. 2 yıl önce takıma katılan Birch ve Hall, sarı lacivertli formayla 1 Euroleague ve 2 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Unix kazan forması giyen Marcus Bingham'la da her konuda anlaşan sarı lacivertlerin Anadolu Efes kaptanı Shane Larkin'le de ilgilendiği iddia ediliyor. Filenin efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Milliler Polonya'da oynanacak ikinci haftada sırasıyla Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Efeler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor. Türkiye-Çin maçı saat 14'te başlayacak. Üçüncü haftanın sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar adlarını final etabına yazdıracak.

0: Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisine katıldığı East Burnie açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, ikinci turda Çek Sara Beylek'le karşı karşıya gelecek. Osmaniye'de ultra maraton için nefesler tutuldu. 1000 sporcunun kayıt yaptırdığı Amunos Ultra Trail bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri koşulacak. Yarışlar 1650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde başlayacak. Sporcular Amunos Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
6: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
9: Best Allianz'dır. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
11: Geçer. Herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye. QNB'ye geçer.
12: Bu aralar QNB'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
11: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
2: Reklam.
1: NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
13: Günaydınlar, mutlu sabahlar, hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 24 Haziran 2025 Çarşamba günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte olacak. Kendisiyle beraber hem yurt içini hem de yurt dışını konuşacağız. Altın fiyatlarını konuşacağız. Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki barış görüşmeleri ne merkezde ve piyasaları ne kadar etkiliyor onu da konuşacağız. Ay sonuna yaklaşıyoruz. Yurt dışından da yine yavaş yavaş enflasyona ilişkin yıl sonu enflasyonuna ilişkin yatırım bankalarından, analistlerden değerlendirmeler geliyor. Oraya ilişkin beklentilerde değişiklik var mı? Hepsini Üzeyir Doğan'la beraber konuşacağız. Piyasa rakamları her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Haberler her zaman olduğu gibi ekranlarınızda olacak. Başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk maddemiz, ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 24-25 Haziran'da Londra'da düzenlenecek üst düzey yatırımcı ve iklim finansmanı etkinlikleri zirvelerine katılacak. Şimşek, uluslararası fon yöneticileri ve yatırımcılara Türkiye ekonomisindeki gelişmelere ve reform gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Bank of America ekonomistleri Türkiye ekonomisini değerlendirdi, bir analiz yayımladı. Buna göre düşük petrol fiyatlarının, yani petrol fiyatlarındaki gerilemenin makroekonomik baskıları hafifletmesi nedeniyle Türkiye'nin 2026 için yıl sonu cari açık beklentilerini 60 milyar dolardan 52 milyar dolara indirdi. Yıl sonu enflasyon beklentisini de %30'dan %29,5'e çektiğini açıkladı Bank of America, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin geldiği seviye itibariyle. Değerli izleyenler, IBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Söz konusu düzenleme ile IBAN mağdurlarına 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık yerine yeni eklenen madde üzerinden hapis cezası verilecek. Şu andaki eldeki bilgi bu. Ticaret Bakanlığı kuyum ticaretine ilişkin yönetmelikte değişikliğe gitti. Buna göre laboratuvar ortamında üretilen veya yapay olarak oluşturulan kıymetli taşların satışında ürünlerin sentetik olduğunun açık şekilde belirtilmesi zorunlu hale getirildi. Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde devam ediyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Donald Trump açıkladı, İran süresiz bir şekilde nükleer denetimi kabul etti diye, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti alınmayacağını öne sürdü. Diğer taraftan İran'dan, Tahran'dan açıklama geldi. Balistik füze programını Amerika ile müzakere etmeyeceğini, nükleer konusunda da böyle bir söz verilmediğini duyurdu İran tarafı da. Ama hani piyasada bu çok böyle eyvah gibi bir reaksiyonda oluşturmadı, onu da söyleyelim. Altın dünden bu yana kayıplarını genişleterek yaklaşık 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Doların Amerika'da faiz artırılacak beklentilerinin güçlenmesiyle yükselmesi dolar değer kazandı ve İran-Amerika cephelerinden gelen çelişkili açıklamalar fiyatları olumsuz etkiliyor, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor demişken, isterseniz gelin buradan da piyasa rakamlarına geçelim. Öncelikle bizim borsamıza bakalım. Borsada BIST 100 endeksi dün %1,29 gerileyerek 14.540 puandan günü kapattı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.467. Yukarıda ise 14.649 puanı gördük. İşlem hacmi de 142 milyar lira ile, hani genelin bir miktar daha altında gerçekleşti. 18 hisse senedi yükselirken 82 hisse senedinin değer yitirdiğini gördük dün borsada. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 46 lira 49 kuruş, euro 52 lira 88 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarına baktığımızda az önce de söyledik ya, dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerine yükselmiş durumda. Bu sabah 101,5'lara doğru geldi. Neden? Amerika'da faiz arttıracak, Amerikan Merkez Bankası Fed faiz arttıracak beklentisi ciddi manada kuvvetlendi. Bu yıl 2 ya da 3 faiz artırımı olabileceğine ilişkin beklentiler Amerikan dolarını güçlendiriyor. Olur ya da olmaz. Aslında evet, beklentiler 2 ya da 3'e çıkmış gibi görünüyor ama yorumlara, analizlere baktığınız zaman Amerikan Merkez Bankası'nın bu kadar faiz arttırmayacağını düşünenlerin oranı da yine fazla ilginç bir şekilde orada da çelişkili bir... Yani hem bakış açısı böyle, hem analizler, yorumlar böyle. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Bu tabii ki dolara değer kazandırıyor. Dolar Amerikan faizleri düşmeyecek düşüncesiyle altın fiyatları da aşağıya geliyor değerli izleyenler. Altının ons fiyatı 4.084 dolar bu sabahki işlemlerde. Dünkü işlem aralığına baktığımızda yukarıda 4.200 dolar, aşağıda 4.100 dolar. 100 dolarlık bir bant içerisinde hareket etti. Kapanışını da 4.110 dolardan yapmıştı. Altının ons fiyatı bu sabah %0,64 aşağıda. Petrol fiyatlarında gerileme devam ediyor. Yine yarım puanlık bir geri çekilme var. Baktığınız zaman az önce de ifade ettik. Amerika, Donald Trump diyor ki İran sınırsız bir şekilde süre süresiz bir şekilde şeyi kabul etti, nükleer denetimi kabul etti. İran da diyor ki yok öyle bir, biz böyle bir taviz vermedik müzakerelerde. Hani bu anlaşmazlık mı dersiniz, bu açıklama farklılığı mı dersiniz, piyasada en azından petrol fiyatları üzerinde olumsuz bir etki yapmadı. Bu sabahta 76,5 dolar seviyesini, özür dilerim, 76,25 seviyesini görüyoruz. Brent petrolde vadeye göre Eylül vadede bir miktar daha aşağıda, çok hafif aşağıda olduğunu söyleyebiliriz petrol fiyatlarının. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. 6110 dolar, yurt dışına paralel olarak elbette çeyrek altında 10.006 lira seviyesinde bankalar arası piyasada. Uzak Doğu borsalarında bu sabah baktığımızda Güney Kore'de %3 civarı bir yükseliş var. Hong Kong'da yarım puanlık bir yükseliş, Çin'de keza aynı şekilde yarım puanlık yükseliş, Japonya'da ise yatay negatif diyebileceğimiz bir seyir var. Amerikan vadeli işlemlerinde %0,4 ile %0,6 arasında yükselişler var. Kripto para evrenine dönecek olursak eğer, orada da Bitcoin'de %1 civarında bir geri çekilmeyle bu sabah 62.300 dolar seviyelerini görüyoruz. Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano'da da yine %2 ile %3 arasında kayıplar olduğunu söyleyebiliriz. Bu sabah itibariyle risk iştahındaki daralmanın bir miktar oraya da sirayet ettiğini ifade edebiliriz ki zaten bir süredir biliyorsunuz buralara geri çekilmiş, ciddi satışlar yemişti kripto para evreninde başta Bitcoin olmak üzere. Şimdi değerli izleyenler, bir haberimiz var. Haberimizde altın haberi. Altın fiyatlarında düşüş, az önce de aktardık sizlere. Doların küresel değerinin güçlenmesi, faizlerin yüksek kalacağı ihtimali altını olumsuz etkiledi, etkilemeye de devam ediyor. Gram altın yurt içinde bankalar arası piyasada 6000 liraya yaklaştı.
2: Altın fiyatlarında düşüş hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin yüksek kalacağı beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Doların yükselişiyle birlikte altın fiyatları geri çekildi. Ons altın 4100 doların altına indi. Altında haftalık kayıp %5'e, aylık gerileme ise %10'a yaklaştı.
14: Yani 4400 dolarların altında kaldığı sürece kritik bir 4000 dolar, 60 dolardı gümüş için, buralara çok yakın seyretmesi ve yukarı tepki verememesi biraz da altın yatırımcısı için yeni alışlarda beklemesi gerektiğini gösteriyor.
2: Gram altın 6000 lira sınırına çekindi. Aylık kayıp %7,5'u geçse de gram altın yılın başından bu yana hala pozitif tarafta. Çeyrek altınsa 10.000 liranın altını gördü.
14: Ne zaman döngü değişebilir ki ben bunu belki son çeyrekte bekliyorum. İşte faizlerin tekrar inebilme ihtimali, enerji fiyatlarının gerilemesiyle ve doların buradan biraz daha değer kaybıyla olabilir. Dolayısıyla biraz daha yatay aşağı doğru baskının yaz aylarında devam edebileceğini düşünmek gerekiyor. Buna göre bir strateji kurmak ve son iki yıldan biraz daha farklı bir değerli metal görüntüsü olacağını anlamak gerektiğini düşünüyorum.
13: Hemen konuğumuza dönelim. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan bizimle birlikte. Üzeyir Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
15: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
13: Çok teşekkürler. Üzeyir Bey, şimdi altın fiyatlarını konuşuyoruz küresel piyasalarda ama sadece altın fiyatları üzerinden değil, daha farklı bir, hani nasıl diyelim buna, bir strateji değişikliği mi ya da stratejide bir noktaya kadar değişiklik mi diye bakmak lazım. Çünkü Orta Doğu'daki gelişmelerden ziyade Amerikan Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla atacağı, atabileceği adımlar, alabileceği kararlar daha etkili oluyormuş gibi görünüyor. Geride bıraktığımız hafta Amerikan Merkez Bankası Fed'in kararı öncesinde sadece bu sene bir faiz artışı yapardan sonrasında, toplantı sonrasında 2 ya da 3 faiz artışı yapabilir fiyatlamasına doğru bir geçiş olduğunu da gözlemliyoruz. Bu da hem doları yükseltiyor hem de altın fiyatlarını aşağıya doğru itiyor. Ha, bir taraftan da borsalarda bunun etkisini gördük mü? Başta Amerikan ya da borsaları ya da küresel olmak üzere. Onu da ayrı değerlendiririz belki ama hani bir değişiklik mi var? Bu bir süre daha devam edecek mi? Ne zaman netleşir? Altın fiyatları açısından değerlendirmeniz ne olur acaba?
15: Evet, aslında savaşla beraber Trump'ın ekonomik politikalarında da önemli bir çöküş yaşandı. Yani Trump'ın ekonomik politikalarının temel dinamini zayıf dolar oluşturuyordu. Ve zayıf dolar aracılığıyla ithalatın azalacağı, Amerikan mallarının dünyada ucuzlayıp üretimin artacağı, ihracatın artacağı gibi bir senaryo vardı. Ve bu fiyatlanıyordu ama hem savaşın gidişatı, ortaya çıkış süreci ve sonrasındaki yaşananlar, hem de Kasım ayında Amerika'da bir ara seçim olacak olması bu değersiz dolar politikasının çok fazla sürdürülemeyeceğini gösterdi. Kaldı ki savaşın getirdiği gerekçelerle ortaya çıkan enflasyonist baskıda bir de doların değer kaybedip ithal malların içeride pahalanması, enflasyonun daha da yükselmesi gibi sonuçlar doğuracağı için Trump bu politikaya ara vermiş gibi gözüküyor. Yani FED tarafına baktığımızda aslında geçen hafta FED toplantısında yapılan açıklamalar ve ortaya çıkan tablo hiç de iç açıcı değildi. Ama piyasa Amerika-İran arasındaki bu görüşmelere bir anlaşma ihtimaline odaklandığı için orayı biraz pas geçmişti ama yavaş yavaş o fiyatlamaların etkilerini de görmeye başladık. Bu nedir? Birincisi en azından Kasım'daki seçimlere kadar zayıf dolar politikası şimdilik kafa kapmış gibi gözüküyor. Ve enflasyonist süreçte tekrar doların değerlenmesi gibi bir dönemi görüyor olacağız ki ithal mallarında görece fiyatların ucuz kalması ve Amerikan halkının seçim öncesi rahat bir şekilde bunlara ulaşabilmesi. Yani bu süreç doların biraz daha değerlenmesini beraberinde getiriyor olacak. Değerlenen dolar da elbette tüm varlık fiyatlarına ciddi baskı oluşturuyor. İkincisi de enflasyon faizin geldiği seviyeler Amerika tarafında. Bunlar da çok hafife alınacak seviyeler değil. Yani uzun vadeli tahvillere baktığımızda 10 yıllıklar 4,5, 20 yıllıklar 30 yıllıklar neredeyse 5'ten fiyatlanıyor. Doğru. Bu Amerika için, Amerika için oldukça yüksek getiriler. Bu getiri tercihi de doları tekrar ön plana çıkarıyor. Yani bir savaş döneminde şunu da gördük ki, yani bir dönem hatırlayacak olursanız şöyle bir furya kopmuştu. Artık kağıt paraların devri bitti. Doğru. Doların da, euronun da, paranın devri bitti. Artık bunun yerine dijital paralar alacak. Olmadı altın alacak gibi bir söylem vardı. Bu söylemlerin etkileriyle beraber kripto piyasalarında çok muazzam yükselişler görmüştük. Bugün geldiğimiz noktada en az düşeni, buranın en büyük yatırım olanı Bitcoin. Yani 120 bin dolardan 60 bin dolara düştü. Yani %50 düştü. Ama diğer altcoin'lere baktığımızda bu düşüşler %70'ler, 80'ler, 90'lar civarında. Yani ortalaması neredeyse %70 zirveden uzaklaşma var. Yani bunun olmayacağı orada görülmüş oldu. Altın bunun yerini alabilir mi? İşte rezerv para olarak kullanılacak. Merkez bankaları alıyor. Dolar sistemi çöktü, euro sistemi çöktü. İşte artık yeni bir güvenli liman algısı gibi bir altına spekülatif talep ve yoğunlaşma gördük. Ama ilk savaş etkisinde gördük ki hala rezerv para dolar olmaya devam ediyor. Muhtemelen gelecek belki 10 yıllarda da bu böyle devam edecek gibi gözüküyor. Yani bunun da yine diğer bu emtialardaki düşüşte etkili olduğu kanaatindeyim. İkinci bir konu da şu, yani ben geçen senenin sonlarından itibaren sürekli söylüyorum. Yani spekülasyon ilk palladium platinumda patlamıştı. Daha sonra gümüşte ve en sonunda da altında. Bunun bu silsileyle gideceğini yükseliş esnasında da tecrübe etmiştik. Önce altın yükselmişti, likiditesi yüksek olan. Daha sonra gümüş yükselmişti, en son platin, palladium yükselmişti. Çöküşte de en azından başlayarak bu düzeltme geldi. Ben açık söylemek gerekirse, yani Ocak, Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim. Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde altın fiyatları farz-ı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirme olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor. Bizim piyasalardaki genel yaklaşımımız şudur. Maalesef bunu çok şahit oluyoruz. Ne yükselirse onun çok konuşulduğunu ve onun peşinden gidildiğini görüyoruz. İşte bir dönem işte dolar çok konuşulur, dolar yükseldiği için. Bir dönem işte kriptolar konuşulur. Bir dönem işte altın konuşulur, gümüş konuşulur ama düştüğü zaman piyasa bir anda böyle yatırımcı gerçeklerle yüz yüze kalabiliyor. Yani böyle bir atmosferimizde söz konusu. Ama maalesef riskler bitmiş değil. Özellikle altında 4000 dolar seviyesi var. Burası bu savaş sonrası süreçte test edilip kırılamayan yerler. Buraların altında bir kapanış çok hızlı belki 3500'leri ilk etapta gündeme getirebilir. Keza euro dolar paritesi bunun için iyi bir gösterge olacaktır. Orada 1.14 vardı, orası kırıldı. Şu an 1.1365 civarındayız. Burada da 1.11'e kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yani bu ikisinin eş güdümüyle yani önümüzdeki dönem gibi biraz daha negatif bir tablo görebiliriz diye düşünüyorum. Altın başta olmak üzere diğer değerli metallerde.
13: Çok teşekkürler gayet kapsamlı değerlendirme için. Buradan da bizim yurt içine, bizim borsamıza şöyle bir dönelim. Dün akşamki kapanış itibariyle savaşın başladığından bir önceki gün yani 27 Şubat kapanışıyla kıyasladığınızda BIST endeksi %5,99 %6 civarında yukarıda, onu da geride bıraktığımız hafta savaşın sona ermesi haberleri, barış müzakerelerinin başlaması etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi neredeyse yılbaşından bugüne %6'lık bir yükseliş, o da dediğimiz gibi barış şeyinden geldi, haberinden geldi büyük oranda. Bankacılık endeksi hala eksidi ama kayıplarını büyük oranda %20'lerden %27'lere kadar çekmiş durumda. Yılın geri kalanı inşallah barış görüşmeleri hani insani bir şekilde dünyanın ekonomik geri kalanını da ekonomik olarak etkileyecek ama insani bir şekilde inşallah net bir şekilde çözülecek. Sonrasında bizim borsamız açısından yaz ayları malum hani biraz daha şeyin düşük olduğu aylardır, hacmin düşük olduğu aylardır. Ne beklemek lazım bizim borsamız açısından? Yabancı nasıl bakacak bize?
15: Şimdi şöyle, yani kısa vadeli bir risk var. O risk de bizden kaynaklı değil. Yurt dışı kaynaklı, özellikle Amerikan piyasaları açısından bir risk oluştuğu kanaatindeyim ve bir düzeltme isteği orada çok net bir şekilde gözüküyor. Hem yüksek faizlerin etkisi hem de teknoloji şirketlerindeki bu oluşan belki köpük diye olarak adlandırabileceğimiz çok yüksek değerlemeler. Şimdi geçtiğimiz haftalarda SpaceX'in halka arzı gerçekleşti ve halka arzdan çok kısa bir süre sonra neredeyse 135 dolardan 210-220 dolara kadar hızlı bir yükseliş gördük. Şu an tekrar 160 doların altındaki fiyatlara dönüldü. Burada en kötü senaryo SpaceX'in halka arz fiyatının altına düşmesi ve buradaki değerleme yanlışlığının sorgulanmaya başlaması. Bu diğer tüm teknoloji şirketlerinde çok ciddi baskı altına alabilir. Yani kritik eşik orada SpaceX'in halka arz fiyatının altına inmesi ki bu olasılık bence çok uzak bir senaryo değil. Yani bu gerçekleşecek olursa gerçekten teknoloji endeksleri başta olmak üzere diğer hisse senetleri endekslerinde çok sert satışlar görebiliriz. İşte dün Güney Kore borsalarında onu görmüştük. Yani %10'u bulan düşüşler yaşandı teknoloji şirketleri öncülüğünde. Küresel piyasalarda bu risk var. Yani teknoloji balonunun en azından sönmesi ya da bir miktar havasının alınması. Bu diğer tüm hisse senetlerini etkileyebilir. Bizi de keza bu süreç etkileyebilir. Ama bu süreci atlatabilecek olursak şu bir hafta 10 günlük süreçte Temmuz ayı ve sonrası biraz daha iyi olabilir bizim piyasa açısından. Yani hem 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi Türkiye'de ciddi bir hani pozitif hava oluşturabilir. %1'in altında hatta 0.50-0.75 aralığı gelecek bir enflasyon rakamı görebiliriz manşette. Bu bir moral kaynağı olabilir. İkincisi de bu barış görüşmeleri tamamlanacak olursa Merkez Bankası'nın gecelik fonlamadan haftaya fonlamaya dönüşü çok daha kolaylaşacaktır. Yani fiiliyatta 40 olan faizin tekrar 37'ye çekilmesi ve fonlamanın haftalık olarak yapılma ihtimali hatta belki 23'ündeki toplantıyı beklemeden bile yapılabilir. Yani o açıdan bu konjonktür başta bankalar olmak üzere bizim endeksle korelasyonu yüksek diyebileceğimiz ana şirket gruplarında ciddi hareketlilik getirebilir. Yani bizim Borsa İstanbul gerçekten ucuz ama bu ucuzluğun devreye girmesi için bazı katalizörler gerekiyor. İşte bu enflasyon, Merkez Bankası'nın işte fonlamadaki yapıdaki değişikliği, yıl sonunda tekrar faiz indirebilir mi acaba o beklenti, arada bir psikolojik olarak NATO zirvesi ve oradan gelebilecek pozitif mesajlar. Bunların hepsi Temmuz ayında ve yılın geri kalanında bir miktar daha borsayı destekleyebilecek faktörler olabilir. Ama dediğim gibi önce şu teknoloji tarafındaki belki gelişmeleri bir 3-5 gün daha belki bir hafta daha izlemekte fayda var diye düşünüyorum.
13: Çok teşekkürler. Hemen şunu da sormak istiyorum. Yıl sonuna ilişkin yurt içinden ve de yurt dışından tahminler, beklentiler gelmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerilemeyle beraber sadece Türkiye değil küresel ekonomi üzerindeki baskıların da bir miktar azalacağı, bunun da yıl sonu hedeflerine, rakamlarına yansıyacağı. Dolayısıyla mesela Bank of America'nın bu sabah değerlendirmesi var. Yıl sonunda yarım puanlık bir aşağıya çekmiş, 0,5 puan aşağıya çekmiş enflasyon tahminini. Sizin tahminlerinizde bir değişiklik oldu mu? Yıl sonuna ilişkin hem enflasyon hem de gösterge faiz tahmininiz nedir acaba?
15: Yani şöyle söyleyeyim, benim tahminlerimde şu an Haziran ayı 0.75 geleceği varsayımıyla söyleyeyim. Yıl sonu tahminim 27.95 genel itibariyle. Asıl bizdeki sıkıntı şu, yani 27.95'i görebiliriz ve gelecek yıl ilk 3-4 ayda belki 22'lerin altına kadar bile bir geri çekilme, 20'li rakamlara kadar bir geri çekilme enflasyonda görebiliriz ama Nisan-Mayıs'tan sonra enflasyonda düşüşü çok göremeyeceğimiz kanaatindeyim. Yani gelecek yılı da 22-23 civarında bir rakamla bitiriyor olacağız. Yani bizde o hani tahmin aralıkları ya da hedeflere ulaşmak gerçekten önümüzdeki birkaç yıl için çok sürpriz, hani mucizelere kalmış gibi gözüküyor. Ama genel olarak dediğim gibi benim yıl son tahminim 28 diyebiliriz kabaca. Hani bunun paralelinde de yıl sonu politika faiz tarafında da iyimser senaryoda 34-35, yani bu bölgeler görülebilir. Yani 200-300 bas puanlık bir faiz indiriminin Merkez Bankası tarafında olduğunu görebiliriz. Ama gelecek yılın başı, ilk 4 ay çok kritik. Yani yüksek baz etkisini konuştuğumuz dönemlerde, hatırlayacak olursanız bu sene Ocak'ta 4.84, Şubat'ta 2.96, Mart'ta 1.94 ve Nisan'da özellikle 4.18'lik rakamlar gördük. Hani bu rakamların seriden çıkması, daha makul rakamların gelmesi Nisan-Mayıs ayına kadar enflasyonda ciddi bir geri çekilme yaşatabilir. O dönemi iyi değerlendirmek lazım, ekstra bir sürprizle karşılaşmazsak. Biraz orada faiz birimlerinin hani gelecek yılın başında olduğunu da görebiliriz. Ama dediğim gibi sene sonu benim şu anki tahminim 27.95, kabaca 28 diyebiliriz.
16: Hüseyin Bey, hemen şunu da hızlıca sormak istiyorum bizim borsamız açısından. Bankacılık ve iletişim endeksi savaşın başladığı 27 Şubat'tan bu yana eksideler şu anda. Bize çizdiğiniz bu çerçeve, yurt içinde beklentiler, gerçekleşmeler, yıl sonuna ilişkin tahminler, bu çerçeve içerisinde bir hareket bekleyelim mi, yoksa daha erken ve özellikle bu iki sektör açısından soruyorum.
15: Ya şöyle söyleyeyim, iletişim tarafında özellikle hani Türkcell, Türk Telekom direkt akla geliyor bu iki sektörde. Bu 5G'ye geçiş süreci, altyapı yatırımları vesaire, biraz bu tarafta harcama gerektiren unsurlar oldu. Lisans bedelleri vesaire de dahil olmak üzere, ama artık yavaş yavaş 5G'nin hayatımızda oturmasıyla beraber belki bu yıl olmasa bile gelecek yıldan itibaren daha net gelir olarak yansıdığını göreceğiz bu taraftaki operatörler tarafına. Ben uzun vade için istikrar olabileceği kanaatindeyim. Görece olarak hani değerleme bazında da biraz geride kaldıklarını düşünüyorum. Hani biraz uzun vadeli yatırımcı için evet fırsat sunabilir. Ama kısa vade bugünden yarına hani al tut vesaire atmosferi için çok uygun değiller, onu da söyleyeyim. Yani eğer savaşın biteceğine inanıyorsanız, işte enflasyon düşük gelecek, işte NATO zirvesi moral motivasyon sağlayacak. Bu böyle bir atmosferde öncelik hani yine bankalara döner. Banka tarafı ön plana çıkar. Holdingler keza bunları izleyebilir. Savaşın bitmesi uzun vadede enerji başta olmak üzere enerji, boru vesaire, yani altyapı yatırımlarını ön plana çıkarabilir. Yani bu tarz sektörlerde belki daha hızlı hareketler görebiliriz. Ama dediğim gibi soğuk kanlı yatırımcı için şöyle bir buçuk yıl bekleyeceğim derse Türkcell, Türk Telekom iletişim tarafında da hikaye söz konusu olabilir orada.
16: A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğan, çok teşekkürler bu sabah bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Evet. Mutlu günler diliyorum.
15: İyi yayınlar.
16: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, şimdi haberlerimizle devam edeceğiz. İlk haberimiz, şu anda size aktaracağımız ilk haberimiz. Yeni eğitim öğretim yılında bazı okulların fiyatı 3 milyon liraya yaklaştı. Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorun ise başka. 25 yılda özel okul sayısındaki artışa dikkat çeken Sadık Gültekin, ekonomik nedenlerle geçen yıl kapanan okulları ve sektörün yaşadığı öğrenci kaybını da hatırlattı.
17: 2026-2027 eğitim öğretim yılında yapılan artışlarla yıllık ücreti 1 milyon liranın üzerine çıkan özel liselerin de içinde olduğu bazı eğitim kurumlarının sayısı 100'e yaklaştı. Yol, yemek, kıyafet, yatakhane hariç sadece yıllık eğitim ücreti 2,5 milyon lirayı geçen okullarda var.
18: O kadar çok okul var ki, yani şu anda biz işte 13 bin küsur okul arasında fiyat bakımından ilk baştaki 12 okulu konuşuyoruz. Fiyatları çok yüksek olan okullar için konuştuğumuzda ondan belirli bir zümreye hitap ediyoruz.
17: Eğitim uzmanı Sadık Gültekin'e göre bu fiyatlar sınırlı sayıdaki okulu kapsıyor. Asıl önemli sorunsa başka.
18: Türkiye'deki özel okul sayısı son 25 yılda %700 arttı. Bütün sıkıntı esasında burada başlıyor. Yani 2001-2002 eğitim öğretim döneminde Türkiye'deki özel okul sayısı 1887. Şimdi 2024-2025 yılına geldiğimizde bu sayı 14.700'e ulaştı. Tabii ki bu beraberinde birçok sıkıntıyı da getirdi.
17: Sayıları gibi sürekli artan fiyatları nedeniyle yaşanan öğrenci kayıpları geçen yıl yüzlerce özel okulun kapanmasına neden oldu.
18: Her 5 okuldan biri özel okul oldu. E tabii ki bu oran ekonomik sıkıntılarla birlikte ne yazık ki son 25 yıldaki bu %700'lük artışı artık kaldıramaz seviyeye geldi. Geçtiğimiz yıl 200 binden fazla öğrenci kaybı yaşadı özel okullar. Yani 1000-1500 dolayında özel okul kapandı. Diğer okullar hakikaten ayakta kalabilme sıkıntısı yaşıyorlar.
19: İkinci el otomobilde fiyat artışı enflasyonun altında kalıyor. Son bir yılda %7'ye yakın reel düşüş yaşandı. İlan sayısı artarken satış azalıyor.
2: İkinci el otomobil satışları azaldı. Fiyatta reel kayıp sürdü. Mayıs ayında resmi tatillerin fazla oluşu satışların gerilemesine neden oldu. İkinci el otopazarı 5'te 1 oranında daraldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi raporuna göre fiyatlar Mayıs'ta yıllık %23,3 arttı. Yani enflasyondan arındırıldığında %6,8'lik gerileme yaşandı.
20: Şu an altın fiyatlarındaki seviye gerilemiş durumda. Bu durumda elinde altın yatırımı olan ve bunu bozdurup otomobil veya ev veya başka bir yatırıma girecek olan kişiler şu an bekle ve gör politikası yapıyorlar.
2: Talep azalsa da idana çıkan otomobil sayısı artıyor. İdan adedi Mayıs ayında Nisan'a oranla %2,8 artış kaydetti. İkinci elde ortalama fiyatsa 1 milyon 168 bin lira olarak belirlendi.
20: Şu an ilan sayılarında çok çok önemli büyük oranlar var, büyük adetler var. Yaklaşık ilan sitelerinde 600 bine yakın ilan var. Yani az çok fazla ama maalesef şu an piyasa sıkışıklığı sebebiyle ikinci elde ilana koyduğunuz bir aracı eskiden tabii ki aracın komisyonuna göre bir hafta 10 gün içinde satabilirdiniz. Ancak artık bu orta segment çok satan araçlarda dahi doğru fiyat olmazsa eğer yaklaşık 25-35 gün arasında ilanda bekleme süreleri artmış durumda.
19: Doğa olayları bu yıl soğan üretimini olumsuz etkiledi. Bazı illerde rekolte ciddi oranda düştü. Şu an hasat devam ediyor. Buna rağmen fiyat yüksek.
2: Yağışlar soğana yaramadı. Hasada rağmen fiyat düşmedi. Bu yıl etkili olan yağışlar üreticinin gözünü güldürdü. Tezgahlarda meyveden sebzeye pek çok üründe bolluk yaşanıyor. Ancak aşırı yağışlar bazı ürünleri olumsuz etkiledi. Sellerin yaşandığı yerlerde soğan rekoltesi düştü, hastalık oluştu.
21: Adana'da, Reyhan'da doğal afatların olması, büyük bir verim düşüklüğü, Karacabey'de de verim düşüklüğü var.
2: Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı sürüyor. Üretim diğer bölgelerde az olunca Bursa'da kilogram fiyatı tarlada 12 liraya kadar çıktı. Üreticiler fiyattan memnun.
21: 2018 yılından beri bugüne kadar çiftçi ektiği soğanlardan para kazanamadı. Eğer yine kazanamazsa bu işin devamlılığı olmaz. Bir daha çiftçi üretim yapmaz.
2: Soğanın kilosu market ve pazarda 40 liraya kadar çıkıyor. Bu nedenle komşu ülkelerden ithalat yapılacağı iddia ediliyor. Üreticiler ise zarar edecekleri gerekçesiyle ithalat yapılmasını istemiyor.
19: Yapay zeka kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Şirketler bu alanda çalışacak uzman personel arıyor. Ancak niteliği ölçmek oldukça zor. Birkaç saatlik sertifika programına katılanlar bile kendini yapay zeka uzmanı ilan edebiliyor.
17: Sosyal medyada yapay zeka uzmanı patlaması yaşanıyor. İş hayatında yapay zeka kullanımı hızla artıyor. Bu durum yeni meslekler yarattı. İşletmeler yapay zeka uzmanı ararken birçok insan da bu alanda kariyer yapmak istiyor. Sosyal medyada çok sayıda insan kendini uzman olarak tanıtıyor.
22: Maalesef ki birçok sözde danışma anlayacağım artık bunlara.
0: video izleme platformlarında izledikleri birkaç videoyla ve yapay zekayı biraz kurcalayarak edindikleri bilgiyle danışman olduklarını iddia edip kurumlara kurumsal hizmetler satmaya çalışıyorlar. Ve çok hızlı bir şekilde kurulabilen şahıs şirketleriyle 24 saat içerisinde fatura kesmeye bile başlayabiliyorlar maalesef.
3: Çok sayıda kişi ve kurum yapay zeka uzmanlığı programı başlattı. Bazıları sadece birkaç günde sunduğu eğitimle sertifika veriyor. Yani şirketler gibi bu alanda uzmanlaşmak isteyenler de mağdur olabiliyor.
0: Önemli olan bir uzmanda kesinlikle proje geçmişim. Yani bir kurum bir uzmandan eğitim alacaksa bu verdiği eğitimle ilgili proje geçmişlerine çok iyi bakıyor olmaları gerekiyor. Yani yapay zeka öncesindeki geçmişinde de hangi projelerle çalıştığı çok kıymetli.
19: Bu haberle birlikte bir araya gitme zamanı geldi şimdi. Sonrasında borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
22: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
23: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
24: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hey.

0: Bankamatikte bulacaksın.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 30 derece, Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık, Eskişehir 30, Kayseri 29 derece, bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi, gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor, güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
5: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: NTV Radyo.

0: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber Merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'den, dünyadan yansıyanlara birlikte bakacağız ama öncesinde her zaman olduğu gibi günü şöyle bir toparlayalım. Kısa kısa başlıklara bakalım, sonra daha fazlasına geçeceğiz. Sahte reçetelerle pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye 6 ilde operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltında, aktaracağız. Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. ABD Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Ayrıntılar birazdan haber merkezinde. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Peki bu sıcaklar Türkiye'ye etkisi altına alabilir mi, alır mı? Elbette konuşacağız Dilek Çalışkan'la ilerleyen dakikalarda. Brezilya'da sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 21 kişiden 8'i öldü. Yangının nedeni araştırılıyor. Ayrıntıları ilerleyen dakikalarda bu ekranda bulabilirsiniz. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için Haber Merkezi başladı. Şimdi haberlere geçmeden canlı bir görüntü var. Onu getirelim ekranlarınıza. Nedir ne değildir bir anlatalım. İstanbul Boğazı'ndan toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi geçiyor. Düzeltelim, canlı değil bu görüntüler. Kısa bir süre önce kayda alınan görüntüler geliyor ekranlarınıza. İtalya'dan Romanya'ya giden ve Liberya bayraklı açık deniz romorkörü tarafından yedeklenerek çekilen toplam uzunluğu 350 metreye ulaşan sondaj platformu iskelesi saat 6.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na girdi. Gemiye boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü romorkörleri eşlik etti. Sondaj platformunun geçişi sırasında İstanbul Boğazı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı. Şimdi sahte reçetelerle ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli o operasyonda gözaltına alındı. İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eczacılık sektöründe faaliyet gösteren şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Şüphelilerin özellikle pahalı ilaçları sahte reçetelerle temin ettikleri ve eczacı kimliklerini kullanarak kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdikleri tespit edildi. 19 şüpheli gözaltında. CHP'ye bakacağız. CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel merkeze olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. O çağrıyı yineledi belki de demek daha doğru, ancak genel merkez olağan kurultayda ısrarcı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Açıklamayı CHP sözcüsü Müslim Sarı yaptı.
1: Kemal Bey'e bugün bu tarihi kararı almasını, ülkeyi ve partiyi bu cenderenin içinde daha fazla tutmamasını davet ediyorum.
2: Eylül'ün başından başlamak üzere bir olağan kongre takviminin kararını almış oluyoruz.
3: CHP'de kurultay restleşmesi sürüyor. Grup Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultay çağrısı karşılıksız kaldı. CHP yönetimi Eylül ayında olağan kongre sürecini başlatma kararı aldı.
1: 74 il başkanımız, 81 ilden gelen delege imzalarımızı Cumhuriyet Halk Partimizin genel merkezine götürdüler. Partiyi bir atamayla yönetmeye çalışmanın izah edilebilir hiçbir tarafı yok.
2: Bu elimizdeki 820 imzanın değerlendirmesi halen devam ediyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir kapsamlı açıklama yapılacak.
3: Özel ve ekibi kurultayın 20 Temmuz'a kadar yapılmaması durumunda CHP'nin bir sonraki seçime katılamama riski olduğunu düşünüyor. Yeni parti seçeneği ise o tarihten sonra hayata geçebilir.
1: Ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız. Ama eninde sonunda iktidara kavuşacağız.
3: CHP'de mutlak butlan kararından sonra düzenlenen ikinci meclis grup toplantısında da Özgür Özel kürsüdeydi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise genel merkezdeydi. Önce Merkez Yönetim Kurulu'nu, ardından da parti meclisini topladı. O toplantılarda iki il başkanının görevden alınmasına karar verildi.
2: Kayseri İl Örgütü'nün disiplin kuruluyla beraber feshi, aynı zamanda disipline sevki de söz konusu. Antalya ilimize yönetimiyle beraber görevden almış bulunuyoruz.
3: Öte yandan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'den istifa etti. Dikbayır Ekim 25'te CHP'ye katılmıştı. Bu istifayla CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 136'ya düştü.
0: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 20. konferansında konuşuyor.
1: İkinci olarak söylemek istediğim şey, yaşadığımız büyük kırılmalar ve gerilimler karşısında gerçekten ortak stratejileri geliştirme mecburiyetimiz vardır. Bu dönem içerisinde hiçbir ülkenin tek başına bir kurtuluş reçetesine sahip olması mümkün değildir. Nasıl gelişeceğimizi, nasıl bu süreçten başarıyla çıkaracağımıza odaklandığımız ortak kalıcı stratejiler geliştirmek ve bu stratejiler çerçevesinde de ortak projelere seferber olmak mecburiyetindeyiz. Üçüncü olarak söyleyeceğim husus, İslam dünyasının bu kadar çok kaynağı varken, bu kaynaklarımızı gerek maddi kaynaklar, yeraltı yerüstü kaynakları, gerek bilgi potansiyeli, gerek insan gücü kaynakları, gerek jeostratejik kaynakları, bütün bunları ortak bir akılla, ortak hedefler çerçevesinde kullanmamız ve hep beraber ümmetin tamamının yararlanacağı bir hale dönüştürmemiz lazım. Dördüncü olarak söyleyeceğim husus, bu yeni dönemde eski ezberlerle, alışkın olduğumuz usullerle yol almamız mümkün değildir. Eski ezberlerin baştan ayağa değişmek zorunda olduğu, yeni bir takım yaklaşımları hayata geçirmek için uzun uzun da vaktimizin olmadığı bir dönemin başındayız. Onun için diyorum ki, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil. Tam tersi, Hazreti Peygamber ve Asr-ı Saadet'in bize gösterdiği ölçüde yeniden değerlerimizle buluşarak değerlerimizi asrın idraki içerisinde yeniden üretmek mecburiyetidir. Bu çerçevede özellikle siyasi, kurumsal ve fikri reformların İslam ülkelerinin en temel meselelerinden birisi olduğunun altını çizmek isterim. Bu reformların ana fikri ise 4 ana sütun üzerinde yükselmelidir. Adalet, ehliyet, şura ve hesap verebilirlik prensibi. Bu prensipler üzerinde gelişecek olan İslam ülkeleri arasında işbirliği ve geleceği birlikte kurma iradesi Allah'ın izniyle dünyaya da yol gösterecek yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bir başka önemli husus ise dünyada yıkılan, kurumlarıyla, kurallarıyla, terminolojisiyle yıkılan uluslararası sistemin yerine yeni, adil, hakkaniyetli ve insani bir küresel sistem kurma mecburiyeti, yani dünyanın 5 ülkenin insafına terk edilmemesi gerektiği İslam ülkelerinin üzerinde bir borç olarak durmaktadır. Bunun için çalışacak, yeni bir sistemin bütün dünyaya teklif edilmesi için el birliğiyle gayret edeceğiz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. İslam dünyasının önümüzdeki dönemde bu büyük mücadeleleri içerisinde Filistin meselesinin hepimiz için ortak bir çaba, ortak bir amaç ve ortak bir gaye olduğunu ifade etmek isterim. Filistin sadece Müslümanların değil, insaf ve vicdan sahibi bütün insanların artık ortak bir meselesi olmuştur. Filistin'de yaşanan insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırıma karşı dünyanın hemen her yerinde vicdan ve insaf sahibi insanlar ayağa kalkmakta, hesap sormaya başlamaktadırlar. İnşallah Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti mücadeleyi sürdürürken Filistin halkına tarihi boyunca en büyük zulmü yapan ve insaf sahibi insanlar ayağa kalkmakta, hesap sormaya başlamaktadırlar. İnşallah
4: Filistin meselesini sonuna kadar götüreceğiz. Başkenti Kudüs olan nehirden denize kadar özgür bir Filistin devleti kurulana kadar mücadelemizi topyekun sürdüreceğiz. Bu mücadeleyi sürdürürken Filistin halkına tarihi boyunca en büyük zulmü yapmış olan Netanyahu ve çetesinden de uluslararası mahkemeler başta olmak üzere hesap sorulması için de imkanlarımızı seferber edeceğiz. Filistin meselesi dediğim gibi İslam dünyasını birleştiren en önemli politik gündemlerden birisidir. Filistin meselesi bir turnusol kağıdıdır ve insaf ve vicdan sahibi bütün insanların da ortak hareket etmesini sağlayan önemli bir meseledir. Değerli dostlar, ayrıca özellikle son günlerde İsviçre'de Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yapılan müzakerelerde olumlu bir noktaya gelinmiş olmasını da takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Ümit ederiz ki bu anlaşma sonuna kadar anlaşmaya sadık kalınır. Sonuna kadar bu müzakereler olumlu bir şekilde seyreder ve İran'a karşı tahmil edilen Amerika ve İsrail tarafından yüklenen bu savaş artık ila nihaya sona erdirilerek tam manasıyla bir barış ortamı temin edilir. Bu süreçte başta İsrail'in Siyonist rejimi olmak üzere bazı unsurların bu süreci provoke etmemesi için de olağanüstü dikkatli davranılması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Ayrıca Amerika ile İran arasındaki müzakerelerin önemli bir parçası olarak gördüğümüz Lübnan'daki İsrail saldırganlığının da sona erdirilmesinin hayati bir önem taşıdığını ifade etmek istiyorum. Lübnan, Lübnanlılarındır. Filistin, Filistinlilerindir. Bu ülkelerin üzerinde İsrail'in hiçbir hakkı olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bir kere daha İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Parlamento Birliği'nin 20. toplantısında buradan deklare etmek istiyoruz ki İsrail'deki Siyonist rejim arz-ı mevut denilen asla uygulanamayacak. Vaat edilmiş topraklar fikrine sahip olursa olsun bölge halkları vaat edilmiş topraklar fikrine asla fırsat vermeyecek, prim vermeyecektir.
0: Numan Kurtulmuş'un konuşmasını canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Şimdi Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin bir haberle devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde artık ve bu konuda iktidar kanadından da önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen bu yasama döneminde belli bir hale kavuşacak dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise süreçte yeni aşamaya geçildiğini vurguladı.
5: Baştan beri milletin bizden beklediği bu Terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
6: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
3: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
7: Çerçeve yasanın acilen zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
0: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Teknik olarak ortak karar niteliği taşıyan tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan İran savaşına karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. Şimdi Trump demişken Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da konuşması sırasında bir kişi pedofil diye bağırdı.

0: alınan eşi sorgusunda kadını öldürdüğünü itiraf etti.
1: Evde cansız bedeni bulunan kadının kendi yaşamına son vermiş olabileceği değerlendiriliyordu. Ancak koridorda bulunan kan izleri cinayet şüphesini doğurdu. Gözaltına alınan eşi sorguda suçunu itiraf etti. 4 çocuğu olan Emine Kurt, Şanlıurfa'nın merkeze bağlı Şıh Maksut Mahallesi'nde yaşıyordu. 39 yaşındaki kadından uzun süre haber alamayan yakınları pazartesi günü evine gitti. Pencerenin dışından içeri doğru baktıklarında kadını hareketsiz halde yatarken buldular. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Emine Kurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Evde yapılan incelemelerde evin koridorlarında kan izleri olduğu görüldü. Olayla ilgili soruşturma kapsamında kadının eşi Mehmet Kurt gözaltına alındı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf etti. Aralarında tartışma çıktı. Gerginlik büyüyünce kadını boğup olaya intihar süsü vermeye çalıştığını anlattı. İşlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Mehmet Kurt tutuklandı.
0: Milyar lira işlem hacminde bulunan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi.
2: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltı sayısı 8'e yükseldi. Ayrıntılar Melike Şahin'de.
3: Zehra, dün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bugün 3 yeni şüpheli daha gözaltına alındı ve Erhan Karaal'ın kaçırılma olayıyla ilgili toplam gözaltı sayısı 8 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal geçen hafta çarşamba günü evinin önünden kaçırılmış ve darp edilmişti. Serbest bırakmak için de şüphelilerin, zanlıların kendisinden 500 kilo altın istediği ortaya çıkmıştı. Erhan Karaal'ın ifadesiyle soruşturma yürütülüyor ve genişliyor giderek. Dün 5 şüpheli daha gözaltına alınmıştı ki bu şüphelilerin 4'ünün direkt olarak kaçırma olayıyla ilişkili olduğu ortaya çıkmıştı. Onların ifadesi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde devam ederken o kişilerle, o 4 şüpheliyle bağlantılı olduğu tespit edilen 3 kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 8 oldu. Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiğini belirtelim. Darp edildiğini ve aç susuz bırakıldığını söylemişti. Onun Kartal'daki hastanedeki tedavisi devam ediyor. Bir yandan da soruşturmayla ilgili toplamda 8 kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor.
0: Evet, ayrıntıları Melike Şahin aktardı. Bu kaçılma olayıyla alakalı gözaltı sayısında bir artış söz konusu. Melike'den aldık son durumu. Şimdi İstanbul Beyoğlu'nda park halindeki aracın sürücüsüyle bir motosikletli arasında tartışma çıktı. Motosiklet sürücüsü boksör olduğunu söyleyerek diğer sürücüyü tehdit etti. Beyoğlu talimhane mevkiinde bir sürücü aracını yol kenarına park etti. Bu sırada motosikletle yoldan geçmek isteyen iki kişi sürücünün yolu kapattığını belirterek tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında motosikletlilerden birisi "Boksörüm, çeneni kırarım" diyerek sürücüyü tehdit etti. Yaşanan o anlar araç kamerasına yansıdı. Şimdi gidelim İzmir'e. Bir nişan kutlamasında havai fişek yanlışlıkla misafirlerin üzerine doğru ateşlendi. Panik anları kameraya da yansıdı. Görüntüler Bornova ilçesinde kaydedildi. Mahallede düzenlenen bir nişanda kutlama yapmak için havai fişek ateşlenmek istendi. Ancak havai fişeklerden biri o esnada alana doğru ilerleyen davetlilerin üzerine doğru patlamaya başladı. Paniğe kapılan kalabalık sağa sola kaçıştı. Olayda herhangi bir yaralanma

0: yaralanma ve can kaybı da yaşanmadı. Bunu da belirtelim. Brezilya'da ise sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 21 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistik balonun sepetinde çıkan yangın hızla yayıldı. Balon hemen düşmeye başladı. Balondan kurtulan pilot sepetin alev almasıyla balonu yere yaklaştırmaya çalıştığını söyledi. Atlayabilenlerin atladığını anlattı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Brezilya Sivil Havacılık Enstitüsü soruşturma başlattı. Geçelim Avrupa'ya. Avrupa kavruluyor. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verilirken Paris'te sıcaklık nedeniyle Eyfel Kulesi kapılarını erken kapattı. Kıta genelinde yüzlerce okulda eğitime ara verilirken serinlemek için suya giren onlarca kişi boğuldu. Uzmanlar Avrupa'nın küresel ortalamanın 2 katı hızlı ısındığı uyarısını yapıyor.
1: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eyfel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise 2 çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın 2 katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
0: NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'la Avrupa'yı etkisi altına alan, hatta belki de tabiri caizse kasıp kavuran bu sıcaklıkları, aşırı sıcakları konuşalım istedik. Dilek hoş geldin.
2: Hoş buldum.
0: Avrupa'yı konuşuyoruz günlerdir, aşırı sıcak, öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Niye bu kadar sıcak? Haberde de verdik mesela 2 katı fazla ısınıyor kara Avrupa kıtası. Niye böyle oldu? Daha ne kadar devam edecek bu?
2: Şimdi 2 haftadır orada devam ediyor. Son 3 gündür de rekor seviyeye çıktı. Bizler bu kadar yüksek sıcaklığa alışığız. Ege'de, Akdeniz'de rahatlıkla bu kadar yükseliyor.
0: Mesela İzmir çok sıcaktır ya. İzmirliler gidiyor mesela İngiltere'ye, şuraya buraya duyuyorum. O sıcağa benzemiyor diyorlar mesela. Nefes kesiyor diyorlar.
2: Oradaki o yeşillikler de geniş alan, çünkü onların biliyorsun yeşil. Su buharı ürettiği için daha nemli bir hava yaratıyor. Hissedilen sıcaklıklar daha yüksek oluyor Zehra o bölgede. Yani bizde de aynı sıcaklar geldiğinde hissedilen sıcaklık, evet, Avrupa'ya göre biraz daha düşük oluyor. Bir de hani bizde senede 1 kere 2 kere bu yüksek sıcaklıklar geliyor ama Avrupa'ya nadir geliyor. Yani işte 5 yılda 1 geliyor normal koşullarda ve kısa süre kalıyor. Bu seferki 2 hafta kaldı. Çok uzun süreli olduğu için. Şimdi bunu açıklayacağız. Ne oldu, nasıl oldu? Son 5 yıldır ama biraz daha bu yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor.
0: Asfaltın eridiğini gördük ya Avrupa'da.
2: 40'lara ulaştı, 43'lere ulaştığı yerler oldu. Şimdi ilk grafiğimizi gelsin, orada anlatalım ne oldu, nasıl oldu diye. Tüm her şey jet rüzgarları belirliyor. Üste gördüğünüz o renkli kısım.
0: Nedir bu jet rüzgarları?
2: Bu 10.000 metredeki rüzgarlar, sıcak hava mı gelecek, yağmur mu gelecek, soğuk hava mı gelecek, hepsini bu belirliyor. Şimdi bu rüzgarlar çok üstten ilerlediği için Avrupa'da havayı karıştırmıyor. Yani rüzgarlar aynı yerde sıcak hava aynı yerde kaldı. Sıcak havanın başka bölgelere gitmesini engelliyor. Günlerdir o yüzden zaten burada sıcak hava var. Jet rüzgarları çok üstten gittiği için Avrupa'da bir hareket olmadı. Şimdi ikincisine geldiğimizde bu her yerde konuşulan omega blokajı nedir? Tamamıyla ne biliyor musun Zehra? Omega harfine benzediği için şu yeşil hatta bakın tam bir omega harfi. Rüzgarların estiği yönden dolayı, estiği şekilden dolayı omega harfine benzediği için omega blokajı deniyor. Hı hı. Tam o Fransa'nın olduğu yerde ısı hapsoluyor. Tencere gibi düşünün. Biz buna ısı kubbesi de diyoruz. Orada ısı hapsoluyor ve hiç hareket edemiyor. Ama etrafındaki havaysa daha serin oluyor. O yüzden biz daha seriniz Türkiye. Aha. Orası sıcakken biz serin oluruz. Biz sıcakkense orası daha serin oluyor. Mesela haftaya biz daha sıcağız. Oraya da serin hava gelecek. Yağmurlu ve serin hava gelecek. Terazi gibi bir denge var Avrupa'yla, Batı Avrupa'yla bizim aramızda. Şimdi bir sonraki grafiğe gelelim. Ya da nasıl ilerleyecek? Fransa'daki evet... Ortalama kıyaslaması bu.
0: Yani en sıcak Fransa mı?
2: En sıcak Fransa şu anda. Ortalamadan 16, ortalamaların 16 derece üzerine çıkmış Zehra. Bunlar ortalamanın ne kadar üzerinde olduğunu gösteriyor. Hı-hı. İngiltere'de 13, işte Almanya'da 12, 9 derece üzerine çıkmış. İtalya'da 8 derece üzerinde. Bize bakarsan biz de şu anda genel olarak mavi sıfır gösteriyor. Ortalamalar civarındayız biz. Ama orada ortalamaların 16 derece üstü çok yüksek sıcaklıklar. Bir sonraki grafiğimize bakalım orada. Evet işte Paris 39 dereceye çıktı. Bunlar dünkü.
0: Bu... Hissedilenle düşünürsek felaket gerçekten.
2: Hissedilenler evet yani 40 derecenin üzerinde bir de güneşin altındaysanız 55 derece. Evet, öyle düşünün. Yani şu anda eğer Batı Avrupa'ya ziyaret için gittiyseniz, gezmeye gittiyseniz yani dışarı çıkamayacaksınız zaten. Zamanlama çok kötü olmuş.
0: Klimalı alanlar.
2: Evet, klimalı alanlar.
0: Felaket bir sıcak çünkü.
2: Yani gezebilmeniz imkanı yok.
0: Direkt bu sıcak hava. Çünkü bu kadar Avrupa kavruluyor, çok hızlı ısınıyor diyoruz. Şimdi az önce sen gösterdin Fransa 16 iken Türkiye 0 gösteriyordu. Az önce Türkiye de ısınacak önümüzdeki hafta. Burası sıcak olacak, orası serinleyecek dedin. Türkiye'ye de geliyor anladığım kadarıyla ufak ufak o sıcak hava dalgası.
2: Şimdi o Batı Avrupa'da iki gün daha devam edecek. Yani bugün, yarın ve cumaya kadar. Sonra hafta sonu İtalya ve Polonya Balkanlara ulaşacak. Sonrasında evet önümüzdeki salı günü bizde de sıcaklıklar yaklaşık 5 derece yükselecek. Bize gelecek diyebiliriz. Salı, çarşamba, perşembe bizde de sıcaklıklar yüksek. Bakalım bugün İstanbul 29 ama salı günü 34 olacak. Ankara 35'e çıkacak. İzmir 38'e çıkacak. Yani ortalama 5 derece artacak. Adana 34 ama hissedilen 39. Salı günü. Normal sıcaklık 39 olacak. Bolu 27'den 35'e çıkacak. Diyarbakır zaten bugünlerde de çok sıcak. 38'lerde gölgedeki sıcaklık 43 dereceye yükselecek. Ama hafta sonu için şöyle bir uyarım olsun Zehra. Şimdi Poyraz rüzgarı bizleri rahatlatıyor. Ege'de de Karayel yönlü rüzgar var. Hafta sonu rüzgarlarımız kuvvetleniyor. İstanbul'dan itibaren tüm Ege hattında. Bu iki sorun yaratıyor. Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında bu kuvvetli Poyraz orman yangını riskini arttıracak. Orada çünkü kuru esiyor. Hafta sonu bu saydığım yerlerde özellikle Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında orman yangınlarına karşı temkinli olalım. Bir diğer durum şu.
0: Yani anız yakmayalım, yere şişe atmayalım, izmarit atmayalım, çöp bile atmayalım. Zaten atmamamız gerekiyor da atmayalım yani.
2: Mangal da hiç yapmıyoruz.
0: Hiçbir şey yapmıyoruz.
2: Yani ormanlarda olmak o gün tehlikeli. Çünkü rüzgarımız çok kuvvetli. Bir de İstanbul'da bugünlerde rüzgar, Poyraz çok güzel serinlik veriyordu. Hafta sonu kuvvetli esecek ama şöyle bir değişiklik var. nem artacak. Bağıl nem artacağı için serinlik sağlarken böyle kolumuza dokunduğumuzda biraz da yapış yapış olacağız. İstanbul için en
0: çok sevmediğimiz hava, bir tablo aslında.
2: Evet, nemli hava. Hatta İstanbul, işte Marmara Adası, Marmara genelinde daha nemli, kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak. Salı, çarşamba, perşembede yüksek sıcaklıklar var. O sıcak hava bize geliyor.
0: Peki, uyarıları almış olduk. Peki bu yaz nasıl geçecek Dilek? Bunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Avrupa'da kavruluyor. Nispeten Türkiye'de gelecek 5 derece yükselecek. Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumdayız sanki ama yine sıcaklık rekorları bekliyor muyuz? Son yıllara baktığımızda işte Avrupa'da, İngiltere'de asfaltın eridiğini gördük. Ne bileyim, çok inanılmaz sıcaklıklar var. Fransa'da Eyfel işte gerekçelerle erken kapatıldı. Mesela çok önlemler alınıyor. Hı. Türkiye'de de elbette çok yüksek sıcaklıklar hissediyoruz. Nasıl bir yaz geçireceğiz? Yine rekorların yaşandığı bir yaz mı olacak?
2: Zehra, artık şuna alışacağız. Artık sıcak hava dalgaları daha sık geliyor ve daha uzun süre kalıyor. Hı hı. Yani önceden 3 gün kalıyordu.
0: Neden? İklim değişikliğinden dolayı mı?
2: Evet, iklim değişikliğinin etkileri bunlar işte. 4 gün kalıyordu, 3 gün kalıyordu. Şimdi 1 hafta, 2 hafta kalıyor. Bir, süresi uzadı, 2 sıklığı uzadı. Şimdi bizde de nasıl olacak? Bir sıcak hava dalgası gelecek ama ardından birden serinleyebiliriz. Nasıl? Avrupa şimdi önümüzdeki hafta birden serinleyecek ve yağışlı. Yani o dengesizlik yaz boyunca devam edecek gibi. Bir de bu yıl güçlü El Niño beklediği için biz bu Ekim ayını, hatta Kasım ayını sıcak geçirebiliriz. Öyle El Niño'nun etkisiyle. Evet, yani sonbaharı sıcak geçirme ihtimalimiz var. Sonbahar sıcak geçtiği zaman.
0: Avrupa'da da böyle mi?
2: Avrupa'da da böyle olabilir. O zaman tatil uzuyor. Mesela rahatlıkla Ekim'de, Kasım'da.
0: Şimdi tatil planı yapanlar da ne kadar daha sürecek bunu duyunca, sonbaharda da biz plan yapalım mı Avrupa? Madem yazın gidemeyeceğiz, sonbaharda gidelim bari diyenler de
2: olma
0: olabilir.
2: Olma ihtimali var. Çünkü El Niño yıllarında sonbahar daha sıcak geçiyor.
0: İhtimaller daha ılık bir sonbahar geçireceğimiz yönünde. Dilek Çalışkan'a teşekkür ediyoruz. Havanın durumunu aldık kendisinden. Biz anlatmayı sürdürelim. İngiltere'ye bir gidelim. İstifa eden Başbakan Keir Starmer'ın ardından eski belediye başkanı Andy Burnham favori gösteriliyor. Belediye başkanlığı dönemindeki icraatlarıyla Kuzey'in kralı olarak anılan Burnham, kabine deneyimi, daha önce girdiği iki liderlik yarışı ve belediye başkanlığı dönemiyle İşçi Partisi'nin başbakanlık için önde gelen isimlerinden biri olarak görülüyor.
1: İngiltere'de Keir Starmer sonrası İşçi Partisi lideri kim olacak? Ara seçimlerde meclise giren belediye başkanı Andy Burnham öne çıkıyor. Adaylığını açıklayan Burnham'a parti içinden de destek açıklamaları geldi. Andrew Murray Burnham 7 Ocak 1970'te Liverpool yakınlarındaki Antry'de dünyaya geldi. Babası mühendisti, annesi ise bir aile hekimi muayenehanesinde resepsiyon görevlisiydi. Ailesi İşçi Partisi'nin güçlü destekçilerindendi. Burnham siyasetin konuşulduğu bir ev ortamında büyüdü. Kendi deyimiyle siyasete ilgisi çok erken yaşlarda başladı. Henüz gençlik yıllarında İşçi Partisi'ne katıldı. Okul arkadaşları ve öğretmenleri onu rekabetçi, hırslı ve siyasete olağanüstü ilgi duyan bir öğrenci olarak hatırladıklarını söylüyor. Üniversitenin ardından gazetecilik ve yayıncılık alanında çalıştı. Westminster'a ilk adımı İşçi Partili milletvekili Tessa Jowell'ın araştırmacısı olmasıyla attı. Ardından Kültür Bakanı Chris Smith'in özel danışmanlığını yaptı. 2001 yılında milletvekili seçildiğinde henüz 31 yaşındaydı. Westminster'da hızlı yükselen isimlerden biri oldu. Tony Blair döneminde çeşitli bakan yardımcılığı görevleri üstlendi. Gordon Brown'un başbakanlığı sırasında ise kabineye girdi. Hazine Başsekreteri, Kültür Bakanı ve Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. Siyasi çizgisi bu dönemde ağırlıklı olarak Blair sonrası merkezi İşçi Partisi geleneği içinde değerlendiriliyordu. 2010 yılında İşçi Partisi seçimleri kaybedince parti liderliği için aday oldu. Ancak liderlik yarışını Ed Miliband'e karşı kaybetti. Bu liderlik için ilk denemesiydi. Burnham yenilginin ardından geri çekilmedi. Parti içinde taban desteğini artırmaya çalıştı ve 2015 yılında yeniden liderlik yarışına girdi. İşçi Partisi'nin sola yöneldiği dönemde bu kez de Jeremy Corbyn karşısında başarılı olamadı. Burnham, Corbyn'in gölge kabinesinde İçişleri Sözcüsü olarak çalıştı. 2016'daki İşçi Partisi krizinde birçok gölge kabine üyesi Jeremy Corbyn'e karşı istifa ederken Burnham görevini bırakmadı. Ancak kısa süre sonra bambaşka bir yol seçti. Westminster'dan ayrılarak Manchester'ın ilk doğrudan seçilmiş belediye başkanı olmak için adaylığını koydu. 2017'de oyların %60'tan fazlasını alarak seçildi. 2021'de farkı daha da açarak yeniden kazandı. Belediye başkanlığı döneminde en çok ulaştırma politikalarıyla öne çıktı. Evsizlik, sosyal konut, ruh sağlığı hizmetleri ve yerel yönetimlere daha fazla yetki verilmesi öncelikleri arasında yer aldı. Covid-19 salgını sırasında merkezi hükümetle yaşadığı sert anlaşmazlıklarsa ulusal ölçekte tanınmasını sağladı. Kuzey İngiltere'ye uygulanan kısıtlamalar ve mali destek paketleri konusunda Londra ile açık çatışmaya girdi. Bu süreçte birçok gazetede kendisinden Kuzey'in kralı olarak söz edilmeye başlandı. Burnham, Brexit referandumunda Avrupa Birliği'nde kalınmasını savundu. Siyasi rakipleri onun görüşlerini dönemin siyasi şartlarına göre değiştirdiğini öne sürerken, destekçileri bunu değişen koşullara uyum sağlayabilen pragmatik bir siyaset anlayışı olarak değerlendiriyor.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde yüksek sıcaklık değerleri ve yer yer sert rüzgar olumsuzluklar yaşatabilir. Akdeniz'de yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık kritik seviyeye çıkıyor. Özellikle Adana'da açık alanda uzun kalmak sıcak çarpma riskini artırıyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sert rüzgar ulaşım ve açık alan faaliyetlerini zorlaştırabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli sağanaklarsa yerel su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
3: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik çağ tarihçisi İngiliz yazar Tom Holland'ın Pax, romanın Altın Çağında Savaş ve Barış isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Eseri dilimize Serhat Pir Tosun çevirmiş. 1968 Oxford doğumlu Tom Holland, antik çağ tarihçiliğinin yanı sıra klasik Yunan metinleri çevirmeni ve belgesel yazarı. Holland, Guardian, New York Times, Wall Street Journal, Times of London gibi yayınlara düzenli katkıda bulunuyor. Holland'ın Türkçedeki kitapları Dominion, Hristiyanlık Batı'yı ve Dünyayı Nasıl Dönüştürdü, Hanedan, Çölde Uyuyan Sır ve Rubikon. Tom Holland'ın bugün sözünü ettiğimiz Pax isimli çalışması, onun Roma üçlemesinin son kitabı. Öncekiler Hanedan ve Rubikon'du. Holland Pax'ta Roma'nın en görkemli dönemini, gücün, mimarinin ve mutlak hakimiyetin çağını anlatıyor. Batı dünyasını şekillendiren bu dönemi sadece siyasi bir tarih olarak değil, aynı zamanda canlı bir insanlık panoraması olarak ele alan eser, lejyonların ayak seslerinden Roma sokaklarındaki gündelik yaşamın gürültüsüne kadar geniş bir perspektif sunuyor. Nero'nun trajik ölümünün ardından Roma, iç savaşın karanlığına gömüldü. Bir yıl içinde 4 imparatorun gelip geçtiği bu kaosun içinden, tarihin en uzun soluklu ve en istikrarlı dönemlerinden biri doğacaktı. Pax Romana. Tom Holland, milattan sonra 1. yüzyılın sonundan 2. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemi incelerken, Kudüs'ün yıkılışından Vezüv'ün küllerine, Kolezyum'un kanlı arenalarından Hadrian duvarının sisli sınırlarına kadar Roma dünyasını bütün canlılığıyla anlatıyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
4: Tek reklam.
2: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
4: Tek reklam.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: ...2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takım adına attığı 2 golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda liderliğe yerleşti. L grubunda ise İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan, Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış oldu. Gruplardaki üçüncü ve son maçlar bugün A, B ve C gruplarında yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak program şöyle. Saat 22'de İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek, Katar. Saat 1'de Fas, Haiti ve İskoçya, Brezilya. Saat 4'te Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika. Futbol dünyasının dışlanan hakemi Ivan Bartın ismini duyurmaya devam ediyor. Türkiye-Paraguay maçını da yöneten El Salvadorlu hakem aynı zamanda bir üniversite profesörü.
7: Yeşil sahaların istenmeyen profesörü Ivan Bartın adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Milli takımın Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile oynadığı karşılaşmada verdiği kararlarla övgüleri toplayan El Salvadorlu hem saha içinde hem de saha dışında mücadelesini sürdürüyor. Çetelerin ve sokak şiddetinin engellenemediği bir coğrafyada dünyaya gelen Barton, suç dünyasından uzaklaşmanın yolunu öğrenimde buldu. El Salvador Üniversitesi'nde kimya bölümünü bitirdi. Aynı üniversitede organik kimya profesörü olarak hafta içinde dersler verirken hafta sonuysa futbol sahalarında hakemlik yaptı. Spor kamuoyu ona kendi takımlarının aleyhine çalınan her düdükten sonra laboratuvardan gelen yarı zamanlı bir amatör yaftası vurdu. Geçtiğimiz sezon oynanan bir maçın ardından teknik direktör Jorge Jesus, Barton'u eleştirerek El Salvador'da futbol yok, bu hakemleri Arabistan Ligi'ne getirmekten artık vazgeçin ifadelerini kullandı. Oyunun ruhunu bilmiyor denilerek küçük görülen Ivan Barton, 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbolun karnavalında ikinci kez görev aldı. Yabancı hakem gündeminin uzun süredir yer bulduğu Türk spor kamuoyunda ise Barton'a olan ilgi sürüyor ve El Salvadorlu hakemin adından gelecek günlerde de çokça söz edilecek gibi duruyor.
1: Belçikalı Jeremy Doku, bebeğinin doğumunda eşinin yanında olmak için milli takımından izin aldı. 24 yaşındaki futbolcunun bu özel an için kamptan ayrılmasıyla ilgili sert sözler sarf eden Fransız bir yorumcu, kamuoyunda gördüğü sert tepkilerin ardından işinden uzaklaştırıldı.
7: Jeremy Doku, hayatının en özel anı için milli takımından izin aldı. Bu duruma Fransa'da yapılan yorumsa büyük tepkilere neden oldu. Belçikalı futbolcu, eşinin doğumu için Dünya Kupası kampından ayrılarak İngiltere'ye gitti. Belçika Futbol Federasyonu, milli futbolcuyu internet sitesinden tebrik etti.
8: Jeremy Doku, maçtan bir gün önce eşinin doğum yapacağı haberini aldı. Milli takım sağlık heyeti yapılan görüşmenin ardından futbolcunun eşinin yanına gitmesine izin verdi. Bu özel anında ailesinin yanında olması gerekiyordu. Belçika milli takımı olarak Doku ailesi ve bebeklerine sağlıklı bir ömür diliyoruz.
7: Federasyon, Jeremy Doku'nun 24 saat içinde kampa döneceğini de açıkladı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe TV'de France Pierrot'un sözleri ise büyük tepkiye neden oldu.
9: Yüzlerce futbolcu senin yerinde milli takımda olmak için canını verirdi. Sense çocuğunun doğumuna katılmak için bundan vazgeçiyorsun. Bu iğrenç bir olay. Üstelik baba doğumda hiçbir işe yaramayacak. Sadece figüran olacak. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda doğacak. Sen doğumuna gitmesen bile.
7: L'Equipe yaşananların ardından basın duyurusuyla kamuoyundan özür diledi. Pierrot da görevinden uzaklaştırıldı. Belçika, Dünya Kupası G grubunda ikinci maçlar sonunda 2 puan ve averajla 3. sırada. Avrupa ekibi son maçında Yeni Zelanda ile cumartesi günü karşılaşacak.
1: Galatasaray'da Mario Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
7: Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi? Sözleşmesi sona eren Arjantinli Yıldız'la ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
10: Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz.
7: 30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de söz aldı.
10: Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim 2 Dünya Kupası daha var.
7: Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline ilişkin de konuşan Torreira, Galatasaray'la 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirtti. Sarı Kırmızılı kulüpte 4 sezondur top koşturan Uruguaylı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
1: 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri öncesi güç sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye FIBA tarafından yapılan listede Avrupa'da ilk sırada yer almaya devam ediyor. FIBA'nın yaptığı açıklamada, kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye listenin başında kalmalıydı çünkü Eurobasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil ifadelerini kullandı. Amili takımı Fransa, İspanya ve Sırbistan takip etti. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri 5. maçında Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'da yeni sezon çalışmaları başladı. Sir Lajvertler emekli olan Nando De Colo'nun ardından Devon Hall ve Cam Birch'le de vedalaştı. 2 yıl önce takıma katılan Birch ve Hall, Sir Lajvertli formayla 1 Euroleague ve 2 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Unix kazan forması giyen Marcus Bingham'la da her konuda anlaşan Sir Lajvertlerin Anadolu Efes kaptanı Shane Larkin'le de ilgilendiği iddia ediliyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Milliler Polonya'da oynanacak ikinci haftada sırasıyla Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Efeler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor. Türkiye-Çin maçı saat 14'te başlayacak. 3. haftanın sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar atlarını final etabına yastıracak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadınlar kategorisinde katıldığı East Burnie açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez, ikinci turda Çek Sara Beylek'le karşı karşıya gelecek. Osmaniye'de ultra maraton için nefesler tutuldu. 1000 sporcunun kayıt yaptırdığı Amunos Ultra Trail bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri koşulacak. Yarışlar 1650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde başlayacak. Sporcular Amunos Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek.
6: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Reklam.
11: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
12: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
13: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
14: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
15: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
16: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
17: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
18: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
20: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
21: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
22: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım önde.
23: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
24: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
23: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Merhaba, saatlerimiz artık 11'i gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Güçleri tarafından yapılan operasyonda Karaal'ı kaçıranlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darbedilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile Beştepe'de bir araya geldi. İki lider görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesiyle Rusya-Ukrayna savaşı ve Amerika Birleşik Devletleri-İran müzakerelerine dair mesajlar verdi.
1: Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip olan iki NATO müttefiki olarak bu işbirliğimizi güçlendirmek için çalışıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisi için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Türkiye, AB ilişkilerine dair de mesajlar verdi.
1: Avrupa Birliği ile işbirliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz.
2: Erdoğan, Beştepe'de Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki ile görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı mevkidaşıyla Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD-İran görüşmelerini ele aldıklarını bildirdi.
1: Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Her iki alanda da barışa duyulan ihtiyaca dikkat çektik.
2: Ve Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek NATO zirvesi. Cumhurbaşkanı zirvenin hedeflerini anlattı.
1: 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenleyeceğimiz NATO zirvesi kapsamında ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor. Bu noktada Avrupalı müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi gibi transatlantik bağın gelip pekiştirilmesini önemli görüyoruz.
0: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de vurguladı.
3: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
4: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri İran hattında diplomasi arayışları restleşmelerin gölgesinde sürüyor. Washington, İran'ın nükleer denetimi kabul ettiğini, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücreti almayacağını öne sürdü. Tahran'sa balistik füze programını Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere etmeyeceğini duyurdu.
5: Yanılıyorlar. Yanıldıklarını kendileri de biliyor. İçeride bize söylediler. %100 denetim sözü var. Eğer haklı olsalardı görüşmeleri şu an iptal ederdik.
6: ABD Başkanı Donald Trump Truth Social'dan paylaştığı mesajda İran'ın gelecekte uzunca bir süre dedi. Hatta parantez içinde sonsuza kadar da diye bir ifade kullandı. İran'ın en yüksek seviyede nükleer teftişi kabul ettiğini, tamamen kabul ettiğini yazdı Trump ve bunun da tırnak içerisinde nükleer dürüstlüğü sağlayacağını söyledi. Eğer bunu kabul etmemiş olsalar da o zaman daha fazla görüşme yapılmazdı, olmazdı ifadesini kullandı.
7: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da arabulucu Pakistan'ı ziyaret etti. Pezeşkian başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif ile bir araya geldi. İkili ortak basın toplantısında ABD ile İran'ın balistik füze programının akıbetine ilişkin konuştu.
8: Füzelerimiz meselesi mutabakat zaptında yer almamaktadır ve asla da yer almayacaktır. Eğer öz savunmamız için olan füzelerimiz olmasaydı, İsrail ve Amerika Gazze'ye yaptıkları gibi genç yaşlı demeden İran'a da saldırırdı. Sonuç olarak savunma kapasitemiz hakkında hiçbir koşulda hiç kimseyle asla müzakere etmeyeceğiz.
7: Pakistan Başbakanı Şerif de müzakerelerde füze konusunun gündeme gelmediğinin altını çizdi. Taraflar arasındaki bir başka anlaşmazlık noktası ise Hürmüz Boğazı'ndan transit geçişler. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Körfez turuna çıktı. Ziyaretin ilk ayağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde uluslararası hukuku ileri sürerek Hürmüz'den geçiş ücreti alınamayacağını söyledi. İranlı müzakereciler ise Umman'da üst düzey temaslarda bulundu. Ortak açıklamada Hürmüz'ün yönetimi ve verilen hizmetlerden ücret alınması konusunda çalışma yürütüleceği ifade edildi.
0: İtalya Başbakanı Meloni, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı ifadelerinin ardından yaşanan polemiğe son noktayı koydu. Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde değilim. Amerika ile çalışmalarımız eski seviyesine dönmeli dedi.
4: Bu fotoğraf karesine girmek için önce kim ısrar etti tartışmasının sırrı hala çözülemedi. Ama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni artık bu tartışmayı sürdürmek istemiyor.
9: Daha önce de söylediğim gibi ve tekrar ediyorum, bu anlaşmazlığı körüklemeye niyetim yok. Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkilerimizin normale dönmesi gerektiğine inanıyorum.
4: G7 Liderler Zirvesi sırasında çekilen kare, ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında soruna dönüştü. Önce Trump, benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi. Çektirmezdim ama ona acıdım ifadelerini kullandı. Meloni ise bu ifadelere aynı gün sosyal medyadan yanıt verdi. Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız dedi. Trump bu kez de Meloni'nin İran konusunda ABD'ye yeterli desteği vermemesinden yakındı. İran'ı askeri olarak yendiğimden beri tekrar dostum olmak istiyor diye tepki göstermişti. Meloni de buna karşılık senin dostun olmak bana fayda sağlamadı demişti. Meloni, İtalyan televizyon kanalına verdiği röportajda sigarayı bırakma kararına ilişkin de konuştu. 1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım, sigara ile ilgili her şeyi etrafımdan kaldırdım. Bunu başarabildiğime çok mutluyum ifadelerini kullandı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç ve Filistin'e yönelik destekler masaya yatırıldı. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Çiftçi, Türkiye'nin Filistin'e yönelik desteğini bir kez daha ifade etti. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki hukuksuz saldırılarına tepki gösterdi.
10: Devletimiz ve milletimiz Filistin meselesine yüksek bir hassasiyetle yaklaşmaktadır. Başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devleti kuruluncaya kadar da bu desteğimiz aynı kararlılıkla devam edecektir.
7: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Filistin İçişleri Bakanı Ziyad Habeldrih ile bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan süreç, Filistin'e yönelik destekler ve iki ülke arasındaki güvenlik işbirliği ele alındı. Bakan Çiftçi Türkiye'nin Filistin konusunda tutumunun son derece açık ve net olduğunu ifade etti.
10: Önceliğimiz Filistin meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması, Gazze'deki trajedinin bir an evvel sonlandırılması, soykırım faillerinin uluslararası adalete hesap vermesi, iki devletli çözüm vizyonunun geliştirilmesi ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye ulaştırılmasıdır.
7: Bakan Çiftçi, İsrail'in ateşkese rağmen Filistin ve Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılara da tepki gösterdi.
10: Ateşkese rağmen gerçekleştirilen 2400'ü aşkın ihlal, İsrail'in barış ve güvenliğe yönelik samimi bir yaklaşım ortaya koymadığının açık bir göstergesidir. İsrail'in hukuksuz uygulamalarının uluslararası toplumun bazı kesimler tarafından yeterli karşılığı görmemesi hepimizi de derinden üzmektedir.
7: Görüşmenin ardından Ziyad Habb Elri, Bakan Çiftçi'ye Mescid-i Aksa'nın sedeften yapılmış bir maketini hediye etti.
0: Kırıkkale'deki bedesten depolama ve imha tesisinde patlama meydana geldi. İki personel hayatını kaybetti.
2: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. İki işçi hayatını kaybetti.
11: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
2: Burası Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesindeki bedesten depolama ve imha tesisi. Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
0: Meclis Genel Kurulu'nda bugün Sayıştay Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Ayrıntılarına bakalım. Sayıştay Başkanlığı için Meclis Başkanlığı'na 12 isim başvurmuştu. Plan ve Bütçe Komisyonu bünyesinde oluşturulan ön seçim komisyonunda yapılan seçimde aday sayısı 2'ye düşürülmüştü. Bu isimler mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık olmuştu. Ardından bu iki isim genel kurula bildirilmişti. Yeni Sayıştay Başkanı genel kurulda yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Seçimde salt çoğunluğunun oyunu alan isim yeni Sayıştay Başkanı olacak ve bu görevi 5 yıl süreyle yürütecek. İBAN mağdurlarını yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim. Adana'da banka hesabını çocukluk arkadaşına kullandıran Mustafa Tolun, büyük bir şok yaşadığı hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. 9 yıl hapis cezası alan genç Amerika Birleşik Devletleri'nde Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirildi.
2: Banka hesabını verdi, dolandırıcılık suçlamasıyla 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'de Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye gönderildi.
12: Bana 2019 senesinde sanal bahis işi için IBAN kart topladıklarını söylediler. Bunun illegal bir iş olmadığını, hatta birkaç kişiyi de örnek vererek kendi yakın arkadaşlarımdan bana bu şekilde güven sağladılar.
2: Adana'da yaşayan Mustafa Tolun çocukluk arkadaşına banka kartını ve IBAN bilgilerini verdi. Daha sonra hayatı alt üst oldu. Banka hesabı dolandırıcılık amacıyla kullanılmıştı. Hakkında peş peşe davalar açıldı. 26 yaşındaki Tolun 3 dosyadan toplam 9 yıl 4 ay hapis cezası aldı. ABD'ye giden genç Interpol tarafından yakalanıp Türkiye'ye iade edildi.
12: Öğrendim ki benim adıma başka bir siteden hesap açılıyor. İnsanlara ürünler satılıyor fakat bu ürünler gönderilmiyor. Hesap benim, paralar benim hesabıma geldiği için bana dosyalar açılıyor. Bir de burada yanan bir tek ben değilim. Benim daha tanımadığım farklı illerdeki insanların banka hesaplarını almışlar.
2: Mustafa Tolun hakkında 4 dolandırıcılık dosyası daha yargı aşamasında. Cezaevinden izinli çıkan genç gerçek suçlunun cezalandırılmasını istiyor.
0: İBAN mağdurlarının merakla beklediği yasal düzenleme çalışmaları sürüyor. Düzenlemenin 12. yargı paketine eklenmesi planlanıyor. Edinilen bilgilere göre AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yasal düzenleme için değerlendirmeler devam ediyor. Çalışmaların tamamlanması sonrası yasal düzenlemenin 12. yargı paketine bir önergeyle eklenmesi bekleniyor. 12. yargı paketi bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Daha sonra ise Meclis Genel Kurulu'na sevk edilecek. Düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nun 158. maddesine yeni fıkra eklenecek ve müstakil düzenleme yapılacak. Söz konusu düzenleme ile İBAN mağdurlarına 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren nitelikli dolandırıcılık yerine yeni eklenen madde üzerinden hapis cezası verilecek. Ankara'da NATO zirvesi öncesi güvenlik önlemleri artırılırken önemli bir görüşme gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan'la bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı görüşmeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan bir fotoğrafla duyurdu. Görüşmenin içeriğine ilişkin yazılı bir açıklama yapılmadı. Ancak görüşmede iki ismin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin güvenlik tedbirlerini ele aldığı değerlendiriliyor. Fidan Ankara'da

0: önüne aniden manevra yapan ticari bir araca çarptı.
1: Otobüsteydim. Muhtemelen benzinliğe girmek için aynasına bakmadan sağ kırınacak otobüsçü ona vurmamak için ağacı ve direği devirerek buraya kadar geldi.
0: Çarpışmanın etkisiyle Ego otobüsü yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ego otobüsünde yaralanan 9 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından yaralılar çevre hastanelere sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
2: Ankara'da en sık kullanılan ana arterlerden birinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybederken 9 kişi de yaralandı. Kazanın neden ve nasıl meydana geldiği hazırlanacak bilirkişi raporunun ardından netlik kazanacak.
0: Olaya ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ego Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kazanın oluş şekli ve sorumluluk durumuna ilişkin incelemeler emniyet birimleriyle ilgili kurumlar tarafından başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir ifadeleri kullanıldı.
3: İstanbul'da yangına müdahale etmeye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yangına müdahale etmeye giden bir itfaiye aracı Büyükçekmece D100 Karayolu Celaliye mahallesinde otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle itfaiye aracı yola devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mardin'den de bir yangın haberi geldi. Nusaybin ve Dargeçit ilçelerinde çok sayıda noktada anız yangını çıktı. Kızıltepe'de alevler yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı evler zarar gördü. Yangınlar saatler süren uğraşlarla söndürüldü. Öğle saatlerinde Nusaybin ilçesi kırsalında alev yükseldi. Aynı dakikalarda Nusaybin Kızıltepe ilçe sınırına yakın bir noktayla Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu mahallesinde de anız yangını çıktı. Nusaybin'deki yangın rüzgarın etkisiyle Damlalı mahallesine ulaştı. Bazı evler zarar gördü. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına geç saatlere kadar helikopterlerle hava desteği de sağlandı. Yangınlar birden fazla noktada olduğu için mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Almanya'da ise tren telsiz sisteminde arıza meydana geldi. Tren seferleri iptal oldu. Çok sayıda yolcu mağdur. Tren seferlerinin durması nedeniyle birçok garda yolculuk saatlerce bekledi yolcular. Alman Demir Yolu Şirketi sözcüsü arızanın giderilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini aktardı. Trende mahsur kalan yolcular da oldu. Alman Demir Yolu Şirketi şu anda trenleri istasyonlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Böylece yolcular inebilsin. Ardından da henüz ne olduğunu tam olarak bilmediğimiz sorunu çözmemiz gerekiyor değerlendirmesinde bulundu. Deutsche Bahn'in ülke çapındaki aksaklık nedeniyle yolculara taksi ve otel kuponları dağıttığı da belirtildi. İran'da düşürülen Amerikan savaş uçağının pilotunun ifadesi Washington'ı tedirgin etti. Pilot, fırlatma koltuğunu çekmeden önce tek bir vücut gibi hareket eden drone sürüsü gördüğünü söyledi. Tahran'ın drone teknolojisinde bu kadar ileride olmasının Washington'ın tahmininin çok ötesinde olduğu belirtildi.
0: İran tarafından Nisan'da düşürülen Amerikan F-15 savaş uçağının pilotu, havada tek bir vücut gibi hareket eden deniz anası gibi drone sürüsü gördüğünü açıkladı. Haber CNN International'dan. Pilotun ifadeleri istihbarat raporlarına yansıdı. Amerikalı pilot fırlatma koltuğunu çekmeden hemen önce havadaki droneları biyolojik bir organizma gibi tanımladı. Havada bir drone mayın tarlası vardı ifadesini kullandı. Pilot büyük droneların altında birer bacak gibi sarkan daha küçük dronelar olduğunu aktardı. Tam bir uzaylı işiydi dedi. Amerikalı pilotun kullandığı uçaklar İran Savaşı'nda iki kez vuruldu. Daha önce Kuveyt'te dost ateşi sonucu düşen uçağın da pilotuydu. İran'da düşen uçakta da bir pilot ve silah sistem subayından oluşan iki kişilik mürettebat vardı. Pilot saatler içinde düzenlenen operasyon sonucu kurtarıldı. Diğer subay ise bir günden daha uzun bir süre kurtarılana kadar dağda saklanmak zorunda kaldı. Pilotun ifadeleri ise Pentagon'da tartışma yarattı. Tahran'ın insansız hava aracının teknolojisinin bu kadar gelişmesi Washington'ın tahminlerinin çok ötesinde. Sorguda yer alan bazı kişilerse pilotun anlattıklarına şüpheyle yaklaştı. Saldırı sonrasında pilotun beyin sarsıntısı geçirdiği belirtiliyordu. Diğer yandan İran'ın Rusya ve Çin'den de drone konusunda yardım alması söz

0: konusu. İki ülkenin insansız hava aracı teknolojisinde ileri seviyede olduğu biliniyor.
1: Mersin Akkuyu'da bulunan Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinde birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı. İlk reaktörün bu yıl içerisinde devreye alınması planlanıyor.
0: Akkuyu nükleer enerji santralinde kritik bir eşik daha geçildi. Santralin birinci güç ünitesinin inşası tamamlandı.
2: İnşaat çalışmalarının tamamlandığını resmen teyit ediyoruz. Gece saatlerinde reaktörde soğuk hidrostatik testler başladı ve bu çalışmaların önümüzdeki birkaç hafta içinde tamamlanması planlanıyor. Ardından işletmeye alma operasyonlarının başlamasına yalnızca birkaç hafta kalacak.
0: Ünitenin reaktör tesisinde işletmeye alma sürecinin bir sonraki aşaması olan soğuk ve sıcak testleri hazırlıklar da sürdürülüyor.
2: Bu süreç 42 kilometrelik bir maratonun son 100 metresine benziyor. Artık son düzeye girilmiş durumda. Bu aşamada tüm imkanların seferber edilmesi gerekiyor. Son hazırlık sürecinin en önemli unsurlarından biri de işletme personelinin göreve başlamasıdır.
0: Likaçev, birinci güç ünitesine görev yapacak 1930 personelin %40'tan fazlasının Türk vatandaşı olduğuna dikkat çekti.
2: Söz konusu uzmanların önemli bir bölümü üniversitelerimizden mezun olmuş. Şu anda Rusya'daki simülatörlerde ve nükleer güç santrallerinde eğitim ve uygulamalı staj programlarına devam ediyorlar.
0: Akkuyu'nun birinci ünitesi kontroller tamamlandıktan sonra aşamalı olarak bu yıl sonuna kadar işletmeye alınacak. Her biri 1200 megawatt olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak santral, tam kapasiteye devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu karşılayacak.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
4: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda geçerli ekstra 8000 TL indirim. Kontenjanlar dolmadan Haziran

0: Kale Kilit.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: kutluyor. Maksimumlular 10 bin TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10 bin TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
1: Ülke genelinde yüksek sıcaklık değerleri ve yer yer sert rüzgar olumsuzluklar yaşatabilir. Akdeniz'de yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık kritik seviyeye çıkıyor. Özellikle Adana'da açık alanda uzun kalmak sıcak çarpma riskini artırıyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sert rüzgar ulaşım ve açık alan faaliyetlerini zorlaştırabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli sağanaklarsa yerel su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Sivrisinekler insanlar için hastalık bulaştırma riski taşısa da kuşlar, kurbağalar ve bazı balıklar için önemli bir besin kaynağı. Aedes veya Culex cinsi sivrisineklerin soyu biyolojik çalışmalarla tamamen tükenirse bu durum ekolojik bir boşluk yaratır mı? Lokal besin zincirini etkiler mi? Nasıl bir sonuç doğurur? Doktor Fatih Dikmen anlatıyor.
5: Bunu doğal popülasyonlara uygulasaydık evet belki böyle riskler olabilirdi ama zaten bunlar istilacı türler üzerinde şu anda deneniyor. Hı hı. İstilacı tür de demek aslında orada mevcut olan bir ekosistem vardı yüzyıllardır, milyon yıllardır hatta. Onların bulunduğu orada oluşturduğu ekosisteme dışarıdan yabancı bir böcek geldi. Aedes aegypti ve o bir şekilde onların arasına sızdı, girdi. Onlarla yaşamaya uyum sağladı. Diğerleri de onunla yaşamaya belki uyum sağladı ama bu uyum içerisinde insana zararlı bazı yan etkiler olduğu için biz tekrardan onu o sızdığı ekosistemden elemine etmeye ya da azaltmaya çalışıyor gibiyiz bu noktada. O yüzden böyle bir denklemde çok fazla ekosistem bazlı diğer canlıları etkileyen bir şey olması beklenmez.
3: Doğa konuşmaları.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. Şu sıcak yaz günlerinde soğuk bir buzlu çayı kim istemez? Ama tam bardağa koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum, buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet doğru, bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır. Polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay. İşte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika, 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır, onu süzersiniz. Ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz. Sıcak yaz günlerinde buzlu çay için takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.

NTV Radyo. Radyo Diagnostu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, gıda, spor.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: Kupa Günlüğü başlıyor. Ben Şansın Tokyay, Bülent Timur Lenk'le beraber karşınızdayız. Dünya Kupası'nın nabzını sizlerle beraber tutuyoruz. Bülent Timur Lenk, merhaba.
2: Merhaba.
1: Yine gözler biraz kırmızı, her sabah olduğu gibi.
2: Yapacak bir şey yok çünkü gerçekten çok maç var.
1: Evet.
2: Yani gerçekten çok maç var.
1: Güzel mesai ama. Çok maç var ama tarihe yine tanıklık ediyoruz Dünya Kupası'nda.
2: Evet.
1: Tarihe tanıklık ederken efsanelerinde, performanslarına tanıklık ediyoruz. Cristiano Ronaldo dün sahnedeydi. Konuşacağız. Dün K grubunda, L grubunda maçlar vardı. Portekiz'in Özbekistan mücadelesiyle başlayacağız konuşmaya. Rahat bir galibiyet tabii Portekiz adına. Orada manşetleri Cristiano Ronaldo üzerinden atacağız. Yine aynı grupta Kolombiya Demokratik Kongo maçı da vardı. O da 1-0'la Kolombiya'nın kazandığı bir maçtı. L grubuna sonra döneriz. Başlayalım Ronaldo'yla. Hem Portekiz'de hem İspanya'da, tabii gazetelerde, manşetlerde.
2: Şimdi spordaki en büyük rekabetlerden bir tanesi. Bireysel sporlarda bunu çok net görüyoruz. Özellikle mesela teniste Nadal, Djokovic, Federer arasında bunu yıllarca yaşadık. Ama takım sporlarında birer tane starın ön plana çıkıp bir de 9 yıl boyunca İspanya'da karşılıklı mücadelesinden çıkan inanılmaz istatistikler var. Yani bir tanesi 60 gol atıyor, diğerini geçemiyor gibi sezonlar var biliyorsun. Yetenek tartışmasında su götürmez bir gerçek Messi'nin önünde olduğu. Ama çalışkanlık, azim ve aidiyet konusunda Cristiano Ronaldo'nun. Tabii şimdi birinin Amerika'ya, birinin Suudi Arabistan'a gittiği yerde bu büyük sahnede Messi fırtına gibi başlayıp Ronaldo da ilk maçta kötü başlayınca Messi'yi daha fazla övebilmek için Cristiano Ronaldo'yu ufaltmaya çalışanlar vardı diyeyim. Bu bütün dünyada böyledir. Yani başkasını bir örnek verirken, hizalarken adamı da biraz fazla bastılar toprağa doğru. O da kalktı, cevabını verdi. Bir kere öncelikle Özbekistan'ı tebrik ediyorum.
1: Değil mi?
2: Kannavar yönetiminde. Dün 2-0'ken ceza sahasından nefis de bir gol attılar. Öncesindeki faul, doğru bir faul yüzünden iptal oldu ama Portekiz tabii aynı Brezilya gibi, aynı İspanya gibi ilk maçında berabere kalan bu kupanın esaslı takımlarından birisi olarak dün hızlı başladı. İlginç istatistikler çıktı Messi ve Ronaldo arasında. Yani gerçekten insanı böyle tabiri caizse yok artık dedirtecek. Bugün Portekiz medyasında meşhur Ronaldo'nun CEO şeyi var, çığlığı diyelim ona. Çok yani ülke şu anda çok mutlu. Portekiz'de biliyorsun ciddi manada futbolla yaşayan bir ülkedir. Dolayısıyla biraz daha ileriye şeye umutla bakıyorlar. Bu kadar iyi bir orta sahası olan bir takım dün Cristiano Ronaldo'ya tertemiz pozisyonlar hazırladı ve farklı bir galibiyet aldılar.
1: Bahsettiğin manşetlerden biri Abola'nın manşeti,
2: evet.
1: Ekranlara geldi. Rekord'ta da var tabii benzer bir görüntü ve benzer bir manşet. Sadece Portekiz'de değil, İspanya'da da AS gazetesinde de göreceksiniz. Orada da Ronaldo tek diye manşet atılmış.
2: Evet.
1: Ronaldo es único diyor AS gazetesi de.
2: Orada bir gönderme var ama onu söyleyeyim.
1: Tabii.
2: AS Madrid merkezli bir gazete. Barcelona'daki gazeteler sürekli olarak eski Barcelona'lı Messi'yi manşete,
1: evet,
2: çıkartıyorlar. Onlar da bu fırsatı kaçırmamışlar. Ronaldo'yu büyütmüşler. Yani İspanyol milli takımı bile manşette değil. Çünkü eski bir Real Madrid'li biraz öbür tarafa gazetecilik açısından da cevap olmuş yani.
1: Evet evet, o noktayı da altını çizerek belirtmemiz lazım ama genel olarak şunu manşete almalıyız. Ronaldo katıldığı Dünya Kupalarında 20 yıldır gol atıyor. 6 Dünya Kupası'na katılıyor ve hepsinde gol atıyor. Yani bu kırılabilecek bir, evet kırılabilecek bir rekor ama başka bir uzaylı tarafından belki.
2: Evet, yani hani bir yerden başlayanlar var. 2. kupasında, 3. kupasında olanlar var. Ama eşsiz olan şöyle, dün Ronaldo attıklarıyla mesela Dünya Kupası'nda 10 gol barajına gelen 17. futbolcu olmuş. Hani böyle mistik rakamlar vardır ya. Ronaldo'nun 2006 Dünya Kupası'nda Almanya'da Portekiz'de girdiği forma 17. Biliyorsun Ronaldo hep 7 numara ve 9 numarayla anılmış bir oyuncudur. Ve 6. Dünya Kupası dedin değil mi? Ronaldo'nun gol attı.
1: Gol attı.
2: Dün ilk golü kaçıncı dakikada attı Ronaldo? 6. dakikada. daha da ötesi bir istatistik var. Ben hani bunu okuduğumda çok önemli bir istatistiktir. Alexis İspanya'da bütün bu dataları tutar. Onun için güvenilirliğine %100 inandığımız istatistiği paylaşmak istiyorum.
1: Lütfen.
2: Şimdi Cristiano Ronaldo 20 yıl önce Almanya'da golünü İran'a attığında tarihler 17 Haziran 2006'ydı. Dün Özbekistan'a attığında 23 Haziran. İlk ve bu Dünya Kupası'nda attığı gol arasındaki süre 20 yıl 11 gün. Messi 20 yıl önce 16 Haziran'da Sırbistan'a gol atıyor. Sonra 22 Haziran'da 2 gün önce Avusturya'ya atıyor. Bunun da arası 20 yıl 11 gün. Şimdi hani Dünya Kupası fikstürleri çekilir ya, o gün bir kere maçının olması lazım gol atabilmen için.
1: İnanılmaz.
2: Hani maçların tarihinin oturması lazım. Yani çok kafa kafaya gittikleri istatistikler oldu. Ama bu kadar büyük bir tesadüfü, böyle şeyleri de okumayı severim. Böyle bende başka bir duygu yaratır bu.
1: Öyle gerçekten. Bu istatistik değil. Bu tamamen tesadüf.
2: 20 yıl tekrar 6 gün. 20 yıl 11 gün. Yani bir gün sonra olabilir Arjantin'in maçı. O, yani bu sefer dersin ki yani 11 gün değil 13 gün, bak işte öbürü geçti. Burada tamamıyla bir tiebreak var. Tamamıyla şeyler eşitler yani. O yüzden eşsiz. Tabii Ronaldo yani Ronaldo'nun sevenleri, Messi'nin sevenleri ayrı ayrı ama sporculuk kariyeri açısından şimdi geçmişi çok büyük yıldızları var. Takdir edersin ki Maradona yetenekli ama çocuğuna bak diyebileceğin, izle diyebileceğin, daha doğrusu ilham al diyebileceğin bir yıldız değil. Ama anladım, burada Ronaldo ile Messi'nin hayatı çok ama çok özel. Yani mesela Ronaldo çok genç yaşta babasını kaybetti. Messi bu iki maç oynarken babası hastanedeydi.
1: Öyleymiş, evet.
2: Yani o tam net sağlık haberlerini vermiyorlar. Dün Arjantin medyası taburcu olduğunu da iddia etti. Aile bir yanıt vermedi. Ama hani insanların hayatında ne bileyim yani babası hastanedeyken bile ortaya bu performansı koyuyor. O yüzden ben büyük saygı duyuyorum.
1: Tabii
2: yani
1: canım.
2: İzlerken de hani daha kaç maçlarını izleyeceğiz diyerek o senin söylediğin kırmızı gözlerin görüntüsü, hadi tabiri caizse onlara feda olsun yani.
1: Bir de dün Ronaldo'ya hemen bir Messi sorusu geldi. Basın mensupları tabii bunu çok seviyor. İkisine de birbirini sormayı, soruyu geçiştirdi. O konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Yani malzeme etmek istemiyor aslında bu konuyu.
2: Bu konudaki bir detayı söyleyeyim.
1: Lütfen.
2: Cristiano Ronaldo'ya bu Messi soruları daha rahat soruluyor. Ama Messi'ye sorulabilecek sorular, yani Arjantin medyası başta olmak üzere, bu Barcelona'da da böyleydi, belirli bir filtreden geçiyor. Canlı bir şey bile olsa, röportaj bile olsa. Yani tabiri caizse imtina ediyorlar.
1: Bunun nedeni?
2: Messi'ye karşı önden bir korumacılık var. Ronaldo biraz daha star ya. Ronaldo'ya biraz daha keskin bıçak gibi sorular böyle. Hani o da orada ezberini konuşturuyor. Bir sonraki soru dedi. Tabii ki herkes öyle bir son dans gibi öyle bir final bekleyebilir ya da yarı final hangisi olacaksa. Ama şu var. Yani bir maç önce benim için bitti, futbolu bıraktı, hani öldü diyenleri hiçbirisini umursamıyorum. Ben futboluma bakıyorum diyor. Yani işte Haaland, Messi, başkaları da soruluyor kendisine. Yani bu yıldızların arasında Harry Kane. Yani onlar oynarken ben zaten vardım diyor. Bunları yapıp 20 yıl boyunca bu sahnede bunları gerçekleştirdikten sonra böyle konuşmaya da hakkı olduğunu düşünüyorum.
1: Öyle canım zaten.
2: Ama Messi hakikaten ben yılların içindeki benim hani tecrübemle söyleyeyim. Mesela benim hani Barcelona'da katıldığım bir basın toplantısında çok yakın bulduğu İspanyol gazeteci Bilim Balak dışında bizden hiç soru almadı. Bu mesela öyle bir şeyde, organizasyonda çok normal karşılanacak bir şey değil.
1: Yani, ama Messi onu normal karşılanacak.
2: Yok hayır yani. Bir, neyse yani soracağım diye ortalığa atamayız kendimizi ama Japon gazetecisi de var, işte biz de varız. Mesela Bilim Balak'ın önceden hazırlanmış sorularını cevaplamıştı. Bu da bir iletişim stratejisi olabilir. Biliyorsun çok fazla mikrofonları seven bir insan değil yani.
1: Çok sosyalleşmeyi seven bir insan olmadığı belli. Bir röportajı var ama La Gazzetta dello Sport'a verdiği.
2: Evet. Bir iki oradan pasajı söyleyelim. Mesela penaltıyı kötü kullandı. Messi öyle penaltı atar mı deniyor. Röportajda buna dair şöyle bir cümle var. Penaltı anında kararını değiştirmiş. Vuracağı köşeyi. Bu, o yüzden de kendisini sinirlenmiş. Aklımdakini yapmadım. Karar değiştirdim, öyle vurdum diyor. Zaten öyle penaltı kaçar. Yani sola atacağım derken son anda sağa vurmaya kalkarsın.
1: Hayatta da bu kaçar.
2: Evet.
1: Hayatta da bu genel.
2: Vücut ona uyum sağlamaz. Allah bana bir Dünya Kupası istemiştim. Bunu bana verdi. Yani bir ikincisini istemek yerine fazla olur. Çok çalışmayı tercih ediyorum takım arkadaşlarımla diyor. Futbolu ne zamana kadar oynayacak sorusuna cevabı şu. Yani vücudum bana o sinyali verdiği zaman. Yoksa ben sahada yaşımı düşünerek futbol oynamıyorum. Futbolu çok sevdiğim için oynuyorum diyor. Ve bence en güzel anekdotlardan bir tanesi röportajda. Maçın oynandığı saat Arjantin'de öğle saatleri. 2'de başlamıştı maç. Arjantin'de bütün okullarda çocuklara büyük ekranlarda maç izletilmiş. Daha sonra öğretmenlerin çektiği videolar Arjantin kampına yollanmış. Bunu da başta Messi olmak üzere bütün takım izlemiş bu videoları. Sanıyorum bir ülkenin çocuklarını sevindirdiğin zamanki mutluluk paha biçilemez. Gördüğün gibi oralarda primler vesaireler, hiçbir şeyler konuşulmuyor. Messi de ülkesinin çocuklarını sevindirmekle mükellef ve bunun için çalışıyor. Bence Amerika maçından sonra dönecek olan amil takım futbolcularının da en çok bunun üzerine kafa patlatması gerekiyor. Türkiye'deki çocukları 25 yıldır, 24 yıldır Dünya Kupası hatırası olmayan insanları ekran başında güldürmek. Kazanırsın, kaybedersin. Ama bir sorumluluk, paha biçilemez bir şeyse, bir mutluluksa karşı tarafı sevindirmek. Bak işte Arjantin'de çocuklar sevinmiş.
1: Gerçekten öyle. Bu arada sanki Arjantin milli takımı da Messi'nin önderliğinde Messi'ye hayran grubundan oluşan bir ekip gibi, çok kıymetli görüntüleri, böyle maça giriş görüntüleri vardı ya Messi'nin önde yürüdüğü. Onu herhalde bizi buraya kadar izlediyse izleyicilerimiz futbolu seviyordur diye düşünüyorum ve bu görüntüyü de görmüşlerdir diye düşünüyorum. Şimdi L grubuna geçeceğiz. L grubunda dün gece maçları izlemeye İngiltere-Gana mücadelesiyle başladık. Bu maç 0-0 eşitlikle bitti. Daha sonra Panama-Hırvatistan maçı vardı. Panama-Hırvatistan maçı da 1-0 Hırvatistan'ın galibiyetiyle bitti. İngiltere-Gana mücadelesinde İngiltere tek puan aldı ama zaten hani liderlikte bence çok da bir yara almadı yani grup liderliği adına şu an hala.
2: Ama medyası memnun değil.
1: Hiç memnun değil medyası. Neler yansıdı şimdi gazetelere onu göreceğiz.
2: Lütfen.
1: Daily Mail'e bakacağız, The Guardian'a bakacağız. Ama ondan önce az sonra vereceğim bir bilgi var. Çok önemli bir bilgi. Harry Kane'e büyüm yapıldı. Bundan sonra konuşacağız. Tabii ki bu şaka. Harry Kane'e büyüm yapıldı konusu dünden beri konuşuluyor. Çünkü Ganalı bir şaman, bir büyücü ona büyü yapacağını söylemişti. Ama böyle çok da söylemleri dikkatliydi. İmtina ederek konuştu. İngiltere'ye karşı hiçbir sıkıntımız yok. Biz onların başına bir şey gelmesini istemiyoruz. Sadece oyunu kitleyeceğiz dedi. Gerçekten de öyle oldu. Yani İngiltere Gana karşısında savunmayı geçemedi, kilitlendi.
2: Yani onların İngilizlerine saygım var ama bu tamamen bence Thomas Tuchel'in oynattığı futbolla, İngiliz medyası da Alman hocanın bu maçta oynattığı futboldan hiç memnun değil. İngiltere ilk yarıyı isabetli şut atamadan bitirdi. Hatta Declan Rice'ın maç sonu açıklamasında şu sözü var. Son 10 dakikada oynayabildiğimiz futbolu neden maçın ilk 80 dakikasında oynamadık, bunu kendimize sormamız lazım diyor. Üretemediler. Futbol biraz rakibin varlığıyla zorlaşır. Kabul edelim.
1: Gana'da çok zorlaştı.
2: Yani iyi mücadele etti ama İngiliz medyası acımasızdır. Şimdi ilk maçtaki galibiyet olduğu için bir parça bir ferahlık var buradaki beraberlikte ama işler biraz tersine giderse kalemler kılıç olur orada. Tablo yani, medyasında.
1: Hala sen grup liderliği için...
2: Yok bir sıkıntı.
1: Sıkıntı olduğunu düşünmüyorsun değil mi? Ben de düşünmüyorum.
2: Ama orada biraz daha uzun şeyli vadeli şöyle bakıyorlar. Hani bu futbol ölçeği, bu futbol hacmi bize özlediğimiz kupayı ya da yarı finali getirir mi diye. Umut açısından. Mesela Brezilya'daki sıkıntı buydu. İkinci maçı kazanırken bile. Kendilerini şu anda böyle yumruğu masaya vurup bir yarı final adayı gibi göremiyorlar. Ama mesela İspanyolları kıvama geldi. Ben Almanlarda da mesela orada da Galatasaraylı Leroy Sané'ye yönelik mesela eleştirilerle beraber takımın da medyaya ve karşı verdiği cevaplar var. Yani sürekli olarak takım içinde birilerine problem yaratıyorsunuz. Çok güzel bir röportaj izledim. Leroy Sané'nin mevkisine aday olan oyuncudan Alman milli takım oyuncuları daha fazla saygıyı hak ediyor diye. Aslında bir şey gerilim diyeyim birçok takımda var.
1: Daily Mail'e bir bakalım. İngiltere'nin 0-0'lık beraberliğinden sonra İngiltere'nin balonu patladı ifadeleri kullanılıyor kendi milli takımları için. Evet. Ve rakiplerini de öven işte böyle hırsları, cesaretleri karşısında rakibin patlayan bir balondan bahsediliyor.
2: Valla aslanlar. Yani biliyorsun Nogaların no var. Onlara göre aslanlar gibi oynamadılar. Bu kadar basit. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani Gana beraberliği hak etti. Ama en azından İngiltere'nin şu anda 4 puanı var. Dediğim gibi yani potansiyel bir yarı final takımı mıyız sorgusu var şu anda orada. Her turnuvaya çünkü şampiyon olacağız diye gider İngilizler. İngiliz medyasının yani her zaman en tepeden satmaya çalışır. Yani biraz tabloid gazeteciliğinin anlayışı da o. Yani hedefi yüksek koymak zorundasın. Sonrasında bir şey oldu mu da çok sert hesap soruyorlar. Yılların içinde hep böyle oldu. Yani David Beckham'lar falan hep bu yüzden paramparça oldu hatırlarsan.
1: Evet, şimdi bir Bellingham'la ilgili açacağımız parantez var. Bellingham'ın ağzını kapayarak konuşma görüntülerini evet. gördük ama bir kart çıkmadı kendisine.
2: Evet, şimdi Paraguay maçında ilk kez uygulanan bir kural. Bir tartışmalı bir hararetin yüksek olduğu pozisyonda eğer elini ağzına götürüp rakibine bir şey söylersen ne söylediğinden bağımsız kırmızı kart görürsün. Hakem gelip izledi. Ve orada Paraguaylı oyuncuyu attı. Şimdi dün bir tartışma çıktı. Fotoğrafları yan yana getiriyorlar.
1: Evet.
2: Peki Bellingham oyundan niye atılmadı ayıbe böyle konuşurken? Şimdi anı durdurursan yapacak bir şey yok. Bu fotoğraflarda bir sıkıntı var. Bütün Güney Amerika medyası bunun üzerinden tartışıyor. Gel gör ki Bellingham maçın sonunda oyuncuyla konuşuyor. Ve aralarında bir gerilim, bir sıkıntı yok. Yani belki birisi birisinden forma istiyor. Kuvvetli muhtemelen Ayer Bellingham'dan forma istiyor gibi. Ama bu kuralın uygulanmasının da zor olacağını düşünüyorlar. Maç içinde. Evet, yani Paraguaylı oyuncunun oradaki bütün tartışmanın içinde Mert Müldür'e iyi şeyler söylemediği ve hatta belki Mert Müldür'ün hiç anlayamayacağı yerel lisanda yani de söylemiş olması da hiçbir şey değiştirmiyor. Çünkü bu işler Vinicius Presiani arasında ırkçılığa varan tartışmaların üzerine getirilmiş bir kural. Ama istismara açık mı? Yani bu el hareketinin yapıldığı şey. Futbolcularda doğal refleks. Yani mesela
1: sürekli çektiği
2: evet,
1: için
2: bir sahadaki rakip takım arkadaşına yani geçen hafta Barcelona'ya ne gol attın diye böyle bir cümle de kurabilir oyuncu. Bu kuralı nereye getirecekler? Bunun liglerde uygulandığı zaman bayağı tartışma olacağını düşünüyorum. Bir de minutumda müsaade edersen şu molalarında.
1: Evet o da son konumuz olsun. 1,5
2: evet,
1: dakikamız kaldı. Ondan
2: şu molalarında bahsedelim. Bütün dünyada televizyonlar reklama gidiyorlar. Yayıncı kuruluşlar. Biz o anda stat'taki atmosferi bilemiyoruz ne olduğunu. Sonuçta futbolcular 3 dakika boyunca su içmiyorlar. Ama şöyle bir şey var. Maçların neredeyse tamamında tribünlerin çok önemli bir tepkisine FIFA bir çare bulmuş. Yüksek volümlü müzik. Evet. Yani bunun da Avrupa liglerinde ve bizde pek uygulanabilir tarafını görmüyorum. O 3 dakika ilk yarının sonuna ekleniyor şansın ama futbol gerçekten bunu kaldıracak bir oyun değil bence.
1: Kesinlikle bu tartışmalar da sürecektir. Programımızın sonuna geldik. Günün maçlarını sizlere aktaralım. O şekilde vedamızı gerçekleştirelim. Bugün heyecan nasıl devam edecek? Bugün B grubunda ve A grubunda maçlar var. Önce B grubu geldi ekranlarınıza. Bosna Hersek, Katar, Kanada, İsviçre mücadeleleri 22'de. Sabaha karşı 4'te de Türkiye saatiyle A grubunda maçlar var. A grubundaki maçlarda Çekya, Meksika ve Güney Afrika, Güney Kore arasında. Bu bilgileri de verelim ve unutmayın ki Kupa Günlüğü her gün sizlerle olacak. Kupa boyunca Bülent Timurlenk, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim canım.
1: Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
6: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
7: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.
9: Her mevsimde, her havada.
10: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
11: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.

0: kiralık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
4: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
6: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
7: Karınız, kocanız, akrabanız ya da evinizi paylaştığınız herhangi biri banyodan çıktığında ne dersiniz? Saatler olsun. Ne demek saatler olsun? Yani banyo yapan o kişi için ne dilemiş oldunuz? Saatleri olmasın ama. Tabii ki değil. Sözlük şöyle diyor. Yıkananlara veya tıraş olanlara söylenen bir nezaket sözü. Sıhhatler olsun. Evet, sağlık ve esenlik dilemiş oluyorsunuz. Ama sıhhatler söylenmesi H harfleri nedeniyle zorluk çıkaran bir sözcük. Saatler olsun deyip geçiveriyoruz. Yalnızca kolaya kaçmaksa sorun yok. Ama anlamı düşünülmeden söyleniyorsa pek hoş değil. Örneğin gene ağzımıza geldiği gibi geri iade diyebiliyoruz. Aldığı kalemi geri iade etti. Oysa iade sözcüğünün anlamı tam olarak alınmış bir şeyi geri verme. Yani iade sözcüğü geri anlamını da kapsıyor. Demek aldığı kalemi geri iade etti demek yerine aldığı kalemi geri verdi ya da aldığı kalemi iade etti demek yeterli. Zaman zaman tartışılır. Görmemezlikten gelmek mi, görmezlikten gelmek mi? Hangisi doğru? Hangisini söylemeliyiz? Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüğünde ikisi de var. Kısa olanı dururken uzununu kullanmak niye? Görmezlikten dendiğinde iki harf daha az yazıp iki harf daha az söyleniyor. Üşendiğimize göre bu kısa olanının kullanılması daha akla yakın geliyor sanki. Toparlayalım. Saatler olsun değil, sıhhatler olsun. Geri iade etmek değil, iade etmek. Görmemezlikten gelmek değil, görmezlikten gelmek. Herkesin sizden aldığı emaneti iade ettiği huzur dolu günler.
6: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: İstanbul'da Poyraz serinlik sağlıyor. Sıcaklık 29 derece. Marmara güneşli, Bursa 31, Edirne 34 derece. İç Anadolu açık, Ankara 31, Eskişehir 30 derece, rüzgar sert esiyor. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi, İzmir 33, Denizli 37 derece. Akdeniz güneşli, Antalya 35, Adana'da sıcaklık gölgede 39, güneşin altında 50 derece hissediliyor. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli, Rize, Artvin'de kısa süre yağış var, rüzgar sert, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar karayele dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32 derece.
8: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
9: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde sosyal medyadan eylem talimatı veren DAEŞ bağlantılı şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada yaralanan şüpheli hastanede hayatını kaybetti. Ayrıntıları Mustafa Berber aktaracak.
10: Muhammed Karabi TikTok üzerinden Türkiye'de eylem talimatı veren ve DAEŞ bağlantılı isimlerle irtibatlı olduğu tespit edildi. Şahsın iki farklı TikTok hesabı vardı ve burada da 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO zirvesi öncesinde eylem yapılmasına dair hazırlık yapıldığı istihbaratı üzerine savcılık tahkikat başlattı ve yapılan teknik takip sonrasında da irtibatlıların yalnız kurt eylemine dönüşebilecek potansiyelde olduğu değerlendirilerek Ankara Aymana ilçesinde bulunan evine baskın düzenlendi. Bu baskına özel harekat polisleri öncülük etti. Eve ilk o isimler girdi. 23 Haziran tarihinde saatten 3.30'u gösterirken gece saatlerinde bu eve baskın yapıldı ve özel harekat polislerinin içeri girdiği andan itibaren de şahıs evde bulunanlar silahla karşılık verdiler. 4 el ateş edilmesi üzerine bir çatışma çıktı. Muhammed Kavi isimli kişi omzundan yaralandı. Eşi ise başından yaralandı. Kafasından isabet aldı. Ve yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı. Bu sırada Muhammed Kavi hastanede bir BT çekimi sırasında yani tedavi süreci devam ederken kaçmaya teşebbüs etti. Ve o teşebbüs sırasında da kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti. Eşinin ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Oldukça dikkat çeken bir operasyondu bu. 7-8 Temmuz Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde bir eylem planı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. DAEŞ bağlantılı olduğu tespit edildi bu kişinin ve Haymana'da bulunan evine önce özel harekat polisleriyle baskın yapıldı. Bu baskında bir çatışma çıktı çünkü polislere ateş açtı şahıs ve bunun üzerine çıkan çatışmada da eşiyle birlikte yaralandı. Hastaneden kaçmaya çalışırken de kan kaybı nedeniyle hayatını kaybetti.
9: Mustafa Berber'in notlarını dinledik. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darp edilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemelerde. Bu konuda iktidar kanadından önemli açıklamalar var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve parti sözcüsü Ömer Çelik'ten gelen açıklamaları paylaşalım.
11: Baştan beri milletin bizden beklediği bu terörsüz Türkiye sürecinin hayırlı bir sonuca erdirilmesi. O da inşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak.
12: Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yasal düzenlemenin bu yasama yılı içerisinde mecliste olacağını söyledi. Meclisin Temmuz ayının sonlarına doğru tatile girmesi bekleniyor. Habertürk yayınına konuk olan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, yasal düzenlemenin silah bırakma sürecinin tamamlanmasıyla yürürlüğe gireceğini bildirdi. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğini de söyledi.
13: Yeni bir aşamadayız. Terör örgütünün silahları tamamen bırakması için bir yasal çerçevenin oluşması gerekiyor. Bu yasal çerçevenin de silah bırakma şartına bağlı olarak bu konuya özgü ve belli bir zaman dilimini kapsayan çerçevede oluşmasıyla ilgili olarak bir değerlendirmemiz var.
12: DEM Parti eş genel başkanı Tülay Hatimoğulları ise Temmuz ayı içerisinde çerçeve yasanın hayata geçmesi çağrısında bulundu.
14: Çerçeve yasanın acilen, zaman kaybetmeksizin çıkması lazım. Beklentimiz açıktır ve nettir. Bu süre zaten Temmuz ayını geçmemelidir.
9: Amerikan Kongresi Başkan Donald Trump'a uyarı niteliğinde bir karar aldı. Senato, Trump'ın kongre onayı olmadan İran'la savaş yürütmesini kısıtlayan sembolik bir tasarıyı kabul etti. Oylamada tasarı 48 hayır oyuna karşı 50 kabul oyuyla geçti. Tasarı daha önce Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden de onay almıştı. Tasarı imza için Trump'ın masasına gitmeyecek. Bu yüzden hukuki bağlayıcılığı olmasa da kongrenin her iki kanadı Trump'ın kendilerine danışılmadan başlatılan savaşa karşı çıktığını kayıtlara geçirmiş oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını açıkladı. Müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiği vurgulandı.
15: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
16: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da ABD tarafı Alaska'da verdiği sözleri tutmadı. Görüşmeler Amerika'nın Ukrayna'yı finanse etmeyi sürdürebilmesi için zaman kazanma bahanesi ifadelerini kullandı. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de Putin'in sözlerine yanıt verdi. Putin'in masaya dönme açıklamasını Rusya üzerindeki baskının Ukrayna'ya verilen silahlar sayesinde artmasıyla geldiğini söyledi. Rusya bu savaşın sona ermesi gerektiğini anlamalı ve Putin'e baskı yapmalı dedi.
0: NTV Radyo.
9: Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat felaketinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa sunuldu. İstenen cezalara bakalım.
17: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
18: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
17: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisi de tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fendi mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
19: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü, kolondu.
17: Mütalaada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
9: Kırıkkale'de depolama ve imha tesisinde dün yaşanan patlamada 2 personel hayatını kaybetti. Çalışma Bakanlığı olayla ilgili müfettiş görevlendirdi.
12: Mühimmat imha sahasında patlama oldu. 2 işçi hayatını kaybetti.
20: Patlamanın yaşandığı nokta tepenin hemen arkası. Jandarma ise o bölgeye gazetecilerin dahi girmesine izin vermiyor. Çünkü içeride hala farklı mühimmatların imha çalışması var.
12: Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre tesiste Ar-Ge faaliyetleri yapılıyordu. O sırada kazara patlama meydana geldi. İhbar üzerine tesise çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlama sırasında personellerden 30 yaşındaki İdris Tayyip Durmuş ve 48 yaşındaki Turan Göl'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan patlamayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından baş müfettiş görevlendirilmiş olup süreç titizlikle takip edilmektedir dedi.
9: Sahte reçetelerle ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 6 ilde 19 şüpheli gözaltına alındı. Avrupa genelinde rekor seviyeye ulaşan aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere'de kırmızı alarm verildi.
12: Avrupa adeta kavruluyor. Rekor sıcaklıklar kıtanın büyük bölümünü etkisi altına aldı. Fransa, İspanya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede kırmızı alarm verildi. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 40 derecenin üzerine çıktı. Fransa 1947'den bu yana kaydedilen en sıcak geceyi yaşadı. Gece saatlerindeki ortalama sıcaklık 21,6 dereceye çıktı. Paris'te sıcaklık nedeniyle günlük yaşam aksadı. Eyfel Kulesi erken kapatıldı. Normalde gece yarısına kadar ziyaretçi kabul eden kule aşırı sıcaklar nedeniyle öğleden sonra kapılarını kapattı. Louvre Müzesi'nde de ziyaret saatleri kısaldı. Yüzlerce okul eğitimi ara verdi. Bazı tren seferleri iptal edildi. Ülkede 29,2 derece ortalama sıcaklıkla Haziran ayı rekoru kırıldı. Sıcaktan bunalan çok sayıda kişi ise serinlemek için göl ve denizlere akın etti. 18 Haziran'dan bu yana çoğu genç olmak üzere onlarca kişi boğularak hayatını kaybetti. Ülkenin güneyinde ise iki çocuk sıcak çarpması şüphesiyle hayatını kaybetti. Almanya'da da sıcak hava nedeniyle suya girenlerde boğulma vakaları görüldü. İspanya'nın büyük bölümü de alarm altında. Bazı bölgelerde sıcaklığın 44 dereceye ulaşması bekleniyor. İtalya'da Roma ve Milano'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde en yüksek seviyede sıcaklık alarmı verildi. Artan klima kullanımı nedeniyle bazı şehirlerde elektrik kesintileri yaşandı. İngiltere'de onlarca okul erken kapanma kararı aldı. Meteoroloji Kurumu nadir görülen kırmızı sıcaklık uyarısı yayınladı. Sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşabileceği belirtiliyor. Demiryolu şirketleri ise halka zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Bilim insanları sıklaşan sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en görünür sonuçlarından biri olduğunu söylüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'ne göre Avrupa küresel ortalamanın iki katından daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar kıtanın önümüzdeki günlerde de bunaltıcı sıcakların etkisinde kalmaya devam edeceğini belirtiyor.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın, AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir başlangıca dönüştürün. Detaylar AGESA.com.tr ve AGESA Mobil'de. İyi ki AGESA.
21: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
22: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
23: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
24: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
25: Lösev hayat verir.
26: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
27: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
28: Bes, Allianz'dır. Bes, Allianz.
2: NTV Radyo.

0: reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: ...2026 Dünya Kupası gruplarında ikinci maçlar K ve L gruplarında yapılan karşılaşmalarla tamamlandı. K grubunda Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 yendi. Ronaldo takım adına attığı iki golle üst üste 6 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu oldu. Gruptaki diğer maçta Kolombiya, Demokratik Kongo'yu 1-0 yenerek grubunda liderliğe yerleşti. L grubunda ise İngiltere, Gana ile golsüz berabere kaldı. Grubun diğer karşılaşmasında Hırvatistan, Panama'yı 1-0'la geçti. Bu karşılaşmalarla gruplardaki ikinci maçlar tamamlanmış oldu. Gruplardaki üçüncü ve son maçlar bugün A, B ve C gruplarında yapılacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Program şöyle. Saat 22'de İsviçre, Kanada ve Bosna Hersek, Katar. Saat 1'de Fas, Haiti ve İskoçya, Brezilya. Saat 4'te Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya, Meksika. Futbol dünyasının dışlanan hakemi Ivan Bartın ismini duyurmaya devam ediyor. Türkiye-Paraguay maçını da yöneten El Salvadorlu hakem aynı zamanda bir üniversite profesörü.
3: Yeşil sahaların istenmeyen profesörü Ivan Bartın adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Milli takımın Dünya Kupası ikinci maçında Paraguay ile oynadığı karşılaşmada verdiği kararlarla övgüleri toplayan El Salvador.

0: yine getirmekten artık vazgeçin ifadelerini kullandı. Oyunun ruhunu bilmiyor denilerek küçük görülen Ivan Barton, 2026 Dünya Kupası ile birlikte futbolun karnavalında ikinci kez görev aldı. Yabancı hakem gündeminin uzun süredir yer bulduğu Türk spor kamuoyunda ise Barton'a olan ilgi sürüyor ve El Salvadorlu hakemin adından gelecek günlerde de çokça söz edilecek gibi duruyor.
1: Belçikalı Jeremy Doku, bebeğinin doğumunda eşinin yanında olmak için milli takımından izin aldı. 24 yaşındaki futbolcunun bu özel an için kamptan ayrılmasıyla ilgili sert sözler sarf eden Fransız bir yorumcu, kamuoyunda gördüğü sert tepkilerin ardından işinden uzaklaştırıldı.
0: Jeremy Doku, hayatının en özel anı için milli takımından izin aldı. Bu duruma Fransa'da yapılan yorumsa büyük tepkilere neden oldu. Belçikalı futbolcu, eşinin doğumu için Dünya Kupası kampından ayrılarak İngiltere'ye gitti. Belçika Futbol Federasyonu, milli futbolcuyu internet sitesinden tebrik etti.
2: Jeremy Doku, maçtan bir gün önce eşinin doğum yapacağı haberini aldı. Milli takım sağlık heyeti yapılan görüşmenin ardından futbolcunun eşinin yanına gitmesine izin verdi. Bu özel anında ailesinin yanında olması gerekiyordu. Belçika milli takımı olarak Doku ailesi ve bebeklerine sağlıklı bir ömür diliyoruz.
0: Federasyon, Jeremy Doku'nun 24 saat içinde kampa döneceğini de açıkladı. Fransa'da yayın yapan L'Equipe TV'de France Pierrot'un sözleri ise büyük tepkiye neden oldu.
3: Yüzlerce futbolcu senin yerinde milli takımda olmak için canını verirdi. Sense çocuğunun doğumuna katılmak için bundan vazgeçiyorsun. Bu iğrenç bir olay. Üstelik baba doğumda hiçbir işe yaramayacak. Sadece figüran olacak. Elini tutarsın ve bir fotoğraf çekersin. Bebek her halükarda doğacak. Sen doğumuna gitmesen bile.
0: L'Equipe yaşananların ardından basın duyurusuyla kamuoyundan özür diledi. Pierrot da görevinden uzaklaştırıldı. Belçika, Dünya Kupası G grubunda ikinci maçlar sonunda 2 puan ve averajda 3. sırada. Avrupa ekibi son maçında Yeni Zelanda ile cumartesi günü karşılaşacak.
1: Galatasaray'da Mario Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
0: Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi? Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızla ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
4: Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz.
0: 30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de söz aldı.
4: Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim 2 Dünya Kupası daha var.
0: Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline ilişkin de konuşan Torreira, Galatasaray'la 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirtti. Sarı Kırmızılı kulüpte 4 sezondur top koşturan Uruguaylı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
1: 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri öncesi güç sıralamasındaki yerini korudu. Türkiye FIBA tarafından yapılan listede Avrupa'da ilk sırada yer almaya devam ediyor. FIBA'nın yaptığı açıklamada, kadroların açıklanması bize hiç şüphe bırakmadı. Türkiye listenin başında kalmalıydı çünkü Eurobasket 2025'te finalistinin 12 oyuncusundan 11'i geri döndü. Alperen Şengün de dahil ifadelerini kullandı. Amili takımı Fransa, İspanya ve Sırbistan takip etti. 12 dev adam Dünya Kupası elemeleri 5. maçında Bosna Hersek'le 2 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Beko'da yeni sezon çalışmaları başladı. Sir Lajvertler emekli olan Nando De Colo'nun ardından Devon Hall ve Cam Birch'le de vedalaştı. 2 yıl önce takıma katılan Birch ve Hall, Sir Lajvertli formayla 1 Euroleague ve 2 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu yaşadı. Unix kazan forması giyen Marcus Bingham'la da her konuda anlaşan Sir Lajvertlerin Anadolu Efes kaptanı Shane Larkin'le de ilgilendiği iddia ediliyor. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak. Milliler Polonya'da oynanacak ikinci haftada sırasıyla Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak. Efeler 2 galibiyet ve 2 yenilgi aldığı ilk haftanın ardından puan tablosunun 11. basamağında yer alıyor. Türkiye-Çin maçı saat 14'te başlayacak. 3. haftanın sonunda ilk 8 sırada yer alan takımlar atlarını final etabına yazdıracak. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, tek kadın

0: kadınlar kategorisinde katıldığı East Burnie açık turnuvasında Büyük Britanyalı Harriet Dart'ı 2-1 yenerek ikinci tura çıktı. 24 yaşındaki Zeynep Sönmez ikinci turda Çek Sara Beylek'le karşı karşıya gelecek. Osmaniye'de ultra maraton için nefesler tutuldu. 1000 sporcunun kayıt yaptırdığı Amunos Ultra Trail bu hafta sonu cumartesi ve pazar günleri koşulacak. Yarışlar 1650 metre rakımdaki Zorkun Yaylası Şenlik Tepesi'nde başlayacak. Sporcular Amunos Dağları'nın zorlu parkurlarında mücadele edecek.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendiriyor. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. Günün tasarruf ipuçları İFinans bilgilendirdi.
3: Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
6: Robotlar ve robotlaşma. Hatta daha fiyakalı deyimiyle robotik veya robotik Türkçe karşılığıyla uzunca bir süredir hayatımızda. Biz yıllarca Türkiye'deki istihdam sorununun emek yoğun teknolojilere veya endüstrilere yatırım yapılarak oradan sağlanacağı formülüyle büyüdük. Ama bu formülün işe yaramadığı veya yaramayacağı uzun bir süre evvel belliydi. Esasen endüstriyel devrimle beraber, yani bundan 250-300 yıl evvel başlayan yeni bir yapılanma içerisinde bugün artık robotlar ve robotlaşma düzeyine gelmiş durumdayız. İlk önce otomasyon geldi. Sonra otonomasyon hayatımıza girdi. Katma değer üretiminde otomasyon ve otonomasyon artık vazgeçilmez unsurlar. Otomasyon bir otomatikleşme, bir standartlaşma. Kütlesel üretimin, toplu üretimin vazgeçilmez bir dinamiği ama otonomasyon kendi kendine hareket edebilen sistem veya grupları ya da robotları ifade ediyor. O zaman otomasyon, otonomasyonun yanına şimdi artık robotların hakim olduğu yeni bir konsept çıkıyor. İlk önce zanaatkarlarla başladık, sonra atölyeler, sonra büyük atölyeler, manifaktürler, sonra fabrikalar. Sonra dev fabrikalar, otomatik fabrikalar, otonom fabrikalar ve sistemler, esnek üretim sistemleri, şimdi de karanlık fabrika, dark factory, yani tamamen robotlardan oluşmuş, dolayısıyla ışıklar kapalıyken bile çalışabilecek, üretim yapabilecek bir fabrika. Çin bu konuda gene önderliği ve liderliği sürdürüyor. Dünyada an itibariyle 600 bin civarında endüstriyel robot olduğu veya robotun katma değer üretiminde, ekonomik değer üretiminde görev aldığı anlaşılıyor. Tabii sektörlere göre değişiyor ama mesela Çin'deki uygulamalara baktığınızda otomotivde %20 tasarruf sağlıyor. Yani insan gücü emeği kullanılmasına rağmen veya onunla karşılaştırıldığında %20 bir tasarruf sağlayan durumdan bahsediyoruz.
7: Canlı yayın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor, canlı yayınlıyoruz.
8: Kelimelerin tarif etmekte yetersiz kaldığı şu içten sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugün bir kez daha AK Parti'nin millete hizmet davasını omuzlayan tüm yol ve dava arkadaşlarıma, partimize, hareketimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyor. Cenab-ı Allah'a, şahsıma böyle bir teşkilatla Türkiye'ye hizmet etme bahtiyarlığı bahşettiği için hamd ediyorum. Kavganın, bel altı vuruşların, karşılıklı itibar suikastlerinin Türk siyasetini zehirlediği bu günlerde kardeşliği yücelten, tevazuyu büyüten, nezaketi ve vefayı elden bırakmayan AK Parti ailesiyle iftihar ediyorum. Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz. Devam edeceğiz. Sevgili kardeşlerim, değerli yol arkadaşlarım, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye siyasetine kazandırdığımız seviye bilhassa böyle zamanlarda kendini daha fazla hissettiriyor. İç politikadan dış politikaya her alanda partimiz ve ittifakımızla diğerleri arasındaki ufuk ve anlayış farkı giderek daha fazla berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken biz uyum içinde, ittifak olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Dikkat ederseniz gereksiz polemiklerin içine girmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Vakar içinde, nezaket içinde, demokratik bir olgunluk içinde millete hizmet yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Hangi siyasi görüşten, kökenden olursa olsun 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden bu ülkenin bütün vatandaşlarını samimiyetle, bağrına basan bir tasavvurla yolumuza devam ediyoruz. Bunu da dostlar alışverişte görsün anlayışıyla değil, tüm kalbimizde, buna yüreğimizi koyduğumuz için yapıyoruz. Engellere takılmadan, zorluklar karşısında pes etmeden, çirkin oyunlara, kirli senaryolara boyun eğmeden, cesur ve kararlı adımlarla belirlediğimiz hedeflerimize doğru inşallah hep birlikte ilerleyeceğiz. Ne diyordu İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif? Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur, dönme bilmeyiz yürürüz. Değil mi cephemizin sinesinde iman bir, sevinme bir, acı bir, gaye aynı vicdan bir. Değil mi ortada bir sine çarpıyor Yılmaz? Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz. Evet, ilhamını mazimizden, enerjisini istikbalimizden alan bu kutlu hareket Allah'ın izniyle yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımızın kıvanç duyduğu, geleceğine umutla, heyecanla baktığı müreffeh Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle inşallah kısa zamanda inşa edecektir. Rabbim dayanışmamızı daim eylesin. Son nefesimize kadar bizi bu aziz millete hizmetkarlık yapmaktan alıkoymasın diyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, bugün bir hususun altını önemli çizmek durumundayım. İstiklal Harbimizi sevk ve idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, millete hizmet mücadelesinin kurmay aklıdır. Merkez üssüdür, lokomotifidir. Meclisimiz bu misyonu ne kadar etkin yerine getirirse, bunun kazananı sorunlarına çözüm bekleyen 86 milyon olur. Halkın umut kapısı olan siyaset kurumu olur. Bu mesuliyet bilinciyle parlamento çatısı altındaki yasama görevimizi en iyi şekilde ifa etmenin çabasındayız. Yakın dönemde halkımızda şikayetlere konu olan fahiş site aidatlarından Türkiye'nin yatırım cazibesini artıracak çeşitli teşviklere, tarım arazilerinin korunmasından iklim kriziyle mücadeleye kadar farklı başlıklarda pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Her birinizi fedakarane gayretlerinizden ötürü yürekten tebrik ediyorum. ...12. yargı paketimizin yasalaşması sürecinde de sizlerden aynı kararlı tutumu sürdürmenizi bekliyorum. Hatırlatmak isterim ki meclis tatile girmeden önce yapacak çok işimiz var. Her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına, üretkenliğine ihtiyacımız var. Hep birlikte çok sıkı çalışacak, milletimizin umutla beklediği düzenlemeleri hayata geçirmenin gayretinde olacağız. Tabii burada şunu da ifade etmekte fayda görüyorum. Biz millete karşı görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken maalesef muhalefet meclisi tıkama çalışkanlığından bir türlü vazgeçmiyor. İş yapmak, milletin derdine derman olmak varken ellerinde telefonlarla şov peşinde koşanları artık hepimiz tanıyoruz. Üzülerek görüyoruz ki şimdi bunlara bir de şahsi kavgalarını gazi meclise taşıyanlar eklenmiştir. Yüce Meclis siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başlamıştır. Ne yarım asırlık siyasi hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımız boyunca tanık olmadığımız hadiselerle karşılaşıyoruz. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın? Birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın? Dün avuçları çatlayıncaya kadar alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın? Dün halkın kahramanı ilan edip adına şarkı bestelediklerini bugün halk düşmanı diyerek linç etmeye çalışanları mı ararsın? Tekmili birden mevcut çerçici dükkanı gibi yok yok entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var. İzahı olmayan şey mizahı olurmuş. Karşımızdaki manzara tam olarak bu. Şimdi değerli kardeşlerim, kuşkusuz her siyasi parti kendinden sorumludur. Biz başka siyasi partilerin ne yaptığıyla, neleri tartıştığıyla ilgilenmeyiz. Rakiplerimizin kendi içinde ne yaptıkları, birbirlerine ne dedikleri, partilerini neye çevirdikleri bizi alakadar etmez. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Ana muhalefet partisi içindeki tartışmaları son günlerde aynen buna evrilmiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Lafa gelince Cumhuriyeti biz kurduk. Atatürk'ün partisi olmakla övünen bir siyasi oluşumun böyle bir noktaya savrulması kaygı vericidir. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Bizim duruşumuz ilk günden beri bellidir. İktidarı denetleme görevini layıkıyla ifa eden güçlü bir muhalefet, güçlü bir demokrasinin mütemmim cüzüdür. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir. Türkiye'nin selameti açısından muhalefet de iktidar kadar dinamik olmalı, hızlı, üretken, çalışkan olmalıdır. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. Türkiye siyasetinde yıkıcı rekabet yerine eserlerin, fikirlerin, hizmetlerin yarıştığı yeni bir iklimin hakim olmasını istiyoruz. Muhalefet partilerinden özellikle önümüzdeki 1,5-2 senelik zaman diliminde meclis gündemine gelen meselelerde çözümsüzlüğü savunmak yerine Türkiye'nin ve Türk milletinin menfaatlerini önceleyen bir tavır sergilemediklerini özellikle görüyoruz. Sırf iktidara yarayacak diye ülkenin hayrına olacak işlere takoz koymak doğru bir yöntem olmaz. Şunu ifade etmek isterim ki ister iktidar ister muhalefet sıralarında olalım, hepimiz ifadesini ve iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Hepimiz milletin vazife yüklediği, milletin emanetini omuzlamış insanlarız. Birinci görevimiz ülkeye ve millete hizmettir. Hiçbirimiz bundan daha mühim bir işi yoktur ve olamaz. İktidar partisi olarak şüphesiz bizim sorumluluğumuz daha fazladır. Meclisi çalıştırma görevi öncelikle bizim omuzlarımızdadır. Meclisin mesaisinin biraz daha artacağı önümüzdeki dönemde sizlerden bu yüce çatı altında milletin dertlerinin, ihtiyaçlarının, umutlarının ve hayallerinin çözüm adresi olma noktasında daha fazla gayret bekliyorum. bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı dahi heba etme lüksümüzün olmadığını bugün bir kez daha dikkatinize getiriyorum. Değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlarım, partimizin 25. kuruluş yıl dönümünü 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizde ve 76 yıllık demokrasi mücadelemizde taşıdığı öneme en uygun şekilde kutlamak amacıyla çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah 25. yılımızı hem kendi tarihimize hem de Türk siyasi tarihine geçecek zengin bir içerikle idrak edeceğiz. Öncesinde bir başka önemli programımızı gerçekleştiriyoruz. AK Parti ile özdeşleşmiş olan istişare ve değerlendirme kamplarımızdan 33.sünü inşallah bu hafta sonu Sapanca'da düzenleyeceğiz. Kampımızda bir taraftan son bir yılın muhasebesini yaparken diğer taraftan da gelecek seneye ilişkin yol haritamıza şekil vereceğiz. Ardından 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde hem şehitlerimizi şükranla yad edecek hem de milli irade destanımızı hatırlayacağız. Burada bir hususu ifade etmek isterim. AK Parti'yi tanımlayan en iyi kavramlardan biri mücadeledir. Kuruluşumuzdan itibaren hep bir mücadele içinde olduk. Antidemokratik güç odaklarıyla mücadele ettik. Bize siyasi ömür biçen manşetlerle mücadele ettik. DAEŞ'inden FETÖ'süne eli kanlı terör örgütleriyle mücadele ettik. Kendini devletin sahibi zanneden bürokratik oligarşiyle mücadele ettik. Kızlarımızın başörtüsünden, çocuklarımızın hafızlığından, dinlediğimiz mehter marşından rahatsız olan yobaz anlayışla mücadele ettik. Milletin kesesinden beslenen hortumcularla, halkın malını ganimet bilen yağmacılarla mücadele ettik. Eser ve hizmet namına ne yapılırsa engellemeyi marifet zanneden takoz zihniyetle mücadele ettik. AK Parti için mücadele kavramı hiçbir zaman koltuk kapmak, kişisel ikbal kazanmak, iktidara gelerek birilerine imtiyaz dağıtmak anlamı taşımadı. İktidara gelmeyi tek başına bir hedef olarak değil, ülkeye hizmet etmek, milletin dertlerine derman olmak için bir fırsat olarak gördük. Şimdi isterseniz kimlerle hangi mücadeleleri vererek bugünlere geldiğimizi şöyle bir hatırlayalım.

0: Parti, Türkiye'ye çağ atlatan eser ve hizmetlere imza attı. Bu adımlar Türkiye'yi hem bölgesinde hem dünyada güçlendirdi. Ancak bu dev adımlar hiç de kolay atılmadı. Her bir eseri ortaya koymak için büyük bir mücadele, emek ve azim gerekti.
1: Sadece istemezlik diyor. Biliyorsunuz Marmara'yı yap. Allah'tan ki denizin altından gidiyor. İnanın denizin üstünden çıksa ona da istemezlik derler.
0: 2002 öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için muhtar bile olamaz diyenler Türkiye'yi derin bir karamsarlığa sürüklemeyi amaçlıyordu. Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti ise ülkemize umut oldu. Engeller milletin büyük desteği ve kararlılıkla bir bir aşıldı. E-muhtırayla, kapatma davasıyla, gezi olaylarıyla, darbe girişimleriyle AK Parti'nin önünü kesmeyi denediler, başaramadılar.
2: Başta 3. köprü, 3. havalimanı, Kanal İstanbul kaldırılması istemleri olduğunu iktidar sahiplerine iletmek istiyoruz.
1: Bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.
0: Gezi olaylarında eser ve hizmetlerin karşısında konumlananların gerçek yüzleri deşifre oldu. Duvarlara zulüm 1453'te başladı yazanlara cevap çok geçmeden verildi.
3: 86 yıllık hasret sona erdi, İslam aleminin duası gerçek oldu. Ayasofya Camii, Cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı.
1: Şerefelerin yine Allah'ın ve Hazreti Muhammed'in şerefine ışıl ışıl yanacak. Bütün dünya Fatih dirildi sanacak. Bu olacak Ayasofya, bu olacak ikinci bir fetih, yeni bir Basubadel Mevv. Bu muhakkak, bu günler yakın. Belki yarın, belki yarından da yakın.
4: O kafalarına saten pırıl pırıl başörtüleri takıp başları dik bir şekilde yanınızdan geçişlerini hazmedemiyorum.
0: Üniversiteler ve kamuda başörtüsü yasağı AK Parti ve MHP'nin gayretleriyle tarihe karıştı. CHP her zaman olduğu gibi yasağın yanında yer aldı.
5: Yasama meclisinde yapılmış olan değişikliğin yok hükmünde sayılması talebimizi Anayasa Mahkemesi'ne vermiş bulunuyor.
0: İstanbul Havalimanı projesi ilk günden itibaren hedef alındı. Buraya uçak inmez diyen de oldu, ne gerek var diyerek havalimanını küçümseyen de. Ve bugün yolcu ve uçuş rekorları kıran İstanbul Havalimanı inşa edildi.
6: İstanbul Havalimanı bir kez daha rekor kırdı.
7: İstanbul Havalimanı rekor üzerine rekor kırarak zirveyi koruyor.
0: Sağlık alanında devrim yapan AK Parti, ülkemizin dört bir yanına inşa edilen şehir hastaneleriyle sağlık altyapımızı kuvvetlendirdi. CHP'nin başını çektiği bir grupsa her fırsatta şehir hastaneleri aleyhinde karalama kampanyaları yürüttü.
8: Bu şehir hastanelerini ben, arkadaşlarım hep bizi eleştirdik. Yanlış yapıyorsunuz dedik.
0: Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi Köprüleri, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi mega projeler Türkiye'nin ulaştırma alanındaki yüz akları oldu. Her birini engellemek için türlü dezenformasyonlar ve provokasyonlar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti ise bu kara propagandalarla her platformda mücadele etti.
1: Dünya duysun! Ya Allah! Bismillah!
0: Türkiye'nin gücüne güç katacak teknolojik hamleler de hedef alındı. Milli muharip uçağımız Kaan ilk günden itibaren saldırı altındaydı. Proje kalorifer peteği denerek aşağılanmaya, gözden düşürülmeye çalışıldı. Kaan tüm engellere rağmen göklerle buluştu.

0: Evet kardeşlerim, 86 milyonun mesuliyetini yüreğinde hisseden, bu vatanın istisnasız bütün evlatlarını kucaklayan bir kadro olduk. Bu şekilde de yola devam ediyoruz. Sadece bize oy veren kardeşlerimizin değil, her vatandaşımızın yüzünü güldürmek, refahını artırmak için çalıştık. Bugün de aynı halisane niyetlerle çalışıyoruz. Şunu tüm samimiyetimle dile getirmek arzusundayım. Verdiğimiz mücadelenin, çektiğimiz çilenin, ödediğimiz bedelin karşılığını almaya başladığımız bir dönemdeyiz. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Türkiye küresel sistemde meydana gelen değişimleri en doğru okuyan, rasyonel politikalar geliştirerek bu süreci en iyi yöneten ülkelerden biridir. İmkanlarımızın olduğu kadar potansiyelimizin de farkındayız. En son İran krizinde Türkiye'nin ve Türk dış politikasının ulaştığı yüksek kapasiteyi tekrar görme imkanı elde ettik. Aklı selimi, sağduyu, hakkaniyeti merkeze alan siyasetimizle ülkemizi bu ateş çemberinden uzakta tuttuk. Türlü kışkırtmalara rağmen tek bir insanımızın dahi burnunun kanamasına izin vermedik. İsrail'in bölgemizde yeni fitne kazanları kaynatmayı amaçlayan oyunlarına eyvallah etmedik. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Yine bu süreç Türkiye'nin tecrübeli, güvenilir ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğini bir kez daha teyit etmiştir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en riskli çatışmalardan biri, partimizin ve ittifakımızın basiretli siyaseti sayesinde başarıyla idare edilmiştir. Bu zor süreçte başta dışişleri ve güvenlik bürokrasimiz olmak üzere tüm kurumlarımız büyük bir gayret, büyük bir emek ortaya koymuşlardır. Kimi zaman arka kapı diplomasisiyle, kimi zaman doğrudan tavır alarak, kimi zaman anlaşmazlıklar büyümeden müdahale ederek çok dikkatli bir şekilde müzakere sürecine katkı sunduk. Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Gözü dönmüşlükle birbiriyle yarışan azgın bir güruh bölgemizde silahların susmasını asla istemiyor. Ulusal güvenliğini komşuları dahil kendisi dışındaki herkesin istikrarsızlık içinde olmasında gören, terörü ve işgali bir devlet politikası haline getiren bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Amaçlarına ulaşana kadar her türlü şirretliği yapmaya devam edeceklerdir. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Bölgemizde huzur olacaksa İsrail'in fitnelerine rağmen olacak. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde sulhü sükunun, adaletin, istikrarın, refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bile olsa barış şansının değerlendirilmesi için üzerimize ne düşüyorsa yapmaktan geri durmayacağız. Önümüzdeki dönemde İran krizinin kalıcı çözümüne yönelik çabalara her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. Çok değerli kardeşlerim, bugün son olarak sizlerle terörsüz Türkiye sürecine dair bazı önemli değerlendirmelerimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şunu bir kez daha ifade etmek durumundayım. Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte başlattığımız akabinde devlet politikasına dönüştürerek bugünlere getirdiğimiz terörsüz Türkiye sürecimizde hamdolsun önemli merhaleler kat ettik. 23 Ekim'de yaşanan TUSAŞ saldırısı başta olmak üzere süreç boyunca karşılaşılan sabotajlara rağmen sabır ve sağduyuyla çalışmaları yönettik. Terörsüz Türkiye süreci geride bıraktığımız 22 yıllık zaman diliminde ciddi direnç testlerinden başarıyla geçti. Sürecin önündeki en önemli engellerden biri olan Suriye'nin kuzeyindeki sorun, Suriye Cumhurbaşkanı Sayın Şara'nın kuşatıcı yaklaşımıyla büyük ölçüde çözüme kavuştu. Entegrasyon süreci çeşitli güçlerle karşılaşmasına rağmen hamdolsun başarıyla hayata geçiriliyor. Biz de süreci yakından takip ediyor, gerekli katkıyı sunuyoruz. 13,5 yıllık iç savaşın ardından Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine yeniden sahip çıkmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun korunarak devam ettirilmesi samimi temennimizdir. İran krizi sürecin sadece ülkemiz ve bölgemiz için değil, Kürt kardeşlerimiz için de hayati önemde olduğunu tescil etmiştir. Sürecin sağladığı müsbet atmosfer ve diyalog kanalları sayesinde Kürt kardeşlerimizin de zarar göreceği daha büyük fitnelerin önüne geçilmiştir. Burada sadece şunu söylemekle iktifa ediyorum. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecektir. Bölgemizin nasıl bir uçurumun kıyısından döndüğü daha iyi anlaşılacak. Şunu bir defa artık herkes kabul etmeli. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Terör aynı zamanda her türlü gelişmenin, ekonomik kalkınmanın, refahın, siyasi ve demokratik atılımın önündeki en büyük engeldir. Terörün gölgesi çekildikçe turizmden istihdama, güvenlikten tarıma her alanda nasıl bir bahar havasının estiğini hep birlikte görüyoruz ve göreceğiz. Diyarbakır'ın sokakları, kahvehaneleri bugün cıvıl cıvıl. Hakkari'nin dağlarında ülkemizin dört bir yanından turistler geziyor. Dicle'nin kenarında serinlemek için herkes sıraya giriyor. Kars'tan Van'a, Batman'dan Ağrı'ya, Mardin'den Şırnak'a, her tarafta esnafımızın yüzü gülüyor. Bölgeye gelen yeni yatırımlarla özellikle gençlerimizin umudu güçleniyor. İnşallah çok daha iyi olacak. Terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Milletimizin artık bu sorundan kalıcı biçimde kurtulmak istediği ortada. Cumhur İttifakı olarak biz de milletin bu beklentisini karşılamak istiyoruz. Gönül ister ki 50 yıllık bu sorunu süratle çözelim ve geride bırakalım. Maalesef bölgemizin içinden geçtiği dinamik, jeopolitik hem aynı anda pek çok krize vaziyet etmemizi hem de çok hassas olmamızı elzem kılıyor. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa, bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu tıpkı milli dayanışma, kardeşlik ve demokrasi komisyonu çalışmalarında olduğu gibi farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı, bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, kararlılıksa kararlılık, uzlaşıysa uzlaşı, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yolumuz, bahtımız açık olsun diyorum. Bu düşüncelerle grup toplantımızın ülkemiz ve milletimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Genel kurul çalışmalarında sizlere başarılar diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasının son bölümünde terörsüz Türkiye sürecine değindi ve çok önemli mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Cumhur İttifakı olarak bir yasal çerçeve üzerinde çalıştıklarını söyledi. Ve önümüzdeki süreçte meclisin de desteğiyle tarihe bir kayıt düşeceğiz dedi. Bu bağlamda atılan adımları yönetti. Sabotajlara rağmen süreci yönettiklerini söyledi. Suriye'deki entegrasyon sürecine dikkat çekti.
0: İlat Başkanımız, İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul milletvekillerimizi kürsüye davet ediyorum.
1: Ekranda bir AK Parti'ye katılma seremonisini de izliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı ve Özdemir'e rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. AK Parti grup toplantısını canlı olarak ekrana taşıdık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları önemliydi. Canlı olarak ekrana getirdik. Saat de biri geçiyor, biri 10 geçiyor. Yani artık öğle bülteni sınırları içerisindeyiz. Gelişmeleri aktaracağız ama önce her zaman yaptığımız gibi, bültene başlarken yaptığımız gibi birkaç başlıkla gündemi özetleyelim. Sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Manşete bir sahte reçete şebekesini çektik. ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalık tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları sahte reçeteyle temin edip kayıt dışı şekilde yurt dışına satıyorlardı. Operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltında. Ayrıntısını birazdan ekrana taşıyacağız. Ankara NATO zirvesine hazırlanıyor son dönemin. Hatta NATO tarihinin en kritik, en önemli zirvelerinden biri. Üye ülkelerin liderleri küresel savunma stratejilerine karara bağlayacak. Trump'ın yaklaşımı merak ediliyor. 7-8 Temmuz'daki liderler zirvesi öncesi başkentte de hummalı bir çalışma var. Ankara zirveye hazırlanıyor. Hem o hazırlıklara hem de tarihi zirvenin gündem başlıklarına bakacağız. Ekonomi gündeminde altının seyri öne çıkan başlık. Düşüş devam ediyor. Gram altın 6000 lira sınırında. Peki bu düşüş neden? Altın seyrini nasıl sürdürecek? Almak için, altın almak için uygun zaman mı? Yanıtı öğle bülteninde. Ve son başlık Dünya Kupası. Dünya Kupası'nda son maçımız için geri sayıyoruz. Cuma günü sabah saat 5'te rakip ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri. İlk iki maç hüsrandı. Artık prestij için sahada olacak milliler. Maçın oynanacağı Los Angeles'a da geçildi. Taraftar coşkulu bir karşılama yaptı. Son notlar birazdan. Başlıyoruz bültene. Başkent 7-8 Temmuz'da yapılacak NATO zirvesine hazırlanıyor. Dünya liderlerini ağırlayacak kentte, Ankara'da hummalı bir çalışma var. Üst düzeyde güvenlik önlemleri alınıyor. Terör örgütlerine yönelik operasyonlar da sıklaştırıldı. Ankara'daki son operasyonda çatışma çıktı. Bir DAEŞ'li terörist öldürüldü. Hem son operasyonu hem de kentte yapılan hazırlıkları Mustafa Berber'den alacağız. Mustafa, önce operasyona ilişkin son bilgileri alalım. Nedir son bilgiler?
2: Ahmet Arpat, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla pek çok terör örgütüne yönelik, hem aşırı sol terör örgütlerine yönelik hem de DAEŞ terör örgütüne yönelik dün bir operasyon düzenlenmişti. Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. 200'den fazla kişiden bahsediyoruz bu soruşturma kapsamında. Ancak senin de dikkat çektiğin gibi önemli bir ayrıntı yaşandı, önemli bir detay yaşandı. Çünkü DAEŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen Muhammed Kavi. Sosyal medyada da paylaşımları vardı bazı platformlarda. Bu gerçekleştirilecek 7-8 Temmuz'daki Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi öncesinde bir eylem hazırlığına yönelik bazı paylaşımlardı bu paylaşımlar. Buna yönelik de yalnız kurt eylemine dönüşebilecek potansiyel olduğu değerlendirilerek gözaltı kararı verildi hakkında. Polis Haymana'da bulunan adresine baskın yaptı. Özel harekat polisleri içeri girdi operasyon sırasında. Ancak Muhammed Kavi'nin evinde sadece Muhammed Kavi değil aynı zamanda eşi de vardı. Ve içeriden polislere doğru 4 el ateş açıldı. 4 el ateş açılmasının üzerine de özel harekat polisleri Muhammed Kavi'yi omzundan vurarak etkisiz hale getirildi. Eşi Nazan Kavi de başından yaralandı, kafasından isabet aldı. Bu iki kişi de 2001 doğumluydu, 25 yaşındaydı ve ikisi de hastaneye kaldırıldı. Ancak Muhammed Kavi hastanedeki tedavisi sırasında yine polislerin elinden kaçmaya çalıştı ve kan kaybı nedeniyle de hayatını kaybetti. Eşinin ise tedavisi sürüyor. Dün gerçekleştirilmişti bu operasyon, sabaha karşı sabah 3.30 sularında gerçekleştirilmişti ve orada polislere yönelik açılan ateş sonucunda da DAEŞ'le bağlantılı olduğu değerlendirilen Muhammed Kavi etkisiz hale getirilmişti. Ancak hastanede tedavi gördüğü sırada kaçma teşebbüsünde bulununca bu kez kan kaybından hayatını kaybetti.
3: Mustafa, peki başkentte ne tür hazırlıklar var zirve için?
2: Çok sayıda hazırlık var. Bir yandan güvenlik önlemleri, bir yandan da şehrin aslında peyzaj çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kameraman Güney Çardaközü ile birlikte Esenboğa Havalimanı'ndayız. Burası önemli bir nokta. Şimdi Güney ekranlarınıza getirecek bir kaldırım çalışması var ama Esenboğa Havalimanı'nın önemli nokta olması tabii ki bu çalışmalar nedeniyle değil. Liderler Ankara'ya gelecekler. Çoğu Esenboğa Havalimanı'na inecek. Buraya inmeleri bekleniyor ve Esenboğa Havalimanı'nda kırmızı bölgelerden biri. Yani ekipler bu noktada hem çevre düzenlemesi için çalışmalarını gerçekleştiriyorlar. Hem de yeni adımlar atılıyor, güvenlik önlemleri alınıyor. Ne gibi önlemden bahsediyoruz? Öncelikli olarak güneyden sol tarafı ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim. Hemen refüjün ortasında demir bariyerler var. O demir bariyerlere henüz tel takılmamış ancak geri istikamette yaklaşık 1 kilometrelik bir mesafede o hazırlıkların tamamlandığını görüyoruz. Yani buradan karşıdan karşıya geçişler bu demir bariyerlerle engellenmiş olacak. Hemen sağ tarafta ekranların sağında kalan bir ahşap bölüm de var ve orası da aslında iş yerlerinin olduğu noktalardı. Ancak Esenboğa Havalimanı'na hem gelişte hem de gidişte pek çok iş yerinin önünün bu şekilde tahtalarla kapatıldığını görüyoruz. Çünkü oradan bir geçiş gerçekleştirecek liderler. Peki sadece çalışmalar bu yönde mi? Yani çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmasına ilişkin mi? Hayır. Bu kapsamda Ankara Valiliği de güvenlik tedbirlerini açıklamıştı ve pek çok noktada özellikle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Ato Kongrezyum sergi merkezinin bulunduğu bölgede trafiği aksatacak unsurların olmaması yönünde tedbirler alınmıştı. Yine Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Pursaklar, Keçiören, Mamak ve Yeni Mahalle ile Sincan'ın da arasında bulunduğu 9 ilçede kamu görevlerine eğer zorunlu bir görevleri yoksa idari izin verilmişti. Yine harita olarak bakacak olursak mavi ve kırmızı bölgeler ilan edildi. Kırmızı bölge özellikle hem zirvenin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hem de Esenboğa Havalimanı, aynı zamanda Etimesgut'ta bulunan Ankara Havalimanı da kırmızı bölge içerisinde. Ya yani o bölgede giriş çıkışlara izin verilmeyecek. Önlemler orada üst düzeyde tutulacak. Ankara'daki hem güvenlik teyakkuzu hem de çalışmalar aralıksız devam ediyor Ahmet Erdoğan.
1: Mustafa Berber aktardı. Zirve 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek ve liderler zirvesinin önemli başlıklarından biri de Ukrayna olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bir açıklama var. Putin, Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır olduklarını duyurdu. Putin, müzakerelerin sahadaki gerçekler temelinde yürütülmesi gerektiğini de söyledi.
4: Rusya daha önce İstanbul'da varılan anlaşmalar temelinde Ukrayna ile barış müzakerelerine hazırdır. Bu anlaşmalardan sapmamız için hiçbir gerekçe görmüyorum. Ancak bu İstanbul'da varılan anlaşmalar ve en önemlisi sahadaki gerçekler temelinde gerçekleşmelidir.
5: Rusya'ya Ukrayna savaşını bitirmesiyle ilgili baskı sürerken Moskova bir sonuç alınamamasından Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile masaya dönmeye hazır olduğunu yine dedi. 2022 yılında İstanbul'da hazırlanan ilk taslak anlaşmanın hala geçerli bir zemin olduğunu ifade etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen yıl Alaska'daki toplantıda ortaya çıkan mutabakatın da barış müzakerelerine bir temel oluşturabileceğini söyledi. Rusya lideri sürecin Ukrayna'nın saldırgan tutumu yüzünden durduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

0: müzakerelere nasıl bakıyorlar ve cephede neler yaşanıyor? Putin'in bu sözleri savaşın biteceği anlamına mı geliyor? Ayrıntıları aktarmak üzere Kiev'den Deniz Berktay yayın için bizi beklemekte. Deniz, şimdi sahadaki gerçekler diyor Putin. Bunun için sahaya bakmak gerekir. Yani savaştaki duruma. Savaş nasıl gidiyor? Nedir sahadan yansıyan görüntü?
1: Tabii. Şimdi Putin'in sahadaki gerçekler sözünden kastettiğini ben müsaadenle bir kısaca açıklayayım önce. Sahadaki gerçeklerden kastettiği Rusya 2022'deki İstanbul görüşmelerinden sonra Ukrayna'nın 4 ilini büyük ölçüde ele geçirdi. Donetsk, Lugansk, Zaporojye ve Kherson illerini ve 2022'nin Eylül ayında da bu illeri ilhak ettiğini açıkladı. Dolayısıyla sahadaki gerçeklik derken buraları siz artık Rus toprağı olarak kabul edin. Ukrayna burada hak iddia etmesin demek istiyor. Yani Ukrayna'nın pek kolay kabul etmeyeceği, Ukrayna'da hatta şu şartlarda hiçbir liderin kabul etmeyeceği şartlar. Sahadaki durumu kısaca söyleyecek olursak, bir taraftan Ukrayna İHA'ları son dönemlerde Rusya'nın çeşitli hedeflerini vuruyor ve hem Rus topraklarını hem de Rus işgali altında bulunan Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nda pek çok hedef Ukrayna İHA'ları tarafından vuruluyor. Hatta Kırım'da Sivastopol kentinde şu anda elektriklerin kesik olduğu bildiriliyor. Ayrıca Rusya'da Ukrayna sınırına yakın olan pek çok ilde, Kursk gibi, Bryansk gibi illerde şu anda benzin satışı belli izinlere bağlanmış durumda. Sürekli Ukrayna buralardaki enerji hatlarını, benzin depolarını vurduğu için. Ve ayrıca tabii bu tarz hava saldırılarının Rus halkı üzerinde psikolojik etkisi de oluyor. Hatta bir iddiaya göre Rusya'da FSB yani İstihbarat Servisi Başkanı ve diğer bazı askeri yetkililer Putin'e 20 Eylül'de yapılması planlanan parlamento seçimlerini erteleme çağrısında bulundular. Gerçi bir saat kadar önce Putin'in sözcüsü Peskov bu iddiayı yalanladı. Fakat halk üzerinde psikolojik etkisi oluyor. Fakat kara savaşlarına baktığımızda Rusya'nın her şeye rağmen Donbas'ta yavaş da olsa ilerleyişini sürdürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla savaş epey şiddetlenmiş durumda.
0: Şimdi Putin sahadaki gerçeklerle müzakereye hazırız diyor. Peki Ukrayna hazır mı? Kiev'in gerçeği ne?
1: Şimdi şöyle söyleyelim. Putin dün öyle bir açıklama yapınca biraz işte Putin demek ki barışa yeşil ışık yaktı. Putin siyasetini değiştiriyor şeklinde yorumlandı. Fakat Rusya'nın tutumuna da baktığımız zaman, Ukrayna yönetiminin de tutumuna baktığımız zaman aslında içerik olarak pek değişen bir şeyin olmadığını görüyoruz. Putin, ben İstanbul görüşmeleri temelinde ve sahadaki gerçekliği kabul ederek bir barışa hazırım derken, İstanbul görüşmelerinde de Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağının garanti edilmesi kastediliyordu. O şu anki Ukrayna yönetiminin şu anki siyasetine tamamen ters. Ve Zelenski yönetimi o nedenle şu ana kadar bu iddiayı, yani böyle bir barış çağrısını yanıt bile vermemiş durumda. Ve Ukrayna'ya destek veren batılı ülkelerin de beklentisine tamamen ters. Ve Ukrayna yönetimi de biz de barışı, bir an önce barış istiyoruz diyor. Ve Rusya, fakat Ukrayna yönetimi Rusya bizim çizgimize gelsin, bizim çizgimizde barış yapılsın diyor. Rusya yönetimi de biz de barışı istiyoruz fakat Ukrayna yönetimi bizim çizgimizi kabul etsin diyor. Şu anda bir tarafta Rusya, öbür tarafta Ukrayna ve batılı ülkelerin tutumları birbirinden çok farklı olduğu için gerçek anlamda bir barış müzakeresinden bahsetmek için zamanın biraz erken olduğunu düşünüyorum.
0: Deniz Berktay aktardı Kiev'den. Sahte reçetelerle ALS, kanser ve organ nakli gibi kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları alıp yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebeke çökertildi. 19 şüpheli gözaltında. Ayrıntıları Dilek Yaman Demir aktaracak bize. Dilek.
2: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti sabah saatlerinde ortak bir operasyona imza attı. 19 şüpheli gözaltına alındı. Bu soruşturmadaki iddia bir suç örgütünün varlığı. Suç örgütünün insan hayatını tehlikeye sokacak şekilde ilaçların stoklanıp satılmasıyla birlikte kamu adına dolandırıcılık yaptıkları, yine kaçakçılık suçunun işlendiği iddiasına yönelikti. Bu soruşturma kapsamında iddiaların bir diğer odağındaki isimler ise eczacı deposu sahipleri, ilaç firmaları, yine eczane çalışanları vardı. İddiaların odağındaki bu soruşturmada insanların hayatı için, hayatları için aslında önem taşıyan ilaçların sahte reçetelerle ya da mükerrer reçetelerle depolandı. Yine depolanan bu ilaçların kaçak bir şekilde yurt dışına çıkarıldı.

0: Yine yurt dışına çıkarılırken de örgüt üyelerinin kuryeleri kullandığı iddia edildi. Bu ilaçlar LRC, MS, kanser, organ nakli gibi hayati durumlarda kullanılan ilaçlar olduğu tespit edildi. Yine örgüt üyelerinin kuryelere de ilaç başına prim ödemesi yaptıkları, yani para verdikleri de bir başka iddiaydı. Bu soruşturmalarda yine iddiaların odandaki bu ilaçların kuryelere de AVM otoparkları, kent merkezleri, kalabalık noktalarda teslim edildiği ve yurt dışına da usulsüz şekilde, yani kargo yoluyla ya da kaçak biletler yoluyla yurt dışına da gönderildiği tespit edildi. Sabah saatlerindeki bu operasyon İstanbul merkezliydi. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Hatay ve Şırnak olmak üzere eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda 19 suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul Emniyeti'ndeki işlemleri sürüyor.
1: Dilek Yaman Demir aktardı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Ayrıntıları Sena Gürbüyük aktaracak. Sena.
2: Ahmet Arpat, Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticisi Erhan Karaal fidye için kaçırılmıştı ve bu olaya ilişkin de aslında geçtiğimiz günlerde 6 şüpheli kaçırılma olayına ilişkin tutuklanmıştı. Yeni gözaltılar oldu. Dün 5 şüpheli Sakarya'da gözaltına alınmıştı. Onların emniyetteki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Bugün de sabah saatlerinde polisin yaptığı incelemeler doğrultusunda operasyonda 3 kişi daha olayla ilişkisi olduğu düşünülen 3 kişi daha gözaltına alındı. Peki neler olmuştu? Ondan bahsedecek olursak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ yöneticilerinden Erhan Karaal evinin önünden kaçırılmış, darp edilmiş ve sonrasında da 500 kilo altın için bu kaçırılma olayını yaşadığını aktarmıştı kendi ifadesinde ve bu olaya ilişkinde aslında günler sonra gözaltılar geldi, tutuklamalar geldi. Şu anda 6 şüphelinin tutuklandığını belirtelim. Ve şu anda da toplam gözaltı sayısı bugün 3 kişinin daha eklenmesiyle 8 oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticisinin fidye için kaçırıldığı ortaya çıkmıştı ve Erhan Karaal'dan 500 kilo altın istendiği öne sürülmüştü. Erhan Karaal'ın polise verdiği ifade bu yöndeydi ve burada da saatlerce şiddet gördüğünü belirtmişti Karaal. Bu doğrultuda da aslında bu paraları vermeyince de öldürme talimatı verildiği de Erhan Karaal'a verilen bilgiler arasındaydı. Zanlılardan birinin tetikçi olarak görevlendirildiği ve bu öldürme talimatının da yurt dışından verildiği ifade edilmişti ve belirlenmişti aslında. Fidye ödenmezse de Karaal'ın öldürülmesine ilişkinde bu talimatların verildiği belirlenmişti dediğimiz gibi. Karaal'ın şu anda hastanedeki tedavisini sürdüğünü belirtelim. Yoğun bakımdaki tedavisi hala sürüyor. Darp edildiğini ve aç ve susuz bırakıldığını belirtmişti Erhan Karaal. Ve şu anda da hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı bugüne dek ve dün Sakarya'da 5 şüpheli gözaltına alınıp İstanbul'a getirildi. Bu sabah saatlerinde de hala olayın ve soruşturmanın devam ettiğini belirtelim. Bu sabah saatlerinde de olaya ilişkin 3 şüphelinin daha gözaltına alındığı ve olayla ilişkisi olduğu belirtildi. Şu anda 8 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin halen devam ettiğini belirtelim Ahmet Arpat.
1: Brezilya'da sıcak hava balonu alev aldı. Balondaki 21 kişiden 8'i öldü. Brezilya'nın Santa Catarina eyaletinde turistik balonun sepetinde çıkan yangın hızla yayıldı. Balon düşmeye başladı. Olaydan kurtulan pilot sepetin alev almasıyla balonu yere yaklaştırmaya çalıştığını, atlayabilenlerin atladığını anlattı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın söylemleri İran'la müzakereleri zora soktu. Ancak Trump'ın paylaşımlarını Anlaşma Sanatı adlı kitaptan aldığı taktikle yaptığı belirtildi. Bunun bilincinde olan İran yönetimi ise bir psikolog ekibiyle çalıştı. Amerikan The Wall Street Journal gazetesinin haberini ekrana getirelim.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tehran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tehran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibov'un müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tehran'daki pragmatik yetkililerinde iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tehran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Suzan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
1: İsrail basınında İran Savaşı ile ilgili olarak Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ağır eleştiriler yöneltiliyor. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun tüm siyasi kariyeriyle ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazete Netanyahu'nun İran ve Gazze'de izlediği politikaların başarısız olsa da temel olarak halk tarafından desteklendiğine dikkat çekti.
3: Koltuğunu korumak ve Filistin devletinin kurulmasına engel olmak. İsrail'in Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri bu iki hedef üzerine kuruldu. Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinin ardından sağcı ve dindar seçmen tabanını korumak için büyük çaba harcadığına dikkat çekildi. Destekçilerini ödüllendirirken rakiplerini böldüğü vurgulandı. Netanyahu'nun İran ve Lübnan'daki başarısızlığın ardından ultra ortodoksların desteğini sağlamak için harekete geçtiği belirtildi. Bunun için Tevrat öğrenimiyle ilgili temel yasayı ve askerlikten muaf tutulmayı desteklemeye hazırlandığının altı çizildi. Netanyahu'nun güvenlik politikalarını da halk arasında popüler olma stratejisi üzerine kurduğu yorumunda bulunuldu. 7 Ekim saldırıları öncesinde halkın sükunet istediği, Netanyahu'nun da bunu sağlamak için Hamas'ta ittifak kurmayı göze aldığı iddia edildi. Ancak 7 Ekim'in ardından İsrail halkının intikam istediği, Netanyahu'nun da bu talebi de fazlasıyla yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede Gazze'de kitlesel katliamlar yapıldığı, Suriye ve Lübnan'da toprakların işgal edildiği ve İran'da bombardımanlar ve dinlerlere suikastlar düzenlendiği hatırlatıldı. Bu politikalarla İsrail'in dünya genelinde solcular tarafından soykırımcı, sağcılar tarafındansa fazla ileri gitmekle suçlandığına dikkat çekildi. Netanyahu'ya ülkesinde yöneltilen eleştirilerin ise attığı adımların ahlaki niteliğine değil, başarısız olmasına odaklandığının altı çizildi. Netanyahu'nun rakipleri Gadi Eisenkot ve Naftali Bennett'in de aynı politikaları izleme sözü verdiği, ancak Netanyahu'nun aksine başarılı olma vaadinde bulundukları belirtildi. Benjamin Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'da başarısız olsa da politikalarına desteğin sürdüğüne de vurguda bulunuldu. Bu nedenle alternatiflerine çok az alan kaldığının altı çizildi. Bu çerçevede Eisenkot ve Bennett'in imaj farklılıkları olsa da Netanyahu'yu yenmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu. İsrail medyasında paylaşılan son ankete göre Netanyahu'nun kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyede olduğu görülüyor. Ankete katılanların neredeyse %60'ı Netanyahu'nun tekrar başbakanlık koltuğuna aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
1: Avrupa günlerdir kavurucu sıcakların etkisinde. Fransa'da dün hava dünyanın %98,8'inden daha sıcak ölçüldü. Sıcak havanın 14 Temmuz'a kadar süreceği belirtiliyor. Ayrıntılar için Fransa'ya döneceğiz. NTV temsilcisi Kayhan Karaca karşımıza. Kayhan, çok güzel bir yerdesin, çok keyifli bir yerdesin. Rejiyle hatta tartıştık, merak ettik neresi burası diye. Neredesin? Hava sıcaklığı nedir? Fransa'da ne yaşanıyor şu an?
4: Evet, Fransa'da hava sıcaklığı konusunda rekor üstüne rekor kırılıyor her şeyden önce Ahmet Arpat. Ben şu anda Fransa'nın Almanya sınırındaki Strasbourg kentinin tam ortasında bulunan bir parktayım. Sahir zamanda bu park tıklım tıklım olur öğle saatlerinde. Hatta göstereyim, arkamda bir restoran var. Bu restoranın bir terası var. O terasta normalde yer bulamazsınız ama şu anda o terasta neredeyse kimse yok. Parkın içinde de fazla dolaşan insan görmedim, göremiyorum. Çünkü hava çok sıcak. Daha şimdiden 36-37 derecelerdeyiz. Ama burası göreceli olarak Fransa'nın geri kalan kısmına nazaran daha iyi diyebilirim Ahmet Arpat. Çünkü esas sorun Fransa'da. Fransa'nın batı ve güneybatı bölgelerinde şu anda hava sıcaklığı gölgede 43-44 derecelerde. Şöyle söyleyeyim size, batıdaki kentlerinde, Atlantik sahiline yakın kentlerinde Fransa'nın öğleden önce, yani saat 12'den önce termometre 40 dereceyi gösterdi. Sadece başkent Paris'te sabah 9'da hava sıcaklığı 32 dereceydi. Geçtiğimiz gecede, gece boyunca 30 derecenin neredeyse altına inmedi hava sıcaklığı Fransa'nın batı ve güneybatı bölgelerinde. Bugün de aynı bölgelerde ve Fransa'nın merkez bölgelerinde, başkent Paris'te de dahil olmak üzere, hava sıcaklığı gölgede yaklaşık 40, 41, 42, 43, 44 derecelerde olacak. Bu durum cuma gününe kadar, en az cuma gününe kadar devam edecek diyor yetkililer. Tabii bunun olumsuz yanları da var, tahmin edebileceğiniz gibi. Bu aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor. Boğularak ölenlerin sayısı 45'e yükseldi. 2 kişinin daha boğulduğu haberi geldi bugün. Öte yandan sağlık sistemi alarm veriyor. Acillere başvuranların sayısında %20 ülke genelinde artış var. Bu oranın Paris ve çevresinde %50 olduğu söyleniyor. Tren seferleri aksamalı yapılıyor. Elektrik şebekeleri zarar görmekte. Şu anda Fransa'da en az 80 bin haneye elektrik verilemediği haberi geldi. Öte yandan korkulan da oldu. Korkulan neydi? Bu aşırı sıcakların neden olabileceği orman yangınları Fransa'nın iç bölgelerinde ve güneybatı bölgesinde, bölgelerinde yer yer orman yangınları var ve daha şimdiden yüzlerce hektarlık alanın kül olduğu belirtiliyor. Bu durum tabii Fransa'ya has değil. Fransa'yı çevreleyen ülkelerde de bu aşırı sıcaklar devam etmekte Ahmet Arpat. İtalya'da özellikle 15 ilde, ki bunların arasında Roma ve Milano'da var, acil durum ilan edilmiş durumda. Ve yarın özellikle Almanya için çok kritik. Almanya'da yarından itibaren bu kavurucu sıcaklar etkili olacak ve Almanya'nın birçok bölgesinde termometre 40 derecenin üzerine çıkacak denmekte. Aynı şekilde Benelux ülkeleri ve İngiltere'nin de bu kavurucu sıcaklardan özellikle bugünden itibaren etkileneceğini belirtiyor yetkililer Ahmet Arpat.
1: Peki Kayhan, şimdi tüm Avrupa'yı kavuran bir sıcaktan bahsediyoruz. Ne konuşuluyor? Bu bir istisna mı deniyor yoksa yeni normal bu mu?
4: Şimdi ne yazık ki ikinci seçeneğin, daha doğru birçok uzman artık buna alışmamız gerektiğini söylüyor. Yazların çok daha uzun olacağı söylenmekte. Şöyle söyleyeyim, biliyorsunuz bundan 10 yıl önce iklim değişikliği Avrupa'nın gündemindeydi. Çok üzerine eğilmekteydi hükümetler. Fakat Covid sonrası iklim değişikliğiyle mücadele konusu ikinci plana, hatta üçüncü plana itildi. İşte şimdi yeniden bu kavurucu sıcaklarla beraber iklim değişikliği konusunun önümüzdeki günlerde, daha doğrusu haftalarda, dönemde siyasilerin gündemine oturması bekleniyor. Daha şimdiden mesela klima konusu Fransa'da siyasilerin gündeminde. Birçok siyasi parti bu klima konusunu, yani hastanelerin, okulların klimayla donatılması konusuyla ilgili olarak kanun teklifleri vermeye başladılar. Tabii bu ne zaman yürürlüğe gider, ne kadar gerçekçi olur onu göreceğiz. Fakat klima Fransa'da genelleşmiş bir uygulama değildi. Şimdi bu sıcaklarla beraber bir tartışma konusu olmaya başladı. Öte yandan Çevreci Parti, Yeşiller Partisi Fransa'da iklim tatili, daha doğrusu doğal afetlere bağlı tatil, ücretli tatil konusunu gündeme getirdi. Bu da önümüzdeki yıl yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde bu Yeşiller Partisi'nin en önemli önerilerinden biri olacak deniyor. Ama senin de belirttiğin gibi yeni normal bu olacak gibi görünüyor. Çünkü son bir ayda ikinci kez böyle kavurucu sıcaklar yaşıyoruz Fransa'da. Sadece Fransa'da değil, İspanya'da ve İtalya'da, Portekiz'de, hatta Benelux ülkelerinde, hatta biraz önce söyledim Almanya gibi bu tür sıcaklara kesinlikle alışık olmayan ülkelerde dahi artık 35 değil, 36 değil, 37 değil, 40 dereceleri ve 40 derecelerin üstüne herkesin alışması gerekiyor deniyor. Bir de Birleşmiş Milletler'in bir verisi var Ahmet Arpat, onu da aktarayım seyircilerimize. Avrupa kıtasının dünyanın geri kalanından iki kat daha hızlı ısındığını söylüyor Birleşmiş Milletler yetkilileri.
1: Peki Kayhan Karaca aktardı, 40-42 dereceler ki daha Haziran ayındayız. Bunun Temmuz'u, Ağustos'u var. Bakalım nasıl bir süreç bekliyor Avrupa'yı. Peki Avrupa'daki bu sıcaklar Türkiye'ye geliyor mu? Son tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Aşırı sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde orman yangını riski arttı.
5: Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak.
6: Bu durum şöyle bir risk yaratıyor. Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
5: Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Şimdi o hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hafta sonundan itibaren nemli günler başlıyor.
6: Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan, o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece, salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
5: Sıcaklıkların başkent ve Karadeniz'de de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
1: Yükselen sıcaklıklarla birlikte Ege'de orman yangını riski var demiştik. Haber maalesef geldi. Manisa'da orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Soma ilçesine bağlı Tabanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alandan alevler yükseldi. Kısa sürede ekipler bölgeye yönlendirildi. Alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışma başlatıldı. Yangının çevredeki yerleşim alanlarına sıçramaması için ekipler yoğun çaba harcıyor. Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
7: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
8: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
7: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
9: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
7: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
10: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu Değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
7: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
1: Ekonomi gündemine bakalım. Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın 6000 lira sınırına geldi.
3: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. 2 haftanın en düşük seviyesi göründü. Aylık kayıp %10'a yakın.
11: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
3: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
11: Altın fiyatları tarzı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirdiği olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
1: Sivas'ta bir restoranda 50 liraya lahmacun satılması tartışmalara neden oldu. Şikayetlerin artması üzerine iş yerinde denetim yapıldı ancak hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadı.
3: Lahmacunun tanesini 50 liradan sattı, başı dertten kurtulmadı. Şikayetler her geçen gün arttı. Ancak yapılan kontrollerde üründe herhangi bir uygunsuzluk bulunamadı.
12: Meslektaşlarımızın yaptığını düşünüyoruz. Biz uygun ürün satıyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ama meslektaşlarımız uygun olduğu için rahatsız oluyorlar.
3: Sivas'ta yaşayan Selahattin Yabalı 15 yıldır restoran işletiyor. 3 yıl önce kampanya başlatıp lahmacunu uygun fiyattan satışa sundu. Kentte ortalama 200 lira olan lahmacunu 50 liraya satmaya başladı. Ancak iddiaya göre meslektaşları bu uygun fiyattan şikayetçiydi. Şikayetler sürekli artınca ekipler de harekete geçti. İş yerinde denetim yapıldı. Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.
12: Cibere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
3: Selahattin Yabalı devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.
1: Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion sağlık sorunları nedeniyle verdiği uzun aranın ardından sonbaharda Paris'te bir dizi konser vermeye hazırlanıyor. Sanatçı 3 Temmuz'da çıkacak yeni şarkısından ipuçları da paylaşıyor. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

Sonbaharda başlayacak konser serisinin biletleri tükenen dünya yıldızı Celine Dion, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hayranlarının meraklarını dinç tutmayı başarıyor. Fransız bestecilerin imzasını taşıyan yeni bir şarkının ipuçlarını veren sanatçı, eseri 3 Temmuz'da hayranlarıyla buluşturacak. Sanatçının birkaç ay önce çıkardığı Danson şarkısı ve video klibi ise ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

sanatçı 30 Mart'taki doğum gününde Eylül ve Ekim aylarında Paris La Défense Arena'da 5 haftalık yeni bir konser serisine çıkacağını açıklayarak hayatının en güzel doğum günü hediyesi diye nitelendirmiş. 7 Nisan'da satışa çıkan biletler kısa sürede tükenmişti. Dion, uzun zamandır milyonda bir görülen katı kişi sendromu hastalığıyla mücadele ediyordu. Yaşadığı zorlu süreci hayatını konu eden belgeselde gözyaşlarıyla anlatmıştı. Sancılı bir dönemin ardından 2024 Paris Olimpiyatları açılış töreninde hayranlarına büyük sürpriz yaparak Eiffel Kulesi önünde Edith Piaf'ın "In Al Amour" şarkısını seslendirmişti.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur. Her mevsimde,
0: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
3: Maç takvimi.
4: Dünya Kupası'nda grup aşamasında artık son düzlükteyiz. Aynı grupta yer alan takımlar maçlarını aynı saatte oynayacak. Günün ilk maçları B grubunda. Saat 22'de Bosna Hersek Katar ve İsviçre Kanada karşılaşmaları var. Ardından gece 1'de C grubunda Fas Haiti ve İskoçya Brezilya maçlarını takip edeceğiz. Sabah 4'te ise A grubundaki Çekya Meksika ve Güney Afrika Güney Kore karşılaşmalarıyla gün tamamlanacak.
3: Maç takvimi.
2: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
5: Reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Görüyorum, bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
8: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi dış ses?
9: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
10: Pronto, Pronto Tur.
11: Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak-Giresun yolunun 32-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Tek reklam.
7: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
6: Tek reklam.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli, sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli, %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: Tüyler ürperten cinayetler, harikulade gerilimler.
10: Banyoda bir ceset bulmuşlar. Ceset çırılçıplakmış, sadece gözünde kelebek gözlükler varmış. Ve böylece eserimiz başlıyor.
9: Sevin Okya'yla Cinayet Masası. Bir NTV Radyo klasiği.
10: Poirot'u daha olgun biri yapmaya karar verdi. Ama sonra da dedektif gerçek zamanlı 100 yaşını aşınca bu karar verdiğine pişman oldu. Bu kadar popüler olacağını tahmin edememişti.
9: Polisiye roman tutkunları. Her pazar saat 16.10'da Cinayet Masası'nın yeni bölümleri için NTV Radyo başına.
10: Görüyor ve anlıyor ki aslında bu iyi bir adam, hayırda bir kısmet falan değil. Bu haydutların en tehlikelilerinden biri.
9: Cinayet Masası.
10: Önümüzdeki hafta yeniden bir başka kitapla, mümkünse yeni bir yazarla birlikte olmak umuduyla.
9: Çünkü biz polisiye romanı çok seviyoruz.
6: Reklam.
11: Garanti BBVA.
12: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek

0: hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
3: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
3: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. Burası NTV Radyo. Saat 14.

0: Merhaba, saat 2 oldu. Öğle bülteni kuşağında ikinci saat dilimiyle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye sürecinde artık yasal düzenleme zamanı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenleme üzerinde çalıştıklarını söyledi. Düzenlemenin kısa sürede mecliste olacağı mesajını da verdi.
1: Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye ziyadesiyle sahip olduğumuza inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır. Biz ittifak ve iktidar olarak irade ise irade, cesaretse cesaret, üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
0: Van Erciş Karayolu'ndaki kazada şehit olan 27 yaşındaki uzman çavuş Samet Karabulut Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na getirildi. Tören mangasının omuzladığı tabut musalla taşına konuldu. Tören sırasında baba Zeki Karabulut yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Samet Karabulut'un cenazesi kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi. İsrail-Lübnan hattındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Washington'daki görüşmeler bugün de devam edecek. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören pilot proje var.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakerelerin temel başlıklarındandı. Müzakerelerde Lübnan konusunda uzlaşı sağlanırken İsrail ile Lübnan arasında da görüşme trafiği başladı. Müzakerelerin ilk turu Washington'da yapıldı. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri destekli teklif var. İsrail yetkililer görüşülen pilot proje kapsamında Lübnanlı askerlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitileceğini ve güvenlik taramasından geçeceğini, İsrail'in ise sınırdaki tampon bölgede askeri faaliyetleri de devam ettireceğini aktardı. Reuters'a konuşan Lübnanlı bir yetkili ise görüşmelerin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine odaklandığını belirtti. Lübnan basınına göre İsrail, Lübnan ordusunun Ali el-Tahir tepesine konuşlandırılmasını ve Hizbullah'a ait tesislerin Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde imha edilmesini talep ediyor. Habere göre ayrıca İsrail 1986 yılında Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın akıbetinin Lübnan tarafından açıklanmasını istiyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Lübnan'daki ateşkesi ve çatışma durumunu izlemek için başlattığı mekanizma da gündemde. Detaylar henüz açıklanmadı ancak İran'da bu mekanizmaya temsilci gönderecek. Yeni mekanizma Washington yönetiminin 2024 yılında oluşturulan ve Lübnan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini alacak. Taraflar arasında pazar gününden bu yana ateşkes büyük ölçüde korunmuş durumda. Ancak İsrail güçleri Güney Lübnan'ın derinliklerinde konuşlanmaya devam ediyor.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya'da konuşması sırasında bir kişi pedofil diye bağırdı. Trump'ı protesto eden kişi salondan çıkarıldı. Pensilvanya'nın Township bölgesinde düzenlenen etkinlikte Trump otomotiv işçilerine konuşuyordu. Seçim kampanyası kapsamında enflasyonla mücadeleyi anlatıyordu. O sırada üzerinde kamuflaj ceketi bulunan bir kişi pedofil diye bağırarak Trump'ı protesto etti. Görevliler protestocuyu hemen dışarı çıkardı. Eylemci görevlilerin müdahalesine rağmen sözlerine devam etti. Trump ise yanıt vermeden konuşmasını sürdürdü. İtalya Başbakanı Meloni, ABD Başkanı Trump'ın benimle fotoğraf çektirmek için yalvardığı ifadelerinin ardından yaşanan polemiğe son noktayı koydu. Bu tartışmayı körüklemeye devam etme niyetinde değilim. ABD ile çalışmalarımız eski seviyesine dönmeli, dedi.
3: Bu fotoğraf karesine girmek için önce kim ısrar etti tartışmasının sırrı hala çözülemedi. Ama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni artık bu tartışmayı sürdürmek istemiyor.
4: Daha önce de söylediğim gibi ve tekrar ediyorum, bu anlaşmazlığı körüklemeye niyetim yok. Amerika Birleşik Devletleri ile ikili ilişkilerimizin normale dönmesi gerektiğine inanıyorum.
3: G7 Liderler Zirvesi sırasında çekilen kare, ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında soruna dönüştü. Önce Trump, benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı dedi, çektirmezdim ama ona acıdım ifadelerini kullandı. Meloni ise bu ifadelere aynı gün sosyal medyadan yanıt verdi. Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız dedi. Trump bu kez de Meloni'nin İran konusunda ABD'ye yeterli desteği vermemesinden yakındı. İran'ı askeri olarak yendiğimden beri tekrar dostum olmak istiyor diye tepki göstermişti. Meloni de buna karşılık senin dostun olmak bana fayda sağlamadı demişti. Meloni, İtalyan televizyon kanalına verdiği röportajda sigarayı bırakma kararına ilişkin de konuştu. 1 Mayıs'ta sigarayı bıraktım, sigara ile ilgili her şeyi etrafımdan kaldırdım. Bunu başarabildiğime çok mutluyum ifadelerini kullandı.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava 56. günde sürüyor. Tutuklu sanıkların savunması devam ederken mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma tutuklu sanık İstanbul Büyükşehir Belediyesi Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam ediyor. Mahkeme heyeti savunmalar başlamadan önce sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlere ilişkin bir karar verdi. Emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada toplamda 51 tutuklu sanık tahliye edildi. Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
2: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
5: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
2: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisi de tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fenli mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
6: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü, bulundu.
2: Mütalada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının artırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında.
2: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar arttırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Sürede hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
0: Yapay zeka mahkeme salonunda ilk zaferini kazandı. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırlayan yapay zeka mahkemeden de zaferle çıktı. Küçük işletmeler için dönüm noktası olarak görülen davanın detayları haberimizde.
2: Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. Tüm dava dosyası ve savunma stratejilerinin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığı dava İngiltere'de görüldü. Serbest çalışan bir insan kaynakları danışmanı, tahsil edemediği 7.000 sterlin yani yaklaşık 407.000 liralık alacağı için yasal süreç başlattı. Ancak normal bir avukatlık bürosu yerine Garfield AI isimli yapay zeka hukuk firmasına başvurdu. İngiliz barosundan geçen yıl faaliyet izni alan yapay zeka, ihtarname gönderimi, karşı tarafın iddialarına itiraz, 4 tanık ifadesi ve mahkemede kullanılacak tüm belgelerin hazırlanması sürecini tek başına yürüttü. Yapay zekanın hazırladığı dosya İngiliz bir avukat tarafından Londra Mahkemesi'ne sunuldu. 3 saat süren duruşmanın ardından mahkeme davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti. Kararda Garfield AI şirketi tarihe geçti. Süreç özellikle küçük ölçekli uyuşmazlıklarda adalete erişim için küresel bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Zira birçok kişi haklı olsa bile yüksek mahkeme masrafları sebebiyle küçük alacakları için mahkeme yolunu tercih etmiyordu. İngiltere hukuk sistemi geçtiğimiz aylarda yapay zeka skandalına da sahne olmuştu. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran bir kişi, bilgisayarın sunduğu emsal kararlar uydurma çıkınca davayı kaybetmişti. İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarından 3/4'ünün yapay zekadan faydalandığı biliniyor. Yasalarda henüz yapay zeka konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar, hukukçular tarafından teyit edilmeyen içeriğin felaket getirebileceği konusunda uyarıyor.
0: Şanlıurfa'da sıcaklıkların yükselmesiyle boğulma vakaları da artmaya başladı. Kentte bir dizi önlem alındı. Kurbağa adamlar olarak bilinen su altı arama kurtarma ekibi boğulmaların önüne geçebilmek için mesai harcıyor.
2: Yazın gelmesiyle boğulma vakaları artmaya başladı. Ekipler harekete geçti. Sualtı arama kurtarma ekipleri 24 saat görev başında.
7: Biz sualtı grup amirliği olarak 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halindeyiz. Meydana gelen boğulma olaylarına seri ve etkili bir şekilde müdahale ediyoruz.
2: Şanlıurfa'da artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanalları ve göletlerde boğulma vakaları gelmeye başladı. Artan can kayıpları üzerine kentte suya girmek yasaklanmıştı. Boğulma vakalarına karşı bir de sualtı arama kurtarma ekibi kuruldu. Bir komiser yardımcısı ve 7 polis memurundan oluşan kurbağa adamlar kanal, gölet ve baraj çevrelerinde nöbet tutuyor.
7: Sulama kanalları tarım için sulama amaçlı olup yüzmek kesinlikle yasaktır. Yüzmek tehlikelidir. Akıntı çok fazla olduğu için profesyoneller için bile risk teşkil etmektedir.
2: Ekipler yasağa uymayanları uyarıyor. Ailelerden çocuklarının sulama kanalları ve göletlerden uzak tutmalarını istiyor.
8: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
5: Bir adım önde.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
1: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
2: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
1: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
2: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
1: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
0: Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Lucas Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi? Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızla ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
4: Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz.
3: 30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de söz aldı.
4: Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum. Ama bu karar canımı acıtıyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim 2 Dünya Kupası daha var.
3: Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline ilişkin de konuşan Torreira, Galatasaray'la 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirtti. Sarı Kırmızılı kulüpte 4 sezondur top koşturan Uruguaylı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
0: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftarlar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
1: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile, kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
5: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
1: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk, Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
6: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
1: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
7: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
1: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
0: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere, Gana karşısında sürpriz yaşadı.
1: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu.

0: futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere "döndüm" diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
1: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé no jalan y tú sigues demostrando que eres dale.
0: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

0: fikirlerini sundu. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Temmuz ayı yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusundaki beklentileri de artmakta. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir. Son dönemde en düşük emekli aylığı rakamının artırılması ile enflasyon oranının üzerinde artış sağlanarak emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılıyor. Emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda. Bu oran sonrasında Temmuz zammı tüm emekliler için belli olacak. SSK emeklileri kural olarak son 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz ayında Aralık-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar SSK emeklisinin maaşı zamlanıyor. Bağkur emeklileri için de aynı koşullar geçerli. Onlar da son 6 aylık enflasyon oranında yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Diğer yandan memur emeklilerinin zam oranları ise 2 yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz'da %7 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun %11'i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. İşte bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunda doğurabilir. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %12,41. Diğer yandan %16,6 olan 5 aylık enflasyonun altında kalan bu oran memur ve memur emeklileri açısından elbette ki üzücü bir durum. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu oranı almış olacaklar. Dolayısıyla zam farkı da her iki grup arasında %4,2'yi bulacak gibi görünüyor. Tabii ki her şey Haziran enflasyonu çerçevesinde şekillenmiş olacak.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak-Giresun yolunun 32-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
5: Reklamları izlerken çok az arayla iki ayrı spiker ya da seslendirme dilindeki kullanılışıyla dış ses Nisan ayını farklı biçimde söyledi. İyi sesini biri kısa, diğeri uzun söyledi. Nisan ve Nisan şeklinde yani. Siz ne dersiniz? Yılın Mart ve Mayıs ayları arasındaki dördüncü ayı Nisan mı yoksa Nisan mı? Kökü Süryanice'ye dayanan bu ayın adı Nisan diye iyi sesi uzatılarak söyleniyor. Nisan. Siz kimseye Nisan bir şakası yaptınız mı ya da size yaptılar mı? Neyse, Nisan'ın bir de yağmurları çok ünlüdür ve bereketli olduğuna inanılır. Demek reklamda Nisan diyen dış ses doğrusunu söylüyormuş. Peki Cahit Sıtkı Tarancı ne diyor? Desem ki vakitlerden bir Nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Bir başka sözcükte de yanlış ünlü harf uzatılarak hata yapılıyor. Doğru söylenişi vahim olması gerekirken vahim deniyor ya da dümdüz vahim. Vahim, sonu çok tehlikeli olan, kötü, ağır, korkulu anlamında. Yapılan bu hata son derece vahim. Durumun vehametini hala anlamış değilsin. Güçlük, korkulacak, tehlikeli durum demek. Vahamet. Bir de vehim var ki, vahimle karıştırılabiliyor. Vehim, kuruntu demek. Vehme kapılmak ya da düşmek, yersiz korkuya, yanlış düşünceye, kuşkuya, kuruntuya kapılmak. Ortada ciddi bir şey yok. Sen vehme kapılıyorsun. Vahim yerine yanlışlıkla vahim dendiğini de söylemiştik. Vahim diye de bir sözcük var. O da vehimden geliyor. Kur'an, kuruntu yapan anlamında. Artık pek kullanılmıyor. Bakın Attila İlhan nasıl kullanmış vahim sözcüğünü Kim Kaldı adlı şiirinde. O şenliklerden heyhat kim kaldı? Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney? Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin, utlar vahim sorular soruyor. Vahim denebilecek her tür şeyin hayatınızdan uzak olması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
7: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
8: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: NTV Radyo.

0: NTV Radyo. NTV Ekonomi Finans Kafe başlıyor.
1: Finans Kafe'ye hoş geldiniz. Bugün 24 Haziran Çarşamba, haftayı ortaladık. Piyasalardaki son duruma bakacağız ve ekonomi gündemindeki önemli başlıkları sizlere aktaracağız. Bank of America'nın Türkiye raporuyla başlayalım. Bank of America, düşen petrol fiyatlarının makroekonomik baskıları hafifletmesi nedeniyle Türkiye'nin cari açık ve enflasyon tahminlerini aşağı revize etti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da çeşitli toplantılar gerçekleştiren bankanın analistleri, ABD ile İran arasında anlaşma olasılığı ve petrol fiyatlarındaki keskin düşüşün de katkısıyla Türkiye'deki makroekonomik ortamın daha olumlu bir havaya büründüğünü belirtti. Türkiye'nin 2026 için cari açık beklentisi 60 milyar dolardan 52 milyar dolara, enflasyon beklentisi ise %30'dan %29,5'a düşürüldü. Piyasalarda gözler altında. Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın 6000 lira sınırına geldi.
2: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi göründü. Aylık kayıp %10'a yakın.
3: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
2: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
3: Altın fiyatları farz-ı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirdiği olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
1: Evet, altın 2 haftanın en düşük seviyesinde demiştik ve nedenlerini de aktardık haberimizde ve son duruma, son rakamlara bakalım. İçeride gram altın 6000 lira sınırına kadar geldi demiştik. Hala bu seviyelerde, dünün %1,5 altında 6046 lirada bankalar arası fiyatlamalar. Çeyrek altında da 10000 liranın altını görüyoruz. 9900'e kadar geri çekilen bir çeyrek altın rakamı var. Diğer piyasalara bakarsak bugün borsada satış baskısı devam ediyor dünün ardından. %1,3'lük değer kaybıyla endeks 14.500 puanın altında, 14.300'lü seviyelerde. Dolar ve Euro'da yatay seyir var. Dolar 46 lira 49 kuruş, çok hafif bir artış var. Euro'da da hafif bir gerileme var, %0,16'lık ve 52 lira 79 kuruşa indi. Burada özellikle doların küresel güçlenmesi ve Euro gibi para birimleri karşısında gücünü artırmasının içeride de yansımalarını görmekteyiz. Piyasalardaki son durum böyle. Şimdi bir başka önemli konuyu konuşacağız. İBAN mağdurlarıyla ilgili düzenlemeyi. İBAN mağdurlarının bir süredir beklediği yasal düzenlemede son aşamaya gelindi. Konu bugün Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Çalışmalar 12. yargı paketine eklenecek. İBAN mağdurlarına hapis cezası hafifletilecek. Soracağız. Avukat Umut Metin bugün konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk Bener Hanım. İyi yayınlar diyorum size.
1: Teşekkür ediyoruz biz de katıldığınız için. Şimdi Umut Bey, bu düzenlemede neler var? Yargı paketine eklenecek dedik ama düzenlemenin içeriğini öncelikle bir sizden dinleyelim.
4: Evet, Bener Hanım, şöyle 12. yargı paketinin içerisinde sizin de çok güzel ifade ettiğiniz gibi aslında İBAN mağdurlarına yönelik bir yasal düzenleme yok. Ancak bu görüşmeler sırasında bu yönde bir düzenlemenin, bu yönde bir teklifte bulunulması konusunda bir duyum alındı. Tabii neden? Çünkü toplumda İBAN mağdurları dediğimiz, artık böyle nitelendirdiğimiz bir mağduriyet hali var. Ama şunu ifade etmem lazım. Hukuk düzeninde her detayı, yaşanan her konuyu kanunla düzenleme çalışması isabetli mi değil mi bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Çünkü ülkemizde artık her gün torba kanunlarla farklı kanunlarda düzenlemeler yapılıyor. Bizim mahkemelerimiz aslında bu konularda yeterli kararları verebilme kudretine sahiptir. Eğer bir kişinin suça dahil olduğu kanaati varsa, bu konuda deliller yeterliyse zaten cezalandırma mümkün. Değilse de bu kişinin cezalandırmaması sonucunda biz hukuk kurallarımıza zaten varabiliyoruz. Biz karşılaştığımız her konuyu kanunlaştırma, her konuyu bir takım paketlerin içine sokma konusu isabetli mi değil mi bunu ancak şununla anlayabileceğiz. Gerçekten paketin içerisinde ya da yasal taslağı içerisinde ya da yasalaştığı anda o noktada görebileceksek orada düzenlemenin isabetli olduğuna bakmak lazım ama dediğim gibi detayları kanunlaştırmak bazen yorucu olabiliyor hem uygulama açısından hem de vatandaş açısından.
1: Peki şunu sorayım, yani bir kişinin gerçekten mağdur olup olmadığı nasıl tespit ediliyor? Çünkü IBAN paylaşma konusunda hani bir çıkar karşılığında belki bunun yasal olmadığını bile bile kullandıranlar vardır hesabını. Ya da belki çok iyi niyetle ya da bir ödeme amacı için bunu farkında olmadan paylaşanlar vardır. Eğer onların hesabı kendi bilgileri dışında kullanıldıysa onların durumu ne olacak? Yani gerçek mağdurlar nasıl tespit ediliyor?
4: Tabii. Şöyle aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi bir kısım insan bu işten bir menfaat elde etmek için, yani dolandırılan kişinin yani elde edilen bedelden bir menfaat elde etmek için IBAN'ını bile bile kullandırıyor. Zaten bu kişiler suça iştirak etmiş durumdadır. Elbette ki cezalandırılmaları konusunda mahkemeler takdir haklarını kullanacaklardır her bir dosya özelinde. Ama bir kısım insan ise basitçe bir yakınına, güvendiği bir yakınına hesabını kullandırarak bunun bir suçta kullanılacağını düşünmeden bir takım hadiseler içerisinde kullanabiliyor. Bu halde şuna dikkat etmek lazım. Bu kişinin yargılama aşamasında, dosyasında gerçekten hesabını sürekli kullanıp kullandırmadığı, bunu bir iş, kazanç kapısı haline çevirip çevirmediği, diğer sanıklarla olan iletişiminin ne durumda olduğu, gerçekten bir iletişimin olup olmadığı, hatta bir örnek vermek isterim, hesabına gelen bedeli bloke ettiren bir vatandaşın yine bu IBAN mağduru olarak yargılandığı bir dosya örneği de biliyorum. Eğer hesabına gelen bedeli fark ettiği anda bu konuda mesela bankaya bildirimde bulunarak bedelin bloke edilmesini isteyen birisi varsa artık kişinin suç içerisinde olduğu şeklinde insanları zorlar yorumlara pek mahal vermemek lazım. Bu yönde çok ilerlememek lazım. Belki de bu düzenlemeler tamamen bundan kaynaklanıyor. Yani IBAN hesabını, IBAN'ı bir cüzdana benzetebiliriz. Cüzdanını kontrolsüz bir şekilde bir başkasına teslim etmeme haline karşı bir önlem çabası olabilir. Ama dediğim gibi biz detaylarda kanun düzenleme yaptıkça uygulamada zorluklara da yer açmış olabiliriz. Bizim kanunlarımız bu konuda yargı kararlarımızda gerekli yönü gösterebilecek kapasiteye sahiptir.
1: Evet, belki de söylediğiniz gibi yani hesapları ara sıra kontrol etmek, bilginiz dışında bir çıkış giriş var mı yüksek miktarlı, bunları aynı anda belki fark ettiğiniz anda bankaya bildirmek belki bir önlem olabilir. Şunu sormak istiyorum, siz hani IBAN mağdurları kavramı girdi hayatımıza dediniz. Bu sorun ne kadar büyük? Yani bu konuda davaların sayısı arttı mı, fazla mı?
4: Şöyle ifade etmek lazım. Türkiye'de maalesef son yıllarda sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarında yüksek bir artış var. Yıldan yıla bu suçlarda bir artış görüyoruz. Bunu bir başka suçla da yine ifade etmem lazım. Uyuşturucu madde kullanımı da ulusal güvenlik düzeyinde bir sorun haline döndürüyor. Şimdi bu suçlarda artış olduğuna göre toplumsal bu alanda mağdurlar ve dosya sayısında da doğal olarak artış gözlemliyoruz. İşte bu neden acaba burada yeni bir yasal düzenleme yapmaya gerek var mı diye bir düşünce doğuruyor hukuk dünyasında. Neden? Çünkü dosya sayısında bu tür konularda artış var. Ama bizim dediğim gibi bu IBAN mağdurları olarak kendini ifade eden, aslında ben farkında değilim, hesabım benim bilgim dışında kullanılmış diyen kişilerin dosyalardan durumunun iyi ayıklanabilmesi, gerçekten suça dahil olup olmadıklarını anlayabilmek için sahip olduğumuz müesseseler yeterli. Yani bakacağız, diğer sanıklarla iletişimi var mı? İşte şifresini kendisi mi teslim etmiş yoksa bir yöntemle hileli bir şekilde kendi şifreleri ele mi geçirilmiş, IP adreslerini kontrol edeceğiz, teknik detaylara bakacağız. Bu haliyle bu mağduriyeti engellemeye çalışacağız. Bir dolandırıcılık da tabii yakayı ele vermek diyeyim ben buna, vatandaşların en net anlayacağı şekilde. Yakayı ele verebilmenin ilk noktası paranın ulaştığı kişi oluyor. İşte burada da dolandırıcılık fiilinde bulunanlar hesabı kendilerinden ilgisiz bir kişi üzerinden düşük ücretlerle kullanma eğilimi içerisinde oluyorlar. Küçük bir miktar verelim ama hesabı biz kullanalım diye. İşte vatandaşın bu konuda çok dikkatli olması lazım. İBAN bir cüzdandır. Nasıl ki cüzdanımızı fiziken biz kimseye teslim etmiyoruz, İBAN'ımızı da kimseye veremeyiz. Bir nokta önemli, onu söylemem gerekir. Bir de bir takım mukki sebeplerle, diyelim haciz ya da işte tedbir gibi nedenlerle hesabını kullanamayan insanlar var. Şimdi bu kullanamayan insanlar yakınlarına hesaplarını kullandırmak zorunda kalıyorlar. Bazen eşler, kardeşler. Şimdi yasal düzenlemede buna da çok dikkat etmek gerekir. Eğer bir yasal düzenleme yapılacaksa, dolandırıcılık alanında bir düzen getirmek isterken vatandaşın da bir başkasının hesabını kullanmak, sadece yaşamını sürdürmek için kullanabileceği gerçeğini de unutmamak lazım. Aynen kredi kartı gibi. Evet, benim bir kredi kartım var. Ama bunu bir arkadaşıma, bir yakınıma kullanması için nasıl ki verebilirim? Bazen hesabımı da vermem hayat gereği zorunlu olabilir. İBAN numaramı da vermem zorunlu olabilir. İşte o yüzden yasal düzenlemelerde fazla yasal düzenleme, ayrıntıda çok düzenleme bazen çözüm getireceğini sorun da getirebilir.
1: Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. Avukat Umut Metin'le konuştuk İBAN mağdurlarını ve bu konudaki çalışmayı. Devam edelim. Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. Düzenleme ay ortasında uygulanmaya başlanmıştı. Borcunu 31 Ağustos'a kadar yapılandıranlar düşük faiz oranından faydalanabiliyor. İlk taksidini ödeyenlere haciz işlemi uygulanmıyor.
2: Kamu borcunda ilk taksit ödeyenlerin icra işlemi duracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ay ortasında resmi gazetede yayımlandı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Ödeme vadesi vatandaş için 48 aya, şirketler için 72 aya çıkarıldı. Vadeleri uzatan düzenleme artık hep hayatımızda olacak. Yani başvuru için bir zaman kısıtlaması yok. Ancak 31 Ağustos'tan önce başvuranlar %29 faiz oranından faydalanabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanların yapılandırması %39 faizden gerçekleştirilecek. Ağustos sonuna kadar başvuranlar ilk taksidi Eylül ayında ödeyecek. Haklarında icra ve haciz olanlar ilk ödemeyi yaptıklarında işlemler durdurulacak. Yapılandırma, vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
1: İcra iflas dosya sayısı 3 yılda 3 milyon 450 bin arttı. 5861 firma konkordato kararı aldı. 2023 yılı Haziran itibariyle mahkemelerdeki icra iflas dosyası sayısı 21 milyon 683 bindi. 3 yıl sonra Haziran 2026'da 25 milyon 134 bine çıktı. İcra iflas dosya sayısında en fazla artış bu yılın Ocak-Haziran döneminde gerçekleşti. Öte yandan karşılıksız çek ve senet sayısında da program döneminde önemli artış yaşandı. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde 104 bine yakın çek karşılıksız çıktı. Muzun sera fiyatı birkaç ay öncesine kadar 50 liraydı. Bugünlerde 25 lira civarında. Üreticiler bu durumdan dertli. Artan ithalat nedeniyle kâr edemiyoruz diyorlar.
2: Muzun sera fiyatı birkaç ayda yarıya indi. Üretici sorunun çözülmesi çaresi yaptı.
4: Bizim muzumuz tarlada 25 liraya çıkarken marketlerde 120-130 bandında satılıyor. Bizim muzumuz değeri 25 lira olmamalı. Üretici mağdur durumda. Biz bunun araştırmasını istiyoruz.
2: Mersin'in Bozyazı ve Anamur ilçelerinde muz üreticiliği yaygın. Seralarda yıl boyu hasat gerçekleştiriliyor. Üreticiler birkaç ay önce kilosunu 50 liraya sattıkları muzun 25 liraya indiğini iddia ediyor.
4: İthal muzdan kaynaklandığını söylüyorlar. İthal muz değil, bizim Anamur Bozyazı muzumuz Türkiye'nin her bir yanına yeter. Her daim yerli üretim diyoruz. Bizde maliyeti kurtarmıyor.
2: Gübre, ilaç, işçilik, sulama ve elektrik. Seralarda giderler sürekli artıyor. Muz yetiştiricileri maliyetler hesaba katıldığında mevcut fiyatta zarar ettiklerini iddia ediyor. Önlem alınmasını istiyorlar.
1: En büyük spor organizasyonu olan Dünya Kupası futbolla olduğu kadar ekonomik büyüklüğüyle de tarihte yerini aldı. Organizasyonun sadece sigorta bedeli 11 milyar doları buluyor.
2: Organizatörler, yayıncılar, sponsorlar, seyahatler, otellar. 2026 Dünya Kupası bugüne kadarki en büyük organizasyon olarak tarihe geçti. Organizasyonun sigorta bedeli 11 milyar doları buluyor. 3 ülkede 3 farklı hukuk sistemi, farklı güvenlik yapıları ve ulaşım ağları sigorta şirketlerinin risk hesaplarını arttırdı. Yayın hakları, sponsorluk anlaşmaları, bilet satışları ve turizm gelirleri düşünüldüğünde maçların ertelenmesi milyarlarca dolarlık kayıp oluşturabiliyor. Bu nedenle maçların iptali en büyük risk olarak görülüyor. Kasırgalar, orman yangınları, aşırı sıcaklar, şiddetli fırtınalar ve ulaşım aksaklıkları da yakından takip edilen riskler arasında. Aviva'nın analizine göre Dünya Kupası boyunca yaklaşık 6 milyon taraftarın seyahat etmesi beklenirken bunların yaklaşık %70'i uluslararası sınırları aşacak. Bu durum seyahat sağlık sigortası, bagaj kaybı, uçuş iptalleri ve acil tıbbi yardım poliçelerine yönelik talebi artırıyor. Yalnızca doğal afetler değil, siber saldırılar, toplumsal olaylar ve terör tehdidi de önemli risk kalemleri arasında bulunuyor. Politik şiddet ve terör sigortaları Dünya Kupası'nın en hızlı büyüyen branşlarından biri olarak öne çıkıyor.
1: Kuyumcular sentetik taşları doğal taşlardan ayırt edilecek şekilde satacak. Yeni düzenleme resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre laboratuvar ortamında üretilen veya insan müdahalesiyle oluşturulan kıymetli taş ürünleri artık belirli ibareler kullanılmadan satışa sunulamayacak. Satıcılar bu ürünlerde sentetik, laboratuvar üretimi, yapay üretim ya da bakanlığın uygun göreceği buna benzer ifadelerden en az birini kullanmak zorunda kalacak. İbarelerin tüketicilerin kolayca görebileceği şekilde yer alması gerekiyor. Böylece doğal taşla laboratuvar ortamında üretilen taşların daha kolay ayırt edilebilmesi hedefleniyor. Sentetik taşlarla doğal kıymetli taşların satış alanlarında da ayrıştırılması zorunlu hale geldi. Bu haberle veda ediyoruz. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
7: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur.
5: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
6: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15. NTV Radyo. Türkiye'nin haber

0: Merhaba, saat 3 oldu. Gelişmelerle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye süreci, Ankara'da yapılacak NATO zirvesi ve Rusya lideri Putin'in İstanbul'da müzakere açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı. Ayrıntılar Ahmet Örsoğlu'nda. Ahmet.
1: Ahmet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise grup toplantısı sonrasında biz gazetecilerin sorularını yanıtladı gündeme ilişkin olarak. İlk önemli gündem başlığı Erdoğan'ın grup konuşmasında da değindiği terörsüz Türkiye süreci oldu. Kamuoyunda bir beklenti var. Nedir o beklenti? Artık yeni bir aşamaya geçilmesi, hukuki düzenlemeler yönünden yeni adımlar atılması. Erdoğan grup konuşmasına buna değindi. Türkiye terörsüz Türkiye sürecini nihayete erdirecek yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz dedi. Ama bu yasal çerçeve ne zaman meclise gelecek? Yani takvim ne olacak? Bu merak konusuydu. Erdoğan'a bu soruldu. Cumhurbaşkanı meclis kapanmadan yasal düzenlemeleri yetiştirebildiğimiz kadar yetiştireceğiz ifadesini kullandı. Meclis Temmuz ayında tatile girecek. 1 Ekim'e kadar tatil olacak. Bu sürecin heba edilmemesi için, terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir adım atılması için bir planlama söz konusu. Öyle anlıyoruz ki meclis kapanmadan gündeme terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenleme getirilecek. Bununla beraber bir diğer önemli konu ABD Başkanı Trump'la görüşme olup olmayacağı. Hatırlatalım, 7-8 Temmuz'da Ankara'da NATO Liderler Zirvesi var. Bu zirvenin marjında Erdoğan Trump'la görüşebilir mi? Bu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan baş başa görüşme büyük ihtimalle olacak ifadesini kullandı. Takvim, saat henüz net değil ama anladığımız kadarıyla bu yönde bir planlama söz konusu. Ve bir diğer önemli konu, Rusya-Ukrayna savaşı, savaş devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin savaşın bitirilmesine dönük önemli bir açıklama yaptı. Barış görüşmelerini hatırlattı. 2022 yılında İstanbul müzakereleri temelinde barış görüşmelerine başlanabilir demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamaları olumlu olarak nitelendirdi ama bu müzakereler yeniden İstanbul'da Türkiye'de başlar mı? Bunu araştırmaya devam edeceğiz. Bir diğer başlık, son başlık, İtalya Başbakanı Meloni'nin sigarayı bırakması. Esprili bir yanıt verdi Erdoğan. Keşke ülkemdekilere de sigarayı bıraktırabilsem dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ahmet Arpat.
0: Ahmet Örsoğlu aktardı. İsrail-Lübnan hattındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Washington'daki görüşmeler bugün de devam edecek. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören pilot proje var.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması, Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakerelerin temel başlıklarındandı. Müzakerelerde Lübnan konusunda uzlaşı sağlanırken İsrail ile Lübnan arasında da görüşme trafiği başladı. Müzakerelerin ilk turu Washington'da yapıldı. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri destekli teklif var. İsrail yetkililer görüşülen pilot proje kapsamında Lübnanlı askerlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitileceğini ve güvenlik taramasından geçeceğini, İsrail'in ise sınırdaki tampon bölgede askeri faaliyetleri de devam ettireceğini aktardı. Reuters'a konuşan Lübnanlı bir yetkili ise görüşmelerin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine odaklandığını belirtti. Lübnan basınına göre İsrail, Lübnan ordusunun Ali el-Tahir tepesine konuşlandırılmasını ve Hizbullah'a ait tesislerin Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde imha edilmesini talep ediyor. Habere göre ayrıca İsrail 1986 yılında Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın akıbetinin Lübnan tarafından açıklanmasını istiyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Lübnan'daki ateşkesi ve çatışma durumunu izlemek için başlattığı mekanizma da gündemde. Detaylar henüz açıklanmadı ancak İran'da bu mekanizmaya temsilci gönderecek. Yeni mekanizma Washington yönetiminin 2024 yılında oluşturulan ve Lübnan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini alacak. Taraflar arasında pazar gününden bu yana ateşkes büyük ölçüde korunmuş durumda. Ancak İsrail güçleri Güney Lübnan'ın derinliklerinde konuşlanmaya devam ediyor.
0: İsrail basınında İran savaşı ile ilgili olarak Başbakan Benjamin Netanyahu'ya ağır eleştiriler yöneltiliyor. Haaretz gazetesi Netanyahu'nun tüm siyasi kariyeriyle ilgili bir analizi sayfalarına taşıdı. Gazete, Netanyahu'nun İran ve Gazze'de izlediği politikaların başarısız olsa da temel olarak halk tarafından desteklendiğine dikkat çekti.
2: Koltuğunu korumak ve Filistin devletinin kurulmasına engel olmak. İsrail'in Haaretz gazetesine göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi kariyeri bu iki hedef üzerine kuruldu. Netanyahu'nun 2009'da iktidara gelmesinin ardından sağcı ve dindar seçmen tabanını korumak için büyük çaba harcadığına dikkat çekindi. Destekçilerini ödüllendirirken rakiplerini böldüğü vurgulandı. Netanyahu'nun İran ve Lübnan'daki başarısızlığın ardından ultra ortodoksların desteğini sağlamak için harekete geçtiği belirtildi. Bunun için Tevrat öğrenimiyle ilgili temel yasayı ve askerlikten muaf tutulmayı desteklemeye hazırlandığının altı çizildi. Netanyahu'nun güvenlik politikalarını da halk arasında popüler olma stratejisi üzerine kurduğu yorumunda bulunuldu. 7 Ekim saldırıları öncesinde halkın sükunet istediği, Netanyahu'nun da bunu sağlamak için Hamas'ta ittifak kurmayı göze aldığı iddia edildi. Ancak 7 Ekim'in ardından İsrail halkının intikam istediği, Netanyahu'nun da bu talebi de fazlasıyla yerine getirdiği belirtildi. Bu çerçevede Gazze'de kitlesel katliamlar yapıldığı, Suriye ve Lübnan'da toprakların işgal edildiği ve İran'da bombardımanlar ve dinlerlere suikastlar düzenlendiği hatırlatıldı. Bu politikalarla İsrail'in dünya genelinde solcular tarafından soykırımcı, sağcılar tarafındansa fazla ileri gitmekle suçlandığına dikkat çekildi. Netanyahu'ya ülkesinde yöneltilen eleştirilerin ise attığı adımların ahlaki niteliğine değil, başarısız olmasına odaklandığının altı çizildi. Netanyahu'nun rakipleri Gadi Eisenkot ve Naftali Bennett'in de aynı politikaları izleme sözü verdiği, ancak Netanyahu'nun aksine başarılı olma vaadinde bulundukları belirtildi. Benjamin Netanyahu'nun Gazze, Lübnan ve İran'da başarısız olsa da politikalarına desteğin sürdüğüne de vurguda bulunuldu. Bu nedenle alternatiflerine çok az alan kaldığının altı çizildi. Bu çerçevede Eisenkot ve Bennett'in imaj farklılıkları olsa da Netanyahu'yu yenmesinin zor olduğu yorumunda bulunuldu. İsrail medyasında paylaşılan son ankete göre Netanyahu'nun kamuoyu desteğinin şimdiye kadarki en düşük seviyede olduğu görülüyor. Ankete katılanların neredeyse %60'ı Netanyahu'nun tekrar başbakanlık koltuğuna aday olmaması gerektiğini düşünüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın söylemleri İran'la müzakereleri zora soktu. Ancak Trump'ın paylaşımlarını Anlaşma Sanatı adlı kitaptan aldığı taktikle yaptığı belirtiliyor. Bunun bilincinde olan İran yönetimi ise bir psikolog ekibiyle çalışmış. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberini ekrana taşıyalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibov'un müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerin de iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tahran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Susan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
0: Bültenin başında terörsüz Türkiye sürecindeki gelişmeyle ilgili haberi paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclis tatile girmeden yasal düzenlemeler genel kurula getirilecek. Yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz dedi. Bu önemli gelişmeyi, açıklamayı hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an'la konuşacağız. Sayın Kur'an hoş geldiniz NTV yayına.
3: Teşekkür ederim Ahmet Bey. Yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Şimdi bir yasal çerçeve ya da çerçeve yasa deniyor. Ne demek, ne anlamak gerekir bu çerçeveden? Nasıl çizilecek bu çerçeve?
3: Tabii şimdi terörsüz Türkiye süreciyle ilgili olarak son dönemlerde gündeme gelen özellikle Sayın Bahçeli'nin de birkaç kez altını çizdiği husus. Bu konuyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak bir çalışmanın, bir düzenlemenin olması gerektiği. Zaten DEM Parti yetkililerinde sürekli olarak altını çizdikleri bir husustu. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanı tabii sürecin mimarı, ana mimarlarından biri olarak bu konuyla ilgili bir yasal bir çerçeve konusunda değerlendirmeler yaptı. Tabii zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu terörsüz Türkiye süreciyle ilgili oluşturulan ve hemen hemen iki parti, İYİ Parti gibi bir iki partinin dışında tüm partilerin üye gönderdiği, temsil edildiği komisyonun bir raporu vardı Ahmet Bey. Hatırlarsanız orada özellikle süreçle ilgili müstakil özel bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiği hususunda değerlendirmeler vardı. Tabii bu yasal çerçeve özellikle şu, yani bugün Sayın Cumhurbaşkanı da aslında konuşmasında buna atıfta bulundu. Özellikle silahların bırakılması ve silahların bırakılmasının hızlandırılması ve sonlandırılması ile ilgili olarak bir çerçevenin, bir yasal düzenlemenin gerektiği hususunda bir değerlendirme yaptı. Tabii burada özellikle aklımıza gelen en önemli husus örgüt üyelerinin hukuki durumuyla ilgili, özellikle ceza hukuku sorumluluğuyla ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı. Çünkü silahlarını bırakan ve daha önce de aslında bu gibi buna benzer bir takım düzenlemeler yapılmıştı. Eve dönüş yasası bunlardan bir tanesiydi. Bir de özellikle terör suçlarıyla ilgili bir düzenlemenin infaz kanununda yapılabilecek bazı değişikliklerle ilgili bir çalışmanın olacağı kanaatindeyim ben. Şimdi tabii ki bir de hasta ve yaşlı mahkumların yani terör örgütü üyeliği veya terör örgütü nedeniyle, terör suçları nedeniyle hükümlülerin durumu var. Bütün bunlarla ilgili bir düzenlemenin yapılması bekleniyor ama kanaatimce daha önceki yapılan açıklamalar ve değerlendirmeler ve komisyon raporu göz önünde bulundurulduğunda en önemli hususun burada özellikle kamuoyunun hassasiyetlerini de dikkate alarak, ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunun altını çizdi, yani devletin asli nitelikleri, anayasal nitelikleri, başta anayasamızın ilk üç maddesindeki belirtilen niteliklerin muhafaza edileceği noktasında bir yaklaşım ortaya konacaktır. Hı-hı. Bir diğer önemli husus da sanıyorum cezasızlık algısının kamuoyunda oluşmaması yönünde bazı düzenlemelerin yapılması da söz konusu olacaktır. Ve buradaki en önemli ayrım şöyle ifade edeyim. Özellikle suça karışan örgüt üyeleriyle suça karışmayan, sadece örgüte katılım sağlayan üyeler arasında bir kategorik değerlendirme yapılacağı, bir gruplandırma yapılacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Cezasızlık algısı yaşanmaması adına dediniz. Burada peki nasıl bir ceza öngörülebilir? Yani ve şu tabii, yani ortada bir ceza varsa neden terörist silah bırakıp gelsin diye de bir soru insanın aklına gelebilir.
3: Tabii şimdi zaten özellikle şimdi sürecin kendisi tabii ki bu çatışmasızlık örneklerine baktığımız zaman, dünyadaki bütün bu süreçlere benzeyen süreçlere baktığımız zaman mutlaka parlamentoda bir takım düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Yani terör örgütü üyelerinin topluma kazandırılması, dönüşünü sağlayacak ve asli amaç, ki asli amaç da burada birçok kez altını çizildi, terörün ve şiddetin sonlandırılması. Ve bunun için de en önemli şart, ki bu komisyon raporunda da belirtiliyor, silahların bırakılması. Silahların bırakılmasından da kasıt, zaten bunu Türkiye Büyük Millet, Türkiye Cumhuriyeti'nin yetkili organları, makamları, kurumları tarafından tespit ve tescili. Bütün bunlar ilgili olarak da aynı şekilde paralel bir anlamda yürüyecek. Yani hala hazırda şu ana kadar silahları bırakan ve Türkiye'ye dönme noktasında bir niyeti olan, bir irade göstermek isteyen kişilerle ilgili olarak özellikle bunların da kapsayacak bir düzenlemenin yapılması söz konusu olur diye düşünüyorum açıkçası. Aksi takdirde, yani bunlar önce hangisi yapılacak? Önce silahların bırakılması, tamamen sonlandırılması, sonra yasal düzenleme mi? Veya önce yasal düzenleme, sonra tersi olarak ifade ediyorum. Yasal düzenlememiz, silahların bırakılması, sonra yasal düzenleme. Bütün bunlar, söylediğim gibi, bunlar siyasi politik olarak değerlendirilebilir. Ama maksat, amaç, asli amaç terör örgütünün tespiti ve fesiyle beraber silahların bırakılması, kesin ve net bir şekilde tescil edilmesi. Bu çok önemli. Yani buradaki tüm amaç, ki ben bu noktada aslında bütün değerlendirmelerini yapıyorum 1,5 yıldır. Amacın kendisinden amaca hizmet edecek. Yani asli amaç ne? Terörün, şiddetin sonlandırılması, Türkiye'ye ciddi şekilde evet, maliyet getiren, insan kaybından tutun da ekonomik anlamda, sosyolojik anlamda bu Türkiye Cumhuriyeti'nin ayağındaki pranganın sonlandırılması ve buna hizmet edecek, bunu sağlayacak, bunu kolaylaştıracak bütün enstrümanların devreye alınmasıdır. Bu da en önemli husus da tabii Türkiye Siyaset Kurumu'dur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda yapılacak çalışmalara bütün siyasi partilerin desteğinin önemli olduğunu, bunun altını çizdi. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da gerçekten bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bu siyaset üstü bir mesele olarak görüyorum. Evet. Partiler üstü bir mesele olarak terörün ve şiddetin sonlandırılması noktasında tabii ki bütün altını çizelim. Örgütün önde gelenlerinin bu konuda da samimi şekilde iradelerini ortaya koyup silahları bıraktıklarının tespit ve tescil edilmesi de çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor.
0: Şimdi son değindiğiniz husus, yani bu konuda yasal düzenlemeden konuşan tüm yetkililer söze mutlaka şununla başlıyor. Yani terör örgütünün silahları bıraktığının tespit ve tescil edilmesi. Ondan sonra biz bu yasal düzenlemelere bakalım. Ondan sonra bu yasal düzenlemeler hayata geçsin. Sayın Cumhurbaşkanı bugün dedi ki meclis tatile girene kadar biz yapabildiğimiz kadarını yapacağız. Hızlı bir şekilde bir tarihe not düşeceğiz açıklamasını yaptı. Meclis Temmuz ayının ikinci yarısında kapanıyor. Yani çok da fazla bir süre yok aslında bakarsanız. Ömer Çelik'in dün yaptığı açıklama var. Silah bırakmada istenen seviyede değiliz. Orada ivme biraz aşağı yönlü şeklinde. Şimdi sahadaki durum buyken meclis yasalar için çalışacak. Çıkarabildiğimizi çıkaracağız bu süre zarfında dedi Cumhurbaşkanı. Şarta bağlı bir yasal düzenleme hukuken mümkün müdür?
3: Ya şöyle, tabii ki dediğim gibi sürecin nevi şahsına münhasır olması, çatışmasızlık örneklerine de baktığımızda özellikle bu konuda temel amacın, temel hedefin terörün, şiddetin sonlandırılması, tabii ki bu kolay bir husus değil. Ben de

0: olması ki ben önemli cümle olarak şunu görüyorum. Silahların bırakılması sürecinin hızlandırılması. Yani doğru, silahların bırakılması sürecinin tamamlandığı noktasında henüz bir açıklama yok, en azından bize kamuoyuna yapılan değerlendirmelerde. Ama ben az önce de ifade etmeye çalıştım. Yani nihai hedefi, süreci, bu sürecin amacına hizmet edecek işlevsel bir fonksiyon yerine getirecek bütün enstrümanların devreye alması lazım. Yani bir başlangıç olarak belki de düşünülebilir. Sizin de ifade ettiğiniz gibi parlamentonun Temmuz ayının ortalarında, sanıyorum 20 Temmuz'da tatile girmesi kısa bir süre. Dolayısıyla ama bir başlangıcın yapılması, ana bir çerçeve çizilerek en azından şunu ifade edeyim. Yani çünkü terör örgütü öyle ileri gelenlerinin bir takım kesimlerin ileri sürdükleri itirazların yersiz ve dayanaksız olduğunu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konudaki samimiyetinin, siyasi iradenin bu konudaki samimiyetinin bir göstergesi olarak ve en önemlisi de ben onun altını çizeyim. Siyaset kurumunun, parlamentonun artık direksiyona geçtiğinin, yani artık süreci sek ve idare edeceğinin, parlamentoda bu konuların ele alınacağını ve ne yönde bir şey yapılacaksa burada son sözün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde millet iradesini temsil edilen sayın vekiller tarafından söyleneceğinin işareti olarak görüyorum.
1: Yani şöyle anlayabilir miyiz yani, Selami Kur'an? Yani evet, kısa bir süre, bu kısa süre içerisinde tüm bu yasal düzenlemeleri meclisten geçirmek mümkün değil ama bu kısa süre içerisinde en azından bir yasal çerçeveyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de parlamentonun da bir taahhüdünü belki ortaya koymak. Yani eğer silahlar bırakılırsa, eğer o şart yerine gelirse bizim de taahhüdümüz budur. Bu yasal düzenlemeler yeni dönemde hayata geçirecektir şeklinde bir düzenleme belki.
0: Ya taahhüt ifadesini ben kullanmamış olayım. Siz de, ben de, yani bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir taahhüdü değil de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzurunda siyaset kurumunun ve devletin iyi niyetinin, samimi iradesinin bir göstergesi olarak. Taahhüt biraz daha hukuki, biraz daha şey, evet yani, ama bir gösterge. Devlet bu konuda samimi. Devlet bu meselenin çözümü noktasında tüm enstrümanların devreye alınması, demokratik süreçlerin işletilmesi noktasındaki tavrını, iradesini ortaya bir başlangıç olarak koyması, ki ben bunun da açıkçası kendi kişisel görüşüm olarak çok verimli olacağını düşünüyorum. Yani bir başlangıç olarak, siz de ifade ettiniz haklı olarak, yani Temmuz'un 20'sine kadar tüm gerekli yasal düzenlemenin yapılması zaten söz konusu dahi olamaz. Ama bir başlangıç olarak, bir çerçevenin, bir temelin Türkiye Büyük Millet Meclisi nezdinde ve eliyle, altını çizeyim, ortaya konmasının ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani burada tekrar altını çizelim, artık bu meselenin çok çok parametreleri var, tekrar altını çizeyim. Dolayısıyla ama şimdiye kadar çok şükür çok önemli bir sıkıntı olmadan, kazasız belasız ve altını da çizelim, yani 1,5 yılı aşkın bir süredir. Evet. Yani şehit haberleri almıyoruz. Güvenlik güçlerimizle ilgili üzücü, kahredici bir. Ve bu çok önemli. Artık demokratik anlamda bütün enstrümanların devreye girmesi, tartışılacaksa, münakaşa edilecekse, argümanlar ortaya konulacak da bunun tek çatısının Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğu ve bunun tek yol ve yönteminin demokratik araç gereçlerle, barışçıl araç gereçlerle, yöntemlerle yapılacağı, şiddetin ve terörün artık kategorik bir şekilde refüze edildiği, reddedildiği bir siyasi iklimin ortaya çıkması açısından bir başlangıç olarak değerlendirebileceğini düşünüyorum.
1: Son soru, kısacık bir yanıt istiyorum. Bir dönem çok konuştuk. Öcalan'a statü meselesi, ki Sayın Bahçeli'nin açıklamaları vardı. Hatta o statüyü tarif de etmişti. Hala gündemde mi, ne dersiniz?
0: Ya şu aşamada, yani şu aşamada en azından bu Haziran-Temmuz aylarıyla ilgili olarak ifade edeyim, yaz aylarıyla

0: olarak gündeme gelebilme ihtimali ben çok kuvvetli görmüyorum. Yani hiç görmüyorum açıkçası. Ondan önce özellikle bu silah bırakan örgüt üyeleriliğin ilgilendiren ana çerçevenin bırakacak veya bundan sonraki süreçte de bırakacak silahların bırakılması sürecini hızlandıracak ana çerçevenin ortaya konması noktasında bir çalışmanın, bir faaliyetin olma ihtimali daha güçlü görüyorum. Öcalan'la da ilgili dediğim gibi bu sürece paralel olarak ne gibi bir değerlendirme yapılacaktır, ne gibi bir statü, tırnak içinde söyleyelim, öngörülecektir. Bunlar görülecektir. Çünkü şimdiye kadar da zaten bu konuda, yani gerek Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu gibi Öcalan'la da ilgili değerlendirmeler zaten yapıldı. Bundan sonra da yapılacaktır.
1: Peki. Selami Kur'an, çok teşekkür ederim NTV yayınına katıldığınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Bülteni noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
4: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
5: Lösev hayat verir.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: NTV Radyo.

0: reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Kupa sözlüğü.
2: Kupa sözlüğünde bu bölümde futbolun bilimsel ve taktiksel yanını alt üst ederek kehanetleriyle damga vuranlara bakacağız. Yaptıkları tahminlerle ilgi odağı haline gelen kahin hayvanları hatırlayacağız. Her şey 2010 yılında Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan ahtapot Paul ile başladı. Önüne konan iki ülkenin bayraklı kutusundan hangisinden midye yiyeceğini seçerek maçları tahmin eden Paul, turnuvada tam 12 maçın 11'ini doğru bilerek %91'lik bir başarı yakaladı. Hatta İspanya'nın şampiyonluğunu bile önceden fısıldadı. Paul'ün bu seçimleri her maç öncesi en az futbolcuların nasıl bir oyun ortaya koyacağı kadar merak konusu oldu. Ahtapot Paul ve şöhreti sonraki turnuvalara da ilham oldu. 2014'te Brezilya'da kafasıyla kutu seçen kaplumbağa Büyük Kafa Cabeçao, 2018'de Rusya'da sağır beyaz kedi Aşil ve bugünlerde dahi her turnuvada ortaya çıkan kahin filler, pandalar ve develer. Hiçbiri ahtapot Paul kadar büyük etki gücüne sahip olamadı belki ama milyon dolarlık analistlerin, yapay zekaların yapamadığı tahminleri yaptılar ve futbolun o neşeli ve sihirli doğasına renk kattılar.
1: Kupa sözlüğü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Sivrisinekler insanlar için hastalık bulaştırma riski taşısa da kuşlar, kurbağalar ve bazı balıklar için önemli bir besin kaynağı. Aedes veya Culex cinsi sivrisineklerin soyu biyolojik çalışmalarla tamamen tükenirse bu durum ekolojik bir boşluk yaratır mı? Lokal besin zincirini etkiler mi? Nasıl bir sonuç doğurur? Doktor Fatih Dikmen anlatıyor.
6: Bunu doğal popülasyonlara uygulasaydık evet belki böyle riskler olabilirdi ama zaten bunlar istilacı türler üzerine şu anda deneniyor. Hı-hı. İstilacı tür de demek aslında orada mevcut olan bir ekosistem vardı yüzyıllardır, milyon yıllardır hatta. Onların bulunduğu orada oluşturduğu ekosisteme dışarıdan yabancı bir böcek geldi. Aedes aegypti ve o bir şekilde onların arasına sızdı, girdi. Onlarla yaşamaya uyum sağladı. Diğerleri de onunla yaşamaya belki uyum sağladı ama bu uyum içerisinde insana zararlı bazı yan etkiler olduğu için biz tekrardan onu o sızdığı ekosistemden elemine etmeye ya da azaltmaya çalışıyor gibiyiz bu noktada. O yüzden böyle bir denklemde çok fazla ekosistem bazlı diğer canlıları etkileyen bir şey olması beklenmez.
4: Doğa konuşmaları.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
0: Tek reklam.
7: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
0: Tek reklam.
7: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
8: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik çağ tarihçisi İngiliz yazar Tom Holland'ın Pax, Roma'nın Altın Çağında Savaş ve Barış isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Eseri dilimize Serhat Pir Tosun çevirmiş. 1968 Oxford doğumlu Tom Holland, antik çağ tarihçiliğinin yanı sıra klasik Yunan metinleri çevirmeni ve belgesel yazarı. Holland, Guardian, New York Times, Wall Street Journal, Times of London gibi yayınlara düzenli katkıda bulunuyor. Holland'ın Türkçedeki kitapları Dominion, Hristiyanlık Batı'yı ve Dünyayı Nasıl Dönüştürdü, Hanedan, Çölde Uyuyan Sır ve Rubikon. Tom Holland'ın bugün sözünü ettiğimiz Pax isimli çalışması, onun Roma üçlemesinin son kitabı. Öncekiler Hanedan ve Rubikon'du. Holland Park'ta romanın en görkemli dönemini, gücün, mimarinin ve mutlak hakimiyetin çağını anlatıyor. Batı dünyasını şekillendiren bu dönemi sadece siyasi bir tarih olarak değil, aynı zamanda canlı bir insanlık panoraması olarak ele alan eser, lejyonların ayak seslerinden Roma sokaklarındaki gündelik yaşamın gürültüsüne kadar geniş bir perspektif sunuyor. Nero'nun trajik ölümünün ardından Roma, iç savaşın karanlığına gömüldü. Bir yıl içinde dört imparatorun gelip geçtiği bu kaosun içinden, tarihin en uzun soluklu ve en istikrarlı dönemlerinden biri doğacaktı. Pax Romana. Tom Holland, milattan sonra 1. yüzyılın sonundan 2. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemi incelerken, Kudüs'ün yıkılışından Vezüv'ün küllerine, Kolezyum'un kanlı arenalarından Hadrian Duvarı'nın sisli sınırlarına kadar Roma dünyasını bütün canlılığıyla anlatıyor. Venezuelalı yazar Rodrigo Blanco Calderon'un Simpatia isimli romanı Siren Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Yasemin Çongar çevirmiş. Çağdaş Latin Amerika Edebiyatı'nın ödüllü yazarlarından Rodrigo Blanco Calderon, 1981 Caracas doğumlu. Edebiyat ve dil bilim alanında doktorasını Paris 13. Üniversitesi'nde tamamladı. 2007 yılında Latin Amerika'nın en iyi genç yazarları listesi olan Bogota 39'a dahil edildi. Calderon halen İspanya Malaga'da yaşıyor. Calderon'un bugün sözünü ettiğimiz uluslararası Booker ödülü adayları arasında yer alan Simpatia adlı romanı, çivisi çıkmış bir ülkede hayatın izini sahipsiz köpeklerin üzerinden sürüyor. Romanın ana kahramanı Ulises Khan, hem Caracas'ı hem de kendisini terk eden karısının babasından tuhaf bir teklif alır. Kayınpeder General Martin Ayala, Ulises'e bir vasiyet bırakmıştır. Simpatia Köpek Vakfı'nı büyük aile evi Arganotlar'da barınak olarak faaliyete geçirmek ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların arkada bıraktıkları, sayısı giderek artan köpekleri sahiplenmek. Ancak bu görüldüğü kadar kolay olmayacaktır. Bir yandan ülkede krizler dinmek bilmez, bir yandan da kimi insanların zulmüne maruz kalan köpekleri kurtarabilmek için kirli politik oyunlarla mücadele etmek gerekmektedir. New York Times'ın çok satan yazarlarından İrlandalı Caroline O'Donoghue'nun Skip Shock isimli romanı Yuzu kitaptan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Şevval Uzun çevirmiş. Efendim, roman türler arası. Bilim kurgu, gerilim, dram hepsi bir arada. Gizemli bir tren yolculuğu Margo'yu başka bir boyuta sürükler. Margo, kendi dünyasının dışında sayısız dünya olduğunu ve her birinin zamanı farklı yaşadığını keşfeder. Margo'nun yolu hayatta kalmaya çalışan gizemli tüccar Moon ile kesişir. İkisinin kaderi birbirine bağlanır. Margo hayatta kalmak için bir tüccar gibi davranmak zorundadır. Lakin bu durum gençliğinin parmaklarının arasından kayıp gitmesi demektir. Zamanın hızıyla yarışırken Moon'a beslediği duygular derinleşse de ikisinin de sakladığı sırlar hayatta kalma mücadelelerini bir kör düğüme dönüştürür. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Ülke genelinde yüksek sıcaklık değerleri ve yer yer sert rüzgar olumsuzluklar yaşatabilir. Akdeniz'de yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık kritik seviyeye çıkıyor. Özellikle Adana'da açık alanda uzun kalmak sıcak çarpma riskini artırıyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sert rüzgar ulaşım ve açık alan faaliyetlerini zorlaştırabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli sağanaklarsa yerel su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
0: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz. Tek reklam.
10: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
11: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
10: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
12: Tek reklam.
13: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
15: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
16: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
15: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
16: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
15: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
2: Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Lucas Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
17: Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi? Sözleşmesi sona eren Arjantinli Yıldız'la ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
18: Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz.
17: 30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de söz aldı.
18: Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim 2 Dünya Kupası daha var.
17: Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline ilişkin de konuşan Torreira, Galatasaray'la 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirtti. Sarı Kırmızılı kulüpte 4 sezondur top koşturan Uruguaylı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
2: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftarlar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
15: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile, kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
19: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
15: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk, Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
20: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
15: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
12: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
15: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
2: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere Gana karşısında sürpriz yaşadı.
15: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere "döndüm" diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
20: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé, no Haaland y tú sigues demostrando que eres.
15: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

0: Spor haberlerini sundu.
1: Reklam.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu, Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
3: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda, anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
9: ...1 ve 30 Haziran tarihleri arasında... ...Krimas'ını SmartThings uygulamasına kaydedenlere... ...6 yıl garanti ve maksimum karta... ...peşin fiyatına 6 taksit fırsatı... ...şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
12: Merhabalar. Şu sıcak yaz günlerinde soğuk bir buzlu çayı kim istemez? Ama tam bardağa koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum. Buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet, doğru. Bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı, şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır. Polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca, yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız, ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay, işte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu, çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika, 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır. Onu süzersiniz ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz. Sıcak yaz günlerinde buzlu çay için takipte kalın. Hoşça kalın.
11: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
13: Ülkede sıcaklıklarda hafta sonuna kadar değişiklik beklenmiyor. Gelecek hafta ise daha sıcak olacak. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz hala serinlik sağlıyor. İstanbul 29, Ankara 31, İzmir 33, Bursa 31, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar karayel yönünden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 30 derece. Poyraz sert esiyor. İç Anadolu açık. Eskişehir 30, Kayseri 29 derece. Bölgede rüzgar sert. Ege güneşli. Sıcaklık yükseldi. Gölgede Manisa ve Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel yönlü rüzgar biraz da olsa serinlik sağlıyor. Akdeniz güneşli. %60'lardaki bağıl nem nedeniyle Adana'da sıcaklık gölgede 39 derece hissediliyor. Güneşin altı ise 50 derece. Karadeniz'in büyük bölümü güneşli. Rize ve Artvin'de kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Van kesiminde sağanak geçişi var. Güneydoğu'da rüzgar Lodos'tan Karayel'e dönüyor. Erzurum 24, Malatya 32, Diyarbakır 38 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
11: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.

0: Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'de yaşanan tartışmalar için bu ifadeleri kullandı. Erdoğan'ın AK Parti grup toplantısında verdiği mesajlara bakalım.
1: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var. Tartışmayı sokaklara ve meclis koridorlarına taşımadıkları sürece biz bu yaşananları sadece üzüntüyle izlemekle yetiniriz. Ama bir partinin iç meselesi bu yüce çatının ve demokrasimizin meselesi haline getirilmeye çalışılırsa elbette kayıtsız kalamayız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına gölge düşürülmekte, siyaset kurumu yıpratılmaktadır. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Çok başlılık, muhalefetle birlikte demokratik siyasete de zarar veriyor. Açık söyleyeyim, biz bu durumun sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü.
2: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Haymana ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, sosyal medya mesajında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka bir ücret talep edilmiyor ya da alınmıyor dedi. Eğer bu bilgi yanlışsa müzakereler derhal sona erer ifadelerini kullandı. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece Amerika Birleşik Devletleri'nden tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın 6.000 lira sınırına geldi.
2: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4.000 dolara kadar geriledi. 2 haftanın en düşük seviyesi görüldü. Aylık kayıp %10'a yakın.
3: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda Altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
2: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
3: Altın fiyatları farz-ı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirme olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
0: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. Düzenleme ay ortasında uygulanmaya başlanmıştı. Borcunu 31 Ağustos'a kadar yapılandıranlar düşük faiz oranından faydalanabilecek. İlk taksidini ödeyenlere haciz işlemi uygulanmayacak.
2: Kamu borcunda ilk taksit ödeyenlerin icra işlemi duracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ay ortasında resmi gazetede yayımlandı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Ödeme vadesi vatandaş için 48 aya, şirketler için 72 aya çıkarıldı. Vadeleri uzatan düzenleme artık hep hayatımızda olacak. Yani başvuru için bir zaman kısıtlaması yok. Ancak 31 Ağustos'tan önce başvuranlar %29 faiz oranından faydalanabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanların yapılandırması %39 faizden gerçekleştirilecek. Ağustos sonuna kadar başvuranlar ilk taksidi Eylül ayında ödeyecek. Haklarında icra ve haciz olanlar ilk ödemeyi yaptıklarında işlemler durdurulacak. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
0: Sahte reçetelerle ALS kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
2: Sahte reçeteler düzenlediler. Kanser, diyabet, tansiyon gibi hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçları SGK üzerinden temin ettiler. Sonra da bu ilaçları yurt dışına sattılar. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sahte reçete düzenleyerek yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde kanser, organ nakli, ADS, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eza depoları ve firmalardan temin edilerek stoklandığı belirlendi. Şüphelilerin bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
0: Batman'da bir özel bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı. Valilik özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Valilik yaptığı açıklamada adli ve idari sürecin takip edildiğini vurguladı. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Güçleri tarafından yapılan operasyonda Karaal'ı kaçıranlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darp edilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi.
2: Yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı. Kalem şeklindeki tabanca için hediye geldi, biber gazını ise korunmak için taşıyorum dedi. Üstünden bir de neşter çıktı. 66 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay 22 Haziran Pazartesi İstanbul Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli elindeki çantayı X-ray cihazına koydu. Çanta cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli paniğe kapıldı. Polislerin yaptığı aramada çantadan çalışır durumda olduğu değerlendirilen ateşleme iğnesi de mevcut, bir kalem görünümlü silah, bir neşter, dört neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.
0: Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Yanıtlar haberimizde.
2: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
4: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
2: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
5: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
0: İstanbul Metro Ağı'nın yeni etabı Kaynarca-Pendik hattının açılış tarihi belli oldu. Hattın 2027 yılı başında hizmete gireceği duyuruldu.
6: Allah'ın izniyle 2026'nın sonu 2027'nin ilk çeyreğinde, ilk yarısında bu hattı da açmış olacağız.
2: İstanbul'un Anadolu yakasında Kaynarca ile Pendik'i birbirine bağlayacak metro hattının açılış tarihi belli oldu. Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 2027 yılı başında açılacağını duyurdu.
6: Bulunduğumuz yer aslında vatandaşın gelip bizim deyimizde işletmelerin, dükkanların olduğu kattayız. Evet, hemen buradan merdivenle aşağı indiğimizde ya da gişelerin olduğu yere ineceğiz. Orada biletlerimizi aldıktan sonra bir alt kata ineceğiz ve oradan metroya bineceğiz. İstanbul'un neresine gitmek istiyorsak orasına gideceğiz.
2: 3 istasyondan oluşan yaklaşık 6 kilometrelik hattın hizmete girmesiyle Pendik ve Kaynarca arası 11 dakikada kat edilebilecek. Hattı kullananlar Marmaray ve yüksek hızlı tren hattıyla Kadıköy, Sabiha Gökçen metro hattına aktarma yapabilecek. Yani yeni metronun amacı Marmaray'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birleştirebilmek.
0: Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli güvenlik kameraları kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinde stratejik rol oynuyor. Araç hareketliliklerinin izlenmesinden şüphelilerin tespitine birçok alanda yerli teknoloji kullanılıyor.
7: Şehir kameraları, plaka tanıma sistemleri, kriptolu telsizler, yaka kameraları. Kamu düzeninin sağlanması ve asayiş uygulamalarında güvenlik güçleri Aselsan tarafından geliştirilen yapay zeka destekli yerli teknolojiden yararlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kullanılan sistem 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet veriyor. Sistemin nasıl çalıştığı Kocaeli Emniyeti tarafından uygulamalı gösterildi.
8: Kent güvenlik yönetim sistemi ve plaka tanıma sisteminin altyapısı sayesinde ilimizde araç hareketliliklerinin etkin şekilde izlenmesi, şüpheli araçların tespitinde, trafik güvenliğinin desteklenmesinde, önleyici polislik faaliyetlerinin etkinleşmesinde ve tabii en nihayetinde de adli olayların aydınlatılmasında Emniyet Müdürlüğümüz önemli kabiliyetler kazanmıştır.
7: Yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimleri, yapay zeka destekli yüz tanıma sistemleri ve büyük veri analitiği ile çalışan sistem güvenlik güçlerine kesintisiz izleme imkanı sunuyor.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi iki panel düzenledi. 15 Haziran'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısına anlamlı bir hediye verdi.
2: Ünlü Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik, tam 66 yıldır NATO karargahlarının duvarını süslüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk mozaiğini özel bir hediyeye çevirdi. Mozaik panonun baskısı, MİT Başkanı tarafından NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Birey'e hediye edildi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi iki panel düzenledi. Kalın ve Birey, 15 Haziran'da gerçekleştirilen panelin açılışında kürsüdeydi. MİT Başkanı programın ardından konuğuna bu anlamlı hediyeyi verdi. NATO karargahındaki bu anıtsal mozaik Anadolu motifleriyle süslü. 10 ton ağırlığında ve yaklaşık 50 metrekare. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik duvar, 1960'da Türk hükümeti tarafından o zaman Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan NATO karargahına hediye edilmişti. NATO karargahı 1967'de Brüksel'e taşındı. Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de o tarihte değişti. Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllardır büyük ilgi görüyor.
0: Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci, Konfederasyon'un kuruluşunun 34. yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Maaşlara enflasyon farkı ile birlikte refah payı da eklenmesini istedi. Emekliler için de ek ödeme talep etti.
9: Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz Temmuz ayında %7 oranında ikinci yarı yıl zammı alacak. Buna ilave olarak da enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Ancak bugün itibariyle oluşan enflasyon farkı şimdiden %5.61'e ulaşmıştır.
2: Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz dedi. Kahveci, emeklilere ek ödeme yapılmasını da istedi.
9: Bilindiği gibi 2023 yılında kamu görevlilerine ilave ek ödeme adı altında bir ödeme yapılmıştır. Ancak ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasında gelir farkı her geçen gün daha da büyümektedir.
2: Kahveci bu talepleri Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 34. kuruluş yıl dönümü toplantısında açıkladı. Yetkili sendika belirlenmesi için yeni yöntem çağrısı da yaptı.
9: Her kuruma, her iş yerine bir sandık koyarak çalışanların özgür iradesiyle sandıkta belirlenmelidir.
0: Sivas'ta bir restoranda 50 liraya lahmacun satılması tartışmalara neden oldu. Şikayetlerin artması üzerine iş yerinde denetim yapıldı ancak hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadı.
2: Lahmacunun tanesini 50 liradan sattı, başı dertten kurtulmadı. Şikayetler her geçen gün arttı. Ancak yapılan kontrollerde üründe herhangi bir uygunsuzluk bulunamadı.
10: Meslektaş

0: yerlerden alıyoruz.
1: Selahattin Yabalı, devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.
2: Bu yaz meyve de sebze de bol, ancak ilden lahata, ilçeden ilçeye durum değişebiliyor. Gaziantep'te kirazı don ve fırtına vurdu. Üretici 2 yıldır zarar ettiğini söylüyor.
1: Gaziantep'te kirazı önce fırtına, sonra don vurdu. Kente yetiştirilen Napolyon cinsi kirazın hasadı başladı. Türkiye genelinde kiraz rekoltesinin iyi olmasına karşın Gaziantep'te farklı bir durum var. Önceki aylarda etkili olan don ve fırtına ağaçlara zarar verdi. Kiraz bahçelerinde ağaçların birçoğu kurudu.
3: Çiftçinin çok da topladığı işçi maliyetini kurtarmamaktı. Kirazı da her sene firma gelirdi, ihracatçı gelirdi. O firmalarda bu sene firma da gelmedi. Niye? Çünkü kirazın olmadığından.
1: Üretici geçen yılda zirai dondan etkilenmişti. Yani ard arda 2 yıldır zorluk yaşıyorlar.
4: Şu anda 50 ile 70 liraya kiraz veriyoruz. Şey, pazara bakıyoruz, 150 lira. Bu ortada parayı kim kazanıyor? Bize de yazdık yani bu konuda. Ben bu kadar emek verip çoluk çocuk uğraşayım. Akşama kadar topladıyorum, benim masrafım çıkmıyor.
1: Gaziantep'te kiraz hasadı Temmuz ortasına kadar sürecek.

0: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi.
3: Bir adım önde.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal

0: kişisel güvenliğe dair her şey.
1: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Temmuz ayı yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusundaki beklentileri de artmakta. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve bağ kurlular için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir. Son dönemde en düşük emekli aylığı rakamının artırılması ile enflasyon oranının üzerinde artış sağlanarak emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılıyor. Emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda. Bu oran sonrasında Temmuz zammı tüm emekliler için belli olacak. SSK emeklileri kural olarak son 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz ayında Aralık-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar SSK emeklisinin maaşı zamlanıyor. Bağkur emeklileri için de aynı koşullar geçerli. Onlar da son 6 aylık enflasyon oranında yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Diğer yandan memur emeklilerinin zam oranları ise 2 yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz'da %7 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun %11'i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. İşte bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunda doğurabilir. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %12,41. Diğer yandan %16,6 olan 5 aylık enflasyonun altında kalan bu oran memur ve memur emeklileri açısından elbette ki üzücü bir durum. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu oranı almış olacaklar. Dolayısıyla zam farkı da her iki grup arasında %4,2'yi bulacak gibi görünüyor. Tabii ki her şey Haziran enflasyonu çerçevesinde şekillenmiş olacak.
0: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten Güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
2: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: NTV Sorun başlıyor.
1: Yeniden merhaba. NTV Sorun Çalışma Hayatı programına hoş geldiniz. Her hafta bu saatte olduğu gibi TOBETÜ öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç'la birlikte sizlerden gelen çalışma hayatı ve sosyal güvenlikle ilgili soruları yanıtlayacağız süremiz el verdiğince. Cem Kılıç Ankara stüdyomuzda. Ankara'ya dönelim. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Benel, hoş bulduk.
1: Hocam Ferit Yalın'ın sorusuyla açalım bu haftaki programı. Ferit Bey şöyle bir soru göndermiş. 5. yılında olan bir çalışanın izin süresi ne kadar diye soruyor.
2: Evet, bu hep aslında tartışılan, karıştırılan bir husus Benel. İzleyenimiz de aslında bu hususu bilerek muhtemelen sordu. Çünkü 5. yıl içerisinde olanlar genellikle yıllık ücretli izin sürelerinin 20 güne yükseldiğini, kanun gereği, iş kanunu gereğince 20 güne yükseldiğini düşünüyorlar. Ama durum maalesef öyle değil. 5. yılı tamamlamış olmak lazım. Yani 6. yılın ilk gününe giriyorsanız, aynı iş yerinde kıdem süreniz bu günü bulmuşsa, o zaman 20 gün ücretli izne geçiliyor. Dolayısıyla 5. yılın içerisinde olanlar için kanuni yıllık ücretli izin süresi 14 gün. Tabii 5. yılı tamamlamışsınız, 6. yıldasınız, 20 güne ulaşıyorsunuz. 20 günlük ücretli izin hakkınız var. Ne zamana kadar? 15. yılı tamamlayana kadar, yine aynı iş yerinde. 15. yılı tamamladığınız takdirde bu sefer de yıllık ücretli izin gününüz 26 güne yükseliyor. Tabii bunlar aslında bu bir normatif hukuk kaidesi, alt sınırları koymuş kanun koyucu. Yukarı çıkarılabilir. Yani işverenle işçinin anlaşmasına bağlı bir şey. Tabii toplu sözleşmelerin olduğu yerlerde, sendikaların olduğu yerlerde bakıyoruz toplu sözleşmelerde. Bu sürelerin üzerinde günler tespit ediliyor. Yani sınır var ama üst sınır yok. Bu tamamen işçiyle iş yeri arasındaki anlaşmaya bağlı.
1: Evet, yılı doldurmuş olmak gerekiyor. Yıla girmek
2: evet,
1: değil.
2: Evet, altını, beşinci yılı da doldurmuş olması gerekiyor
1: evet,
2: izleyenimiz.
1: Altını çizmiş olalım. Nisan Tahir şöyle bir soru göndermiş. Evde yapılan çalışmalarda kıdem tazminatı ödenir mi?
2: Evet, bu da aslında güzel. Bu iki soruyla başladık. Bunlar hep karıştırılan şeyler Benel. Şöyle ki, evde yapılan çalışmalar iş kanunu kapsamına girmiyor. Daha çok borçlar kanunu hükümlerinin geçerli olduğu hususlar söz konusu. Dolayısıyla evde yapılan bir çalışma karşılığında işverenin çalışanına kıdem tazminatı ödeme yükümlülüğü bulunmuyor. Dolayısıyla ihbar tazminatı, kıdem tazminatı ödemesi gibi yükümlülükleri bulunmuyor. Ama tabii ki ilgili kişinin muhakkak sosyal güvenlik kurumuna bildiriminin yapılması, sigortasının yatması gerekiyor. Ve çalışanla kendi arasında anlaşarak yine borçlar kanunu hükümleri çerçevesinde izin, yıllık ücretli izni belirlemesi gerekiyor. Ama kıdem tazminatı ödemesi ya da ödeme yükümlülüğü işveren açısından zorunlu değil.
1: Peki Hatice Dinç şöyle bir soru yollamış. 1963 doğumluyum diyor izleyicimiz. SSK girişim 27 Mayıs 2002 olup 5164 günüm var. Ne zaman emekli olabilirim?
2: Evet. Şimdi tabii sigortaya başlangıç tarihi 2000 yılı ve sonrası 2002 yılı. Dolayısıyla kendisi için ben yaş haddinden emekli olma koşullarını öneririm. O da 25 yıl sigortalılık, 4500 prim günü ve 58 yaş. Şimdi aslında 63 doğumlu olduğuna göre hem primi tamamlamış izleyenimiz hem de yaş koşulunu yerine getirmiş Benel. Dolayısıyla sadece 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayacağı tarih, yani Mayıs 2027'yi bekleyecek. O tarih döndüğünde ertesi gün emeklilik dilekçesini verebilir.
1: Evet, Hatice Hanım'a iyi bir haber vermiş olduk. Prim ve yaş gününü tamamlamış. Evet. Şimdi 25 yılı bekleyecek. Sonra emekli olabilir. Hakan Uysal diyor ki bu yaz nikahımız olacak ve başka bir şehre taşınacağız. Nişanlıma çalıştığı iş yerinden kıdemini verirler mi? 6 yıldır aynı yerde çalışıyormuş nişanlısı.
2: Şimdi yani olumlu bir cevap vereceğiz. Her şeyden önce onu söyleyelim. Kıdem tazminatını alabilir. Bu hususu açıklayarak ben gireyim konuya ama şehir değiştireceğiz diyor izleyenimiz. Yani şehir değiştirmesiyle kıdem tazminatı arasında bir ilinti yok, onu söyleyeyim. Yani bu yüzden değil kıdem tazminatını alma durumu. Sadece şu, kadın sigortalılara tanınan bir hak, o da kıdem tazminatı yönünden oldukça avantajlı duruma getiriyor. Evlilik müessesesi. Dolayısıyla madem nikah yapacaklar, kıyılacak, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kadın sigortalı işverenine evlilik sebebiyle işten ayrılma isteğinde bulunduğu zaman, talebinde bulunduğu zaman ve bunu kanıtladığında işverenin ona kıdem tazminatını ödemesi gerekir kanunen. Bir zorunluluk hali bu. Dolayısıyla evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde müracaat ederek o iş yerinde 6 yıl geçirmişse 6 yıl karşılığı olan kıdem tazminatını alabilir.
1: Evet. Şimdi isimsiz bir soru var ama ilginç bir soru. Bir çalışanımızı patronun evinde çalıştırıyoruz ama sigortası iş yerinden yatıyor. Denetimde sorun olur dediler. Ne yapalım diye size sormuşlar.
2: Doğru duymuşlar. Her şeyden önce onu söyleyelim. Şimdi bizim sigortalılık ilişkisinde olması gereken, görmek istediğimiz husus fiilen çalışma ilişkisidir. Yani çalışan ve iş yeri arasındaki bağın kurulmasıdır. Şimdi siz bir kişiye işte aynen bu örnekte olduğu gibi bir fabrikada ya da bir ne bileyim hizmet üreten bir müessesede çalıştırıyorsunuz. Sigortasını oradan yatırıyorsunuz ama kişi fiilen görevini başka bir yerde yapıyor. Bu bir uyumsuzluk ve denetimde bu tabii ki denetmenlerin, müfettişlerin hemen radarına girer. Onu söyleyeyim. Bir hatta sigortasızlık durumuna bile yol açar. Yani aslında sigortalı gösterildiği yerde fiilen bulunmamış olması sigortasız çalışma durumuna da sokar. Onu söyleyeyim. Dolayısıyla kişi nerede işini yapıyorsa, o işiyle nerede uğraşıyorsa, iştigal ediyorsa oradan sigortalanmalıdır. Ha bunun şeyleri olmaz mı? Farklı yönleri ya da buna ilişkin başka çözümler bulunamaz mı? Bulunabilir ama kısa sürelidir. Geçici görevlendirme yapılabilir. O da 6 aylık bir süre için Sosyal Güvenlik Kurumu'na da bildirerek bir geçici görevlendirme belgesi düzenlenebilir. Ama burada da çalışanın yine yazılı onayının alınması gerekir. Onu da altını çizeyim. Dolayısıyla bu durum izleyenimiz doğru duymuş, sorun yaratır. Kişi nerede işiyle uğraşıyorsa oradan sigorta numarası açılmalı, iş yeri dosyası açılmalı ve oradan Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmelidir.
1: Erdinç Başbuğ, kamuoyunda vatandaşlık geliri geliyor diye bir bilgi var demiş. Gazeteler yazıyor. Nedir bunun doğrusu hocam diye size soruyor.
2: Benel, yayına girmeden önce ben de zaten gelen sorulara bakıyordum, bunu gördüm. Birkaç gündür de zaten bu konuyla ilgileniyordum. Bu aslında vatandaşlık geliri olarak adlandırılan husus bizim Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bir tasarısı, taslağı. Tahmin ediyorum Temmuz ayında bu meclis gündemine gelecek. Ancak henüz kamuoyuyla bu taslak paylaşılmadı, tasarı paylaşılmadı. Bu aslında bir anlamda sosyal yardım sistemini yeniden düzenleme faaliyeti olarak da adlandırılabilir. Olumlu bulduğumu da söyleyeyim bu anlamda. Bunu şu şekilde, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi, onu not almışım buraya. Gelir tamamlayıcı aile destek sistemi olarak adlandırıyorlar. Bugüne kadar elde ettiğimiz verilerden taslağın tamamını göremedik tabii ama ailede aslında hane olarak değerlendiriliyor artık sosyal yardım. Yani biliyorsun sosyal yardımlar konusunu ben kendi programlarımızda hep böyle eleştiririm. Çok farklı sosyal yardımları birey bazlı almak yerine bir ortak bütünleşik sosyal yardım mekanizmasına kavuşmak gerekir diye. Bu sistem onu getiriyor. Yani birey bazlı değil, hane bazlı. Diyelim ki bir evde, bir hanede 4 kişi yaşıyor. Bu gelen yeni düzenlemeyle bu kişilerin toplam gelirine bakılacak. Bir ihtiyaç analizi yapılacak. Bulunduğu yer, şehir, işte ne bileyim imkanlar, kişilerin gelirleri, banka hesapları, muhtemelen bunlar tabii ki incelenecek ve bir ihtiyaç analizi çıkarılacak. Diyelim ki 40 bin lira ya da işte 50 bin liralık bir ailenin gelire ihtiyacı var. Böyle bir ihtiyaç analizi ortaya çıktı. Fakat elde ettikleri gelir toplamı 30 bin lirada, 40 bin lirada kaldı. O aradaki farkın kademeli olarak devlet tarafından karşılanması sistemini muhtemelen getiriyor bu taslak. Tabii bekleyip göreceğiz. Detaylar geldikçe bunu programlarımızda da işleriz. Ama şöyle bir yanı var. Bu sistem, ya benim dikkatimi çeken husus şu. Bu sistemde kişinin çalışmaya başlaması halinde, diyelim ki evde bir işsiz var, o sosyal yardım kesilmeyecek. Bir kademeli belki indirim söz konusu olabilecek. Dolayısıyla bütün bu sosyal yardımları içine alabilen bir durum söz konusu olursa bence önemli bir iş başarılmış olur diye düşünüyorum.
1: Evet, önemli bir değişiklik. Sizin de söylediğiniz gibi bunu biz takipçisi olacağız ve ayrıntılar ortaya çıktıkça da üzerine konuşuruz. Yunus Yelman'ın sorusuyla devam edelim. Hocam, yıllık izin kullanmak isteyen bir kişiye önceden izin parası verilmeli mi yoksa maaş günü mü ödenmeli demiş.
2: Evet, bu da tabii şimdi izin dönemine girdik Benel. İş yerleri izin talepleriyle tabii ki karşılaşıyorlar. Bir defa şunu söyleyelim, izin konusu işverenin yönetim hakkına giriyor. Yani kişinin tabii ki talebi esas ama ne zaman izin kullanılacak, tarihler neler olacak, buna işveren karar veriyor. Fakat burada hep gözden kaçırılan bir husus var. Yasaya göre çalışana yıllık ücretli izne çıkmadan önce ücretinin ödenmesi gerekir. Dolayısıyla önceden verilmesi gerekir. Bu nitekim denetimlerde de özellikle denetmenlerin, müfettişlerin sıklıkla karşılaştığı bir durum ve idari para cezaları da uygulanabiliyor, onu da söyleyeyim. Önceden izin parasının verilmesi gerekir. Halk arasındaki adıyla izin parasının verilmesi gerekir. Ha, bazen çalışanlar bunu istemeyebiliyorlar. Bu tabii ki aralarındaki çalışanla iş yeri arasındaki duruma bağlı ama yasal olarak izin parasının izne çıkmadan önce, izin kullandırılmadan önce işverence verilmesi gerekir.
1: Levent Güzel, SGK'da yapılandırma mı çıktı, faiz işleyecek mi diye sormuş.
2: Evet, geçen hafta da hatırlarsan buna benzer sorular gelmişti ve hatta öncesinde de bizim NTV akışında haberlerinde bu konu işlenmişti. Evet, biz vergi açısından konuşmuştuk. Vergi borçları açısından ama SGK'da da tabii SGK borçları açısından da önemli bir düzenleme. Yine biraz önceki haberlerde 72 aya kadar taksitlendirmenin önü açıldı borçların. Tabii bunu geçmiş yapılandırmalardan farklı kılan bir takım hususlar var. Geçmiş yapılandırmalarda gecikme cezası ve işleyen faizler siliniyordu. Farklı bir faiz oranıyla değerlendiriliyordu. Şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Gecikme cezası faiz duracak. Fakat mevcut borç tutarı bu 72 ay üzerinden diyelim ki kullandırıldı. Mevcut sistemde 6183 sayılı yasaya göre yıllık %39 faiz işletilirken bu %29'a düştü. Bu önemli bir husus. Yani faiz oranını düşürdü devlet bu bağlamda. Tabii bu özellikle işletmeler açısından olumlu bir durum. Ama biliyorsun meslek odaları son bir haftadır özellikle faizlerin hiç alınmaması yönünde taleplerini de iletiyorlar. Burada bir de SGK açısından bir başka husus da şu. Teminat konusu. Daha önce bu borç durumu yapılandırılıyordu. Yani 6183 sayılı yasaya göre taksit yapabiliyordunuz ama teminat vermeniz gerekiyordu. 1 milyon liraya kadar teminat isteniyordu. Şimdi 10 milyon liraya kadar olan borçlar için herhangi bir teminat istenmeksizin iş yerlerinden, işverenlerden bu taksitlendirme yapılacak.
1: Çok teşekkürler Tobeti öğretim üyesi Profesör Doktor Cem Kılıç. Zamanımız yetmedi. Çok soru var ama önümüzdeki hafta devam etmek üzere diyorum. Bize sorularınızı her zaman ntv.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
1: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
9: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
0: NTV Radyo.

0: Atis spor haberlerini sunar.
1: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftarlar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
2: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
3: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
2: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
4: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
2: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
5: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
2: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
1: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere Gana karşısında sürpriz yaşadı.
2: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere döndüm diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
6: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé no Haaland y tú sigues demostrando dale, que eres dale, dale.
2: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan, Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.
1: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
2: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
7: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken, 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
2: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
7: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
2: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
8: NTV Radyo.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
10: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
11: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
10: Doğa takvimi.
9: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor. Marmara güneşli, Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün Karayel yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
13: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: İstanbul yol durumu.
2: İstanbul'da trafik yoğunluğu %69 seviyesinde. İki bakım onarım çalışması duyurusu yapılmış. Mert Eryan yol Güngören ayrımı istikameti trafiğe kapatıldığı belirtiliyor. Ayrıca bağlantı yolu Kıraç Hadımköy yönü içinde sol şeridin yine bakım çalışması nedeniyle kapatıldığı ifade ediliyor. Bu iki bölgede de yoğunluk yaşanıyor denilmiş. Ana arterlerde yoğunluk var İstanbul'da bu dakikalarda. Özellikle Mahmutbey Doğu İstoç istikameti bir hayli yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında da yine Küçük Yalı, Büyük Yalı ve Maltepe Gülsuyu hattında ters yönde de iki yönde de yoğunluk var. Avrasya Tüneli 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çift yönlü yoğun seyrediyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ise Avrupa yakasından geçişlerde sıkışık. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
1: İstanbul yol durumu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
2: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkanları. Terörsüz Türkiye sürecinde sıra yasal düzenlemeye geldi. Hazırlanan teklif kısa süre içerisinde meclise gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm siyasi partilerden destek istedi. Ankara'da NATO zirvesi hazırlıkları sürüyor. Kritik kararların alınacağı zirve öncesi terör operasyonu düzenlendi. Teröristle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Mecliste suça sürüklenen çocuklar için kurulan araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hangi tespit ve tedbir önerilerinin olduğuna bakacağız. Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını anlattı. Boşanma davalarında yüksek yargıdan emsal niteliğinde bir karar çıktı. Yargıtay aşırı tutumlu olmayı boşanma ve tazminat sebebi saydı. Dünya Kupası'nda A milli takımın ABD maçı hazırlıkları sürüyor. Prestij maçı öncesi millilerdeki son duruma bakacağız. Messi'den sonra Ronaldo da turnuva tarihine geçti. Dünya Kupası güncesi de akışımızda olacak. Gündemden bazı başlıklar böyle. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Hazırlanan yasal düzenleme kısa süre içinde meclise gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
4: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
5: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
6: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
7: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
6: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
7: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
6: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
7: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var.
6: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, sosyal medya mesajında Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemiler için geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka bir ücret talep edilmiyor dedi. Eğer bu bilgi yanlışsa müzakereler derhal sona erer ifadelerini kullandı. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını çiftçilere aktaracağız dedi. İran'da gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. İsrail-Lübnan hattındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Washington'daki görüşmeler bugün de devam edecek. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören pilot proje var.
8: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması, Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakerelerin temel başlıklarındandı. Müzakerelerde Lübnan konusunda uzlaşı sağlanırken, İsrail ile Lübnan arasında da görüşme trafiği başladı. Müzakerelerin ilk duru Washington'da yapıldı. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri destekli teklif var. İsrail yetkililer, görüşülen pilot proje kapsamında Lübnanlı askerlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitileceğini ve güvenlik taramasından geçeceğini, İsrail'in ise sınırdaki tampon bölgede askeri faaliyetleri de devam ettireceğini aktardı. Reuters'a konuşan Lübnanlı bir yetkili ise görüşmelerin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine odaklandığını belirtti. Lübnan basınına göre İsrail, Lübnan ordusunun Ali el-Tahir tepesine konuşlandırılmasını ve Hizbullah'a ait tesislerin Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde imha edilmesini talep ediyor. Habere göre ayrıca İsrail 1986 yılında Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın akıbetinin Lübnan tarafından açıklanmasını istiyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Lübnan'daki ateşkesi ve çatışma durumunu izlemek için başlattığı mekanizma da gündemde. Detaylar henüz açıklanmadı ancak İran'da bu mekanizmaya temsilci gönderecek. Yeni mekanizma Washington yönetiminin 2024 yılında oluşturulan ve Lübnan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini alacak. Taraflar arasında pazar gününden bu yana ateşkes büyük ölçüde korunmuş durumda. Ancak İsrail güçleri Güney Lübnan'ın derinliklerinde konuşlanmaya devam ediyor.
2: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Yaralanan terörist kaldırıldığı hastaneden kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü.
8: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayman ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi. Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
2: Sahte reçetelerle ALS, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltında.
8: Sahte reçeteler düzenlediler. Kanser, diyabet, tansiyon gibi hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçları SGK üzerinden temin ettiler. Sonra da bu ilaçları yurt dışına sattılar. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sahte reçete düzenleyerek yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde kanser, organ nakli, ARS, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eza depoları ve firmalardan temin edilerek stoklandığı belirlendi. şüphelilerin bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerine kullanılarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
2: Haber turuyla devam edelim. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Dün yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darbedilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 56. günde devam ediyor. Tutuklu sanıkların savunması devam ederken mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 414 sanığın yargılandığı davada şimdiye kadar 51 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul'da Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki şüphelinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı ile geçirildi. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlenirken şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Batman'da özel bir bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı. Valilik, özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. $10 milyar işlem hacmine ulaşan yasa dışı bahis şebekesi 7 aylık süren çalışmanın ardından çökertildi. Samsun merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda 52 kişi gözaltına alındı.
9: 7 ay boyunca ekipler şebekenin hareketlerini adım adım takip etti. 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları sanal devriyeler kapsamında yasa dışı bahis şebekesi tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile koordineli harekete geçen ekipler 7 ay boyunca 15 ilde teknik ve fiziki takip yaparak şebekenin ağlarını belirledi. 10 milyar Türk lirası işlem hacmi bulunan şüphelilere Samsun merkezli 8 ilde 68 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 52 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu suçlarından sabıka kaydı olduğu belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere de el konuldu.
2: Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat felaketinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa sunuldu. İstenen cezalara bakalım.
8: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
10: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
8: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisiyle tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fenli mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
11: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü kolondu.
8: Mütalaada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
2: Mecliste suça sürüklenen çocuklar için kurulan araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının artırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire yer veriliyor.
8: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar artırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Süreli hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
2: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi olarak sayılacağı yeni bir dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar NTV'den Öykü Tüccar anlattı.
6: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
12: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
6: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
12: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi Başkanın açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
6: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
12: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akreditettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
2: 2,5 milyon adayın katıldığı üniversite sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk Dili ve Edebiyatı'yla matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Soner Yılmaz ve matematik öğretmeni Kemal Sustam yanıtladı.
8: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk Dili ve Edebiyatı'yla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
13: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
8: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
14: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
2: Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Gram altın 6000 lira sınırına geldi. Ekonomist Üzeyir Doğan altındaki düşüşü yorumladı.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi göründü. Aylık kayıp %10'a yakın.
15: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
8: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
15: Altın fiyatları farz-ı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirme olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
2: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 6 yıla çıktı. Düzenleme ay ortasında uygulanmaya başlanmıştı. Borcunu 31 Ağustos'a kadar yapılandıranlar düşük faiz oranından faydalanabilecek.

0: İlk taksidi Eylül ayında ödeyecek. Haklarında irca ve haciz olanlar ilk ödemeyi yaptıklarında işlemler durdurulacak. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da e-devlet üzerinden yapılabiliyor.
1: Evlilikte aşırı tutumlu olmak, eşin temel ihtiyaçlarından kısmak, boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı. Yargıtay'ın emsal kararına bakalım.
2: Eşini sürekli kısıtlıyor, çay demlemeyi bile yasaklıyordu. Yargıtay'a göre eşe karşı aşırı tutumlu olmak, boşanma ve maddi tazminat sebebi. Bursa'da bir kadın eşinin aşırı tutumlu davranmasından dolayı aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti. Öyle ki evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı. Boşanmayı isteyen kadın aylık 1500 lira yoksulluk nafakası, faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Aşırı tutumlu eşe Yargıtay'dan kötü haber geldi. Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.
1: Prostat kanserinde %15 oranında kalıtsal geçiş var. Üroloji uzmanı Profesör Hasan Biri bu nedenle düzenli kontrol ve erken tanının önemine dikkat çekiyor.
3: Yaşlanan erkeklerde de en çok karşılaştığımız bir hastalık var. Prostat hastalıkları. 50'li yaşlarda 100 binde 7 görülen prostat kanserleri 80'li 90'lı yaşlara geldiğinde neredeyse %30-40'lara kadar çıkacak yüksek bir orana çıkıyor.
0: Üroloji uzmanı Profesör Doktor Hasan Biri prostat kanserinin %15 oranında kalıtsal olabileceğini söyledi. Ailesinde prostat kanseri öyküsü bulunan erkeklerin daha yüksek risk altında olduğunu belirtti. 40 yaşın üstündeki erkeklerin risk grubunda olduğuna dikkat çekti.
3: Bir başka önemli nokta yine prostatın hastalıkları, özellikle kanseri %14-15 oranında kalıtsal geçiş gösteriyor. Yani ailede bir prostat kanseri hikayesi varsa bu hastalarda mutlaka erken yaşta, 40'lı yaşlardan sonra birinci derece yakınlar, yani erkek çocukları ve erkek kardeşleri risk grubunu oluşturuyor.
0: Profesör Doktor Biri erken tanının önemine de dikkat çekti.
3: Kanserin her türü için geçerli olan bir ilke var. Erken tanı, prostat kanseri için de yaşlanan nüfusla beraber erken tanı en önemli konu. Prostat kanserinin erken tanısı aslında son derece basit bir tanı.
1: Sağlık üzerine yapılan araştırmalar spor konusunda yeni ve önemli bilgiler ortaya koydu. 150 bin kişinin takip edildiği araştırmada ağırlık çalışması yaparak kas oranını artıranlarda erken ölüm riskinin büyük ölçüde azaldığı belirlendi.
4: Çok öyle ağırlıkta falan filan bilgim yok açıkçası.
5: Koşu veya yürüyüş yapıyorum. Ağırlık çalışmıyorum.
6: Toplumda pek alışkanlık olmasa da artık doktorlar daha fazla kişiye tavsiye ediyor, ağırlık egzersizlerine zaman ayırmalarını istiyor. Yürüyüş, koşu ve bisiklet gibi egzersizlerin yanında ağırlık antrenmanları yapanlar da kalp, tansiyon, damar tıkanıklığı gibi nedenlerle erken ölüm riskinin belirgin ölçüde azaldığı görüldü.
7: Aerobik egzersizle beraber direnç egzersizi yapıyorsanız gerçekten ömrünüz uzayacaktır. Kalp sağlığınız daha iyi olacaktır. Haftalık 150 dakika, yani günlük 30 dakika bakıldığında 30 dakika aerobik egzersiz dediğimiz vücudun oksijen kullanma kapasitesini arttıran özellikle yürüyüş, bisiklet gibi egzersizler ve yaklaşık 10-15 dakikada direnç egzersizi.
8: Özellikle bacak kasları vücudun en büyük kas gruplarını içerir. Yürüyüş ve koşu kalp damar sağlığı, dayanıklılık ve kalori harcaması açısından çok değerli egzersizlerdir. Ancak kas kütlesini artırma konusunda en güçlü uyaran ağırlık antrenmanıdır.
6: Spor eğitmenleri düzenli ağırlık antrenmanları yapanlarda sağlığa yararlı diğer alışkanlıkların da geliştiğine dikkat çekiyor.
8: Düzenli ağırlık antrenmanı yapmaya başlayan kişiler özellikle beslenmelerine, protein alımına ve uyku düzenine dikkat etmeye başlar.
9: Beden haricinde ruhen de çok iyi geldiğini düşünüyorum.
6: Hekimler hiç spor yapmayanlara da önce doktor muayenesinden geçmelerini öneriyor.
7: Ağırlık çalışalım ama ağırlığa çalışırken çatlayıncaya kadar çalışmayalım. Çok ciddi ağırlıkların altına girdiğinizde aort içerisindeki basınç ciddi anlamda artıyor. Aort içerisindeki basınç artınca kalp damarlarının içerisindeki basınç da artıyor.
1: Bursa'da 4 yıl önce mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden Nisanur Yavuz kadavradan nakille hayata döndü. Ölüm tehlikesi olan küçük kız başka bir çocuğun bağışlanan organlarıyla bir gün içinde nakil oldu. 9. doğum gününü kendisini kurtaran doktorlarıyla kutladı.
10: Evet Nisanur.
0: 4 yıl önce yediği mantardan zehirlendi. Karaciğer

0: Biri iflas eden Nisa Nur, kadavradan nakille hayata döndü. Çocuk 9. doğum gününü kendisini yaşama döndüren doktorlarıyla kutladı.
1: Nisa Nur için acil bildirimi yaptığımda bakanlık yetkilisine dedim ki 5 yaşında bir çocuğumuz var, 0 gruplu. Zamanlamanız muhteşem dediler. Konya'da bir donörümüz var. Aynı yaşlarda karaciğere uygun bir alıcı bulamıyorduk. İptal etmek üzereydik dediler. Nisa Nur'un mucizesi bu şekilde başladı.
0: Bursa'da yaşayan Yavuz ailesi 2022 yılında ormandan topladıkları mantardan zehirlendi. İçlerinde durumu en ağır olan 5 yaşındaki Nisa Nur'du. Hastaneye kaldığından kızın hayati tehlikesi vardı. Doktorlar acil karaciğer bağışı talep etti. O saatlerde Konya'da 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışladı. Çocuğun karaciğeri uçakla Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisa Nur'a nakledildi.
2: Şansına bir çocuk bağışçımız oldu. Hem aynı zamanda aynı gün içerisinde bu karaciğer yetmezliğinin çıktığı gün içerisinde karaciğerin bağışı olması onun hayatını kurtardı aslında.
0: Küçük kız 9. yaş gününü Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kutladı. Kendisini kurtaran doktorlarıyla pasta kesti.
3: Sivas'ta bir restoranda 50 liraya lahmacun satılması tartışmalara neden oldu. İş yeri çok kez şikayet edildi ancak denetimlerde hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadı.
0: Lahmacunun tanesini 50 liradan sattı, başı dertten kurtulmadı. Şikayetler her geçen gün arttı. Ancak yapılan kontrollerde üründe herhangi bir uygunsuzluk bulunamadı.
4: Meslektaşlarımızın yaptığını düşünüyoruz. Biz uygun ürün satıyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ama meslektaşlarımız uygun olduğu için rahatsız oluyorlar.
0: Sivas'ta yaşayan Selahattin Yabalı 15 yıldır restoran işletiyor. 3 yıl önce kampanya başlatıp lahmacunu uygun fiyattan satışa sundu. Kentte ortalama 200 lira olan lahmacunu 50 liraya satmaya başladı. Ancak iddiaya göre meslektaşları bu uygun fiyattan şikayetçiydi. Şikayetler sürekli artınca ekipler de harekete geçti. İş yerinde denetim yapıldı. Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.
4: Cibere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte at eti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
0: Selahattin Yabalı devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.
3: Yapay zeka mahkeme salonunda ilk zaferini kazandı. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırlayan yapay zeka mahkemeden zaferle çıktı.
0: Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. Tüm dava dosyası ve savunma stratejilerinin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığı dava İngiltere'de görüldü. Serbest çalışan bir insan kaynakları danışmanı, tahsil edemediği 7 bin sterlin, yani yaklaşık 407 bin liralık alacağı için yasal süreç başlattı. Ancak normal bir avukatlık bürosu yerine Garfield AI isimli yapay zeka hukuk firmasına başvurdu. İngiliz barosundan geçen yıl faaliyet izni alan yapay zeka, ihtarname gönderimi, karşı tarafın iddialarına itiraz, 4 tanık ifadesi ve mahkemede kullanılacak tüm belgelerin hazırlanması sürecini tek başına yürüttü. Yapay zekanın hazırladığı dosya İngiliz bir avukat tarafından Londra Mahkemesi'ne sunuldu. 3 saat süren duruşmanın ardından mahkeme davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti. Kararda Garfield AI şirketi tarihe geçti. Süreç özellikle küçük ölçekli uyuşmazlıklarda adalete erişim için küresel bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Zira birçok kişi haklı olsa bile yüksek mahkeme masrafları sebebiyle küçük alacakları için mahkeme yolunu tercih etmiyordu. İngiltere hukuk sistemi geçtiğimiz aylarda yapay zeka skandalına da sahne olmuştu. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran bir kişi bilgisayarın sunduğu emsal kararlar uydurma çıkınca davayı kaybetmişti. İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarından 4'te 3'ünün yapay zekadan faydalandığı biliniyor. Yasalarda henüz yapay zeka konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar, hukukçular tarafından teyit edilmeyen içeriğin felaket getirebileceği konusunda uyarıyor.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Eve dönerken kuşağı...

0: Otur. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de. Kışın sıcak kesin.
1: Plast. Hayat iyi pencereyle rahat.
2: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Bauplast'ta.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
4: Best Allianz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
5: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: işte bulacaksın.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Ülke genelinde yüksek sıcaklık değerleri ve yer yer sert rüzgar olumsuzluklar yaşatabilir. Akdeniz'de yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık kritik seviyeye çıkıyor. Özellikle Adana'da açık alanda uzun kalmak sıcak çarpma riskini artırıyor. Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz'de sert rüzgar ulaşım ve açık alan faaliyetlerini zorlaştırabilir. Doğu Anadolu'daki kısa süreli sağanaklarsa yerel su baskınlarına neden olabilir. Tedbirli olunmalı.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
5: Mobiliz. NTV Radyo. Şansa kalmaz
6: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
7: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
8: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
9: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken, 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
8: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
9: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
8: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
7: Galatasaray'da Mauro Icardi belirsizliği sürüyor. Yıldız golcünün takım arkadaşı Lucas Torreira, Icardi'nin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.
10: Galatasaray'da Mauro Icardi ile yola devam edilecek mi? Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızla ilgili belirsizlik sürerken takım arkadaşı Lucas Torreira'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Arjantin basınına konuşan Torreira, kaptanının takımda kalmasını istiyor.
11: Sözleşmesi sona ermiş olsa da kulüp için ifade ettiği anlam çok büyük. Arjantin'e transfer olma ihtimalinden hiç bahsetmedi. Mauro'nun bizimle yeni sözleşme imzalamasını temenni ediyoruz.
10: 30 yaşındaki orta saha, Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay'ın kadrosuna alınmamasına ilişkin de söz aldı.
11: Uruguay maçlarını televizyondan izlemek beni üzüyor. Bielsa'ya saygı duyuyorum ama bu karar canımı acıtıyor. Çünkü çok sıkı çalışıyorum. 4 sezondur Galatasaray'da hep en üst seviyede mücadele ettim. Henüz 30 yaşındayım ve eminim ki önümde oynayabileceğim 2 Dünya Kupası daha var.
10: Boca Juniors'a transfer olma ihtimaline ilişkin de konuşan Torreira, Galatasaray'la 2 sezon daha sözleşmesi olduğunu hatırlattı ve İstanbul'da çok mutlu olduğunu belirtti. Sarı Kırmızılı kulüpte 4 sezondur top koşturan Uruguaylı, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa sevinci yaşadı.
7: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftarlar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
8: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
0: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
8: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
12: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
8: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
13: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
8: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
7: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere Gana karşısında sürpriz yaşadı.
8: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere döndüm diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
14: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé no, Haaland y tú sigues demostrando que eres.
8: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.

0: NTV Radyo.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir Dodurga kavşakları 2-3. Kilometrelerinde ve Gölbaşı Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko-J 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Allianz. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: NTV Radyo.

0: Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var. Oyuncu Ece İrtem henüz 35 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu değerlendiriliyor. Genç yaşta kalp krizi kaynaklı vefatlar son dönemde çok sık görülüyor. Öyle ki ani ölümler 20'li yaşlara kadar düştü. Peki bu artışın sebebi ne? Belirtiler ne kadar önce kendini gösteriyor? Kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Palabıyık NTV Radyo'da yanıtladı.
1: Gençlerde kalp krizinin artmasındaki en büyük neden aslında değişmiş yaşam tarzı değişiklikleri, yaşam şartları. Örneğin sigara kullanımı, tütün ürünlerinin kullanımının artmış olması, obezitenin artmış olması ve hareketsiz yaşamın artmış olması, artmış şehir stresi, gereksiz ilaç kullanımları gibi birçok sebep gençlerde kalp krizinin artmasına katkı sağlayabilmektedir. Şimdi ani kalp krizlerinde bir damar tamamen tıkanıyor. Bu damar tamamen tıkanınca doku hızlı bir şekilde ölümle karşı karşıya kalıyor. Yaşı ilerlemiş kişilerde bir miktar kalp kasının çevresindeki damarların genişlemesi, kılcal damarların genişlemesiyle beraber damar tamamen tıkansa da diğer damarlardan bir miktar kan akımı sağlanıp bir dokunun canlı bir süre daha sağlanabiliyor. Genç yaşlarda bu kılcal damarı gelişimi olmadığı için damar aniden tıkanırsa ani ölüm riski artmış oluyor. Kalp hastalıkları çok yüksek bir genetik faktör yoksa aslında 20'li yaşlarda yağlı çizgilenme dediğimiz basit değişikliklerle başlıyor. Bunun avantajı şu, bunlar genç yaşlarda bazı önlemleri alırsak bunlar tamamen normale dönebiliyor. Çocukluk çağı dönerken tabii çocuk anne sütünden sonra ek gıdaya geçiş, yemek alışkanlıklarının oluşması, ailenin yemek alışkanlıkları, çocuğun bir şekilde paketli gıdalara ulaşımın daha kolay olması ve aile içinde daha kolay olmuş olması daha çocukluk çağından da damar sertliği için oluşan ortamın yavaş yavaş oluşturulmasına sebep veriyor. Yani daha çocukluk çağından daha biz Akdeniz diyeti yapıp daha işlenmiş gıdalardan uzak durup daha problemi oluşmadan daha çözme şansına sahibiz. Öncelikle kalp krizlerinin büyük kısmına genç yaşlarda da olan hastalıklarda da görülebiliyoruz. Sabaha karşı ani bir göğüs ağrısıyla hastalar bize gelebiliyor. Özellikle sabaha karşı kortizon düzeyinin bir miktar ilk pikini yapmasıyla beraber kan basıncı bir yükseklikle beraber yani kalp krizinin tetiklenmesinde bu kortizon önemli. Sürekli kortizonun yüksek olması, stres anında olmamız, yaşamla mücadele altında olmamız, kortizonun etkileri kan şekerini yükseltme, sempatik sinir sistemi uyarılma, tansiyon yükseltme gibi çok etkisi olduğu için yani bu stres bize aslında kalp krizi için veya damardaki tıkanıklığın artması için çok uygun bir ortam hazırlamış oluyor. İşte belli zamanda tatil yapmak, bir hobimiz olması veya sosyal anlamda kendinizi rahatlatacak bazı aktivitelerde bulunmak aslında bu açıdan faydalı. Bu kronik kortizon yüksekliğini veya stres yükünün kırılmış olması kalp damar sağlığı açısından bizim çok istediğimiz bir şey. Bir kere kişinin kendini sağlıklı hissediyor olması bizim için çok büyük bir risk faktörü. Çünkü sağlıklı hissederken ve koşuşturma içindeyken hissedebileceği göğüs ağrısını, soğuk terlemeyi, nefes darlığını, çarpıntı hissiyatını günlük başka şeyleri yorabiliyor kişiler. Veya sosyal kaygıları hastaneye gitmelerini veya doktoru randevusunun önüne geçebiliyor. Mesela işten izin almak istemiyor veya sosyal bir aktiviteye katılıp daha sonra doktora gitmek istiyor. Tabii erken olacak bir uyarıyı bizim tespit etmekle beraber kalp damar hastalığında ani geçen bir krizin de önüne geçme şansına sahip olabiliyoruz. Tabii bunu genç bir hasta bunu önemsemeyip yani günlük hayatına devam ettiği zaman kalp kriziyle karşılaştığımız zaman daha ağır bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Çok şiddetli bir aile öyküsü varsa bunlar hesabın dışına çıkılmış oluyor. Anne baba da genç yaşta kalp krizi olan kişilerin daha böyle orta yaşlara gelmeden 30'lu yaşlarda kolesterol tahlillerini, kan tahlillerini en azından yaptırmalarında fayda var. Bazı genetik hastalıklarla ilgili bazı testleri kardiyoloji muayenesinde biz yapabiliyoruz. Hipoprotein A gibi, hassas CRP gibi bunlar kalp krizi açısından öngördüğümüz olabiliyor. Ama güçlü bir risk faktörü yoksa erkeklerde 40 yaşından sonra kadınlarda menopoz sonrasında rutin kardiyoloji muayenesi kesinlikle yapılmalı.
0: Kardiyoloji uzmanı Doktor Mert Palabıyık NTV Radyo'daydı. NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: İyi günler sevgili dinleyiciler. Artık biliyorsunuz belki ama yinelemekte yarar var. Dil Yaresi programımızın amacı Türkçe dersi vermek değil. Tüm iletişimimizi sağlayan bu güzelim dili daha özenli, daha bilinçli kullanmak. Bugün söylenişi konusunda yanlışlar yapılan bir sözcüğümüzde sıra. Ekseri. Arapçadan. Ekseriyanın kısaltılmış şekli. Tüm ünlüleri kısa. Daha çok sondaki iyi sesini uzatarak söylemek gibi bir eğilim var. Hayır, hepsi kısa. Ekseri. Çok defa, çok zaman, çoğunlukla anlamında kullanıyoruz. Halide Edip Adıbar'dan alıntı. Ekseri, sonları acı biten kendi tahayyül ettiğim planlar. Söyledikleri şeyler ekseriya hüzünlüdür diyor Orhan Veli Kanık'ta. Bir başka anlamı da ya da çok, birçok, çoğu. Öğretmenlerin ekserisi ikinci bir mesleğe gereksinim duyuyor. Gene aynı kökten ekseriyet sözcüğü var. Sayıca üstünlük, çoğunluk. Köyde ekseriyeti ihtiyarlarla kadınlar teşkil ediyordu diye yazmış Ömer Seyfettin. İkinci anlamı, oya başvurulan yerlerde oyların yarıdan fazlası, üstünlük sağlayan oyların toplamı. Ekseriyet sağlanamadığı için genel kurul toplanamadı. Sayıca üstünlüğü temsil edenler anlamında da kullanılır. Ekseriyet ne fikirde? Sayı üstünlüğüne dayanılarak çoğunlukla anlamında da ekseriyetle şeklinde kullanıyoruz. Yönetim kurulunda karar ekseriyetle verildi. Kullanımı konusunda ikircikli kalınan bir sözcüğe daha bakalım şimdi de. Çünkü mü, çünkü mi diye sorular var. Kimi kaynaklar her ikisini de almış ama onlar da çünkü, bakınız çünkü şeklinde. Aslı Farsça çünkü olan bu sözcüğün günümüz kullanımının çünkü olduğu genel kabul görüyor. Nazım Hikmet'in dizeleriyle bitirelim bu programımızı da. Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor. Onlardan kalbime sevda geçmiyor. Ben yordum ruhumu, biraz da sen yor. Çünkü bence şimdi herkes gibisin.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Reklam.
4: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
2: Next. Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy hizmet, happy fiyata,
3: happy sigorta. Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Acil nakde ihtiyacınız varsa... ...Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile... ...tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla... ...taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
6: bir adım önde. 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Reklam. İstanbul yol durumu.
10: İstanbul'da trafik yoğunluğu %76 seviyesinde. Bayrampaşa Yıldırım metris yönü, Şile yolu tepe üstü Ümraniye kavşak yönü için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit trafiğe kapalı ve yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. İstanbul'da en yoğun noktalardan biri Halkalı istikameti. Bahçeşehir'den başlayan yoğunluk Halkalı'ya kadar devam ediyor. Ayrıca Anadolu yakasında Temçamlıca, Gişeler ve Dudullu arasında çift yönlü yoğunlukta sürüyor. Avrasya Tüneli çift yönlü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de yine her iki yakadan geçişlerde de bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
9: İstanbul yol durumu.
11: Burası NTV Radyo. Saat 18.
12: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
10: NTV Radyo'da gelişmelerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. ABD ile İran arasında yürütülen müzakereleri değerlendirdi. Erdoğan, barış İsrail'e rağmen gelecek dedi.
13: Şimdi daha hassas yürütülmesi gereken bir sürecin içindeyiz. İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. Durum öyle vahim ki herkes birbirini daha az insan öldürmekle, daha az kan dökmekle suçluyor. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor. Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
10: ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri İran'la müzakereleri zora soktu. Ancak Trump'ın paylaşımlarını Anlaşma Sanatı adlı kitaptan aldığı taktikle yaptığı belirtildi. Bunun bilincinde olan İran yönetimi ise psikolog ekibiyle çalıştı.
14: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibaf'ın müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerinde iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tahran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Suzan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
10: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Yaralanan terörist kaldırıldığı hastaneden kaçmaya çalıştı, kan kaybından öldü.
14: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayvan ilçesindeki Saz Ağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
15: Muhammed Kavi içeride mi dedi bana? Evet dedim, içeride dedim. İsterseniz çağıralım dedim. Dedik yok dedi, çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralar açık, kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Sonra 3-4 el silah sesleri çıktı.
14: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
10: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
16: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
17: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
16: Kılıçdaroğlu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
17: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
16: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
18: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
16: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
11: NTV Radyo.
10: Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat felaketinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa sunuldu. İstenen cezalara bakalım.
14: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
19: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
14: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisi de tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fendi mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
20: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü, kolondu.
14: Mütalaada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
10: Mecliste suça sürüklenen çocuklar için kurulan araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının artırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire yer veriliyor.
14: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar arttırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Sürede hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
10: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenlemeler meclis tatile girmeden genel kurula gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Düzenlemeyle terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Yasal düzenleme hazırlığını akademisyen yazar Doktor Ufuk Uras NTV'de değerlendiriyor.
21: Bir kere bu beklentinin karşılanmış olması son derece önemli. Hakikaten bir moral eşiği aşacak. yasal düzenlemeyi bir paket düzenleme olarak görmekte fayda var. Bu infaz yasasından tutun da geri dönüşlere ilişkin yasal düzenlemeler vesaire. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde bunun etraflı bir değerlendirmesi olacaktır. Ama böyle bir mutabakatın olması, Sayın Erdoğan'ın üzerinden böyle bir irade ortaya konması çok kıymetli. Selahattin Demirtaş'tan tutun da bir dizi kişinin cezaevinden çıkma süreci gibi jestler siyasi iklimin değişmesi açısından son derece önemli. O yüzden bu yönde bir beklenti vardı. Bunun bugün ifade edilmesi hakikaten tarihsel bir eşiği aşacağımızı gösteriyor.
0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemenin terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracağını söyledi. Bu açıklamayı yaptı. Bu nasıl sağlanır peki Sayın Uras?
21: Şöyle olacak, yani sonuç itibariyle belli ki geri dönüşümler büyük ölçüde bu silahsızlanma sürecinin tamamlandığını ortaya koyuyor. Peki bundan sonra bunun yasal düzenlemesi nasıl olacak? Çünkü bu olmaksızın bir gerçekleştirme olmuyor. Yani bir tür hani eve dönüş diyebileceğimiz tırnak içinde bir durumdan geriye dönüş söz konusu değil. Ama belli ki bazı PKK'lılar yurt dışı başka ülkelere gidebilir, bölgede kalabilir. İşte buna uygunlukla ilgili bir yasal düzenleme, bir standart geliştirilecek. Bunun yanı sıra işte hasta mahkumlarla ilgili düzenlemeler vesaire, böyle bir bütünlük içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yani bu meselelerde taraf olmaktan çok bu yaşadığımız devasa meseleyi aşabilmek, Türkiye'yi güçlendirmek, Türkiye içinde çoğulculuğu daha yetkin ve etkin kılmak açısından hani nokta adımlardan artık bir sürece gelmiş bulunuyoruz. Bu sürecin tamamlanması son derece önemli. İran Savaşı'nın da büyük ölçüde noktalanması bölgede de daha rahat adım atma imkanı sağlayacaktır. Yani burada önemli olan bir amacı ortaklaştırmak, yani şiddeti reddetmek, ne yapacaksak demokratik zeminde yapmak ve arkasından da tahmin ediyorum anayasal düzenlemeler, siyasi partiler seçim yasası değişikliği gibi düzenlemeler gündeme gelecektir. Bunun için bu diyalog zeminin oluşması bile son derece kıymetli ve bu yasal düzenlemelerle beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi, mecliste oluşturulan komisyon raporu doğrultusunda bu raporun perspektifini ete kemiğe büründürecek. Süreç böyle gözüküyor.
0: Peki AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu konuda önemli bir mesaj verdi. Yasal düzenlemenin evet, silah bırakma sürecinin teyit edilmesiyle yürürlüğe gireceğini söyledi. Düzenleme yürürlüğe girmese de meclise sevk edilmesi tasfiye sürecini hızlandırır mı sizce?
21: Tabii, çünkü dünyadaki bütün çatışma çözümlerinde şöyle bir açmaz oluyor. Önce siz hareket edin, sonra biz hareket edelim gibi. Bunu bir öncelik sonralık ilişkisine dönüştürdüğünüzde konu işte pazarlıklara indirgeniyor falan. Halbuki demokrasi, barış asla bir taviz konusu değildir, bir pazarlık konusu değildir. Bu yasal çerçevenin sağlıklı oluşturulması geçmiş dönemdeki açılım süreçlerindeki tıkanmayla ilgili çıkardığımız derslerle ilgili bir durum. Aynı zamanda dünya açısından da hakikaten son derece önemli bir model oluşturuluyor. Sayın Devlet Bahçeli de bunu ifade etmişti. Yani bu örgüt yapacağı adımları büyük ölçüde attı. Şimdi sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne diye. Özdemir Asaf'ın şiiri var ya, damla tamamlanınca kendini damlar diye. Demek ki o tamamlanma süreci, yapılan sondajlar, geri dönüşümlere ilişkin bilgilenme büyük ölçüde netleşti ki Sayın Cumhurbaşkanı artık şimdi adım atma zamanı dedi. Yani bu yapılan sondajlardan olumlu geri bildirimler oldu. Şimdi bunun üst yapısının, yasal düzenlenmesinin yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Bir de siyaset dediğiniz şey biraz duygu siyaseti. Yani bu konudaki farklı görüşler olduğunu da biliyoruz. Ama bu duygu siyaseti, yani duygularımızın esiri mi olacağız, efendisi mi olacağız? Yani Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda bu duygu siyasetinin şekillenmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir köşede gerçekleşecek gibi gözüküyor.
0: Evet, az önce konuya girdiniz ama biraz daha açacak olursak yasal düzenleme için bir takvim de oluşturuldu. Yani güvenlik birimlerinin silah bırakma ve fesih sürecini tehir etmesi, Milli Güvenlik Kurulu kararı ve tabii Cumhurbaşkanı kararının yayımlanması. Bu süreç sizce ne kadar sürebilir? Yani yasal düzenleme tüm bu süreci hızlandıracak mıdır?
21: Tabii Sayın Cumhurbaşkanı meclis kapanmadan önce bu adımları atacağız dediğine göre bu geri bildirimler olumlu. Zaten büyük ölçüde beklenti de böyleydi. Çünkü ortada bir B planı yok, alternatif bir bakış açısı yok. Hani kapının önüne de testiyi kırmak diye bir laf vardır. Hı. Aristoteles'in retorik kitabında tam kapının önüne kadar getirmişken konuyu testiyi kırmanın manası yok. Dolayısıyla bu süreç, bu yasal düzenleme bölgedeki atılacak adımları da hızlandıracaktır. Yani bir bahane kalmayacaktır. Bir gerekçe kalmayacaktır. Özellikle bazı küresel aktörlerin farklı niyetlerini bozmak açısından da önemli. Yeter ki bu taahhütler yerine getirsin. Hani gençler, çocuklar bilir, fareli köyün kafalcısı hikayesi vardır. Bir taahhüt yerine getirmediği için bütün köy çocuklarından olur. Dolayısıyla masallardan bile ders çıkarıp verilen taahhütleri yerine getirmek tabii ki süreci büyük ölçüde hızlandıracaktır diye düşünmek lazım.
0: Evet. DEM Parti sürecin hızlanması için tabii uzun zamandır yasal düzenleme istiyor. İktidar kanadı ise yasal düzenleme için silah bırakmayı şart koşuyordu. Yasal düzenlemenin meclise sevki bu açmazı ortadan kaldıracak mıdır sizce?
21: Öyle gözüküyor. Çünkü hakikaten bu konuda, yani bölgedeki tabii atılan adımları bizim buradan bulmamız, bilmemiz mümkün değil ama yani bu satellite uydu sistemleriyle vesaire artık uçan kuşun bile farkına varıyorsunuz. Dolayısıyla bunu bir kilitlenme olmaktan çıkarılması önemli. DEM heyetinin de yani bu somut adımları görmek istemesi son derece doğal. Dolayısıyla bunlar birbiriyle çelişen değil, birbirini tamamlayan süreçler olarak değerlendirmek lazım. Tahmin ediyorum daha önce işte Habur kapısında vesaire yaşanan sıkıntıların bir benzerini yaşanmaması için herhalde gerekli tedbirleri alındı ki Sayın Cumhurbaşkanı bu netlikte ifade etti. Yani sürecin daha da hızlanacağını göreceğiz. Yani Türkiye sonbahara geldiğinde bambaşka bir tabloyla büyük ölçüde karşı karşıya kalacak.
0: Peki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü statüsü önerisi de Ankara kulislerinde tartışılıyor. Ancak AK Parti'nin bu öneriye mesafeli olduğu da aktarılıyor. Siz bu öneri için neler söylersiniz Sayın Uras?
21: Öyle, yani bu konuda farklı görüşler var. Fakat anladığım kadarıyla mecliste bir optimumda buluşmak bir kırmızı çizgi olmazsa olmaz haline getirmeme durumu var. Yani bir makulde buluşma var. Başından beri söylediğimiz şey hangi adım atılacaksa tam bir mutabakatla atılacak. Herkesi kapsayarak atılacak. Dolayısıyla bu görüşlerin harmanlandığını ve makul olan da buluşulduğunu göreceğiz. Hani hep deniyordu ya, işte dayatma olmasın, fiili durum olmasın. Bu zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunun olması mümkün değil. Dolayısıyla en geniş mutabakat sağlanırsa olur, yoksa ertelenir diye bakmak lazım. Buralarda niyet okumamak lazım. Niyet okumak yerine süreci okumak ve makul olanla buluşmak, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmak gerekiyor. Tahmin ediyorum böyle bir sağduyuyu nasıl meclis komisyon raporunda gösterildiyse bundan sonra da gösterilir. Makul olan da buluşulur. O yüzden hani sorduğunuz sorunun yanıtını tam kestiremiyorum. Çünkü bu konuda farklı görüşler olduğunu biliyorum. Ama bu bir engelleyici sorun olmaz. Artık geriye dönüş söz konusu olmaz. Amalardan V'ye geçiş olur. yani amma siyaseti yerine yanı sıra bazı adımlarla siyasetin alanının genişletilmesi sağlanır. Yani demokratik siyasetin alanının açılması başlı başına Türkiye açısından önemli bir imkan. Bir de ortak amaçla buluşmak önemli. Ortak amaç ne? Türkiye'nin demokratikleşmesi, demokratik bir anayasanın olması. Bütün bunlar bir

0: bu sorular iptal edilebilir mi? Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Soner Yılmaz ve Matematik Öğretmeni Kemal Sustam yanıtladı.
1: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk Dili ve Edebiyatı'yla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
2: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
1: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
3: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
0: Avrupa aşırı sıcakların etkisinde. Peki bu sıcaklar Türkiye'ye gelecek mi? Son tahminlere göre sıcaklık ülke genelinde 5 derece artacak. Aşırı sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde orman yangını riski de arttı.
4: Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak.
5: Bu durum şöyle bir risk yaratıyor. Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
4: Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Şimdi o hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hafta sonundan itibaren nemli günler başlıyor.
5: Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan, o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece, salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
4: Sıcaklıkların başkent ve Karadeniz'de de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
0: Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yetkililer gelişen bu teknolojinin kötü amaçlar için kullanılabileceğinden duydukları endişeyi sıklıkla dile getiriyor. Bu kez uyarı 5 ülkenin oluşturduğu istihbarat ittifakından geldi.
6: Yapay zeka siber savunma kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda siber saldırıların da hızını ve karmaşıklığını artırıyor. Bu değerlendirme ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 Göz adlı istihbarat ittifakının ortak açıklamasından. İttifak yapay zekanın hem savunma hem saldırı amaçlı kullanımını yıllar içinde değil aylar içinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yapılan çağrıda acil olarak atılması gereken adımlar da işaret ediliyor. Bunlar sistemlerdeki gereksiz erişimlerin sınırlandırılması, güvenlik yamalarının hızlandırılması, eski ve güncellenmeyen sistemlerin ortadan kaldırılması, kritik sistemlere erişimin kontrol altına alınması ve olaylara karşı önleyici hazırlık yapılması olarak sıralandı. Yapay zeka şirketleri geniş modellerin siber saldırıları hızlandırabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor. Washington'da son aylarda yeni nesil yapay zeka modellerinin siber güvenlik risklerinin nasıl yönetileceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anthropic'in ABD hükümetinin talimatı sonrası yeni nesil Fable 5 ve Mythos 5 olarak adlandırılan modellerine erişimi durdurulmuştu. Kararın gerekçesi olaraksa modellerin karmaşık güvenlik sistemlerindeki açıkları kısa sürede saptayabilmesi ve güvenlik duvarlarını aşabilmesi gösteriliyordu.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
3: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlar.

0: yaptır. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.
5: Geçer Zeynep de geçer, Fatih de geçer, Ayça, Sinan, Yasemin, herkesler geçer. Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer, geçer, Türkiye, QNB'ye geçer, Sıla da geçer.
4: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: NTV Radyo.

0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
2: Sivrisinekler insanlar için hastalık bulaştırma riski taşısa da kuşlar, kurbağalar ve bazı balıklar için önemli bir besin kaynağı. Aedes veya Culex cinsi sivrisineklerin soyu biyolojik çalışmalarla tamamen tükenirse bu durum ekolojik bir boşluk yaratır mı? Lokal besin zincirini etkiler mi? Nasıl bir sonuç doğurur? Doktor Fatih Dikmen anlatıyor.
3: Bunu doğal popülasyonlara uygulasaydık evet belki böyle riskler olabilirdi ama zaten bunlar istilacı türler üzerinde şu anda deneniyor. Hı hı. İstilacı tür de demek aslında orada mevcut olan bir ekosistem vardı yüzyıllardır, milyon yıllardır hatta. Onların bulunduğu orada oluşturduğu ekosisteme dışarıdan yabancı bir böcek geldi. Aedes aegypti ve o bir şekilde onların arasına sızdı, girdi. Onlarla yaşamaya uyum sağladı. Diğerleri de onunla yaşamaya belki uyum sağladı ama bu uyum içerisinde insana zararlı bazı yan etkiler olduğu için biz tekrardan onu o sızdığı ekosistemden elemine etmeye ya da azaltmaya çalışıyor gibiyiz bu noktada. O yüzden böyle bir denklemde çok fazla ekosistem bazlı diğer canlıları etkileyen bir şey olması beklenmez.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: NTV Radyo.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan A milli takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftarlar kötü sonuçların ardından Ay Yıldızlılara destek verdi.
7: Türk taraftarlar A milli takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
8: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
7: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
9: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
7: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
10: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
7: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
6: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere Gana karşısında sürpriz yaşadı.
7: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere döndüm diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
11: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, dale. Mbappé no Haaland y tú sigues demostrando que eres.
7: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. (Gülüyor) L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.
6: Teknik direktör Aykut Kocaman, Fenerbahçe ile sonuçlanmayan görüşme süreci hakkında ilk kez konuştu. Futbol direktörü Oğuz Çetin'le 16 Haziran Salı gecesi son kez konuştuklarını söyleyen Kocaman, teknik direktörlüğe İsmail Kartal'ın getirilmesini basından öğrendiğini açıkladı.
7: Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'ı tercih ettiği teknik direktörlük sürecinde yaşananları anlattı. Başkanlık seçiminden yaklaşık bir ay önce Aziz Yıldırım ve Oğuz Çetin'le 1 Mayıs'ta yaptıkları görüşmenin ardından sezon planlaması ve transferler için çalıştığını açıklayan Kocaman, sürecin tıkandığı noktayı açıkladı.
12: Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımı sürerken, 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün yönetimin bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafında bu yolla bilgi sahibi olmuştur.
7: Kocaman, Fenerbahçe'de göreve başlayan İsmail Kartal'a başarı diledi.
12: Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. Bununla birlikte unutulmasın ki gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahısları olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir. Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum.
7: Fenerbahçe ile bir Süper Lig ve iki Türkiye Kupası kazanan Kocaman, Sarı Lacivertlileri son olarak 2018 yılında çalıştırdı.
5: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönder. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Vatan'da 22-29 Haziran tarihleri arasında Intel 12. nesil Core i5 işlemcili Lenovo Log Notebook 34.999 liraya, Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 8'e 128 GB Android tablet tüm renkler 18.999 liraya Vatan'da. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

0: Alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
2: Merhabalar. Şu sıcak yaz günlerinde soğuk bir buzlu çayı kim istemez? Ama tam bardağa koyduk ve birden bulanıklaştı. Adeta bulutlar girdi çayımıza. Nasıl, neden? İşte onun da bir püf noktası var. Şimdi soğuk çayı evde yapmak çok kolay. Diyeceksiniz ki ben zaten sabahları çay demliyorum. Buzdolabına atarım, soğuturum, oldu bitti. Evet, doğru. Bu kesinlikle bir yöntem. Fakat o buzdolabına giren tavşan kanı şöyle kıpkırmızı çayınız birdenbire buzdolabından çıkarttığınızda bakarsınız ki bulanıklaşmış, adeta bulutlu bir görüntü almış. Peki bu neden olur? Yani mis gibi kıpkırmızı çayımız nasıl böyle sevimsiz bulutlu bir renge bürünür? Bunun sebebi çayın kompleks yapısında. Her zaman tein var denir ama kafein de vardır, polifenoller vardır ve daha da önemlisi teaflavin denilen bir madde vardır. Şimdi bunlar soğukla karşılaşınca, yani soğuyunca birbirleriyle birleşme eğilimi gösterirler ve o da bulanık yapıyı oluşturur. Şimdi eğer ki çayınızın bulanık olmasını istemiyorsanız, ki bazen bulanık olmayan çay bile buzun üstüne direkt döktüğünüz zaman birdenbire bulanık bir yapı alır. O da ani soğuma etkisiyle olabilir. O zaman ne yapacaksınız? Çayı daha önceden soğuk demleyeceksiniz. Yani çayınızı kaşık kaşık veyahut da çay poşetlerinizi soğuk suya koyacaksınız. Yani soğuk su derken buzdolabı soğukluğunda olması gerekmiyor. Oda sıcaklığındaki suya koyacaksınız. Öyle biraz bekleyecek. Bir gün bekleyebilir. Hiç önemli değil. Bu soğuk demleme sayesinde buzdolabına koyacaksınız ve bulanıklaşmanın gerçekleşmediğini göreceksiniz. Çünkü uzun demlemede, sıcak demlemede bu maddeler daha çok açığa çıkıyor. Biz de çayımızı uzun uzun sabahları demlemeyi seviyoruz. Sonra soğutalım, olsun buzlu çay. İşte bazen olmuyor. Burada tabii soğuk demlemenin dışında hemen kısa demleme de var. Yani ne yaparsınız? Çay poşetlerinizi veyahut da kaşık kaşık çayınızı demliğe koyarsınız. Üstüne sıcak suyunuzu, çok da yüksek derecede kaynar kaynar olmasın, koyarsınız. İdeali 8 dakika. 8 dakika sonra demlenmiş çayınız hazır. Onu süzersiniz ama uzun uzun öyle ateşin üstünde bekletmezsiniz. Yani kaynayan çaydanlığın üstünde demliğinizi bekletmezsiniz. O zaman elde edeceğiniz çay da bulanıklaşmaz. İsterseniz bir deneyin. Ama bu soğuk demleme yöntemi zaten kahvede de artık kullanılıyor. Gerçekten de çayın aromalarını çok daha böyle, hani nasıl diyeyim, latif ve hoş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Ama bir şekilde çayı acılaştırmıyor. Onun için evde soğuk çay yapacaksanız ben size soğuk demlemeyi öneriyorum. Elbette ki soğuk çay için kullanabileceğiniz şeker şurubu önerileri, lezzet dengeleri, bitki çayları falan, onların karışımına da geleceğiz. Sıcak yaz günlerinde buzlu çay için takipte kalın, hoşça kalın.
1: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
3: NTV Radyo.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bulancak-Giresun yolunun 32-72. Kilometrelerinde ve Antalya-Alanya yolunun 19-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
6: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Antik çağ tarihçisi İngiliz yazar Tom Holland'ın Pax, Roma'nın Altın Çağında Savaş ve Barış isimli çalışması Kronik Kitap'tan yayımlandı. Eseri dilimize Serhat Pir Tosun çevirmiş. 1968 Oxford doğumlu Tom Holland, antik çağ tarihçiliğinin yanı sıra klasik Yunan metinleri çevirmeni ve belgesel yazarı. Holland, Guardian, New York Times, Wall Street Journal, Times of London gibi yayınlara düzenli katkıda bulunuyor. Holland'ın Türkçedeki kitapları Dominion, Hristiyanlık Batı'yı ve Dünyayı Nasıl Dönüştürdü, Hanedan, Çölde Uyuyan Sır ve Rubikon. Tom Holland'ın bugün sözünü ettiğimiz Pax isimli çalışması, onun Roma üçlemesinin son kitabı. Öncekiler Hanedan ve Rubikon'du. Holland Pax'ta Roma'nın en görkemli dönemini, gücün, mimarinin ve mutlak hakimiyetin çağını anlatıyor. Batı dünyasını şekillendiren bu dönemi sadece siyasi bir tarih olarak değil, aynı zamanda canlı bir insanlık panoraması olarak ele alan eser, lejyonların ayak seslerinden Roma sokaklarındaki gündelik yaşamın gürültüsüne kadar geniş bir perspektif sunuyor. Nero'nun trajik ölümünün ardından Roma, iç savaşın karanlığına gömüldü. Bir yıl içinde 4 imparatorun gelip geçtiği bu kaosun içinden, tarihin en uzun soluklu ve en istikrarlı dönemlerinden biri doğacaktı. Pax Romana. Tom Holland, milattan sonra 1. yüzyılın sonundan 2. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemi incelerken, Kudüs'ün yıkılışından Vezüv'ün küllerine, Kolezyum'un kanlı arenalarından Hadrian duvarının sisli sınırlarına kadar Roma dünyasını bütün canlılığıyla anlatıyor. Venezuelalı yazar Rodrigo Blanco Calderon'un Simpatia isimli romanı Siren Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Yasemin Çongar çevirmiş. Çağdaş Latin Amerika Edebiyatı'nın ödüllü yazarlarından Rodrigo Blanco Calderon, 1981 Caracas doğumlu. Edebiyat ve dil bilim alanında doktorasını Paris 13. Üniversitesi'nde tamamladı. 2007 yılında Latin Amerika'nın en iyi genç yazarları listesi olan Bogota 39'a dahil edildi. Calderon halen İspanya Malaga'da yaşıyor. Calderon'un bugün sözünü ettiğimiz Uluslararası Booker ödülü adayları arasında yer alan Simpatia adlı romanı, çivisi çıkmış bir ülkede hayatın izini sahipsiz köpeklerin üzerinden sürüyor. Romanın ana kahramanı Ulises Khan, hem Caracas'ı hem de kendisini terk eden karısının babasından tuhaf bir teklif alır. Kayınpeder General Martin Ayala, Ulises'e bir vasiyet bırakmıştır. Simpatia Köpek Vakfı'nı büyük aile evi Argonautlar'da barınak olarak faaliyete geçirmek ve ülkeyi terk etmek zorunda kalan insanların arkada bıraktıkları, sayısı giderek artan köpekleri sahiplenmek. Ancak bu görüldüğü kadar kolay olmayacaktır. Bir yandan ülkede krizler dinmek bilmez, bir yandan da kimi insanların zulmüne maruz kalan köpekleri kurtarabilmek için kirli politik oyunlarla mücadele etmek gerekmektedir. New York Times'ın çok satan yazarlarından İrlandalı Caroline O'Donoghue'nun Skip Shock isimli romanı Yuzu kitaptan yayımlandı. Romanı Türkçe'ye Şevval Uzun çevirmiş. Efendim, roman türler arası. Bilim kurgu, gerilim, dram hepsi bir arada. Gizemli bir tren yolculuğu Margo'yu başka bir boyuta sürükler. Margo, kendi dünyasının dışında sayısız dünya olduğunu ve her birinin zamanı farklı yaşadığını keşfeder. Margo'nun yolu hayatta kalmaya çalışan gizemli tüccar Moon ile kesişir. İkisinin kaderi birbirine bağlanır. Margo hayatta kalmak için bir tüccar gibi davranmak zorundadır. Lakin bu durum gençliğinin parmaklarının arasından kayıp gitmesi demektir. Zamanın hızıyla yarışırken Moon'a beslediği duygular derinleşse de ikisinin de sakladığı sırlar hayatta kalma mücadelelerini bir kör düğüme dönüştürür. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
1: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Görüyorum. Bir ödemen var. Cuma günü saat 9.30'da gerçekleşecek. Görüyorum.
10: Görürsün tabii. Garantili ödemeyle ödemeler tam gününde yatar zaten. Değil mi Dış Ses?
11: Garanti BBVA garantili ödemeyle ileri tarihli ödemeleriniz vadesi geldiği gün otomatik olarak ödenir, sözünüz tutulur. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
14: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
15: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
16: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
17: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
18: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
19: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
20: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
19: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
20: Aygaz diyorum.
21: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Avrupa'yı etkileyen omega blokajı nedir? Sıcak hava tıpkı bir tencere kapağı gibi bazen günler, bazen haftalarca belli bir bölgede hapsolur. Bu havayı hapseden 500 metredeki rüzgarlar tıpkı bir omega harfine benzer şekil oluştururlar. Omega harfinin içinde kalan bölüm şu anda Batı Avrupa'da olduğu gibi çok sıcak, kenarlarındaki hava ise Türkiye'de olduğu gibi daha serin olur. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
2: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçiliyor. Hazırlanan yasal düzenleme kısa süre içinde meclise gelecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
3: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştiririz.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
5: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
1: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
5: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye süreci. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
1: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
5: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet. Ne ararsan hepsi var.
1: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
2: CHP'de mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
6: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
1: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
6: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
1: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
7: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
1: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç sistemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
2: Amerika'da Trump yönetiminin Türkiye'ye jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığı ifade ediliyor. Bu yeni gelişmeye dair ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
8: Konuyla ilgili bilgi sahibi olan 4 kaynağın söylediğine göre Donald Trump yönetimi Türkiye'ye çok sayıda jet motoru satışı anlaşmasını hayata geçirmeyi planlıyor. Kongre'den aslında bu konuda bir takım itirazların olmasına rağmen bu jet motorları General Electric tarafından üretiliyor ve Türkiye'nin ilk yerli milli muharip uçağı Kaan için üretilen üretilen motorların kullanılması planlanıyor. Kaynaklardan bir tanesinin verdiği bilgiye göre söz konusu paket yaklaşık 700 milyon dolardan fazla olduğu ifade ediliyor. Hatta bazı kaynaklarda söz konusu anlaşmanın Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde finalize edilebileceğine ilişkin bazı iddialar da var. Bu söz konusu anlaşmanın aslında yaptırımlar sebebiyle Türkiye'nin bu kadar toplamda sistemi kullanan yaptırımlar kapsamında aslında tehdiye uğramış. Hatta bütün bu süreç içerisinde bir takım başka alternatif teklifler değerlendirilmişti. Bunun içerisinde mevcut bir ABD'den olacak silah paketinin aslında F-16
2: Begüm Dönmez Ersoy'un Washington'dan bildirdi. NATO liderler zirvesi için güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi.
1: Başkent Ankara NATO zirvesi alarmında.
9: Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihleri öncesinde 4 bölge kırmızı alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki NATO liderler zirvesinin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İkinci ve üçüncü duraksa Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Çünkü liderlerin uçakları bu havalimanlarına inecek. Dördüncü noktaysa liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi. Bu dört noktada da kuş uçurtulmayacak ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak.
1: 14 bulvar ve 18 cadde ile bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı başkentte asayiş uygulama noktaları artırıldı. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutacak. Bölgeler arasında liderlerin konaklayacağı 15 farklı otelin çevresi de var.
9: Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin kullanacağı protokol yolu üzerine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Belirli mesafelerdeki direklerde toplamda 6'sı sabit 7 kamera bulunuyor. 7. kamera çevreyi 360 derece tarayabiliyor. Böylece hem konvoyların geçişinde hem de öncesinde çevre güvenliği anlık olarak takip edilmiş olacak.
1: Sadece güvenlik önlemleri değil, çevre düzenlemesi çalışmaları da sürüyor. Belediye ekipleri bir yandan kaldırım ve asfalt çalışması yaparken bir yandan da duvarları boyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu. Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
2: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi olarak sayılacağı yeni bir dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar NTV'den Öykü Tüccar'a anlattı.
1: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
10: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır, bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
1: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
10: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi başkanının açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
1: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
10: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akredite ettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda grup aşamasında artık son düzlükteyiz. Aynı grupta yer alan takımlar maçlarını aynı saatte oynayacak. Günün ilk maçları B grubunda. Saat 22'de Bosna Hersek Katar ve İsviçre Kanada karşılaşmaları var. Ardından gece 1'de C grubunda Fas Haiti ve İskoçya Brezilya maçlarını takip edeceğiz. Sabah 4'te ise A grubundaki Çekya Meksika ve Güney Afrika Güney Kore karşılaşmalarıyla gün tamamlanacak.
0: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Eve dönerken. Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
11: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
12: Pronto Tur. Pronto Tur'dan yurt dışı turlarda

0: Pronto Tur. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
7: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
8: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
9: Bu aralar QNB'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
8: Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
10: Reklam. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey.
11: Merhaba sevgili NTV Radyo dinleyenleri. Temmuz ayı yaklaştıkça emeklilerin zam oranı konusundaki beklentileri de artmakta. Yılda iki kez aylıklarına zam alan emeklilerin zam oranları emekli oldukları statüye göre belirlenir. SSK ve Bağkurlar için enflasyon oranları, memurlar için ise toplu sözleşme belirleyicidir. Son dönemde en düşük emekli aylığı rakamının artırılması ile enflasyon oranının üzerinde artış sağlanarak emekli aylıklarının satın alma gücü korunmaya çalışılıyor. Emeklinin gözü Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonunda. Bu oran sonrasında Temmuz zammı tüm emekliler için belli olacak. SSK emeklileri kural olarak son 6 aylık enflasyon oranında maaşlarına zam alıyorlar. Temmuz ayında Aralık-Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranı kadar SSK emeklisinin maaşı zamlanıyor. Bağkur emeklileri için de aynı koşullar geçerli. Onlar da son 6 aylık enflasyon oranında yılda 2 kez maaşlarına zam alıyorlar. Diğer yandan memur emeklilerinin zam oranları ise 2 yıl için yapılan toplu sözleşmeler ile belirleniyor. Toplu sözleşme uyarınca memur emeklileri Temmuz'da %7 zam alacaklar. Buna ilave olarak enflasyonun %11'i aşan kısmı da enflasyon farkı olarak zamma eklenecek. İşte bu çerçevede hesaplanan zam oranı memur emeklilerinin SSK ve Bağkur emeklilerinden daha düşük zam almaları sonucunda doğurabilir. Şu an için memur ve memur emeklilerinin zam oranı %12,41. Diğer yandan %16,6 olan 5 aylık enflasyonun altında kalan bu oran memur ve memur emeklileri açısından elbette ki üzücü bir durum. SSK ve Bağkur emeklileri ise bu oranı almış olacaklar. Dolayısıyla zam farkı da her iki grup arasında %4,2'yi bulacak gibi görünüyor. Tabii ki her şey Haziran enflasyonu çerçevesinde şekillenmiş olacak.
10: Profesör Doktor Cem Kılıç'a sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine gönderebilirsiniz. İşten güçten. Profesör Cem Kılıç'la çalışma hayatı ve sosyal güvenliğe dair her şey. Tek reklam.
12: Keşifler coğrafyası Anadolu. Bereket, bilim, beceri markalaşıyor. Anadolu'dakiler dünyaya açılıyor. Döngüsellik günümüze taşınıyor. Anadolu'dakiler, dünle yarını birleştiren, geleneği yenilikle dokuyan yolculukta üreten herkese yer var.
13: Tek reklam. Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
14: Doğa takvimi. Bugün 24 Haziran 2026 Çarşamba. NTV Radyo iyi günler diler.
15: Papağan aslında konuşmuyor. Sadece duyduğu sesleri taklit ediyor. Konuşuyor gibi görünüyor ama unutulmamalı ki papağan kendi doğal hayatında konuşmuyor. Mesela Avustralya'da yaşayan lir kuşu da doğadaki tüm canlı seslerini ve mekanik sesleri mükemmel taklit edebiliyor. Üstelik belli bir eğitimden geçerek bu sesleri kullanmayı da öğrenebiliyor. Merhaba denmesi istendiğinde ödül yemek alacağını bildiği için merhaba diyor. Ama kelimenin anlamını bilmiyor. Buna karşı maymunlar el işareti ve hareketlerle ifade ettikleri kavramların anlamını biliyorlar. Ama onlar da vokalizasyonu yapabilecek ses yeteneğinden yoksunlar.
14: Doğa takvimi.
13: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
12: Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendiriyor. Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın. Günün tasarruf ipuçları. İyi Finans bilgilendirdi.

0: Perde arkasından sahneye, sahneden beyaz perdeye uzanan güçlü bir yolculuk. Türk tiyatrosunun sahne ışığını ilk yakan isimlerinden biri olan ve Türk sinemasının gelişiminde kurucu bir rol üstlenen Muhsin Ertuğrul'u öğreniyor, sanat yaşamı boyunca ortaya koyduğu eserler, yetiştirdiği sanatçılar ve kazandırdığı çağdaş bakış açısını irdeliyoruz. Anlatan, sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam.
1: Muhsin Ertuğrul yalnızca geçmişte kalmış büyük bir isim olarak bakmamak, düşünmemek gerekiyor. Onun yaşamına çünkü baktığınızda bir ülkede sanatın kurumsallaşması için ne kadar büyük bir emek, inat, disiplin, vizyon gerektiğini de görüyorsunuz. Darülbedai'den şehir tiyatrolarına, tiyatro eğitiminden sinema yönetmenliğine uzanan çizgide o aslında Türkiye'de sanatın ciddiye alınması için de mücadele eden öncü bir isim. Hatta belki öncü olmanın yanı sıra ikonik olduğundan da söz edebiliriz. Çünkü bugün hala tiyatro oyunculuğu demek, tiyatro sahnesi demek, Muhsin Ertuğrul demek. Onun aslında sahnede kurduğu hiyerarşi, disiplin, özveri, saygı, yarattığı kültür hala günümüzde hakim. O açıdan da Muhsin Ertuğrul'u radyoda belki ilk defa duyan, dinleyen insanlar için düşündüğümüzde Türk tiyatrosunun kurucu isimlerinden biri olarak hatırlamak önemli bence. Hani ben de dinleyicileri Muhsin Ertuğrul'u yalnızca adıyla değil, bıraktığı kültürel mirasla yeniden keşfetmeye davet edeyim sizin aracılığınızla.

Muhsin Ertuğrul özellikle tiyatroya ve sinemaya bakışını tanımlarken bence önce onun kurucu niteliğini vurgulamak gerekir. Çünkü bir tarafıyla da aslında hani öncü bir isim. Çünkü o tiyatro yani Darülbedai'nin başına geldiğinde zaten gelenekselleşmiş, kurumsallaşmış bir tiyatromuz yoktu. İlk uzun metraj filmini çektiğinde aslında bir sinema endüstrimiz yoktu. Bu açıdan hem sinemada hem tiyatroda kurucu ve kendisi aslında icat eden, mevcut bulunduğu aslında sanat da

şöyle düşünelim. Osmanlı'nın son döneminde doğuyor. Gençliği o dönemde geçiyor. Fakat özellikle esas bilinçlendiği, üretim gösterdiği ve belki de kendi ismini, imzasını attığı dönem erken dönem Cumhuriyeti. Dolayısıyla Cumhuriyet felsefesini, düşünce biçimini, hayat anlayışını birebir tüm içerisinde aslında özümsemiş, tüm eserlerinde ve davranış biçiminde, yaşam tarzında da bunu yansıtmaya çalışan bir isim. Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'in ilk yıllarına uzanan bir kuşağın sanatçısı olarak düşünmek lazım. O yüzden de 20'li yaşlardan itibaren sürekli Avrupa'nın çeşitli kentlerine gidiyor. Fransa, Almanya, Sovyetler Birliği, İskandinavya, buralarda tiyatro geleneklerini gözlemliyor. Disiplinli oyunculuk anlayışından etkileniyor ve tiyatronun kurumsallaşma modelini orada görerek bunu kendi ülkesine taşımaya çalışıyor.

0: kere Muhsin Ertuğrul'un çok önemli bir özelliği vardır. Sanatın hiçbir zaman rastlantısal ve doğaçlama olmayacağını, ciddi bir eğitim ve prova düzeniyle yapılması gerektiğine inanan bir isim. Bu açıdan Muhsin Ertuğrul'u belki de Cumhuriyet modernleşmesinin sanat alanındaki en önemli temsilcilerinden biri olarak da düşünebiliriz. Onun sanatındaki o aydınlanmacı damar, toplumun eğitilmesi, kadınların kamusal hayata sahneye katılması, çağdaş yaşam biçiminin benimsenmesi, operet gibi, opera gibi Avrupa'yı sanat dallarının Türkiye'de Cumhuriyet döneminde yaygınlaşması, sanatın bir kamu hizmeti gibi görülmesi gibi temel faaliyetler aslında Muhsin Ertuğrul'un Türkiye'ye Cumhuriyet dönemine kazandırdığı değerler. Hem uyarlamak için seçtiği tiyatro eserlerinde hem de 40'a yakın yönettiği filmde öne çıkan belli temalar var. Bunlar da nedir? Ahlaki çatışma, aile yapısı, değişen aile yapısı daha doğrusu modernizmle birlikte, kadın erkek ilişkileri, modernleşmenin yarattığı gerilimler, özellikle bu önemlidir Muhsin Ertuğrul tiyatrosu ve sinemasında, sınıfsal çatışma, toplumsal değişim gibi konular genelde ön plana çıkan temalar. Tiyatroda da, sinemada da bireysel dramı çoğu zaman geniş bir toplumsal dönüşümün parçası olarak ele alır Muhsin Ertuğrul. O yüzden de birey-toplum ilişkisi, etkileşimi her zaman ön plandadır. Ve değer verdiği şeylerden biri de erken dönem Cumhuriyet'in aslında o modernleşme hamlesini de getirdiği bir özellik olarak kadının toplum içerisindeki konumu, eski değerlerle yeni hayat tarzı arasındaki çatışma, geleneksel yapıların çözülmesi, modern bireyin aslında geleneksel toplumun içerisinde ortaya çıkması ve bunun yaşadığı sorunlar genelde ön planda. Mesela bununla ilgili Aysel Bataklıdam'ın Kızı, onun aslında en belki de ikonik, tüm sinemasını özetleyen filmlerinden biridir. Bir de ufak olarak sinemasına değinirsek, ayrı bir parantez açarsak, sinemasında da melodram, uyarlama, didaktik anlatım özellikle ön planda. Çünkü Muhsin Ertuğrul sinemayı çoğu zaman tiyatrodan beslenen bir temsil alanı olarak görüyor. Tiyatrodaki ifade gücünü sinemayla arttırmaya çalışıyor. Esas önceliği sinema değil hiçbir zaman Muhsin Ertuğrul. Tiyatro. Ama sinemayı da geniş kitlelere ulaşmak için bir araç olarak kullanıyor. O yüzden sinemada yaptığı filmlerde biraz daha didaktik bir yaklaşımın, tiyatralliğin yine ön planda olduğunu, toplumsal mesaj kaygısı güttüğünü de görebiliyoruz. Bugünün sinema diliyle baktığımızda, o yüzden geçmişe yönelik Muhsin Ertuğrul filmlerini izlemeye çalıştığınızda çok tiyatral bulunabilir. Fakat unutmayalım, kendi dönemi içinde bu yaklaşım Türkiye'de sinemanın anlatı kurma, oyuncu yönetimi, seyirciyle ilişki kurma kapasitesini de geliştiren önemli bir adım. Yani ilk olmasının aslında bir dezavantajı da bu. Öğrenebileceği bir ustası yok, bir okulu yok, etkileşimde bulunabileceği bir yönetmen, profesyonel yok. O anlamda tiyatro eğitimini sinemaya da taşıyor aslında oradan öğrendiklerini.
1: Adın ne senin?
2: Aysel.
1: Aysel mi? Neredesin?
2: Bataklıdam'dan.
3: Herkese sanat. Sanat dünyamızın öncülerinden, tiyatro ve sinemamızın kurucu isimlerinden Muhsin Ertuğrul'u sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam anlatıyor.
0: Muhsin Ertuğrul

çok önemli bir figür olduğu için zaten aslında sözün başında o yüzden ikonik bir sanatçı ifadesini kullandım. Çünkü yaşam tarzı, ilişki kurma biçimi, sahneyi yönetme tarzıyla çok kendine müstesna bir figür aslında. Çok önemli bir bilgisi, becerisi ve disiplini var. Disiplin olduğu için de bir ekol yaratıyor. Yani Muhsin Ertuğrul'un en önemli farkı tiyatro ve sinemayı kişisel bir sanat uğraşı olmaktan çıkarıp kurumsal, disiplinli ve modern bir alana dönüştürmesi. Oyunculuk eğitiminden sahne düzenine, repertuar anlayışından kadın oyuncuların sahneye çıkmasına kadar her alanda öncü ve iz bırakıyor. Sinemada da az önce söylediğim gibi anlatı kurma biçiminde yine öncü. O yüzden de kendisinden sonraki kuşakları en çok şu açıdan etkilediğini düşünüyorum. Sanatın ciddiyet, emek, eğitim ve kurumsallık gerektirdiğini gösteriyor bize. Bunu da erken yaşta deneyimlediği yurt dışındaki tiyatrolardan görüyor. Özellikle Fransa ve Almanya örneği Muhsin Ertuğrul'u çok etkiliyor. Ve her zaman hayalinde uzun yıllar boyunca ayakta duracak, usta çırak ilişkisiyle yetiştirdiği oyuncularla aynı geleneğin sürdürüldüğü tiyatrolar yaratmak ve Darülbedai'den şehir tiyatrosuna geçişte de Muhsin Ertuğrul'un en çok önemsediği şey bu. Tiyatro sadece bana ait kalmasın diyor. Ben olmadan da aslında bu kurumsallık, bu disiplin, bu estetik anlayış devam etsin. O yüzden Türkiye'de tiyatronun bir kamu kurumu, sinemanın da kültürel hafızanın parçası olması konusunda Muhsin Ertuğrul'un mirası çok önemlidir. Bu yüzden yalnızca bir yönetmen ve oyuncu olarak düşünmeyelim Muhsin Ertuğrul'u. Bu onu aslında yaptığı etkiyi küçültür, azaltır. Tam tersine Türkiye'de modern sahne ve sinema kültürünün temelini atan isimlerden biri. Mesela günümüzde neyde karşılık buluyor? Muhsin Ertuğrul'un yetiştirdiği oyuncular daha sonrasında aynı ekolde, aynı tarzda oyuncular yetiştiriyor. Biz aslında şu an üçüncü kuşak oyuncuları izliyoruz. İşte Kenter'in, Yıldız Kenter ve Kenter Tiyatrosu'nun yetiştirdikleri. Aynı şekilde Genco Erkal ekolünün yetiştirdikleri, işte Nejat Uygur ekolünün yetiştirdikleri pek çok ekol var ama bu ekollerin ortak bir kesişme noktası var. Ayla Algan'dan işte Yıldız Kenter'e kadar birleştirdiğinizde ortak tedrisat Muhsin Ertuğrul. Hepsi Muhsin Ertuğrul'un sahnesinden geçiyor. Çocukluğundan itibaren o sahnenin tozunu atmış, ondan o disiplini almış, ondan o eğitimi almış, sonrasında kendi tarzını oluşturmuş isimler. O yüzden de bütün aslında Türkiye'de yetişen büyük tiyatrocuların her birinin disiplin anlamında Muhsin Ertuğrul'dan çok fazla etkilendiğini söz edebiliriz. Oyunculuk tarzı değişiyor tabii ki yıldan yıla. Daha modern, daha doğaçlamaya imkan veren oyunculuk tarzı gelişiyor. Ama sahne disiplini, sahne seyirci ilişkisi, devamlılık meselesi konusunda Muhsin Ertuğrul çok önemli bir figür. O açıdan hala tiyatrocuları etkiliyor.

0: Muhsin Ertuğrul 1892 yılında İstanbul'da aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde dünyaya geliyor ve bu imparatorluğun siyasi krizlerle, savaşla ve en önemlisi de modernleşme arayışıyla aslında değişip dönüştüğü bir dönem. Bu dönemde unutmayalım, bir tarafıyla da tiyatronun, basının, edebiyatın ve sinemanın ortaya çıktığı ve yaygınlaştığı bir dönem. Dolayısıyla şehir kültürü de aslında tam Muhsin Ertuğrul'un doğduğu dönemde biraz daha hareketleniyor. Babası Muhsin Ertuğrul'un hariciye nezaretinde çalışan memurlardan biri Hüseyin Hüsnü Bey. Annesi de Alman asıllı Fatma Diruan. Özellikle mesela burada Muhsin Ertuğrul'un doğduğu aile zaten batılılaşmayı kabul etmiş. Ki annesi de oradan zaten Alman asıllı. Evin içerisi çok dilli bir ev. Böyle bir aile çevresinde yetişmesi onun hem Osmanlı'nın kültürünü hem de batıya açık bir dünyayı erken yaşta tanımasını sağlıyor. Sonrasında pek çok farklı yerde eğitim alıyor ve çocukluk yıllarında da geleneksel aslında sanat dalları olan meddahlık, karagözlük, orta oyunu gibi geleneksel gösterilerle tanıştırıyor babası onu. Fakat onun ilgisi her zaman ilk çocukluğundan itibaren tiyatroya ve ilk başta ailesi böyle eğitimli, entelektüel bir çevreden, varlıklı bir çevreden geldiği için de sahneye çıkmasını istemiyorlar. Fakat Muhsin Ertuğrul ailesinin çok fazla sözünü dinlemeden, biraz da annesinin cesaretiyle daha genç yaşlarından itibaren Avrupa'yı deneyimleyerek orada sahne anlamında gözlemlerde bulunuyor. Bu açıdan mesela Muhsin Ertuğrul'un her zaman Fransa'ya gitmesi tabii ki kabullenilen bir şey. Çünkü o tarihte aslında tiyatronun merkezi Fransa. Fransa'dan sonra Almanya'ya gidiyor. Esas şansını orada deniyor ki orada sinemayla tanışması da orada gerçekleşiyor. Unutmayalım, annesi Alman asıllı bir kadın ve Muhsin Ertuğrul Almanca da biliyor. O yüzden annesinin de yönlendirmesiyle Almanya'ya giderek Lessing Tiyatrosu'nda ilk defa Ibsen, Strindberg gibi oyunların sahneleşmesini görüyor. Tam da onun aslında tiyatrocu olma fikrinin yerleştiği, oturduğu ve gelecekte de nasıl bir tiyatro kurmalıyız fikri bu dönemde gerçekleşiyor. O yüzden Muhsin Ertuğrul'un yaşam öyküsüne baktığımızda yaşam öyküsü de Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde hikayesi. Muhsin Ertuğrul'u o dönemin bir simgesi olarak da okumak mümkün. Osmanlı'nın son yıllarında doğan, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık etmiş, bütün ömrünü Türkiye'de modern tiyatro ve sinema kültürünü kurmaya adayan bir sanat insanının hikayesi. O açıdan kendi doğduğu, büyüdüğü aslında sosyal çevrenin, yaşadığı ülkenin modernleşme sürecinin de izleri Muhsin Ertuğrul'da tabii ki çok canlı bir biçimde gözüküyor. Muhtemelen 1890'larda değil de Cumhuriyet döneminde doğsaydı Muhsin Ertuğrul, çok daha farklı şeylerden söz edebilirdik. Ama tam da o eski yeniye bağlayan geçiş evresinin en kilit figürlerinden biri. Özellikle erken dönem Cumhuriyetinde çok fazla üretim gösterdiği için bizim erken dönem filmlerimizin neredeyse %90'ı kayıp. Ve kayıp olmanın, ulaşamamanın yanı sıra bir de şöyle bir problemimiz var. Muhsin Ertuğrul'un hala şu an 2026'da olmamıza rağmen kesin bir sayı filmografisiyle ilgili vermek çok zor. Sürekli yeni filmler bulunuyor, külliyat genişliyor. Bir de o dönemki kaynaklar bu anlamda yetersiz. Muhsin Ertuğrul yazı yazarken, tiyatro sahnelerken müster isimler kullanıyor ilk başlarda. O dönemki yönetmenlik anlayışı ile şimdiki yönetmenlik anlayışı aynı değil. İşte yönetmen olarak ismi geçiyor ama aslında tam olarak yönetmenlik yaptığından söz edemiyoruz. Ya da yardımcı yönetmen olarak iki kişi çekiyor film. İlk başta Muhsin Ertuğrul'un ismi yazmamış, sonradan baktığımız kaynaklarda aslında Muhsin Ertuğrul'un da o filme dahil olduğunu görüyoruz. Sinemaya açısından bakarsak hani kaynaklar genelde 40'a yakın film yönettiğini bize gösteriyor ve bu 40'a yakın film içerisinde sadece Türkiye yapımları değil, Muhsin Ertuğrul uluslararası bir sanatçı. Sovyetler Birliği'nde de Eisenstein'ın film çektiği dönemde, aslında Ekim Devrimi sonrası Sovyetler Birliği'nde de film çekiyor. Almanya'da ekspresyonist dönemde filmler çekiyor. O açıdan yani farklı ülkelerde de çektiği filmler var. Ve bunlar yine günümüzde yurt dışındaki arşivlerden ulaşılabilen, restore edilebilen, yeniden uluslararası anlamda dolaşıma giren filmlerden. En son işte Sovyetler Birliği'nde çekilen, restore edilen Tamilya filmi tüm dünyada gösterildi. Kara Lale Bayramı Almanya'da çektiği filmlerden tüm dünyada sinemalarda gösterildi. Ve en son geçen sene Sinematek'in restorasyonu ile birlikte, daha doğrusu dahil Mimar Sinan ve Sinematek ortaklığı ile birlikte Aysel Bataklıdam'ın Kızı restore edildi. Restore edildikçe aslında Muhsin Ertuğrul yeniden konuşuluyor. Yeniden tartışılarak o dönem için yaptığı yenilikler, kurmaya çalıştığı anlatı biçimleri daha net bir biçimde fark ediliyor. Hani şu filmleri özellikle izleyelim diyebileceğimiz öne çıkan filmlerinden ne olabilir? Kara Lale Bayram bence estetik anlamda dönemin ekspresyonist sinemasını çok iyi yakalayan, o unsurlara çok iyi yer veren ve o dönemin Alman sinemasında hatırı sayılır da bir başarı kazanmış bir filmi. Hani internet üzerinden ulaşabilmek mümkün değil. Hollanda'da iFilm Enstitüsü'nde bulunuyor film şu an bir kopyası. Onun dışında mesela yine Aysel Bataklıdam'ın Kızı olsun, Kıskanç filmi olsun, Şehvet Kurbanı şeklinde yine tercüme edilen film olsun. Bunlar hala günümüzde bizim Yeşilçam'da izlediğimiz anlatı estetiklerine yakın yerlerde duran, çok geri planda kalmayan, izlendiğinde dönem için aslında pek çok okumada yapmamıza imkan verecek filmleri. Maalesef Kemal Film döneminde çektiği ilk filmler, özellikle Kurtuluş Savaşı ile ilgili çektiği filmler, çok fazla elimize ulaşan kopyaları yok. O yüzden onlara ulaşamadığımız için onlar üzerine bir şey de söylememiz mümkün olmuyor. Ama biraz Türkiye'deki arşivlerin çok erken dönemde kurulamayıp günümüze ulaşamamasından dolayı maalesef erken döneme dair büyük bir eserlere ulaşmada sıkıntı yaşıyoruz. Muhsin Ertuğrul eserleri de o anlamda ulaşılması zor eserlerden. Günümüzde belki de onun ürettiği eserlerin üçte birine ancak ulaşabiliyoruz. Bence hani onun eserlerine baktığımızda özellikle erken dönemde 1922 yılında çektiği Nur Baba filmi önemli. Niye ben bu eseri özellikle öne çıkartıyorum? Birazdan aslında hikayesini de anlatırım. Hikayesinin yanı sıra bence dönemin Türkiye'sini, özellikle o Osmanlı'nın son döneminden Cumhuriyet'e geçiş sürecindeki zorlukları da ifade etmesi açısından çok sembolik bir hikaye sahip. O anlamda hani film Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Nur Baba isimli romanından uyarlanıyor. Hepimiz aslında şu an onu bir roman olarak biliyoruz. Fakat erken dönem Cumhuriyeti'nde gazetede tefrika olarak yayınlanmaya başlayan ve gazetede tamamlanmamış bir eser. 1922 yılında Kemal Film, Muhsin Ertuğrul'un önderliğinde bunu sinemaya uyarlamaya çalışıyor. Niye bu eseri seçiyorlar? Bunda şöyle bir hikayesi var. Kemal Film'in kuruluş sürecinde özellikle Seden kardeşlerin akrabaları olan lokantacı Ali Efendi var. Sirkeci'de önemli bir lokantası var. Ve lokantacı Ali Efendi aynı zamanda ilk meclisin ilk aşçısı. Atatürk'e de özellikle yemek yapan, Türkiye'de ismi namı bilinen bir isim. Ve onun da Sirkeci'de önemli bir restoranı var. Buraya da dönemin entelektüelleri sürekli geliyor. Onun müşterileri. Müşterilerinden biri de Yakup Kadri. Ve Yakup Kadri diyor ki, sizin diyor Sedenler sinemacılıkla ilgileniyormuş. Bu eserle de ilgilenmek isterler mi? Ali Efendi üzerinden eser Sedenler'e ulaşıyor. Ve Sedenler Muhsin Ertuğrul'la konuşarak bu filmi uyarlamaya çalışıyor. Şimdi filmin konusu tekkesini ve manevi otoritesini kötüye kullanan, özellikle zengin kadınlar üzerinde nüfus elde etmeye çalışan bir Bektaşi şeyhini anlatıyor. Aslında bu bir tarafıyla da eskiyi eleştiren, yani Osmanlı'daki geleneksel toplumun yozlaşmaya başladığını son döneminde gösteren ve Cumhuriyet'in niçin ortaya çıktığını biraz da aslında dolaylı yoldan ifade eden bir öykü. Asıl ilginç hikaye ise bu filmin çekim sürecinde yaşanıyor. Çünkü filmde Nur Baba rolünü o dönemin en önemli tiyatro oyuncularından Ermeni Vahram Papazyan oynuyor. Fakat filmin çekimleri sırasında Bektaşiler filmin Eyüp'teki setini basıyorlar, kameraları kırıyorlar, oyuncuları tartaklıyorlar, dekorlar parçalanıyor ve oyuncular büyük bir korku yaşıyor. Hatta Vahram Papazyan o baskıdan kurtulmak için kadın kılığına giriyor, çarşafı sarınıyor ve çarşafla oradan uzaklaşıyor. Daha sonrasında da bu korkudan dolayı İstanbul'dan Fransa'ya kaçacak ve Türkiye'deki tiyatro sahnesini bırakacak. Bunun üzerine de Muhsin Ertuğrul tabii ki o disipliniyle birlikte yarıda bırakmak istemiyor filmi. Film devam etsin diye Nur Baba rolünü Vahram Papazyan'dan kendisi üstleniyor. Filmin bir kısmından sonra Nur Baba rolünde Muhsin Ertuğrul'u makyajıyla birlikte Nur Baba'ya dönüşmüş bir şekilde görüyoruz. Ve bu tepkiler sonrasında da filmin ismi Nur Baba'dan Bu sefer Boğaziçi Esrarı olarak değiştiriliyor ve Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılında film ancak vizyona girebiliyor. Bu işte aslında Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişte ne kadar hani bıçak sırtı bir sürecin de yaşandığını çok güzel özetleyen bir öykü bence. Hani filmin içeriğinden ziyade bazen filmlerin yapım süreçleri de bize çok fazla dönemle ilgili aslında done verirler. Nur Baba'nın öyküsü de bence bu anlamda Muhsin Ertuğrul'un Türkiye'de bıraktığı mirası da anlamamız açısından bizlere projeksiyon sunan, dönemin nasıl bir dönem olduğunu anlamamızı sağlayan örneklerden biri. Yani hani özellikle ben dinleyicilerimize çok ufak bir hatırlatma olarak işin biraz da sinema tarih yazımında, tarihçilik kısmıyla da ilgilenen biri olarak şunu özellikle aktarmak isterim. Yani geçmişe bakarken günümüzden geçmişe yorumlamamak, eşleştirmemek, karşılaştırmamak önemli. Aslında bu anakronik bir bakış açısı yaratıyor. Geçmişi anlamaya çalışırken o dönemin şartları üzerinden düşünmek gerekiyor. Çünkü genelde şu an özellikle bir genç Muhsin Ertuğrul filmi izlediğinde bunun bir tiyatro oyunu gibi geliyor ona. Çok tiyatral geliyor. Ama işte 1920'lerin sineması zaten dünya genelinde de biraz böyle. Ses yokken sinema oyuncular vücut dilleriyle aktarmak zorundalar. Tiyatral bir anlatı geleneği hakim. Orada işte o dekorun içerisinde o metni oyuncu nasıl aktarmaya çalışıyor? Dekoru sanat yönetimini yönetmen nasıl kullanmış? Işıkla birlikte psikolojik değişimi aktarabiliyor mu? Biraz aslında buralara bakmak, buralar üzerinden yönetmenliği değerlendirmek lazım. Muhsin Ertuğrul da bu gözle filmlerine bakarlarsa çok daha fazla şey keşfedeceklerine eminim.
1: Türk tiyatrosunun sahne ışığını ilk yakan isimlerden biri olan ve Türk sinemasının gelişiminde kurucu bir rol üstlenen Muhsin Ertuğrul'u sinema yazarı ve akademisyen Barış Saydam anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Herkese sana. Reklam.
1: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa İşbirliği ile artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
4: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da.
6: Borusan Next.
7: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
8: Reklam.
9: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
10: Robotlar ve robotlaşma. Hatta daha fiyakalı deyimiyle robotik veya robotik Türkçe karşılığıyla uzunca bir süredir hayatımızda. Biz yıllarca Türkiye'deki istihdam sorununun emek yoğun teknolojilere veya endüstrilere yatırım yapılarak oradan sağlanacağı formülüyle büyüdük. Ama bu formülün işe yaramadığı veya yaramayacağı uzun bir süre evvel belliydi. Esasen endüstriyel devrimle beraber, yani bundan 250-300 yıl evvel başlayan yeni bir yapılanma içerisinde bugün artık robotlar ve robotlaşma düzeyine gelmiş durumdayız. İlk önce otomasyon geldi. Sonra otonomasyon hayatımıza girdi. Katma değer üretiminde otomasyon ve otonomasyon artık vazgeçilmez unsurlar. Otomasyon bir otomatikleşme, bir standartlaşma. Kütlesel üretimin, toplu üretimin vazgeçilmez bir dinamiği. Ama otonomasyon kendi kendine hareket edebilen sistem veya grupları ya da robotları ifade ediyor. O zaman otomasyon, otonomasyonun yanına şimdi artık robotların hakim olduğu yeni bir konsept çıkıyor. İlk önce zanaatkarlarla başladık. Sonra atölyeler, sonra büyük atölyeler, manifaktürler, sonra fabrikalar, sonra dev fabrikalar, otomatik fabrikalar, otonom fabrikalar ve sistemler, esnek üretim sistemleri, şimdi de karanlık fabrika, dark factory, yani tamamen robotlardan oluşmuş, dolayısıyla ışıklar kapalıyken bile çalışabilecek, üretim yapabilecek bir fabrika. Çin bu konuda gene önderliği ve liderliği sürdürüyor. Dünyada an itibariyle 600 bin civarında endüstriyel robot olduğu veya robotun katma değer üretiminde, ekonomik değer üretiminde görev aldığı anlaşılıyor. Tabii sektörlere göre değişiyor ama mesela Çin'deki uygulamalara baktığınızda otomotivde %20 tasarruf sağlıyor. Yani insan gücü emeği kullanılmasına rağmen veya onla karşılaştırıldığında %20 bir tasarruf sağlayan durumdan bahsediyoruz. Bu dünyadaki 600 bin robotun yarısından fazlası Çin'de ve netice itibariyle üretim bakımından da Yani dünyada bu türden ihtiyacı karşılama bakımından da Amerika Birleşik Devletleri ile sıkı bir mücadele sürdüren Çin an itibariyle liderliği elinde tutuyor. Esasen 15. 5 yıllık kalkınma planı ki 2030 erimli, Çin gayet açık ve net olarak bu alanda dünya şampiyonluğunu hedef alıyor. Tabii diğer ülkelerde bu konuda geriye düşmek istemiyorlar. Mesela Hindistan 10 bin civarında sadece robotu bir sene içerisinde sisteme aldı. Özellikle böyle ucuz iş gücü gibi kavramlar yavaş yavaş artık geçerliliğini kaybediyor. Yani hani ucuza çalıştıralım, burada 5 lira, Mısır'da 2,5 lira, oraya gidelim gibi kavramlar da yavaş yavaş yeni bir düzlemde ele alınacak. Tabii netice itibariyle baktığımızda bu karanlık fabrikalar yavaş yavaş acaba insanlığın geleceğini de karartır mı diye hani düşünmeyenler de yok değil. 2026-2030 yıllarını düzenleyen Çin 15. 5 yıllık kalkınma planına bakılırsa hani Çin bu konuda frene basmayacak, tam tersine gaza basacak. Tabii bu robotlar ve robotics denildiğinde kabaca iki ayrı yapıdan bahsediyoruz. Ağırlıklı yapıyı ve ekonomi bakımından katma değer üreten, üretimde kullanılan, imalatta kullanılan, iş gücünün yerini alan yapıya endüstriyel robotlar önemli oranda hitap ediyor. Bir de humanoid denilen insanımsı robotlar var. Bunlar daha geliştirme safhasında. Hani bunlar insanın günlük hayatına da, yaşam kalitesi bakımından da tekrar etki edecekmiş gibi görülüyor. Dünyada robot kullanımı 10 bin çalışana karşı robot sayısıyla, yani robot yoğunluğu denilen bir ölçekle karşımıza çıkıyor. Ve bu konuya bakıldığında Güney Kore dünyanın bir numaralı en yüksek robot kullanım yoğunluğuna sahip ülkesi. 10 bin çalışana iş görene karşı 1220 robot var. 2019 yılından bu yana her sene yaklaşık %7-8'lik bir büyüme oranıyla bu işe devam ediyorlar. Singapur ikinci sırada 818 robotla beraber, yani her 10 bin çalışana karşı. Bu açıdan bakıldığında Almanya 3. sırada 449 üniteyle, Japonya 4. sırada dene 446 üniteyle. Türkiye'de yaklaşık 30 bin endüstriyel robot var. 10 bin çalışana karşı 260 robotla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Evet, robotlar ve robotlaşma. Yani son dönemlerde herhalde evlatlarını yok robotik, yok yazılım, yok şu bu gibi kurslara sürükleyenler şimdi sadece hani böyle sessiz sedasız aylar günler içerisinde aslında bunların ne kadar hani geri plana itildiğini de yaşayarak görüyoruz. Neden? Çünkü artık bu işi AI, yapay zeka yapıyor. Geçtiğimiz dönemlerde de bundan bahsettik. Şu anda yazılımın %80'ini yapay zeka kendi kendine gerçekleştiriyor. %100 olduğunda, yani insan inisiyatif ve dokunuşu ve kontrolü ortadan kalktığında eyvah ki eyvah tırnak içinde. Zaten bu yüzden AI, yani yapay zekanın liderleri de prensip olarak karşı durdukları devlet otoritesi ve düzenlemesini çağırıyorlar. Gelin bu işe bir el atın diyorlar. Çünkü bu işin sonu eğer %100 yazılımı AI, yapay zeka yaparsa acaba insan nasıl bir terimle karşı karşıya veya nasıl bir kaderle yüzleşecek? Tabii aslında Hollywood gibi değişik kaynaklar bununla ilgili böyle bilim kurgu veya hatta fantastik veya korku filmi tadında sanat eserlerini paylaşıyorlar. Paylaşmaya da devam edecekler. Hani uzaylılardan gene konuşuyoruz ama o belki bir fantastik bir konu. Ama bu robotlar ve robotlaşma hayatımızın içinde, onu da yakından takip etmek gerekiyor. Yapay zeka pek çok şeyi bizim yerimize yapıyor ama sonra insana ne kadar nefes alma yeri kalıyor, onu da düşünmek lazım. Ama an itibariyle katma değer üretiminde verimlilik, etkinlik ve etkinlik bakımından robot ve robotlaşma, robotics, karanlık fabrikalar veya aydınlatılmaya ihtiyaç duyulmayan fabrikalar geleceğin trendi olacak, bu kesin. Bu genel bilgi paylaşımı ve ufuk turu çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
9: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
8: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
11: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Eskişehir-Dodurga kavşakları 2-3. Kilometrelerinde ve Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 20-25. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
12: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
8: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
13: Reklam.
14: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
15: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
16: Kulaklık deyince vatan.
17: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
18: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
19: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli. Gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli. Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'de ana haber zamanı. Öne çıkan birkaç başlığa bakarak bültenimize başlayalım. Terörsüz Türkiye sürecinde merakla beklenen yasal düzenlemeler meclise geliyor. Genel kurul tatile girmeden konuyu ele alacak. Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında duyurdu. Amaç terör örgütünün tasfiyesini hızlandırmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan ve kurultay tartışmaları hız kesmeden sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilere yanıt verdi. CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. Hem Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel cephesinden son bilgileri aktaracağız. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara, NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Öncesinde başkentte güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı. Zirve öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li bir teröristin evine de operasyon yapıldı. Üniversitelerde yeni bir sistem başlıyor. Staj gibi kampüs dışı eğitimler artık kredi olarak sayılacak. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programlarında geçerli olacak? YÖK Başkanı Erol Özvar NTV'yi anlattı, paylaşacağız. NTV'de ana habere başladık. Terörsüz Türkiye sürecinde merakla beklenen yasal düzenlemeler için tarih verildi. Süreç yasası meclis tatile girmeden genel kurula gelecek. Haberi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Yetiştirebildiğimiz kadarını yetiştireceğiz dedi.
1: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
4: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
4: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
3: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
4: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
3: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Özgür Özel'in ekibi ise kurultay talebinde ısrarcı.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
5: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
3: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
5: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
3: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
3: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
0: Amerika ile İran arasındaki müzakereler sırasında zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın öyle açıklamaları oldu ki bu müzakereler zora girdi diye düşündük. Anlaşılan o ki Trump bu paylaşımları bir kitaptan aldığı taktikle yapmış. İddia bu yönde. Kitabın adı Anlaşma Sanatı. Ve İran tarafı da bunun bilincinde olarak bu hamlelere yanıt vermiş.
7: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibov'un müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerin de iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tahran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli düşünce kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Suzan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan, Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi ve İsrail'i eleştirdi.
1: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
4: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
3: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
4: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
3: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la NATO zirvesinde ikili görüşme yapabileceğini söyledi. Ve bu görüşmede konuşulacak olası bir başlığın haberini de bugün akşam üzeri saatlerinde Reuters haber ajansı geçti. Reuters'a göre Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Biz hemen bir bağlantı yapalım. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız Washington'a bağlanıp. Çünkü Trump bugün hem de NATO Genel Sekreteri Rutte ile de görüşecek bu akşam orada. O yüzden Begüm, hem jet motoru haberini hem de Trump-Rutte görüşmesinin ayrıntılarını dinliyoruz senden. Reuters haber ajansının Trump yönetiminin Türkiye jet motoru satışı gerçekleştirmeyi planladığını yazdı akşam üzeri saatlerinde. Begüm Dönmez Ersöz duymadı az evvel beni. Şimdi arkadaşlarım rejide bu iletişimi sağlamaya çalışıyorlar. Bugün şu anda orada öğle saatleri Amerika'da ve bu akşam saati olduğunda da Trump, NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşecek ve elbette bu iki isim de 6-7-8-9 Temmuz tarihlerinde Ankara'daki NATO zirvesi için buraya gelecekler, Türkiye'ye gelecekler. Şimdi Begüm Dönmez Ersöz duyabiliyor beni. Begüm, hem bu jet motoru haberini hem de bu akşamki Rutte görüşmesinin ayrıntılarını alalım senden.
8: Seda, jet motoru haberiyle başlayalım. Reuters'a bilgi veren dört kaynağa göre Trump yönetimi kongredeki itirazlara rağmen Türkiye'ye jet motoru satışı konusunda ilerlemeyi planlıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi olan dört kaynağa göre bunlar General Electric üretimi olan jet motorları ve Türkiye'nin ilk yerli ve milli muharip uçağı Kaan projesinde kullanılması planlanmıştı. Kaynaklardan birinin verdiği bilgiye göre söz konusu paketin tutarı değeri $700 milyon fazla. Bazı kaynaklara göre söz konusu anlaşmanın Ankara'da yapılacak NATO zirvesinden kısa bir süre önce finalize edilmesi planlanıyor, bekleniyor. Aslında bu süreç Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 sistemi sebebiyle uygulanan yaptırımlar kapsamında kongrede tıkanmıştı. Dolayısıyla bu adım Washington ve Ankara arasında buna rağmen hala savunma konusunda bir işbirliğinin devam ettiğinin bir sinyali olarak yorumlanabilir. Ama yaptırımların kaldırılması için aslında Trump yönetiminin kongreyle bir işbirliği yapması gerekiyor. Ve bir süredir de kongreyle bu konuda Trump yönetiminin temaslı olduğu biliniyor. Ama ne derecede bir esneklik sağlayabileceği konusunda bazı soru işaretleri vardı. Çünkü hem senatonun hem temsilciler birliğinin bu konudaki tutumu önemli. Dolayısıyla somut adım gelirse eğer NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik önemli bir jest olarak değerlendirilebilir. Gelelim NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Washington ziyaretine. Tam da iki hafta öncesinde, zirveden iki hafta önce bu görüşme gerçekleşecek. ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO ile ittifakla ilgili bir süredir zaten eleştirilerini biliyoruz. Özellikle savunma harcamaları konusunda ittifak içerisinde Amerika'nın üzerine düşenden daha fazla, daha ağır bir yükü omuzlanmak zorunda kaldığına ilişkin eleştiriler vardı. İran Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Trump'ın NATO müttefiklerine yönelik eleştirilerinin dozu daha da artmıştı. NATO müttefiklerini Amerika'nın yeterince yanında yer almamakla suçlamıştı. Trump hatta kağıttan kaplan ifadesini hepimiz hatırlarız ittifak için kullandığı. Bazı ülkelerin üslerini Amerika'nın kullanımına açmamasına da tepki göstermişti. Trump Amerika'nın ittifaktan çıkma tartışmasına kadar ilerlemişti mesele. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Trump'ın suyuna giden bir isim olarak biliniyor ya da daha doğru bir ifadeyle şöyle söyleyebiliriz. Bazı ittifak içerisinde yaşanan bazı krizleri Trump'ın duymak istediği, duymak isteyebileceği şeyleri söyleyerek aşma yolunda ilerleyen bir isim Mark Rutte. Dolayısıyla böyle bir tablo yine bugünkü görüşmede görülebilir. Görüşme öncesinde Rutte Fox News'a konuştu. Dedi ki bir miktar hayal kırıklığı olduğunu anlıyorum dedi. Bazı ülkelerin üslerini Amerika'nın kullanımına açmaması konusunda atıfta bulunarak bunların münferit vakalar, münferit durumlar olduğunu da görmek lazım ifadesini kullandı. Yüzlerce uçağın İran Savaşı sırasında Amerika'nın Avrupa'daki çeşitli üslerinden kalktığını hatırlattı ve bu konuyu, bu durumu Trump'la yapacağı görüşmede de bu mesajı kendisine ileteceğini söyledi Mark Rutte. Rutte'nin ziyareti aynı zamanda ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Amerika'nın Avrupa'daki askeri varlığını yeniden gözden geçirdiği bir zamana da rastlıyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth en son NATO toplantısında Brüksel'de müttefiklere bu konuda tepki göstermişti ve 6 aylık bir sürecin başladığını söylemişti. Amerika'nın Avrupa'daki asker sayısını azaltma konusunu gözden geçirmek üzere. Dolayısıyla bütün bu konular Rutte'nin Trump'la yapacağı görüşmede gündemde olacak. Bu görüşmeyi aynı zamanda tabii NATO zirvesine yönelik bir hazırlık, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinin başarılı olmasını sağlamak üzere bir çaba kapsamında da değerlendirmek gerekiyor Seda.
0: Güm Dönmezer Söz iki ismin konuşacağı başlıkları anlattı. O başlıklar arasında evet 7-8 Temmuz tarihleri ve Ankara'da olacak. O zirve içinde güvenlik önlemleri en üst düzeyde başkentte. 55 bin polis ve jandarma görev yapacak. Liderlerin konaklayacağı 15 otelin çevresi ve kritik noktalarda kırmızı alan olarak belirlendi.
3: Başkent Ankara NATO zirvesi alarmında.
9: Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihleri öncesinde 4 bölge kırmızı alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İkinci ve üçüncü duraksa Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Çünkü liderlerin uçakları bu havalimanlarına inecek. Dördüncü nokta ise liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi. Bu dört noktada da kuş uçurtulmayacak ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak.
3: 14 bulvar ve 18 cadde ile bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı başkentte asayiş uygulama noktaları artırıldı. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutacak. Bölgeler arasında liderlerin konaklayacağı 15 farklı otelin çevresi de var.
9: Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin kullanacağı protokol yolu üzerine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Belirli mesafelerdeki direklerde toplamda 6'sı sabit 7 kamera bulunuyor. 7. kamera çevreyi 360 derece tarayabiliyor. Böylece hem konvoyların geçişinde hem de öncesinde çevre güvenliği anlık olarak takip edilmiş olacak.
3: Sadece güvenlik önlemleri değil, çevre düzenlemesi çalışmaları da sürüyor. Belediye ekipleri bir yandan kaldırım ve asfalt çalışması yaparken bir yandan da duvarları boyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu. Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
0: Sadece güvenlik önlemleri değil, Ankara'da bir de önemli operasyon yapıldı zirveden önce. Bir DAEŞ'li teröristin saldırı hazırlığında olduğu tespiti üzerine evine baskın yapıldı. Dahası çatışma çıktı ve yaralanan terörist kaldırıldığı hastaneden kaçmaya çalışırken kan kaybından öldü.
7: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayvan ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
10: Muhammed Kavi içeride mi dediler bana? Evet dedim içeride dedim. Üç dersine çağıralım dedim. Dedik yok dedi çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralar açık kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Orada 3-4 el hilaf etleri çıktı.
7: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
3: Avrupa sıcak havayla kavruluyor. Pek çok ülke kırmızı alarmda. Avrupa'yı kavuran sıcakların sıradaki durağı Türkiye. Uzmanlar uyarıyor. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: Batman'da bir özel bakım merkezinde engelli bireylere şiddet uygulandığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 16 kişi tutuklandı. Valilik özel bakım merkezine ilişkin kötü muamele ve usulsüzlük iddialarının ilk andan itibaren değerlendirildiğini belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. 16 kişi hakkında tutuklama kararı verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 müfettiş görevlendirildi. Valilik yaptığı açıklamada adli ve idari sürecin takip edildiğini vurguladı. Ezgi Apartmanı'nı hatırlarsınız. Binanın altındaki pastane kolonları kesmiş. Kahramanmaraş depremlerinde 35 kişiye mezar olmuştu. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
7: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
11: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
7: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisiyle tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fenli mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
12: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü kolondu.
7: Mütalaada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
0: Sahte reçetelerle ALS, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.

0: Şüphelilerin bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerine kullanılarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi, suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının artırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında.
0: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar arttırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi, suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu, taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Süreli hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlülerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
1: Güvenli liman olarak görülen altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Şu sıralarda 5900 ile 6000 lira arasında gidip geliyor. Düşüşün nedeni ne ve bundan sonrası için beklentiler neler? Yanıtlar haberimizde.
0: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi görüldü. Aylık kayıp %10'a yakın.
2: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
0: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
2: Altın fiyatları tarzı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirdiği olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
1: Üniversitelerde yeni bir sistem başlıyor. Staj gibi kampüs dışı eğitimler artık kredi olarak sayılacak. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programlarında geçerli olacak? YÖK Başkanı Erol Özvar, NTV'den Öykü Tüccar'a anlattı.
3: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalarda artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
4: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
3: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların kredi...

0: Belediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi başkanının açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
0: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
1: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akreditettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
2: 2,5 milyon aday YKS'de ter döktü. Sınav bitti ama bazı sorularda hata olduğuna dair iddialar hala tartışılıyor. Özellikle iki soru öne çıkıyor. Bu sorular iptal edilecek mi? Öğretmenler ne düşünüyor bakalım.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk Dili ve Edebiyatı'yla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
4: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
3: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
5: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
2: Avrupa bir süredir sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Pek çok ülkede rekor sıcaklıklar var. İtalya'da pek çok şehirde kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de de önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor.
3: Avrupa son yılların en etkili aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Ülke genelinde salı günü sıcaklık ortalaması 29,8 derece olarak ölçüldü. Bu Fransa'nın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Fransa'da gece sıcaklığı rekoru da kırıldı. 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi. Ülkede bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Ülke genelinde sıcaklık kaynaklı ölümler meydana geldi. Elektrik altyapısı da aşırı sıcak hava nedeniyle zorlandı ve 100 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Fransa'da birçok ormanlık alanda yangın çıktı. Yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa genelinde binlerce okulda eğitime ara verildi. Bazı okullarda ise ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Demir yolu ulaşımı da aşırı sıcak havadan etkilendi. Tren seferleri yavaşlatıldı. Sıcak hava turizmi de vurdu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nin kapanış saatleri öne çekildi. Binaların pek çoğunun aşırı sıcağa uygun tasarlanmaması nedeniyle ülkede klima ve ventilatör satışları hızlandı. Fransa'da önümüzdeki günlerde de sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor. İtalya'da da aralarında başkent Roma ve Milano'nun bulunduğu pek çok kent için aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcak havanın vurduğu bir diğer nokta ise İngiltere. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra ve güney bölgelerinde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselebileceğini ve Haziran ayı rekorunun kırılabileceğini açıkladı. Yüzlerce okulda eğitime ara verilirken, raylarda oluşabilecek teknik arızaları önlemek amacıyla tren seferleri azaltıldı. Belçika'da da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekiliyor.
2: Bu olağanüstü sıcak havanın güzergahında biz de varız. Türkiye'de de hava epey bir ısınacak. Peki ne zaman? Ve tabii o sıcaklıkların beraberinde getirdiği bazı riskler var. O riskler neler? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
6: Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak.
7: Bu durum şöyle bir risk yaratıyor. Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
6: Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Şimdi o hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hafta sonundan itibaren nemli günler başlıyor.
7: Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece. Salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
6: Sıcaklıkların başkent ve Karadeniz'de de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
2: Kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı. Tüm bunlar Bakırköy Adliyesi'ne girmeye çalışan 66 yaşındaki bir kişinin çantasından çıktı. Güvenlik görevlilerinin dikkati olası bir saldırıyı önledi.
3: Yanındaki cephanelikle adliyeye girmeye çalıştı. Kalem şeklindeki tabanca için hediye geldi, biber gazını ise korunmak için taşıyorum dedi. Üstünden bir de neşter çıktı. 66 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay 22 Haziran Pazartesi İstanbul Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli elindeki çantayı X-ray cihazına koydu. Çanta cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli paniğe kapıldı. Polislerin yaptığı aramada çantadan çalışır durumda olduğu değerlendirilen ateşleme iğnesi de mevcut, bir kalem görünümlü silah, bir neşter, 4 neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.
2: Evlilikte aşırı tutumlu olmak boşanma sebebi. Aslında aşırı tutumlu diyerek biraz yumuşatmış oluyoruz. Cimri olmak diyelim boşanma sebebi. Bursa'da bir kadın kendisine çay demlemeyi dahi yasaklayan eşine dava açtı. Emsal karar da Yargıtay'dan geldi.
0: Eşini sürekli kısıtlıyor, çay demlemeyi bile yasaklıyordu. Yargıtay'a göre eşe karşı aşırı tutumlu olmak, boşanma ve maddi tazminat sebebi. Bursa'da bir kadın eşinin aşırı tutumlu davranmasından dolayı aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti. Öyle ki evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı. Boşanmayı isteyen kadın aylık 1500 lira yoksulluk nafakası, faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Aşırı tutumlu eşe Yargıtay'dan kötü haber geldi. elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.
2: Hayatımızın her yerinde olan yapay zeka bu kez hukuk alanında bir ilke imza attı. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırladı, mahkemeden de zaferle çıktı.
3: Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. Tüm dava dosyası ve savunma stratejilerinin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığı dava İngiltere'de görüldü. Serbest çalışan bir insan kaynakları danışmanı, tahsil edemediği 7 bin sterlin, yani yaklaşık 407 bin liralık alacağı için yasal süreç başlattı. Ancak normal bir avukatlık bürosu yerine Garfield AI isimli yapay zeka hukuk firmasına başvurdu. İngiliz barosundan geçen yıl faaliyet izni alan yapay zeka, ihtarname gönderimi, karşı tarafın iddialarına itiraz, 4 tanık ifadesi ve mahkemede kullanılacak tüm belgelerin hazırlanması sürecini tek başına yürüttü. Yapay zekanın hazırladığı dosya İngiliz bir avukat tarafından Londra Mahkemesi'ne sunuldu. 3 saat süren duruşmanın ardından mahkeme davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti. Kararda Garfield AI şirketi tarihe geçti. Süreç özellikle küçük ölçekli uyuşmazlıklarda adalete erişim için küresel bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Zira birçok kişi haklı olsa bile yüksek mahkeme masrafları sebebiyle küçük alacakları için mahkeme yolunu tercih etmiyordu. İngiltere hukuk sistemi geçtiğimiz aylarda yapay zeka skandalına da sahne olmuştu. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran bir kişi, bilgisayarın sunduğu emsal kararlar uydurma çıkınca davayı kaybetmişti. İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarından 1/4'ünün yapay zekadan faydalandığı biliniyor. Yasalarda henüz yapay zeka konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar, hukukçular tarafından teyit edilmeyen içeriğin felaket getirebileceği konusunda uyarıyor.
2: Sivas'ta bir restoranda 50 liraya lahmacun satılması tartışmalara neden oldu. Şikayetler artınca iş yerinde denetim yapıldı fakat hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadı.
3: Lahmacunun tanesini 50 liradan sattı, başı dertten kurtulmadı. Şikayetler her geçen gün arttı. Ancak yapılan kontrollerde üründe herhangi bir uygunsuzluk bulunamadı.
8: Meslektaşlarımızın yaptığını düşünüyoruz. Biz uygun ürün satıyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ama meslektaşlarımız uygun olduğu için rahatsız oluyorlar.
3: Sivas'ta yaşayan Selahattin Yabalı 15 yıldır restoran işletiyor. 3 yıl önce kampanya başlatıp lahmacunu uygun fiyattan satışa sundu. Kentte ortalama 200 lira olan lahmacunu 50 liraya satmaya başladı. Ancak iddiaya göre meslektaşları bu uygun fiyattan şikayetçiydi. Şikayetler sürekli artınca ekipler de harekete geçti. İş yerinde denetim yapıldı. Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.
8: Cibere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
3: Selahattin Yabalı devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.
2: Dünya Kupası'nda tur şansı kalmayan amili takım D grubundaki son maçı için Los Angeles'a gitti. Taraftar kötü sonuçlardan sonra Ay Yıldızlılara destek verdi.
9: Türk taraftarlar amili takımı Los Angeles'ta yalnız bırakmadı. D grubundaki son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak Ay Yıldızlılar araç konvoyuyla karşılandı. Kafile kamp otelinin önünde bekleyen taraftarlara imza dağıttı.
10: Türkiye sizinle gurur duyuyor.
9: Sakarya'dan giden engelli bir çocuk Kenan Yıldız'dan imzalı forma aldığı için mutluydu.
11: Şok oldum bir yandan da yani. Onları çok seviyoruz, onları hep destekliyoruz. İyi ki varlar.
9: Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu kötü sonuçlara rağmen takımı destekleyen taraftarları üzdükleri için mutsuz olduklarını söyledi.
12: Dünyanın her tarafından geldiler. Hala içimiz acıyor. Tekrar bunlar işte bu Değerli insanlardan sizlerin huzurunda hep beraber burada özür diliyoruz. Ama gene telafi edecek olan çocuklar da bizim çocuklar.
9: Dünya Kupası'ndaki ilk iki maçını golsüz ve puansız tamamlayan Türkiye, Cuma sabahı saat 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı son maçla turnuvadan ayrılacak.
2: Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda sahneye çıktı. 41 yaşındaki yıldız Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta turnuva tarihine geçerken İngiltere ise Gana karşısında sürpriz yaşadı.
9: Cristiano Ronaldo Portekizlileri güldürmeye devam ediyor. K grubunda Portekiz'in Özbekistan'ı 5-0 yendiği maçta 2 gol atan yaşayan efsane, üst üste 6 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu oldu. İlk maçtaki Demokratik Kongo beraberliğinin ardından eleştirilen Ronaldo, gol sevincinde tribünlere "döndüm" diyerek bağırdı. Maçın ardından Messi hakkında sorulan soruya ise cevap vermedi.
13: Ayer Lionel Messi marcó dos goles, Mbappé no jalan y tú sigues demostrando que eres.
9: Portekiz'in 4 puana yükseldiği K grubunda Kongo'yu 1-0 yenen Kolombiya son maçlara 6 puanla lider girdi. 1 puanda kalan Demokratik Kongo'da ise bir taraftar dikkatleri üzerine çekti. Ülkenin Belçika sömürgesinden kurtulmasına liderlik yaptıktan sonra başbakanlıktaki ilk yılında öldürülen Patrice Lumumba'yı taklit eden taraftar 90 dakika boyunca aynı pozda durdu. Portekiz'in galibiyetle tanıştığı günde İngiltere ise Gana engeline takıldı. L grubuna Hırvatistan galibiyetiyle başlayan İngilizler, Afrika temsilcisiyle 0-0 berabere kaldı. Harry Kane'in son dakikalarda kaçırdığı gol, maçtan önce "Kane'e büyü yaptım, sakatlanmayacak ama gol de atamayacak" diyen Ganalı bir büyücüyü gündeme taşırken, Boston'daki mücadelede 19 derece hava sıcaklığında da su molasına gidildi. İngiltere ve Gana'nın 4'er puana çıktığı L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 yenerek 3 puana yükseldi. Panama ise kupaya veda etti. 2026 Dünya Kupası gruplardaki 3. hafta maçlarıyla devam edecek.
2: NTV'de ana haber bülteninin artık sonuna geldik. Saat 21 olduğunda yakın planla karşınızda olacağız. Bültenimizi ise kültür sanat dünyasından öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir turla noktalıyoruz. Görüşmek üzere.
14: UFO gören masum köylü, koçum benim.
15: Türk sinemasının efsanevi bilim kurgu komedisi Gora, yıllar sonra dijital mecra dizisi olarak geri dönüyor.
14: Uzaylılar tarafından kaçırıldı.
15: Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Gora 4 Gora adlı yapımın çekimleri başladı. Setten ilk kareler de paylaşıldı.
16: Gemi biraz sola mı çekiyor konağı?
15: Oyuncu kadrosunda Zafer Algöz, Özge Özberk, Uras Kaygılaroğlu, Bige Önal ve Bülent Şakrak gibi isimlerin yer aldığı dizide Arif hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demo'nun kurduğu düzene karşı mücadele etmek için harekete geçiyor.
17: Arif! Ceku!
15: Pop müzik ikonu Madonna'nın hayatını konu alan film projesi iptal oldu. Ünlü yıldız filminin yapım şirketi Universal'le bütçe konusunda anlaşamadığını duyurdu. Madonna hazırlıkları yıllardır süren filme ilişkin "çok büyük bir hayat yaşadım. Bu yüzden büyük bir bütçeye ihtiyacım vardı" açıklamasını yaptı. Dünya genelinde sinema salonlarını sallayan Oyuncak Hikayesi 5, Türkiye gişesinde de gövde gösterisi yaptı. Vizyondaki ilk 3 gününde 151.020 seyirciye ulaşan animasyon efsanesi, bu rakamla 2026 yılının şimdiye kadarki en yüksek açılış yapan filmi oldu. Bu başlangıç aynı zamanda Oyuncak Hikayesi serisinin ülkemizde bugüne kadar elde ettiği en başarılı açılış olarak tarihe geçti. No way. Come on, Bullseye. But you stay here. I'm going with them.
18: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
19: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
20: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
18: NTV Radyo.

0: oksijen yetersizliğine neden olur, zamanla bütün organlar zorlanmaya başlar. Hatta ileri evrede yokluğunda sonuçları kalp yetmezliğine kadar gidebilir. Peki kan neden bu kadar önemlidir? Hematolog Profesör Doktor Mustafa Çetiner anlatıyor.
1: Kan önemlidir çünkü bir kere dokuların oksijenizasyonunu sağlayan bir moleküldür kan. Bu çok önemli. Bütün dokulara oksijeni kan sağlar. Eritrositler yoluyla biz bu işi yaparız. Aynı zamanda kan bir de böyle vücudun sanki bir anlamda otobanı gibidir. Her yere her şeyin ulaşmasını sağlar. Vücut bölgelerine oksijen yanında bir takım besinler de taşır. Karbondioksiti alır, akciğerlere götürür. İşte kimi atık maddeleri alır, böbreklere taşır, sindir sistemine taşır. Ayrıca aslında kanın içinde dolaştığı damar sistemi de, bunu COVID'de çok konuşmuştuk, damarın içini saran endotel de bir endokrin organ gibi çalışır. Aslında birçok hormon salgılar, kan hücreleri kanın içerisinde dolaşırlar ve enfeksiyonlar olduğu zaman o bölgeye hızlı bir şekilde ulaşırlar. Dahası kanın içinde, kan hücrelerinin içinde yüzdüğü plazma bir takım proteinler falan da içeren sarımsı bir renktedir ve vücudun ihtiyaç olan bölgelerinden ihtiyaç olan şeyleri alır ve bir şekilde verir. Yani bir çeşit vücudun organları arasındaki iletişimi sağlayan sistemdir.
0: Profesör Doktor Mustafa Çetiner'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Tek reklam.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: kullanma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınıza anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Tek reklam.
3: Müzik arası.

0: reklam. Hava durumu.
1: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli. Gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli. Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 21.
2: Yakın plan başlıyor.

0: İyi akşamlar, saat 21 oldu. Ana haber bültenini tamamladık. Ana haberde öne çıkan birkaç başlık vardı. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmeler hem de terörsüz Türkiye süreciyle ilgili bazı gelişmeler vardı. Onları ele aldık ve şimdi biraz daha ayrıntılara geldi sıra. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel ekiplerinin karşılıklı hamlelerini izliyoruz bir süredir. Bu hafta da o süreç devam ediyor. Özgür Özel olağanüstü kurultay talebinde ısrarcı. Ancak delege imzaları önünde olan Kemal Kılıçdaroğlu tedbir kararını gerekçe göstererek olağanüstü kurultaya karşı çıkıyor. Hatta Eylül'de olağan kurultay sürecinin başlayacağını açıkladı. Özgür Özel bugün Özgür Özel grup toplantısını yaptı dün ve bir kez daha ikinci grup toplantısı oldu bu. Yeni yol dedi. Yeni yol diyerek yeni bir oluşuma işaret etmiş gibi görünüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu gelişmelerle sıcak başladı yaz. Öyle de devam edecek gibi görünüyor. Terörsüz Türkiye süreci de hızlanacak gibi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, örgütün silah bırakma sürecinin istenen düzeyde olmadığını söylemişti. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini söyledi. Meclisin tatile girmesine şurada bir ay kaldığına göre silah bırakma süreci de yasal düzenlemelere paralel olarak hızlanacak mı? Burada bazı soru işaretleri var. Konuşacağız. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini de söyledi. Hatta bunu yeni kapı ruhu vurgusu yaparak altını çizdi. Bundan ne anlamalıyız? Bu tarihte, bu zamanda gelen yeni kapı vurgusundan ne anlamalıyız? Bunu da konuşacağız. Bugün akşam saatlerinde de, akşamüstü saatlerinde de Reuters haber ajansının servis ettiği bir haber yine dikkatimizi çeken haberlerden. Ajansın Amerika Birleşik Devletleri yönetiminden bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre Trump yönetimi Türkiye'ye jet motoru satışını gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu anlaşmada Trump'ın Ankara'ya geldiğinde olması gibi bir durum söz konusu olabilir. Zira Kongre ile bazı zıtlaşmaları da olmuştu ama anlaşılan o ki Trump bu konuda bir adım atmış gibi görünüyor. Zaten Ankara'da da Trump'ın Ankara'ya geleceğini biliyoruz. 36. Liderler Zirvesi için NATO'nun pek çok lider gibi güvenlik önlemleri Ankara'da en üst düzeye çıkarıldı. Başkentte neredeyse kuş uçmayacak gibi görünüyor o tarihlerde. O halde biz yakın plana başlayalım. Kısaca böyleydi gündemin özeti. Profesör Doktor Selami Kur'an stüdyoda benimle birlikte. Selami Kur'an, merhaba. Hoş geldiniz yakın plana. Ve bize uzaktan iki konuğumuz da katılıyor. Profesör Doktor Armağan Öztürk, Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyesi ve Doçent Doktor Vahap Coşkun, DJ Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Teşekkürler NTV'ye katkınız için.
1: Hoş bulduk
0: için.
1: Seda Hanım.
0: Peki.
1: Hoş bulduk.
0: O İyi halde akşamlar. Sağolunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerle başlayalım. Aslında şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları öne çıktı. Bugün Mustafa Balbay'a Cumhuriyet Gazetesi'nden konuşmuş, bir telefon görüşmesi yapmışlar 25 dakikalık. Oradan çıkan bazı notlar var. Şöyle söyleyebiliriz, Selami Kur'an sizinle başlayalım. Aslında şöyle devam etmek isteriz. Bu önünde delege imzaları vardı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ama olağanüstü değil, olağan kurultay demekte ısrarlı. Bunun nasıl bir gerekçesi var hukuken? Belli bir süre vardı çünkü o süreye kadar karar vermesi gerekecek. Yani ben bu imzaları dikkate almıyorum çünkü mü diyecek?
2: Evet, şimdi onun süresi 10 gün. Hı hı. Net bir cevap. Yani imzaların Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne ulaşmasından itibaren 10 gün içinde genel merkezin, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu konuyla ilgili bir karar vermesi gerekiyor. Zaten medyaya yansıdığı kadarıyla 803 delegenin imzası var, 74 il başkanının imzası var. Dolayısıyla orada önemli bir çoğunluk söz konusu. Ama genel merkezin de ifadesine göre, en azından şu andaki parti sözcüsünün ifadesine göre, bu teslim edilen imzaların şekil ve usulü uygun olup olmadığı kontrol ediliyor, denetleniyor. Ama önemli olan husus şu, şimdi Özgür Özel ekibinin tabii ki en önemli hukuki hamlesi olağanüstü kurultayı zorlamak. Olağanüstü kurultay, ben bunu birkaç kez de burada NTV ekranlarında da ifade ettim. Yani işin hukuki boyutu itibariyle siyasi partiler kanunumuzun 16. maddesine de baktığımızda, yani mevcut MYK'nın Merkez Yönetim Kurulu'nun iki istisna dışında her türlü kararı alabileceğini görüyoruz. Oradaki istisna da partinin tüzel kişiliğinin kapatılması ya da partinin tüzüğünün veya programının değiştirilmesi dışında MYK'nın, yani mevcut MYK'nın, şu anda tedbiren görevde bulunan MYK'nın her türlü kararı alma yetkisinin olduğunu söyledim. Bu farklı görüşler de var, farklı düşünceler de var. Ama benim hukuki, yasal çerçevem bu noktada. Çünkü biliyoruz ki MYK şu anda bütün işlemleri yapıyor, yapabiliyor. İhraç kararları alabiliyor, görevden el çektirebiliyor. Dolayısıyla benim değerlendirmem ilk günden itibaren tedbirli mutlak butlan kararı kesinleşmediği için tedbir söz konusu olmasına rağmen MYK'nın olağanüstü, yani mevcut yönetimin olağanüstü bir kurultay kararı alabileceği yönünde. Ancak Kılıçdaroğlu ve ekibi bunun farklı bir yaklaşımı söz konusu. Evet. Olağan kurultay sürecini başlatacaklarını söylüyorlar. Kaldı ki Eylül ayından itibaren bu sürecin başlaması, yani en azından bizim uygulamadaki örneklere baktığımızda en az bir 5-6 aylık süreci söz konusu. Çünkü mahalli delegelerinden başlayarak ilçe delegelerinin, il delegelerinin tespiti, il kongrelerinin, kurultayların kongrelerinin yapılması vesaire, yani 6-7 aydan asgari olarak 6-7 aydan aşağı bir takvim mümkün pek görünmüyor. Sayın Kılıçdaroğlu bunu 3-4 ayda yapabileceklerini ifade etti. Ama yani daha 2 ay sonra, yani Temmuz-Ağustos'u da göz önünde bulundurursanız, daha Eylül ayından itibaren sürecin başlayacağını ifade etmeleri.
0: Ben o zaman Mart-Nisan oluyor 2027 tamamlanmasını.
2: Yani tabii, yani öyle çok kolay yani değil, çünkü birdenbire. Kaldı ki benim oradaki en önemli hukuki argümanım da şu noktadaydı. Yani mahkemenin ilk derece mahkemesinin verdiği karar aslında kurultayda şaibe olduğunu, yani kimi delegelerin iradesini fesada uğradığı yönünde bir tespit olmakla birlikte, daha sonra yapılan kurultayların, iki tane kurultay yapıldı, olağanüstü kurultay, ki o iradesi fesada uğrayan delegasyonun dışarıda bırakıldığı, ki İstanbul delegasyonudu bu, sanıyorum 194 delege orada oy kullanmadılar. O eksikliğin, o aksaklığın giderildiği yönünde, bu nedenle davanın da davada HMK gereğince karar verilmesine yer olmadığından bahisle, yani Özgür Özel ve ekibi lehine bir karar çıkmıştı. İstinaf farklı bir noktada değerlendirme yaptı, farklı bir hüküm verdi. Ama Yargıtay'ın kararı burada önemli. Ben halen aynı görüşteyim. Yani tedbir olmasına rağmen MYK'nın siyasi partiler kanunumuzun 116. maddesi çerçevesinde de baktığımız zaman genel başkan ve organlarının yetkisinde bir kısıtlama, bu iki istisna dışında az önce söyledim. Partinin tüzel kişinin sonlandırma söz konusu olamaz. MYK'nın öyle bir yetkisi yok. Bunun dışındaki bütün iş ve işlemleri, ki buna kurultay da dahildir, yapabileceği yönündedir. Ama Özgür Özel ve ekibi, sanıyorum ki görünen o da, genel merkezden olumsuz bir yanıt gelecek.
0: Bu durumda mahkemeye
2: burada
0: gideceğiz
2: dedi. Burada da Su Hukuk Mahkemesi'ne başvurup olağanüstü kurultayın yapılması yönünde bir çağrı heyetinin görevlendirilmesini talep edecekler. Su Hukuk Mahkemesi de göreceğiz nasıl bir karar verecek. Çünkü dernekler kanununun ilgili hükümlerinin uygulanması söz konusu olacak. Medeni kanunumuza bir atıf var, siyasi partiler kanunumuzda. Bu yolu izleyeceklerdir. Yani sanıyorum hukuken atılması gereken bütün adımları atacaklardır.
0: Peki usul hukuktan Özgür Özel ve ekibinin olağanüstü kurultay talebi yönünde bir karar gelmesi ihtimali var mı?
2: Yoksa... Teorik olarak mümkün.
0: Teorik olarak.
2: Tabii denekler kanununa baktığımızda, denekler çünkü netice itibariyle siyasi partiler denekler hukukuna, denekler kanununa tabiler. Siyasi partiler kanununun hüküm bulunmayan hususlarında analog şekilde denekler kanunu hükümleri uygulanır. Deneklerde dahi eğer yönetim kurulu, genel kurulun yapılması yönünde bir irade ortaya koymuyorsa, üyeleri Su Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak 45 gün içinde bir kurultay, bir genel kurul, CHP'de kurultay diyoruz biz buna. Evet, diğer partilerde kongre diyoruz. Ama Gerenkurulu'nun toplanması yönünde bir karar çıkma ihtimali.
0: O zaman çağrı heyeti.
2: Efendim?
0: O zaman çağrı heyeti.
2: Tabii ama sadece 45 gün içinde partinin olağanüstü kongreye, kurultaya götürülmesi yönünde görevlendirme olur. Yani genel merkez bunu yapmadığı için delegasyonun imzalarını, taleplerini göz ardı ettiği için mahkeme salt, altını çiziyorum, sadece olağanüstü kurultayı yapmak, organize etmek üzere 45 günlük bir süredir bu. Bir çağrı heyetinin görevlendirilmesi söz konusu olabilir.
0: Peki bakalım bu süreç nasıl işleyecek? Çünkü anlaşılan o ki genel merkez olağanüstü kurultay niyetinde değil. Ve Özgür Özel tarafı da dediğiniz gibi sulh hukukta başka bir mücadeleye
2: tabii,
0: başlayacak.
2: Tabii bir hukuki adım daha atacaklardır.
0: Atacak biz. Onu da göreceğiz. Ama olmazsa diye bir yeni yoldan söz etti Özgür Özel. Bu yeni yolunda yeni bir parti olabilme ihtimalini konuşuyoruz. Sayın Armağan Öztürk, Eylül'de başlayacak süreci işaret etti Kemal Kılıçdaroğlu. Buradaki hesapla Sayın Kur'an'ın işte 6-7 ay Mart-Nisan aylarını buluyor. Bu kadar uzun yani böyle bir süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne öngörüyorsunuz? Eğer olan kurultay süreci işlerse ve burada konuştuğumuz o hukuki çabalardan bir sonuç olamazsa Özgür Özel ve ekibi nasıl bir senaryo izleyeceğiz sizin öngörünüze göre?
1: Şimdi önce ne yaşadık ve ne yaşama ihtimali var? Bunu isterseniz birlikte bir değerlendirelim. 21 Mayıs'ta mutlak buttan kararı çıktıktan sonraki ilk iki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki politik çatışma düzeyi oldukça yüksekti. Hararet çok yüksekti. Hem söylemler bakımından hem de karşı karşıya gelen ekiplerin davranışları bağlamında. Ama kabaca Yüksek Disiplin Kurulu'nun ilk ihraç kararıyla, işte tedbirli ihraç kararı nedeniyle bu süreç hararetin bir ölçüde azaldığı da karşımıza çıktı. Özür dilerim, ses yankı mı yapıyor acaba?
0: Bizim için bir sorun yok. Siz eğer kendinizi duyuyorsanız belki orada bilgisayarınızın sesi açık kalmış olabilir.
1: Tamam, özür dilerim, tamam. İlk iki haftadan sonra bu hararetin bir ölçüde azaldığını görmekteyiz. Yani şöyle, ilk milletvekili ihraç sürecinde iki noktada taraflar harareti azalttılar. Bunlardan bir tanesi fiziki karşılaşma ihtimali. Yani çünkü biz biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinin tasfiye sürecinde, ayrıca her iki liderin de grup toplantısı aynı gün aynı saatte yapmada tarafların fiziki olarak karşı karşıya geldiğini, yani bir çatışma ihtimalinin somut bir zeminde karşılaştığını ve istenmeyen manzaraların olduğunu gördük. O tarihten sonra bir tür örtük mutabakatta bu fiziki karşılaşma bir daha yaşanmasın diye taraflar dikkat ediyor. İkinci mesele de grup tartışması. Belki burada bu programda da gireriz. Grup başkanlığı Özgür Özel, grup başkan vekilleri. Biliyorsunuz üç grup başkan vekilinin iki tanesi ihraç istemiyle disiplin kuruluna verildi. Sonra bir tanesi Gökhan Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı. Bunun nedeni de ihtimal ki parti içindeki bazı kesimlere verilen mesaj. Ama bir tanesi hala boşta. Mesela genel merkez, genel başkan atama yetkisini kullanmıyor. Grupsa seçim yetkisini kullanmamakta. Ayrıca grup toplantıları konusunda mesela geçen hafta iki tarafta grup toplantısı yapmadı. Bu hafta Kemal Kılıçdaroğlu gruba gitmemeyi tercih etti. Başka toplantılar koydu. Yani sonuç olarak grup meselesi bir soğutulmuş sorun olarak önümüzde durmakta. Ama taraflar bunu da zorlamıyor. Peki nedir manzara? Bir politik matriks var. Olağan kurultay, olağanüstü kurultay, disiplin ve arınma işlemleri ve yeni parti. Bu dört tane maddede Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi iktidarla parti içi muhalefet arasında kontrollü çatışma devam etmekte Seda Hanım.
0: Evet.
1: Ve bu arada bu dört tane madde birbirlerinin neden ve sonucu gibi. Yani parti içi muhalefet olağanüstü kurultay istiyor. Parti içi iktidarın buna yanıtı olağan kurultay şeklinde. Bu arada parti içi muhalefet olağanüstü kurultay hukuken ve siyaseten mümkün olmazsa bir yandan da yeni parti hazırlığını yapmakta. İhtimal ki bunu da ayrı bir gündem olarak konuşacağız. İdeolojik açıdan, liderlik bakımında. Bir de disiplin süreci işlemekte. Bunun gerekçesi yani Kemal Bey'in ve çevresindeki kurmaylar bakımından arınma. Ama disiplin sürecinin ayrıntıları yapılarına baktığımızda sadece yolsuzluk değil aynı zamanda genel başkan otoritesine karşı çıkan mesela son iki il başkanın ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna verilmesinde bir yolsuzluk meselesi yoktu. Genel başkan da aynı zamanda kendi otoritesini kabul etmeyen kişileri ve kesimleri cezalandırıcı bir politika izlemekte. Bu dört tane enstrümanın birbirini beslediğini de görmekteyiz. Şimdi gelelim bu kurultay süreci, olağanüstü kurultay, olağan kurultay. Şunu söylemek lazım. Parti içi muhalefetin önünde İki senaryo var veya bu elitler iki tane senaryoyu tartıştırıyorlar bize. Nedir onlar? Belli bir süre içerisinde olağanüstü kurultay istiyor parti içi muhalefet. Bunun için de iki tane adım attı. Hem parti meclisinden belli sayıda milletvekili, pardon özür dilerim, parti meclis üyesini istifa ettirerek tüzüğün ilgili maddesinden kurultayı zorlamaya çalıştılar. Hem de 800'den biraz fazla delegeden imza toplayarak işte genel başkanı bu yönde işte karar almaya zorladılar. Zorlamaya çalışıyorlar. Burada genel merkezin tavrı işte bir hukuki engel olduğu ve dolayısıyla da olağanüstü kurultaya gidemeyeceği noktasında. Bununla ilgili çok ciddi itirazlar var. Selami Hoca az önce bir kısmını dile getirdi. Çünkü genel merkez olağanüstü kurultay dışındaki diğer tüm işlemleri yapabiliyor. Yani basit bir çağrı heyeti gibi çalışmamakta. Sadece genel başkan değil, parti meclisi, MYK, Yüksek Disiplin Kurulu tüm karar organlarının aslında tüm yetkilerini sonuna kadar kullandığını görmekteyiz. Madem bunlar oluyor, pekala olağanüstü kurultayda olabilmekte. Burada bir siyasi tartışma var aslında. Şu şartlarda olağanüstü kurultaya gidilmesi demek Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yerine Özgür Özel yönetimin tekrar gelmesi anlamına gelmekte. Ama peki muhalefet neden bu konuda ısrarcı? Onlar da eğer bir ayrılma kararı varsa ki buna dair de bir takım işaretler alıyoruz. Süreci parti içinde sonuna kadar zorlama, en azından böyle bir görüntü verme eğilimi içerisindeler. Burada belki soru işareti şununla ilgili. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz bu konuyla ilgili çok çeşitli kamuoyu araştırmaları falan da yapılıyor yeni partiye dair. Onu yani ayrıca bir bağlamda konuşmak lazım ama evet. Genel kanaat şu yönde. Özgür Özel ve parti içi muhalefetin muhalif seçmenler ve parti üyeleri bakımından daha popüler, daha önde olduğu. Şimdi bu şartlar altında neden parti içi muhalefet olağan kurultay seçeneğini değerlendirmiyor sorusu önemli. Çünkü olağan kurultay şu demek Seda Hanım. Eylül ayında 2 milyon civarında Cumhuriyet Halk Partisi üyesi mahallelerden itibaren delege seçecek. Bütün delegasyon değişecek. Önce mahalle delegeleri, sonra ilçe delegeleri, sonra il delegeleri ve en sonda kurultay delegesi. Parti için muhalefetin üyeler ve seçmenler bakımından güçlü olduğuna dair bir kanaat varsa ki kendilerinde var. Pekala istediği kadar il başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri ihraç edilsin. Özgür Özel ve ekibi tüm mahallelerde ya da mahallelerin büyük bir kısmında pekala kurultayı kazanarak kurultay delegelerine kadar bütün delegasyonu belirleyebilir. Ama biz şunu görüyoruz. Ya olağanüstü kurultay, bu olmazsa yeni parti. Olağan kurultay seçeneğinin değerlendirilmemesi oldukça ilginç ve manidar. Peki yani süreyle ilgili bir şey hatırlattınız. Evet yani kabaca bu arada neden Eylül? Eylül'e kadar Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin kendilerinin arınma siyaseti diye adlandırdığı tasfiye sürecini işleteceğini düşünüyorum ben. Bu arada bu bir parantez açayım. Bu arınma siyaseti iki şekilde yürüyor. Bir, hı hı. Evet yolsuzluğa dair bir tartışma yürümekte. Ama disiplin kurullarının aldığı kararlara baktığımızda sadece yolsuzluk değil, aynı zamanda parti içi otoriteyi sağlamak şeklinde de Yüksek Disiplin Kurulu'nun ve il disiplin kurullarının çalıştığını da görmekteyiz. Bunda yani bir arınma siyaseti bu şekilde gidiyor. Eylül'e kadar arınma siyasetinde belli bir mesafe kat ederek Eylül'de kendileri için tırnak içinde daha sorunsuz bir parti iç mimarisiyle kurultay ve kongre süreçlerini başlatacaklar. Başlatmaları anında en az 6 ay gibi bir sürenin geçeceğini ve mahallelerden büyük kurultay delegelerine doğru seçimin aşağıdan yukarı doğru cereyan edeceğini düşünmekteyiz. Burada kritik olan husus bunlar olurken gerçekten de parti içi muhalefet partiden ayrılıp kendi siyasi oluşumlarını kuracak mı? Bu CHP için ve onlar için ne anlama gelecek? Belki bunu ayrıca bir oturumda bir başka turda konuşmak lazım.
0: Peki Özgür Özel defaatle aslında temel motivasyonumuz ayrılmak değil, partimizi geri almak, evet, dedi ve burada parti için mücadeleyi sonuna kadar da sürdüreceği gibi bir anlam çıkıyor. Her ne kadar dünkü toplantıda yeni bir yol arayacağız dese de, ama zaten verdiği mülakatlarda da hep son çare olarak bunu işaret ediyordu. Ama eğer işler olağan kurultay süreci gibi devam ederse belli ki o parti kurulacak. Size de öyle geliyor mu Sayın Coşkun?
3: Seda Hanım, aslında 21 Mayıs'ta Butan kararının çıkmasından sonra CHP içerisinde 3 farklı eğilimin olduğunu söyleyebiliriz. Birinci eğilim İmamoğlu temsil ediyor. Ekrem İmamoğlu mümkün olan en kısa süre içerisinde yeni bir partinin kurulması gerektiğine inanıyor ve bütün açıklamalarını da bu yönde kurguluyor. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nu doğrudan hedef alıyor ve köprüleri atacak derecede sert bir dil kullanıyor. İkinci eğilim Özgür Özel tarafından temsil ediyor. Özel sizin de belirttiğiniz gibi parti içindeki mücadeleyi önceleyen bir hat kurmaya çalışıyor. Yani meşru olan bütün seçenekleri kullanmak, bu seçenekleri tükettikten sonra artık herhangi bir yol kalmadığını, herhangi bir çarenin bulunmadığını seçmene söyleyip ondan sonra partiden ayrılmak ve gerekiyorsa yeni bir parti kurmak. Nitekim dünkü grup toplantısında da sonuna kadar parti içerisinde mücadele edeceklerini ve hatta partiyi geri alacaklarını ifade etti. Ama eğer bu mümkün olmazsa, yani yeni bir yol açmak, yeni bir yol açmak mümkün olmazsa artık yeni bir yola gideceklerini ifade etti. Üçüncü eğilim ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun eğilimi. Kılıçdaroğlu başından itibaren bu süreci mümkün olduğu kadar zamana yaymayı önüne koymuş durumda. Dolayısıyla zamanın kendi lehini işleyeceğini düşünüyor. Zaman içerisinde muhalefetin tansiyonunun düşeceğini, kendisinin de partiyi kendi düşündüğü şekilde organize edebileceğini planlıyor. Bu konuda elinde imkanlar var Kılıçdaroğlu'nun elbette. Partinin mali bir gücü var. Partinin hukuki bir gücü var. Nitekim işte il başkanlıklarında olsun, diğer teşkilatlarda olsun gerekli düzenlemeleri yapıyorlar. Dolayısıyla bu üç eğilimin ciddi bir şekilde mücadele ettiği bir ayı geride bıraktık. Aslında bu CHP'nin içine girmiş olduğu anafordan çıkması mümkündü. Ben de Selami Hocam gibi düşünüyorum. Mevcut MYK bir olağanüstü karar alma yetkisine haizdir. Böyle bir yetki, böyle bir karar almış olsaydı CHP içerisindeki suları da önemli ölçüde durulturdu. Yani olağanüstü kurultay kararı alınırdı. Ondan sonra herkes bu kurultaya hazırlığını yapardı. CHP içerisinde bir ayrışma, bölünme, yeni bir parti kurma gibi bir tartışma da gündemde kalkardı. Ama Kılıçdaroğlu ekibi bunu önlerine koymadılar. Ve bir arınma söylemiyle birlikte Özel ve İmamoğlu ekibine yönelik ciddi bir mücadeleyi başlattılar. Buna mukabil Armağan Hocam'ın da ifade ettiği gibi Özel ekibi, İmamoğlu ekibi de herhangi bir şekilde bir olağan kurultaya gitme seçeneğini kabul etmediler. Bunu baştan itibaren dışladılar. Dolayısıyla evet, bu mücadele devam edecek. Kısa bir süre içerisinde bunun sonuçlanacak.

0: CHP bir ana muhalefet partisi olarak iktidar ile uğraşmaktan ziyade kendisiyle uğraşan bir parti haline geliyor. İktidara yönelik eleştiriler getirmek, topluma yeni bir tasavvur sunmak yerine iki kliğin birbiriyle mücadele ettikleri bir görünüm arz ediyor. Bu bir süre sonra CHP içerisinde çok ciddi manada bir problemi, seçmen düzeyinde de bir problemi meydana getirebilir. Kılıçdaroğlu'nun mevcut haliyle partiyi toparlama imkanının olmadığı kanaatindeyim. Yani bir kurultay kazanmadan, bir seçim kazanmadan, bir mahkeme kararı ile CHP gibi bir partiyi idare etmek, hele tabanın önemli bir kısmının son derece muhalif olduğu bir mahkeme kararı ile partiyi idare etmek mümkün değil. Bu onu toparlayabilmek mümkün değil. Dolayısıyla bu tansiyon giderilmediği durumda, ki ben giderilmesinin son derece güç olduğu kanaatindeyim, o zaman CHP içerisinde bir ayrışma kaçınılmaz bir hale gelebilir. Kılıçdaroğlu kendi gücünü tahkim etmek için bir takım tasarrufta bulunacaktır ve bulunuyor zaten. İşte il başkanlarının değiştirilmesi, bazı üyelerin ihraç edilmesi, bazı daha önce ihraç edilmiş üyelerin geri alınması vesaire. Bütün bunlar hararetin düşmesini değil, hararetin artmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla burada taraflar bir orta yolda buluşma imkanını her geçen gün daha da azaltmakta ve farklı yollara gitme ihtimalini her geçen gün daha da artırmaktadırlar diye düşünüyorum.
1: Peki bir genel değerlendirmelerinizi de almış olduk hepinizin. Hem gelinen süreci anlatmış, değerlendirmiş oldunuz, hem de belki bir adım sonrası ile ilgili açıklamalarınız oldu. Şimdi bir kısa ara verelim. Merhaba demiş olduk. Aradan sonra devam edelim.
2: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber

emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Cumhuriyet Halk Partisi arınma ifadesi altında disiplin süreçlerini ve ihraç mekanizmasını bir süredir çalıştırıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 39. kongresinde 39. olağan kurultayının öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri de ortak bir bildiri yayınladılar. Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz ve olağanüstü kurultay istiyoruz dediler. Bu süreç bu şekilde devam edecek mi? Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi ihraçları ve disiplin süreçlerini sizce devam ettirecekler mi? Anlaşılan o ki Kemal Bey çünkü arınma diyor. Her iki lafından birinde arınma. Bunu da bu hukuki mekanizma ile herhalde.
2: Tabii tabii. Şimdi meselenin tabii doğal olarak iki önemli boyutu. Yani bir hukuki yasal boyutu sürecin, bir de siyasi boyutu var. Yani bu anlamda da hukuki meşruiyetle siyasi meşruiyet zaman zaman karşı karşıya gelebiliyorlar. Yani hukuki olarak mahkemenin verdiği bir karar var. Netice itibariyle tedbir kararı. Az önce de ben kendi görüşümü söyledim. Yani yanlış doğru eleştirirsiniz. O da yasal yollara başvurursunuz. Bu ayrı bir şey. Ama siyasi anlamda meşruiyet orada zaten Sayın Kılıçdaroğlu'nun en büyük sıkıntısı, handikapı orada. Az önce de ifade edildi, ben de katılıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin çok önemli bir kısmı, önemli bir bölümünün Özgür Özel ve ekibinin yanında yer aldığı, yani onlara bir haksızlık yapıldığı yönünde bir kanaatleri var. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırmak lazım. Ama şu önemli, ben onun altını hep çiziyorum. Şimdi bu tedbir kararı ile ilgili olarak belki onu da ifade etmek gerekir. Şimdi tedbir kararı var. Ancak tedbir kararının içeriğine bakmak lazım. Hangi hususlarda karar verildiğine bakmak lazım. İşte ben bu nedenle ilk günden itibaren, kararın verilmesinden itibaren tedbir kararında olağan ya da olağanüstü kurultayın yapılıp yapılmaması noktasında bir kısıtlama olmadığı, göreve iade edilen, tedbiren iade edilen eski yönetimin, başta genel başkan olmak üzere ve organların yetkilerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını gördük. Yani tedbir kararı bunu düzenliyor. Dolayısıyla ben bundan hareketle az önce de belirttiğim siyasi partiler kanunun 16. maddesindeki istisnalar haricinde MYK'nın her türlü iş ve işlemleri yapma, kararları alma yetkisine sahip olduğunu söylüyorum. Siyaseten de şunu düşünüyorum. Tabii Özgür Özel ve ekibi özellikle hukuki sürecin Yargıtay süreci dahil olmak üzere sonlanmasını bekleyecektir. Yani biraz sürenin daha uzaması noktasında tabii ki buradaki en önemli nokta Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasındaki siyasi zeminin aynı şekilde devam edip etmeyeceği.
1: Bu noktada Sayın Coşkun'un analizine katılıyor musunuz? Yani ya, üç ayrı tabii, başlık altında topladı kendisi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu. Yani Ekrem İmamoğlu Özgür arasında farklı bakış açıları olduğunu.
2: Yani şimdi ayrışma noktasında ben açıkçası ilk günler, ilk zamanlar bunun çok kolay olmadığını, Cumhuriyet Halk Partisi'nde daha önce ayrılanların, yani Muharrem İnce örneği ve birçokları olmuştur, bir noktaya siyaseten bir başarı elde edemediklerini, dolayısıyla çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi ve siyaseten de çok önemli bir marka. Yani darbeler döneminde kapatılmasına rağmen daha sonra işte sanıyorum 1992'ydi, Deniz Baykal döneminde açıldı Sosyal Halkçı Parti'nin yerine. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir siyasi yapı kurulması noktasında Ekrem İmamoğlu'nun daha çok merkez sağda, bütün böyle eski ifadeyle söyleyelim, ANAP-vari bir şemsiye şeklinde bir oluşumu düşündüğü ifade ediliyor. Özgür Özel'in daha çok merkez sol ağırlıklı, yani mevcut Cumhuriyet Halk Partisi'nin deki arkadaşlarıyla beraber görev yaptığı arkadaşlarının da olduğu bir yapıyı düşündüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle zaman uzadıkça Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel arasındaki bu siyasi yapılanmanın kimliği, siyasi dinamiklerinin, programının uzanacağı siyasi toplumsal kesimlerin ne olacağı yönünde bir ayrışma olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılarak yeni bir parti hangi durumda olursa olsun, gerek Özgür Özel düşüncesindeki, kafasındaki bir yapı olsun, gerek Ekrem İmamoğlu kafasındaki, düşüncesindeki bir yapı olsun, Cumhuriyet Halk Partisi dışında bir parti olacak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir parti, bir başka parti olacak. Evet, ama hukuki yollar denendikten, buradan da bir sonuç çıkmadıktan sonra ben ayrışmanın giderek ihtimalinin yükseleceğini düşünüyorum. Yani netice itibariyle en azından konjüktürel anlamda il başkanlarının kahır ekseriyeti, Özgür Özel ve ekibinin yanında seçmen bazında baktığımız zaman önemli bir kesimin, en azından biz çevremizden de görüyoruz bunu, Özgür Özel ve ekibinin. Ama bu Özgür Özel ekibinin arınma, temiz siyaset, etik siyaset noktasındaki ayrımı farklı bir şey. Bu farklıdır. Yani siyaseten baktıkları yön. Yoksa Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak temel ifadesi, temel söylemi arınma. Ahlaki, etik temelli bir siyaset. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ahlaki değerlerin hüküm sürdüğü, hakim olduğu bir siyasi partiye kavuşturulması. Ama bu daha ayrı tabii. Siyasetin finansmanı, Türkiye'de mahalli idarelerin durumu, bunlar hep ayrı bir tartışmadır. Genel olarak da siyaset kurumu ile ilgili çerçeveyi çizip ortaya koymak lazım. Söylediğim gibi yani mahkeme kararlarına baktığımız zaman 38. kurultayda şaibe iddialarının hukuken tespitinin yapıldığını görüyoruz. Ama ceza yargılaması var. O sonuçlanmadı. Onu da beklemek faydalı olur diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle sadece bu kriz, bu kaostan etkilenen bir kesim değil. Yani Türk siyasetinin genel olarak, bakınız biz aylardır yani kamuoyu bu meseleyle oturuyor, kalkıyor. Bu mesele konuşuluyor. Hem Türkiye'nin enerjisinin, Türk siyasetinin bu gibi meselelerle artık gerçekten bir hesaplaşması gerekir. Ben bu nedenle de siyasi partiler kanunu başta olmak üzere 12 Eylül darbesinden sonra getirilen bir düzenlemedir. Mutlak anlamda yasa koyucu tarafından masaya yatırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir seçim yargısıyla medeni hukuk yargısı arasındaki bu farklı düşünceleri ortadan kaldıracak, yorumları ortadan karışacak çok net, çok açık bir düzenlemenin başta siyasi partiler kanunumuzda olmak üzere yapılmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet. Bunu zaten pek çok hukukçu, pek çok siyasetçi de aynı zamanda vurguluyor. Peki, burada Sayın Kur'an'ın zaman geçici, yani bu zaman Kemal Kılıçdaroğlu, özür dilerim, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında ayrışmanın zaman uzadıkça belirginleşeceğine inandığınızı,
2: zeminin değişebilir, kayabileceğini düşünüyorum ben.
1: Şimdi buradan yola çıkarak Kemal Kılıçdaroğlu da zamana yaymak gibi bir strateji uyguluyor. Çok ve belli doğru. Ki aslında böyle bir beklenti içinde çok, zamana yaymak isteyebilir. Sayın Öztürk, bu ilerleyen zamanın kimin lehine işleyeceğini siz düşünüyorsunuz? Yani zaman kime zarar, kime yarar getirir? Bunu yanıtlarken Kemal Bey'in acaba düşündüğünün altında hem o ayrışmanın belirginleşmesi, hem de bugün işte Cumhuriyet Gazetesi'ndeki mülakat, Mustafa Balbay'ın sorularına verdiği yanıtlardan biri şuydu. Onu da hatırlatmak isterim. Sayın Balbay diyor ki biz sizinle aynı pazar yerine gidiyoruz. Orada size bir tepki var. Bir gözlemeci teyze vardı. Kemal Bey partiyi darmadağın etti diye böyle bir gözlemini aktarıyor Kemal Bey'e. Kemal Bey'in tek cümlelik, tek kelimelik bir yanıtı var. Tek cümle. Düzeltiriz. Demek ki Kemal Bey zaman içerisinde kamuoyunun da fikrinin değişebileceğini mi düşünüyor?
3: Şimdi siyasetin tabii iki tane sütunu var. Bir tanesi elitler, ikincisi de halk. Bence parti içi iktidarla parti içi muhalefet farklı enstrümanları kullanmakta. Yani parti içi iktidarın toplumdaki kabul düzeyi yüksek değil şu an için. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'na, onun gelme biçimine, Mutlak Buttan'la, çevresindeki kadrolara yönelik parti içi seçmenlerde, üyeler bakımından bir tepki var. Ve dolayısıyla parti için muhalefette de bu bağlamda bir siyasal psikolojik üstünlük söz konusu. Ama siyaset sadece tabii yani toplumsal destek olmaksızın halka rağmen siyaset yapılmaz. Ama yani demokrasinin içerisinde bile halkın elitlerle birlikte bir projeksiyonla değerlendirilmesi lazım. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu öncelikle birkaç ay boyunca parti iç mimarisi, elindeki mali güç, medya ve sosyal medyaya bazı müdahaleler yoluyla bu tepkinin bir biçimde kontrol altına alınabileceği kanaatinde bu. Ayrıca arınma siyasetiyle ilgili de yani çıktığı televizyon programında çok fazla işaret vermedi buna. İşte bilmiyorum, bakacağız filan, komisyon kurduk değerlendireceği şeklinde. Arınma siyasetinin rakipleri, parti için muhalefetin itibarsızlaşması gibi bir yere doğru gitme ihtimali de var. Bununla ilgili bir parantez açarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi arınma siyaseti bir yüzleşme anlamına gelmiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı argümandaki temel sorun bu. Yani yolsuzluk tartışması, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bütün bu tartışmaların kökeni nereden kaynaklanmakta? Yani ihtimal ki belediyelerle örgütler arasındaki asimetrik ilişkinin bunda bir bağlantısı var. Yani belediyelerin il başkanlarını belirlemesi, ilçe başkanlarını belirlemesi, delegeleri belirlemesi, belediye temelli çok metalaşmış siyaset ilişkileri. Aslında biraz geriye baktığınızda mesela parti içi muhalefet Kemal Kılıçdaroğlu'nun onlara yönelik eleştirilerini kendisine yöneltiyor. Yani sizin zamanınızda aslında bu sorunlar başladı gibi bir yere getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla arınma bir yüzleşmeyle beraber giderse eğer gerçekten yapısal bir değişiklik söz konusu olabilir. Bir de tabii bu arınma meselesi nüanslı konuşmak lazım. Onu da söyleyeyim. Oradan belki yeni parti ve zamana bağlamak lazım. Çünkü mesela yolsuzlukla suçlananlar kesin ihraç tedbirli bir şekilde işte disipline veriliyor. Ama bunların suçlu olup olmadıklarını bilmiyoruz değil mi? Masumiyet karnesi var. Normalde bundan ihraç edilmemesi üyeliklerinin askıya alınması gerekir. Şimdi Kemal Bey uzun bir süre aklanda gel siyasetini savundu. Bunun bir makul bir yanı da var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kişi bir şeyle suçlandığında bu yolsuzluk olur başka bir şey olur. O kişinin yargılanması veya o kişiyle ilgili iddialar Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine zarar gelmemesi için partinin biraz mesafe bırakması, üyeliğin askıya alınması belki makul bir çözüm. Hı. Ama Kemal Bey'in bunun ötesinde bir şeyi içinde barındırdığını ve masumiyet karnesi bakımından da bir eleştiri aldığını. Mesela kesin ihraçta göndermek istediği vekiller belki de suçlu değillerdir. Hani suçluluk, suçsuzluk biraz mahkemenin vereceği bir karar. Yani hakkında iddia edilen herkes suçlu diye kabul edilemez. Bir de tabii bu ihraç mekanizması, arınma siyaseti sadece yolsuzluk tartışmasıyla ilgili değil. Ben bir önceki turda da söyledim. Kemal Bey eksik otoriteyi bir tür parti içi cezalandırma yöntemiyle, mesela kendi otoritesini kabul etmeyenlere yönelik bir cezalandırma yöntemiyle bunu da yürütmekte. Bu da makul, yani genel başkanlık otoritesini tesisi bakımından makul ama siyaset sadece Seda Hanım şiddetle, zorla, ceza ile değil aynı zamanda ikna ile de söz konusu. Burada Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin en temel sorunu şu: nasıl olup da öncelikle kendi seçmenlerini, sonra tüm muhalefeti, ayrıca CHP eğer iktidara namzet olacaksa, onu yerine almaya çalışacaksa da seçmen çoğunluğunu ikna edecek söylem nedir? Henüz buna dair bir işaret yok. Çünkü iç savaş devam ediyor. Bu savaş bittikten sonra önemli bir CHP'li siyasetçi bunu yorumlarken şöyle bir ifade kullanmış. Yanılmıyorsam Gürsel Tekin. Önce küçülerim sonra büyürüz demişti. Yani belki strateji bu. Yani bir azaltalım. Çok da azalabiliriz ama sonra biz kendi ahlaki korumuzla, işte o kodla birlikte ilerleyeceğiz. Böyle bir süreç işletilmekte. Ama hani zamanı sordunuz ya, evet. Parti içi iktidarın böyle bir sorunu var, parti içi muhalefetin de başka bir sorunu var. Yani zaman konusunda, stratejik konusunda. Şimdi bir kere şöyle bir şey, şunu açıklıkla konuşalım. Parti içi muhalefetin ana aktörü şu an hapiste, Ekrem İmamoğlu. Yakın bir tarihte hapisten çıkma ihtimali de genelde yorumcular tarafından düşük görülmekte. Özgür Özel'le ilgili ise özellikle Uşak ve Antalya itiraflarından sonra, belediye başkanının itiraflarından sonra hepimizin gördüğü ve takip edildi ve kendisine de soruldu üzere, bu Özgür Özel'e de soruldu. Yani sizinle ilgili yargı süreçleri, adli süreçler filan. O da dedi ki işte ben şantaja uğruyorum, tehdit ediliyorum filan. Şimdi elitler bakımından şöyle bir tartışma var. Özgür Özel, yani olası yeni oluşumun lideri hakkında da yolsuzluk ve benzeri meseleler nedeniyle bir soruşturma açılması durumunda bu durum yeni partiyi nasıl etkileyecek? Çünkü ben bu turda söyledim. Sadece halk desteği yeterli değil bir siyaset başlatmak için. Elitlerin de, bu arada para da gerekiyor, maddi bir mesele de var. Ama ondan da bağımsız, elitlerin de bu konuda karar vermesi lazım. Özgür Özel'le ilgili alt tartışmalar bunu çok zorlaştırmakta ve bir hatırlatma. Bugün Özgür Özel'in son birkaç gündür bu parti ideolojisine dair bazı açıklamaları var. Özgür Özel ve kurmayların. Hı. Aslında biz sol parti kurmayacağız, bir merkez parti inşa edeceğiz şeklinde. Mesela bu açıklamaların da CHP'den kopuş süreci bağlamında kendileri bakımından bir sorun yaratacağı açıkça ortada. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi MHP ile birlikte Türkiye'de kurumsal kimliği, kültürü en güçlü partilerden biri. Yani bu partiden birilerinin ayrılması zaten çok zor. Hani duygusal açıdan. Diyelim ki ayrılma kararı oldu. Atatürkçü ve Sosyal Demokrat altı oklu bir partiden merkezde yer alacak ve parti içi iktidar bu olduğu andan itibaren neyi suçlayacak? Yanılmıyorsam Selam Hoca demin söyledi. Yani yeni ANAP kuruluyor gibi. Yani daha sağda bir partiye doğru gidişlerle ilgili bir sıkıntı var. Son hatırlatmam da şu olsun. Hı hı. Şimdi biz hep şunu unutuyoruz. Türkiye başkanlık sistemine geçti. Politik yapımız değişti. Bu siyasi partiler önemsiz demek değil Seda Hanım. Ama siyasi sistemimizin merkezi artık partiler ve meclis değil. Başkanlık. Dolayısıyla aslında önemli olan hala bence soru şu, yeni bir parti mi yoksa yeni bir aday mı? Mesela iktidara karşı, Erdoğan'a karşı Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışma sona ermeden, mesela bir Mansur Yavaş parantezi açılabilir burada. Bu tartışmayla ilgili bir karar vermeden, yani yeni parti ile ilgili hususun ben parti içi muhalefetin aleyhine işleyeceğini, zamanın onların aleyhine işleyeceği kanaatindeyim. Ama hem peki, iktidarın hem de muhalefetin bazı dezavantajları var.
1: Her iki tarafında bazı dezavantajları var ama zaman parti için muhalefetin aleyhine işler diyorsunuz özet olarak. Sayın Coşkun, size de aynı şekilde bir soruyu yönelteyim. Ben, bu zaman kime yarar, kime zarar getirecek?
4: Yani Kılıçdaroğlu'nun zamanın kendi lehine olduğuna dair bir kanaati var ve bu zamanı elinden geldiğince uzatmak istiyor. Olağanüstü kurultaya gitmemesi, olağan kurultayın Eylül ayında başlayacağını söylemesi, bu olağan kurultay sürecinin de 6 aya yakın bir süreye tekabül etmesi bunu gösteriyor. Zaman içerisinde parti içinde ipleri eline alacağını, kamuoyunda kendisine yönelik muhalefetin, kendisine yönelik tepkinin daha da azalacağını düşünüyor ve bunun üzerinden bir siyaset yürütüyor. Ama aradan bir ay geçti mutlak butlan kararından bugüne kadar. Bu bir aylık süreç içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kullandığı dil, yaptığı siyaset onun toplum nezdinde daha fazla kabul görmesini sağladı mı diye sorarsanız benim kanaatim hayır. Bugüne kadar inşa etmiş olduğu söylemin bundan sonra da Kılıçdaroğlu'na bir seçmen desteği veya parti içerisindeki CHP seçmenlerinin kendisine geri dönmesini sağlayacak bir seçmen desteği sağlayacağını da söylemek zor. Dolayısıyla kendisi her ne kadar kendi lehine olacağını düşünse de seçmen düzeyinde bunu kendisine yönelik algıyı, negatif algıyı değiştirmesi oldukça güç görünüyor. Parti içindeki muhalefete gelince orada iki farklı okuma var benim görebildiğim kadarıyla Seda Hanım. Şimdi bu elbette Özel ile İmamoğlu'nun farklı siyasal geleneklerden gelmesiyle de doğrudan bağlantılı. Özel daha klasik bir CHP'li ve dolayısıyla Özel ve etrafındakiler için CHP'den ayrılmak aynı zamanda duygusal olarak da çok zor. Çünkü bu insanların çok büyük bir kısmı hayatlarında CHP dışında herhangi bir yerde siyaset yapmayı akıllarının ucuna getirmiş insanlar değiller. CHP'ye kurucu bir parti olma vasfı nedeniyle mitik bir anlam yükleyen ve o nedenle CHP'yi bir nevi baba ocağı olarak gören insanlar. Dolayısıyla ne kadar hani parti içerisinde zorlanırsa zorlansınlar dahi duygusal olarak CHP'den kopmaları zor. Ama bunun yanında aynı zamanda yeni bir parti kurmanın pratik bazı sorunları da var. Teşkilatların kurulması, bunun için gerekli mali desteğin sağlanması, aynı zamanda seçimlerin yaklaşmakta olduğu gerçeği ve benzeri. Bütün bunları düşündüklerinde görebildiğim kadarıyla özel parti içerisindeki muhalefeti tahkim ederek, bunu derinleştirerek yürümenin bu aşamada daha doğru olduğunu düşünüyor. Oysa İmamoğlu'nun okuması burada daha farklı. İmamoğlu CHP'nin mevcut yönetimine yani Kılıçdaroğlu'na yönelik tabanda çok büyük bir tepkinin oluştuğunu, bir ivmenin yakalandığını, bu ivmenin en kısa süre içerisinde kullanılması gerektiğini, aksi takdirde parti içerisindeki muhalif kanadına verilen desteğin de zaman içerisinde eriyeceğini düşünüyor. Bundan daha da önemlisi parti içerisinde bu muhalefetin süre gitmesi aynı zamanda bir yorgunluğa da sebebiyet verebilir. Hem CHP tabanında bir yorgunluğa sebebiyet verebilir. Hem de toplumda CHP'nin tartışılmasından dolayı bir bıkkınlığı da meydana getirebilir. O nedenle burada en kısa süre içerisinde, mümkün olan en kısa süre içerisinde bunun kullanılması gerektiğini düşünüyor. Dolayısıyla burada muhalefetin yani Özel ve İmamoğlu ekibinin bir karar vermesi gerekiyor ki bu karar henüz verilebilmiş değil. Bence en önemli handikaplarından bir tanesi bu. Eğer burada bir fikir birliği olsaydı bu Özel ve İmamoğlu arasında çok daha rafine, çok daha kompakt bir strateji belirlenebilirdi. Ama bu strateji belirlenmediği için zamanın ilerlemesi bu muhalefetin görmüş olduğu ilgiyi, desteği azaltabilir. Onları daha müşkül bir duruma sokabilir. Böyle bir tehdit, böyle bir tehlike de var. O nedenle yol açılacak mı? Bir yol yapılacak mı? Yani parti içerisinde bir yol açılacak mı? Yoksa yeni bir partiye bir yol yapılacak mı? Muhalefetin bir an önce buna karar vermesi gerekiyor. Aksi takdirde zaman onların aleyhine işleyebilir.
1: Peki, bu önemliydi. Herkesin bu anlamda işleyen zamanın kimin aleyhine, kimin lehine işleyebileceği konusunda bir öngörülerinizi de almış oldum. Yine bir ara verelim. İlk bölümü tamamladık, programın ilk bir saati geride kaldı. Kısa bir aradan sonra devam edecek Yakın Plan.
0: Yakın Plan devam edecek.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
5: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
6: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
5: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.
7: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
8: Hava durumu.
9: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün Karayel yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.

0: Yakın plan devam ediyor.
1: Yakın planda ikinci saat dilimin içerisindeyiz. Teröristli Türkiye sürecinin de hızlanacağını söylemek mümkün. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuya ilişkin bir açıklaması oldu. Dedi ki yetiştirebileceğimiz kadarını yetiştireceğiz dedi ve yasama yılını tarif etti. Meclisin gündeminde teröristli Türkiye süreciyle ilgili bir yasal süreç var. O beklenti o yönde ve Temmuz'un ortasında kapanacağını düşünürsek de şurada bir ay gibi belki bir süre var ya da yok bu konuyla ilgili. Buradan hemen devam edelim. Şimdi bir çerçeve yasadan söz ediliyor Sayın Kur'an bu konuyla ilgili olarak. Böyle ifade yani kapsamlı bir şeyin herhalde bu kadar kısa süre içerisinde geçmesi çok kolay olmasa gerek. Daha böyle kompakt, en fazla 10 maddeden oluşan bir çerçeveden söz ediyor. Öyle mi olacaktır bu kadar kısa süre içerisinde? Ne bekleyebiliriz meclisten? Nasıl bir çerçeve yasa?
2: Doğru, yani sizin ifade ettiğiniz şekliyle teröristsiz Türkiye sürecinin hızlandığı bir aşamaya geçildiğini müşahede edebiliyoruz. Bu önemli ki hep altını önemli çiziyorum. Bu süreç Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi, en önemli sürecidir. Bunu altını çizeyim. Ya ben bunu da partiler üstü, siyaset üstü bir mesele olarak gördüm ve değerlendirdim. Dolayısıyla çok ağır bedellerin ödendiği, binlerce şehidin verildiği, insan kaybının, ekonomik maliyetin her anlamda Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin ayağına pranga olan bir meselenin gerçekten siyaset kurumu eliyle tasfiye edilmesi, terörün şiddetin olmadığı, demokratikleşme ikliminin bütün unsurlarıyla hakim olduğu bir ülke, bir Türkiye hepimizin istediği, istemesi gereken bir nokta olduğunu altını çizeyim. Yani ben bu noktada, bu mücadelede, bu alanda hayatını kaybetmiş şehitlerimizin aziz hatırası önünde de saygıyla eğilmekle birlikte ama bu meselenin sonlandırılması gerektiğinin de hep altını çizdim. Ve bu noktada da yani gerek Sayın Bahçeli'nin yaptığı tarihi çıkış, gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bunu bir devlet politikası haline getiren iradesi, gerek Öcalan'ın örgütün tasfiyesi ve silahları bırakması noktasındaki İmralı'dan yapılan açıklama, bütün bunlar gerçekten çok önemli kilometre taşlarıdır. Şimdi sizin de ifade ettiğiniz gibi zaten Sayın Bahçeli'nin birkaç kez altını çizdiği grup toplantılarında 2-3 hafta önce bu meseleyle ilgili adımların atılması, DEM Parti yetkililerin de bu konuda bir değerlendirmesi vardı. Ama biz biliyoruz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bünyesinde oluşturulan ki İYİ Parti dışında hemen hemen kahrekseriyetin yani tüm Türkiye'de toplumsal siyasi kesimlerin temsil edildiği siyasi partilerin işte başta Cumhur İttifakı bileşenleri olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve diğer partilerin Deva Partisi, Gelecek Partisi vesaire temsil edildiği bir komisyonda çıkan raporu gördük. Zaten o rapordaki en önemli nokta da birçok ayrıntılı değerlendirme yapıldı. Çok önemli, verimli bir çalışmaydı. En önemli nokta özellikle terörün sonlandırılması noktasında terör örgütünün fesih kararından sonra silahların bırakıldığının tespit ve tescilinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yetkili organları, başta istihbarat örgütü sahada olmak üzere tespit edilmesi ve bu noktada da Milli Güvenlik Kurulu'nda bu hususta bir değerlendirme yapılması talep ediliyordu. Bunun dışında birçok talep var. Onları da sırası geldikçe ifade edeceğim. Ama nokta, gelinen nokta itibariyle bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın grup toplantısında yaptığı açıklama önemliydi. Şu açıdan önemliydi. Silahların bırakılmasının hızlandırılması noktasında bir yasal çerçevenin çizilmesi. Yasal çerçeve derken zaten komisyonda yapmış olduğu değerlendirmede bu noktada bir müstakil düzenlemenin, özel bir yasanın gerektiği gerçekten bu çatışma örneklerine, çatışmasızlık örneklerine baktığımızda dünyada bu sürecin hem bir siyasi boyutu hem de hukuki yani özellikle parlamentoyu ilgilendiren boyutu var. Ben bu anlamda çok doğru yani parlamentonun tatile girmesi 20 Temmuz sanıyorum. Yani bir aydan bile az bir zaman kaldı. Dolayısıyla çok geniş kapsamlı bütün meseleleri, bütün yasal düzenlemeleri içeren bir çalışmanın değil de bir başlangıç olarak zaten yasal çerçeveden bahsedilen hususun bu olduğunu düşünüyorum. Yasal çerçeve ne olur? Teknik olarak da onu da söyleyelim. Yasal evet. çerçeve ne olur? Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikle siyaset kurumunun, ki Cumhurbaşkanı bunu çok güzel ifade etti. Diğer bütün siyasi partilerin de katkılarını bekliyoruz dedi. Bu nedenle bu siyaset kurumunun sorumluluğu üstlenmesi anlamına gelmesi. Yani siyasetin bu meselede artık ön alması, komisyon önemli bir aşamaydı. Hı hı. Ama mecliste, parlamentoda, yasal çerçevede, yasama faaliyetleri bünyesinde bir başlangıcın yapılması çok kıymetli. Ne olabilir? Çünkü konuştuk bunu birçok noktada. Yasal düzenlemelerle ilgili Türk Ceza Kanunu'nda başta olmak üzere Türk Ceza İnfaz Kanunumuzda, Terörle Mücadele Kanunumuzda, kayyum meselesinde hem belediyeler kanunu hem anayasamızdaki düzenlemelerle ilgili olarak ifade özgürlüğü noktasında, ifade özgürlüğünün iyileştirilmesi, başta anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları çerçevesinde bir değerlendirme, düzenleme yapılması, özellikle terör örgütünden ayrılan, silah bırakan örgüt üyelerinin hukuki durumu ile ilgili düzenlemelerin yapılması. Ama ben bu yasal çerçeve içinde bütün bu hususların olacak kanaatinde değilim. Zaten zamanlama da yetmez zaman açısından da. Daha çok devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve siyaset kurumunun bu meseledeki samimi iradesini ortaya koyan bir başlangıç olarak önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu süreç Cumhuriyet tarihimizin en önemli meselesi. Sadece iç dinamikler açısından söylemiyorum. Yani bölgemiz malum nasıl bir bölgede yaşadığımız, bölgemizdeki iç ve dış dinamiklerin, istihbarat örgütlerinin bu sürece ilişkin enfekte etme, sapote etme faaliyetleriyle de ilgili olarak zaten bugün Cumhurbaşkanı da ifade etti. Sayın Bahçeli bunun birçok kez altını çizdi. Çok önemli bir süreç, kıymetli bir süreç ama bir şekilde de ilerlemenin gerektirdiği, sadece değerlendirme, görüş, iyi niyet bir ifade etme değil, bir noktada eyleme geçilmesi, yani bunu da siyaset kurumunun yapmasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de şunun altını çizelim. Yani en önemli husus özellikle bütün bu yapılacak düzenlemelerde ben onun olacağını düşünüyorum. Bunu Sayın Bahçeli, Sayın Cumhurbaşkanı da birçok kez ifade etti. Devletin nitelikleri noktasında, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nitelikleri'ne ilişkin düzenlemeyi, hükümleri biz nerede görüyoruz? Anayasamızın ilk 3 maddesi. Ama bunun dışında da yani Türkiye'nin daha demokratik bir siyasi iklime kavuşabilmesi, Türkiye'de Türk-Kürt kardeşliğinin, Kürt kimliğinin artık bir tartışma, ayrışma noktası değil de ama bileşen unsurların demokrasi, insan hakları, ifade özgürlüğü ama şiddetin ve terörün olmadığı, AİHM'in yapmış olduğu birçok, almış olduğu birçok kararda da siz demokratik mücadelenizi resmi ideolojinin dışındaki görüşlerle savunarak da yapabilirsiniz. Buradaki en önemli husus, en önemli nokta demokratik mücadelenizi barışçıl araç ve yöntemlerle yapmanız. Peki. Kırılma noktası da budur. Yani bu sürecin en önemli şeyi terörün, şiddetin, silahın artık tamamen kategorik bir şekilde altını çiziyorum. Amasız fakatsız bir sürecin başlamasıdır. Demokraside her konu konuşulur, her konu münakaşa edilir, tartışılır. Önemli olan demokratik süreçlerin önüne şiddeti, silahı, terörü getirmemek, bunu bir baskı aracı olarak kullanmamaktır. Çünkü geldiğimiz dönem, ki Cumhurbaşkanı'nın bu son cümlem olsun, Cumhurbaşkanı'nın özellikle yeni kapı ruhuna atıfta bulunması...
1: Onu ayrıca soracaktım zaten.
2: Öyle mi? Evet. O zaman girmeyeyim.
1: Tamam, oraya. Olur. Tamam. Öyle tamam, yapalım. Tamam. Peki Sayın Öztürk, şimdi burada samimi iradeyi ortaya koyan bir başlangıç adımı olarak değerlendirdi Sayın Kuram. Bu bir aydan kısa bir süre içerisinde meclisin yapacağı çalışmayı. Çünkü işte programı açarken de söylemiştim. AK Parti sözcüsü Sayın Çelik de aslında silahları bırakmayla ilgili sürecin çok da istendiği gibi gitmediğini söylemişti. Bu 20 günde her şey bir anda olacak gibi bir şey değil ama bir niyet ortaya koyacak anlaşılan. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Sizce de peki bir yasa gündeme gelecek meclis tarafından ve bu yasa PKK'nın silah bıraktığının teyidi ve tespitiyle yürürlüğe girecek gibi bir ön koşulla mı gelecek?
3: Erdoğan'ın yaptığı açıklama önemli. Hem Cumhurbaşkanlığı makamını temsil ediyor olması bakımından hem de meclisteki çoğunluk partisi, en önemli partinin genel başkanı. Bu bir de tabii şöyle bir şey, uzun süredir çözüm sürecinin, bu yürüttüğümüz sürecin kendini tekrar ettiğine tanıklık ettik. Hatta ortada bir gerçekten süreç var mı yok mu gibi bir takım şüpheler de yoğun bir şekilde dile getirildi. Ama bu karar, bu açıklama başka tartışmaları ve başka alt gündemleri de önümüze koydu. Bir kere şunu söylemek lazım, hani geldiğimiz yer bakımında. Şimdi 27 Şubat 2025'te PKK örgütünün lideri silah bırakma ve lağvetme çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta PKK örgütü, işte terör örgütü kendisini lağvettiğini ve silah bırakacağını açıkladı. Peki sonra ne oldu? Silah bırakmadı. Şimdi bu silah bırakmama konjonktürü, gerçekliğinin genelde Orta Doğu jeopolitiğiyle açıklayan bir söylem var. Nedir? İşte uzun bir süre biz bu ekranlarda da biz Suriye'yi uzun uzun konuştuk. Yani Suriye PKK'sı, PYD, YPG, SDG ki tam olarak aynı şeyler de değil ama yani Suriye'de PKK'nın türev örgütüyle Şam arasındaki bu iç iktidar mücadelesi son kertede Amerika'nın Şam'dan yana tavır koyması nedeniyle Suriye PKK'sının elde ettiği kazanımların epey bir kısmını kaybetmesi sonuçlandı. Ve o gündemden bir ölçüde düştü. Sonra İran Savaşı başladı. Yani İran Savaşı keza hala da tamam tümüyle bitmiş de değil. Ama biz şurada gördük, Trump'ın öyle açıklamaları da var. Dedi ki bazı Kürt gruplara silah gönderdik. Normalde ayaklanmaları gerekiyordu ama ayaklanmadılar. Yani bir isyan beklentisi, PKK'nın Suriye'de kaybettiği zemini İran'da da ya da başka boşluğun oluştuğu coğrafyalarda kazanma isteğinin, ihtirasının bu süreci biraz uzattığı da açıkça ortada. Bu dış konjonktürle ilgili bir mesele. İçeride ise biz son bir yıldır iki şeyi konuşuyoruz. Bir, statü. İki, yasa. Şimdi statü bu Umut Hakkı'nın alternatifi. Hem DEM hem de MHP farklı gerekçelerle statü talebinde bulunuyor. Yani DEM'e göre, bu arada PKK'ya göre de, yasal ve yasa dışı Kürt hareketi, Kürt etnik topluluğun işte bir takım haklı tanınma siyasetinin bir gereği olarak Öcalan'ın işte bu siyasetin simgesi olduğunu düşünmekte. MHP'nin statü talebi ise bambaşka bir boyutta. Bunun hiçbir alakası yok. MHP'ye göre ise mesela yanılmıyorsam geçen ayda Türk Gün Gazetesi'nde uzun bir yazısı yayınlandı Devlet Bahçeli'nin. Diyor ki Öcalan PKK'nın silah bırakma süreci gecikti. Öcalan'ın otoritesinden, karizmatik meşruluğundan yararlanarak PKK'nın silah bırakması hızlandırılabilir. Böyle bir enstrüman var elimizde, böyle bir olanak var. Statü tartışması da böyle gitmekte. Ama siyasi iktidar statü konusunda herhangi bir adım atmadı. Evet. Ve buna yanıt da vermedi bu arada. Yani böyle bir bu hat gelişmedi. Gelelim yasaya, yani bugünkü gündeme. Şimdi yasayla ilgili hükümetin, siyasi iktidarın ve ayrıca komisyon çalışmaları bakımından AKP ile MHP'nin resmi tavrı ne? PKK silah bırakacak. Belli bir düzeye kadar biz bunu tespit edeceğiz. Sonra yasa çıkacak. Yani burada bir öncelik sonralık ilişkisi var. Şimdi evet. Sayın Erdoğan'ın açıklaması da bu arada, yani PKK'nın yeterince silah bırakmadığını zaten herkes söylüyor. Numan Bey söyledi, başka aktörler de söyledi. Şimdi ise yasama yılı bitmeden bir yasa çıkarılması meselesi gündeme geldi. İhtimal ki çıkacak çünkü Erdoğan bunu deklar ettiğine göre. Şimdi burada şu soru işareti var. Yani PKK silah bıraktı veya bırakmak üzere, gelecek bir ayda böyle bir şey olacak mı ki siyasi iktidar yasa çıkarıyor? Ya da siyasi iktidar geçmişteki görüşlerini bir ölçüde değiştirerek, revize ederek, yani evet, yani yeterince silah bırakılmadığına göre biz bir yasal çerçeve koyarsak bu silah bırakma, silahsızlanma süreci hızlanır mı? bunlardan hangisinin doğru olduğunu bilmiyoruz. Burada bir soru işareti var. Yani ikisi de olabilir. Ama yani hükümet görüşlerini bir ölçüde revize mi etti? Yoksa zaten belli bir aşamanın önünde miyiz biz? Mesela gelecek bir ay daha kitlesel bir şekilde silah bırakmayla karşılaşacak mıyız? Bunu zaman gösterecek. Gelecek bir aydaki kritik gelişmeler. Bir hatırlatma, biraz uzattım ama onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz tamam. Temmuz'un başında NATO zirvesi var Türkiye'de. Önemli bir uluslararası işte toplantı. NATO ve Orta Doğu temelli bir jeopolitik yenilenmeyle karşı karşıya olabiliriz. Onu da hatırlatmak istiyorum. Çünkü bu İran Savaşı sırasında NATO Irak'tan çekildi. Ve çekildikten sonra Türkiye'de bir kol ordu kurulmasına dair bir tartışma başladı. Onun da akıbetini bilmiyoruz. Kuruldu mu, kurulacak mı? Ama son iki haftada NATO zirvesine dair bir Orta Doğu gündeminin canlı bir şekilde konuşulduğuna da tanıklık ettik. Yani belki de öyle kararlar alınacak. Ama şunu da biliyoruz NATO'dan bağımsız olarak, onu da hatırlatayım. Hamas, Hizbullah ve PKK, Orta Doğu'daki üç tane örgüt ya da terör örgütü ile ilgili silahsızlanma süreçleri konuşuluyor. Evet. Hamas'la ilgili Gazze planının ikinci aşaması. Hizbullah'la ilgili Lübnan'da konuştuğumuz her şey onunla ilgili. Bizim teröristik Türkiye süreci. Bu üç örgüt birbirinin aynısıdır demiyoruz tabii ki. Ayrıca üç tane süreç birbirleriyle illa ilintili olmak zorunda değil. Ama Orta Doğu'nun örgütlerden ve onların silahlı terör mücadelesinden arındırılmasına dair bir genel uluslararası irade, jeopolitik değişim söz konusu olabilir. Belki NATO zirvesi buna doğru giderken bir zemin teşkil edecek. Bu bağlamda Erdoğan açıklaması çok önemli ama aynı zamanda NATO ve Orta Doğu'daki yeni gelişmeler bakımından da dikkatle izlenmesi gereken bir şey. Yani bu zamanlamanın maniler olduğunu söyleyebiliriz.
1: Peki o halde yani size de soracağım elbette Sayın Coşkun ama ilginç bir perspektif ortaya koydu şimdi Sayın Öztürk. Üç örgütten söz etti. Orta Doğu'da tabii birbirleriyle bağımsız, birbirlerinden bağımsız farklı örgütler ama silah bırakma süreçlerinin çakışmasının bir anlamı olduğunu ifade etti, düşünüyor. Öncelikle böyle sorayım size. Böyle bir gözleminiz var mı? Katılır mısınız Sayın Öztürk'e?
4: Yani aslında Barak'ın yapmış olduğu açıklamalara baktığınızda böyle bir perspektifin olduğunu görüyorsunuz. Orta Doğu'da devlet altı örgütlenmelerin ortadan kalkmasını, bunların bir şekilde devlete entegre edilmesini ve Amerika'nın da bundan sonra sadece devletlerle ilişkiye geçmesi gerektiğini söyleyen bir bakış açısı var. Bu anlamda SDG'nin Suriye devlet yapılanmasının içine alınmasını, Hizbullah'ın Lübnan devlet yapılanmasını içine alınmasını ve Türkiye'de Pekin'in silahsızlandırılmasını içeren bir bakışın olduğunu, böyle genel bir bakışın olduğunu söylemek mümkün. Pekin'in silahsızlandırılmasına gelince bence burada son derece somut elimizde veriler var. 1 Ekim 2024'ten bugüne kadar gelen süreç içerisinde kimi çevreleri tatmin etmese de bence önemli merhaleleri geçtik, önemli aşamalardan geçtik. Pekin kendisini feshetti, silahlarını bıraktı. Sembolik olarak bir daha hiçbir şekilde silaha el sürmeyeceğini ifade eden bir silah yakma töreni gerçekleştirdi. Türkiye sınırlarından, Türkiye'nin içinden çekildi, sınırları boşalttı. Yine basın organlarının vermiş olduğu haberlere dayanarak da bazı mağaraları, silah depolarını boşalttığına dair haberler var. Dolayısıyla ben PKK'nin silaha geri dönme imkanının son derece güç, hatta imkansıza yakın derecede güç olduğunu düşünüyorum. Bu karar kanımca taktik bir karar değil, bir stratejik bir karar ve bu stratejik kararın da hızlandırılması, daha çabuk bir şekilde hayata geçirilmesi için hukuken bir takım adımların atılması gerekiyor. Çözüm süreci bugüne kadar fiili bir takım adımlarla ilerledi ve iyi bir noktaya geldi. Bundan sonra sürecin başarı ile sonuçlanması, silahın tam anlamıyla hayatımızdan çıkabilmesi için hukuki adımların atılması lazım. Bu hukuki adımların ne olduğu da aslında meclis komisyon raporunda net bir şekilde ifade edilmişti. İki tür önlemden veya iki tür adımdan bahsedilmişti. Bir tane PKK'nin silahsızlandırılmasına yönelik özel bir yasanın çıkartılması. Yine komisyon raporunda bu yasanın aynı zamanda bütüncül ve kapsamlı bir yasa olması gerektiği de ifade edilmişti. Bütüncülden kasıt bütün PKK mensuplarını kapsamasını ifade edilmişti. yılı kapsamından kasıt da sadece silah bırakmayı değil, aynı zamanda silah bırakmaktan sonraki dönemi de öngören bir çerçeve oluşturması idi. Diğeri ise günümüzde Türkiye'de belli başlı demokratik sorunların çözümü konusunda fiili ve idari adımların atılmasıydı. İşte kayyum uygulamasından tutun cezaevindeki uygulamaların düzeltilmesine, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmesine kadar. Buradaki en önemli adım, kanımca şurada en önemli adım, hiç kuşkusuz bu yasanın çıkarılacak olması. Yasanın çıkarılacak olması hem sürecin hukuki bir mekanizmaya bağlanması anlamında son derece tarihi bir adımı teşkil edecek, hem de artık geri dönüşün mümkün olmadığının, yani hukuken de altının çizilmesi, tescil edilmesi anlamına gelecek. Bu yasanın 8 veya 10 maddeden teşekkür edecek olması onun kapsamlı olmayacağı anlamına gelmez. Yani 8 ve 10 maddede de son derece kapsamlı bir düzenleme yapabilirsiniz. Ama daha sonra hiç kuşkusuz ortaya çıkan şartlara ve sorunlara bağlı olarak da mevzuatımızdaki diğer yasalarda da bir takım değişiklikler yapılabilir. Ama bu yasama dönemi içerisinde meclis tatile girmeden bu yasanın çıkartılabilmesi gerçekten süreç açısından son derece hayati bir anlamı ifade eder. Demin söylediğim gibi hem hukuki olarak teşkil edilmesi hem de toplumda sürece dair bir takım kuşkuların veya sürece karşıt olan kesimlerin dile getirmiş olduğu argümanların çürütülmesi anlamında da son derece değerli bir durum olacak. İşaretler bunun olacağı yönünde. En son bugün Cumhurbaşkanı'nın ifade etmesi de çok önemliydi. Oradaki ifadeye dikkatinizi çekerim. Örgütün silahsızlandırılma sürecini hızlandırmak üzere bir yasal çıkarılacağını ifade etti. Şimdi bugüne kadar biz neyi konuşuyorduk genel olarak? İşte tespit ve teyit mekanizması işleyecek ve bu tespit ve teyit mekanizmasından sonra yasa çıkartılacak. Şimdi ben burada bir öncelik sonralık düzenlemesi yapılmasının doğru olmadığı kanaatindeyim. Burada bir eş zamanlılık olmalı. Yani örgütün silah bırakması uzun bir süreyi kapsayabilir ve bu süre içerisinde hiç kuşkusuz tespit ve teyit mekanizması da işleyebilir. Ama bir yasa çıkartarak bu süreci daha da hızlandırmak mümkün olabilir. Çünkü bu yasa Seda Hanım hiç kuşkusuz belirli bir süre için öngörülen bir yasa olacak. Yani bu yasadan
1: Sayın
4: istifade
1: Öztürk,
4: etmek
1: o zaman isteyen... hemen şurada bir araya girerek sorayım. Sayın Öztürk'ün de söylediği gibi hükümet baştaki görüşlerini revize etmiş mi sayılıyor? Çünkü bir öncelik sonralık vardı ve bunu hep ısrarla iktidar söyledi. Demek ki artık eş zamanlılık gibi bir revize mi söz konusu bu durumda?
4: Süreç içerisinde tarafların karşılıklı söylemleri olabilir. Yani diğer tarafta işleri hızlandırmak, silah bırakma sürecinin daha kapsamlı, daha çabuk işlemesi için bu tür bir argüman kullanmış olabilir. Ama daha sonra bu sürecin tamamlanması için bu mekanizma yeni bir şekle, yeni bir forma bürünebilir. Burada bunu herhangi bir şekilde taviz veya işte bir tarafın kazanımı, bir tarafın kaybı olarak yorumlamamak gerekir. Bu sürecin doğasının gerektirdiği bir şeydir. Dolayısıyla burada yasanın çıkması asıl amaç olan silahın tamamıyla ortadan kaldırılması, silahın toplumun üzerindeki gölgesinin tamamıyla silinmesi için gerekli bir düzenlemedir. Bu süreci hızlandıracak olan bir düzenlemedir. O anlamda da son derece önemlidir. Şöyle düşünün mesela, şu anda bütün PKK mensupları örneğin gelseler ve biz Türkiye'ye girmek istiyoruz deseler, şu hukuki mevzuatımız buna uygun mu? Değil, gelemezler. Yani bunun imkanı olmaz. O nedenle bu yasal süreci, bu yasal çerçeveyi hazırlayacaksınız ki bu tür bir geri dönüşü, bu tür bir silahsızlandırmayı mümkün kılasınız. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın süreci hızlandırmak için bir yasal düzenleme yapacağız sözü bence son derece önemli ve bu aynı zamanda yine geçen hafta yapmış olduğu açıklamada hayırlı işlerde gecikmemek lazım. Bölgenin de jeopolitiği düşünerek bir an önce harekete geçmek lazım ki bunu daha önce Bahçeli de dile getirmişti. Bütün bu verileri dikkate aldığımızda bu yasama dönemi sona ermeden, parlamento tatile girmeden bir yasa çıkma ihtimalinin arttığını düşünüyorum ben.
1: Peki, anlaşılan o ki bir adım atılacak ki iki kere de vurguladı Sayın Coşkun. Cumhurbaşkanı'nın evet o cümlenin başı da çok önemliydi. Sürecin hızlandırılması için diye. Burada örgüt mensuplarının Türkiye'ye gelişi ya da gelen örgüt mensuplarının siyaset yapışı gibi maddeler göreceğiz mi biz sizce ya, bu maddeler arasında?
2: Şimdi şöyle ifade etmeye çalışayım Seda Hanım. Yani kullanacağım cümleleri çok özenli seçmek istiyorum. Bir defa ana hedef, ana amaç ve ana istikametin ne olduğu ve bunların korunması gerektiğini altını çizelim. Ana hedef, ana amaç bu sürecin bizzat kendisi bu ülkenin insanlarının, gençlerinin, evlatlarının hayatını kaybetmesini şiddet, terör, silah yoluyla önlemektir. Bunun dışındaki hususlar önemlidir şüphesiz. Ama en önemli husus insan haklarının temeline oluşturan yaşam hakkının korunmasıdır. Ve burada da devletin, demokratik bir hukuk devletinin yaklaşımı, devlet aklı her ne derseniz deyin, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş bir devlet değil yani. Yani modern Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle ama devlet dediğimiz uzun yıllara dayanan devlet tecrübesi olan bir devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu son 50 yılımızı ciddi şekilde ki şart meselesi 100 yıllık bir meseledir. Onun da altını çizeyim. Yani bu çok çok ayrı bir mesele. Ama önemli olan husus şu, yani devleti idare eden iradenin, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, hükümetin, Sayın Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın ana bileşenleri olarak bu meseleye el atmaları noktasında samimi oldukların işaretinin tüm çevrelere verilmesidir. Bu sadece örgütle ilgili değil, komşularla ilgili olur, dış medya ile ilgili olur, iç toplumsal kesimleri olur. Ama bakın 1,5 yılı aşkın bir süredir biz çok şükür kazasız belasız bir noktaya geldik. Önemli bir ufak tefek şeyler denendi ama bir insan hayatının kaybına, gençlerimizin, evlatlarımızın, güvenlik güçlerimizin, bu ülkenin insanların

0: olarak görüyorum.
1: Neden görüyorum? Zaten devlet şüphesiz ki ana amaca, ana hedefe şiddetin, terörün, silahın olmadığı bir Türkiye hedefleniyor. Hı hı. Bir siyasi iklime hedefleniyor. Dolayısıyla buradaki en önemli husus nedir? En önemli unsur örgütün fesi kararıyla birlikte bunun fiilen sahada uygulandığının, silahların bırakıldığının tespit ve tescili gerekir. Yani bu ayrı bir süreç değil. Ama bununla birlikte de aynı zamanda siz isterseniz eş zamanlı da diyebilirsiniz. Bence bir mahsuru da yoktur. Hı hı. Mahsuru da yoktur. Ama önemli olan ana istikametin kesintiye uğramaması. Ana istikametin, ana aktörlerin bu sürecin, hı hı, selameti açısından, devamı açısından iradelerini muhafaza etmeleri ve bunu da eylemsel olarak göstermeleridir. Bunun ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun dışındaki hususlar, farklı görüşler, farklı değerlendirmeler olur. Ama ana mesele Türkiye'de silahın, şiddetin, terörün olmadığı bir demokratik iklimin yaratılmasıdır. Ortaya çıkarılmasıdır. Ben demokratik bir ülkede yaşıyorum ama aynı zamanda da güvenli bir ülkede yaşamak isterim. Bu da 85 milyon, 86 milyon tüm vatandaşlarımın hakkıdır. Hakkari'de yaşayanın da hakkıdır, Edirne'de yaşayanın da hakkıdır, Trabzon'da, Antalya'da. Hı. Sadece demokratik bir ülke, zaten sadece demokratik olabilmeniz için de güvenli bir ülke olması lazım. Evet. Yani örgütlerin, terör unsurlarının, organize suç örgütlerinin, bunun için her şeyi katabilirsiniz. Cirit attığı, alan bulduğu bir ülke zaten demokratik değil, hiç de güvenli değildir. Evet. Dolayısıyla buradaki ana istikametten ayrılmamak lazım. Siyasi söylemle bu güvenlik meselesiyle ilgili olarak, ki devletin de kendini koruma, meşru müdafaa hakkı her zaman sabittir. Hı hı. Bu tartışma konusu dahi olamaz. Devletin bütünlüğüne, egemenliğine yönelik herhangi bir tehdit olduğunun tespiti durumunda zaten devleti yönetenlerin, hükümetin buna karşı önlem almaları, peki, bunu tasfiye etmeleri anayasal bir zorunluluktur, görevdir. Dolayısıyla bu ayrı bir mesele ama bu sürecin altını da çizerek tekrar söyleyeyim. Bu sürecin hassasiyetini göz önünde bulundurarak, ki düşünün bakın az önce de bölgedeki dinamiklerden bahsediyor. Gerçekten Türkiye'nin yaşadığı bölge, yani işte bakın SDG'nin Suriye yeni yönetimiyle entegrasyonu, evet, meselesi, evet, bir süreç aldı. İşte Suriye'deki durum ortada. Irak, İran savaşı, İsrail'in faşist saldırganlığı ortada. Bütün bunları düşünün. Dolayısıyla Türkiye'nin iç cephesinin tahkim edilmesi.
2: Oradan da yeni kapı ruhuna geldiniz.
1: Kardeşliğinin tahkim edilmesinin an noktasında ben bunun tarihsel bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Bize düşen tüm bu görüşünü ifade eden, hı hı, yazar çizer insanların, özellikle de siyaset kurumunun, her siyasetçinin asli görevinin, bakın asli görevi, bunu tarihe de not açması, asli görevi bu meseleyi çözmektir.
2: Peki.
1: Bu nedenle olumlu, yapıcı bütün enstrümanlar hangileri ise onları kullanmak lazım. Yeni kapıyla da ilgili bir cümle söyleyeyim. Yeni kapı şudur. Yeni kapı demokratik süreçlere yapılan antidemokratik bir darbeyi ifade eder. Orada terör, şiddetin kendisi de demokratik süreçlere karşı bir tehdittir. Bu paralel bir şeydir. Yani hem darbeler, antidemokratik müdahaleler, siyaset kuruma demokratik süreçlere, demokrasiye enfekte eden bir süreçtir. Hem de şiddet, terör, silah, peki, demokratik süreçleri enfekte eden, zehirleyen unsurlardır. Bu iki anlamda bunu değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum.
2: Peki Sayın Öztürk, yeni kapı ruhu vurgusunun bugün olmasının özel bir anlamı var mı sizce?
3: Bu sürece dair iki tane sorum var. Önce onu söyleyeyim. Bir tanesi, ana akım partilerin perspektifleri birbirinden farklı. Şimdi bir komisyon kurulmuştu hatırlarsanız. O komisyonun bir raporuna bir bakalım mesela. AKP ve CHP'nin bayağı minimalist bir çizgiyi temsil ettiği açıkça ortada. Yani konuyu, asıl meseleyi, asıl özü tartışmayıp ya daha geniş bir demokrasi ya da geniş hukuk devleti içerisinde bunu eritmeye dair. MHP ve DEM'de ise daha maksimalist bir tavır vardı ama mesela onların iki partinin maksimalist tavır

0: zaten anladığı şeyler farklı. Örneğin MHP raporuna baktığınızda Kürt sorunu diye bir şey yoktu, terör sorunu vardır demekte. Dem ise Türkiye'nin neredeyse yeni bir anayasal mimariye kavuşmasıyla ancak bu sorunların çözüleceğini düşünüyor. Ya ben bu dört tane ana akım partinin perspektiflerinin birbirlerine çok da yakın olmadığını düşünüyorum. Birincisi mesele bu. İkincisi de bu süreç en başından beri belki böyle olması daha hayırlı oldu bazı bakımlardan ama çok devletçi ve elitist bir şekilde devam ediyor. Yani bir toplumsal meşruiyet tartışması yapılır. Yasaya yaklaştığımız zaman, çıkacağı belli olduğu zaman bence bu daha hararetle yapılacak. Yani insanlara sorduğunuz zaman demin Selami Hoca söyledi. Yani herkes tabii ki PKK'nın silah bırakmasını ister. PKK olmasın, şiddet olmasın, demokrasiye, gerçek bir demokrasi yaşayalım. Ama ayrıntısını sorduğunuz zaman işte af çıksın mı, PKK'lılara ceza indirimi gelsin mi, Öcalan'la ilgili şöyle karar alınsın mı, oranların çok düştüğünü görüyoruz. Yani burada bir toplumu ikna etmeyle ilgili bir tartışma da var. Bu çok yüksek sesle yapılmıyor bazen. Bazen yapılıyor ama yani bununla ilgili bir mesele de var. Yani ülkedeki liberal kesim, Kürt solu filan bunlar ya bu süreci destekleyen epey sayıda entelektüel, yani halkın çoğunluğu bu süreçle ilgili ciddi şüpheleri olsa, karşı çıksa dahi insan hakları gereğince bunların yapılması gerektiğini düşünmekte. Ben orada bir soru işareti bırakıyorum. Yani bazen insan hakları ve demokrasi karşı karşıya gelebiliyor. Yani insan haklarının gereğini yapmak ve sorunları çözmek lazım. Şiddetten arınmada bunun bir parçası. Ama yine de halkın ikna edilmesi gerekiyor. Çünkü demokratik rejimin bir parçası. Gelelim yeni kapı ruhuna. Şimdi biliyorsunuz bu FETÖ darbesinden sonraki bir büyük mitingin yapıldığı yerdi. O miting aynı zamanda işte bir tehlikeye karşı devletin ve milletin birliği, iç asabiyenin korunması. Mesela o mitinge CHP lideri de katılmıştı. MHP lideri, AKP lideri. Ama ilginçtir, HDP de yanılmıyorsam davet edilmemişti veya katılmamışlardı. Yani yeni kapı ruhu eğer tekrar inşa edecekse bir kere büyük bir tehlikeye karşı ya da büyük bir sorunu bertaraf etmek için tüm toplumsal kesimlerin asabiye çağrılması, bir arada olalım. Zaten bu sürecin başındaki resmi gerekçe neydi? İç asabiyenin güçlendirilmesi, yani bir sosyal psikolojik bir birlikteliğe atıf da vardı aynı şekilde. Bu bağlamda olumlu. Ama tabii yeni kapı ve sonrasında yaşananlar biliyorsunuz Türk iç siyasetinde yeni Türkiye bağlamında da konuşulur. Yani yeni bir Türkiye inşa edildi. Ondan memnun olanlar var, olmayanlar var. Yani yeni Türkiye, mesela yeni kapı ve sonrası süreçte örneğin AKP ve MHP'nin birbirine yaklaştığını ve bir siyasal yeni rejim inşa ettiğini de görmekteyiz. Bu bağlamda bir eleştiri alır burası. Yani toplumsal birliğin sağlanması noktasında yeni bir Türkiye, bir sorunu daha geride bırakmamız bağlamında evet genelde olumlayıcı tepkilerin ya da yorumların çıkma ihtimali yüksek. Ama yani örneğin rejime muhalif olanlar veya mevcut siyasetlere muhalif kesimler bu yeni kapı ve sonrasında yaşananlara genelde olumsuz anlamlar yüklediğinden, yani acaba mesela biliyorsunuz bir anayasa tartışması var.
1: Evet.
0: Acaba yeni bir anayasa mı geliyor? Bu yeni anayasa nasıl bir anayasa olacak? Yani AKP ve MHP'nin yanına Kılıçdaroğlu CHP'si ve DEM de mi eklenecek? Yani nasıl bir Türkiye siyaseti ve mimarisiyle karşılaşacağız? Bazı kesimlerin bir takım şüpheleri var. Bu bağlamda da yani ilginç bir metafor ve benzetme oldu. Sayın Erdoğan bakımındansa son cümle olsun. Tabii onun çok önemsediği bir an. Türkiye 15 Temmuz ve sonrasında önemli bir sınav verdi. Bu sınavdan başarıyla çıktı ve bir yeni Türkiye inşa edildi. Kendisi demek ki bu ana, yani PKK'nın silah bırakması sürecine eşlik eden yasal çalışmalara benzeri bir anlam yüklüyor. 15 Temmuz'dan sonra yaşadıklarımıza benzeri böyle kurucu bir anlam yüklediğini, bu kavramı kullandığına göre yani onun açısından verdiği değerin bir göstergesi. Ama Erdoğan muhalifleri açısındansa yani zaten yeni Türkiye'den şikayet ettikleri için şu an o yeni Türkiye yeniden yeni Türkiye olarak kurulacaksa ona yönelik de bir takım ihtimalki eleştirileri olacaktır.
1: Peki yeni kapı ruhu, yeni Türkiye açıklamasıyla geldi Sayın Öztürk'ten. Sayın Coşkun, siz Sayın Öztürk'ün dediği gibi hem iktidar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan perspektifinde ve gözünde yeni kapı ruhu ve muhalefet gözünde yeni kapı ruhu, bunlar iki farklı anlam gibi anlattı Öztürk, iki farklı bakış açısı diyelim daha doğrusu. Sizce Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün neyi işaret etmek istedi bu vurguyla?
2: Evet, ona değineceğim de önce Arman Hoca'nın belirttiği bir hususa dair bir iki söz söylemek isterim. Şimdi Kürt meselesi gibi son derece tarihsel bir arka planı olan ve oldukça ciddi toplumsal yarılmalara sebebiyet vermiş bir meselede siyasal partilerin farklı fikirlere sahip olması son derece tabidir. Yani siz AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye veya DEM Parti'ye, bu partilerin her birine Kürt meselesini nasıl çözersiniz diye sorduğunuzda çok farklı yanıtlar alırsınız. Bu da son derece doğal. Ama önemli olan husus, bu perspektifleri birbirinden farklı olan partilerin çözüm noktasında birlikte hareket edebilmeleri ve uzlaşabilmeleri. Bu uzlaşma gerçekleşti meclis komisyonunda, hem komisyonda birlikte çalışarak hem de komisyon raporunun altına birlikte imza atarak. Dolayısıyla bu ortaklaşmanın olması, farklı perspektifler arasında birlikte hareket edebilme becerisinin gösterilmesinin ben sorunun çözümünde oldukça önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. Toplumun sürece bakışı da elbette önemli konulardan bir tanesi. Toplum bu sürecin başarıyla sonuçlanmasını istiyor hiç kuşkusuz. Ama başarıya giden yollarda hangi enstrümanlar kullanılacağı söz konusu olduğunda farklı tepkiler verebilir. Eğer bu partiler meclis komisyonundaki birlikte çalışma pratiklerini bundan sonraki süreçlerde de devam ettirebilirlerse kendi tabanlarına bunu rahatlıkla anlatabilirler ve toplumsal bir rızayı üretebilirler diye düşünüyorum. Yeni kapı ruhuna gelince, yeni kapı ruhu biliyorsunuz ilk kullanıldığında Türkiye'de demokratik siyasi yaşam varoluşsal bir tehlike ile karşı karşıyaydı. Bir askeri darbe teşebbüsünde bulunmuştu. Eğer bu darbe gerçekleşmiş olsaydı o zaman bu demokratik siyasi hayat tamamıyla sona ermiş olacaktı. Bu varoluşsal tehlikeye karşı siyasal partilerin birlikteliğini, birlikte durmalarını, birlikte bir duruş sergilemelerini ifade ediyordu. Bugün yeniden bu yeni kapı ruhuna atıf yapılmasının bence Erdoğan'ın zihninde şöyle bir anlamı var. Bu Kürt meselesinin bir şekilde çözülmesi, en azından silah boyutunun tamamıyla ortadan kalkması da Türkiye için yepyeni bir fırsata, yepyeni bir döneme işaret ediyor. Nasıl ki tehlike karşısında o siyasal partiler bir araya gelmişlerse, bu yeni dönemin açılmasında, bu yeni defterin karalanmasında da bu siyasal partiler birlikte hareket edebilirler ve birlikte hareket ederlerse o zaman toplumsal rızayı çok daha rahat üretebilirler şeklinde bir okuması olduğunu düşünüyorum. O söylediklerinden çıkardım o. Hiç kuşkusuz Arman Hoca'nın söylediği noktada bir haklılık payı var. Elbette iktidarın, bugünkü iktidarın yeni kapı ruhuna atfettiği anlam ile bugün iktidar karşısında konumlananların atfettiği anlam birbirinden farklı ama muhalefetin de yine değiştiğini gözlemlemek mümkün. Muhtemelen mesela ilk yeni kapıya davet edilmeyen ve oraya katılmayan DEM Parti bu sürece daha müspet bir katkıda bulunacaktır. Bu anlamda bir çaba sarf edecektir. Metaforun doğruluğu, yanlışlığı, uygunluğu, uygunsuzluğu tartışılabilir ama bu süreçte bütün siyasal partilerin birlikte hareket etmeleri gerektiği yönündeki kanaat sürecin başından beri dile getiriliyor ve çoğunlukla da kabul ediliyor. Yani MHP'de, DEM Parti'de, AK Parti'de, CHP'de bunu kabul etti. Hatta bugün iki CHP'den bahsediyoruz. Her iki CHP'de sürecin parlamentoda sürdürülmesi konusunda ortak kanaate sahipler. Yani hem Özel İmamoğlu ekibi bu sürecin parlamentoda sürdürülmesi gerektiğini ifade ettiler. Hem de Kılıçdaroğlu sürecin parlamentoda sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Dolayısıyla bence buradaki vurgu, yeni kapı vurgusu iktidarıyla muhalefetiyle bu yasal sürecin çıkma döneminde birlikte hareket edebilme, işbirliği olanaklarını artırma yönündeki bir vurgudur.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Kısa bir ara ve son aramız olacak. Sonra yeniden devam edeceğiz.
3: Yakın Plan devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Gazeteci Mete Çubukçu, konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
4: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
3: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
5: İkinci aşama hızlı başlar mı?
6: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
5: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
4: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
3: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
5: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
7: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
8: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
3: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
9: Müzik arası.

0: NTV Radyo. Yakın Plan devam ediyor.
1: Çok konuşmayayım. Yakın Plan'da son 9 dakikamız kaldı. Konuklarımıza eşit bir şekilde dağıtmak adına. Şimdi şöyle, çok az bir zaman sonra NATO zirvesi yapılacak. Ankara'da büyük bir hazırlık var. NATO için de önemli bir zirve olduğu söyleniyor. Nedir Türkiye için önemi bu zirvenin böyle?
2: Ya önemli bir zirve, yani NATO tarihindeki en önemli zirvelerin başında geleceği ifade ediliyor birçok yetkili tarafından. Aslında NATO'nun önemli önemi noktasını şöyle aldım izleyelim. Yani 1949'da kurulan, özellikle Sovyetlerin yayılmacılığına karşı bir savunma paktı olarak Batı blokunun oluşturduğu bir yapı. Ama 49 hatta 50'li yıllardan itibaren devam eden, o soğuk savaş döneminde de önemli işlevsel görev gören Sovyet yayılmacılığına karşı. Ama bugünkü NATO ile 49'da kurulan NATO aynı mı? Değil. Yani çok ciddi dönüşüm yaşadı NATO. Özellikle Sovyet yayılmacılığının önlenmesi noktasında, daha sonra Sovyetlerin dağılması, Doğu Bloğun çökmesiyle birlikte yeni bir işlevsel fonksiyona uğraması, bulması gerekiyordu. Daha sonra da biliyorsunuz özellikle 11 Eylül saldırıları oldu 2001'de ABD'ye yönelik. Ondan sonra bir terör ve mücadeleyi merkezine alan bir işleve girdi. Afganistan işgali çok önemli bir askeri misyondu, uzun süreli. Daha sonra da tabii yeni meydan okumalar söz konusu oldu. Özellikle de son 4 yılda Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte ABD-İran savaşı ve diğer bölgesel ihtilaflarla birlikte şimdi NATO'nun bu önümüzdeki 10 yılda uluslararası sistemin, uluslararası düzende nasıl bir güvenlik politikası, nasıl bir güvenlik şemsiyesi oluşturacağı, hangi alanlarla ilgili olarak yoğun bir çalışma göstereceği sanıyorum NATO'nun Ankara'da yapacağı zirvede ortaya çıkacak. Türkiye sadece NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan bir ülke değil. Türkiye bulunduğu jeopolitik konum itibariyle de çok kıymetli. NATO'nun güney kanadını temsil ediyor. Yani Karadeniz'e açılan kapısı, Orta Doğu'ya açılan kapısı, işte Orta Asya'ya giden önemli olan güzergah da çok önemli bir ülke. Kafkasya'ya açılan önemli bir ülke. Doğu Akdeniz'deki merkezi ülke. Doğu Akdeniz'de en uzun kıyılara sahip bir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Dolayısıyla Türkiye sadece NATO için güvenlik üreten bir ülke de değil. Bu anlamda yani NATO'nun uluslararası alanda ön aldığı bütün askeri operasyonlarda, misyonlarda çok önemli görevler üstlenmiştir. Peki. Yani dünyanın muhtelif bölgelerinde. Ben NATO'nun Ankara'da yaptığı zirvede özellikle son önümüzdeki 10-15 yılda hangi güvenlik mimarisinin, hangi güvenlik politikalarının öne çıkacağını, yapay zeka gibi işte efendim diğer teknolojik meydan okumalara yönelik nasıl bir yol izleyeceğinin en azından ana taslak olarak, ana planlama olarak ortaya çıkacağını düşünüyorum.
1: Peki. Siz ne dersiniz Sayın Öztürk? Şimdi Trump yönetimi kongrende itirazlarına rağmen jet motorlarının Türkiye'ye satışını onaylayacak diye Reuters bugün bir haber de geçti. Bunun da bu hamlenin de işte NATO zirvesi öncesinde Ankara'ya bir jest diye yorumlandı. Katılır mısınız?
3: Sondan başlayalım sizin sorunuzdan. Birleşik Devletler bir süredir, bu Biden döneminden beri devam ediyor, Türkiye'ye üstü örtük bir silah ambargosu uyguluyor. Bu bazen yüksek sesle Türkiye tarafından da işte dile getirilmekte, bunun değişmesiyle ilgili. Yani mesela en son işte Türkiye Trump'la Erdoğan'ın görüşmesinde mesela Boeing uçağı satmayı kabul eden Amerika, F-35'ler ve F-16'larla ilgili bir adım atmamıştı. Ayrıca başka meseleler de var. Yani bizim Amerika ile silah teknolojisi bağlamında. Ama tabii Türk ulusal silah sanayisi biraz da bu ambargo ve kısmi ambargolar nedeniyle belli bir mesafe kat etti. Ama hala bazı araçlar, işte uçaktır filan, tank motorudur filan, bu konularda Batı'nın en azından işbirliğine ihtiyaç var. Yani doğrudan. Türkiye silah sanayi. Bu konuda Trump'ın buraya gelirken ya da bu süreçte böyle bir adım atması aynı zamanda Türkiye'ye verdiği önemin de bir göstergesi. Yani Trump İsrail ile Türkiye arasında belli bir dengeyi korumaya çalışıyor. Ayrıca Orta Doğu'da çalışmak istediği ülkelerden bir tanesi. Erdoğan'la Trump arasında bir kişisel işte olumlayıcı dilde var. Gelelim NATO meselesine. Şimdi Trump aynı zamanda NATO için NATO'nun en büyük sorunu Trump. Çünkü geçen seneki NATO zirvesinde Trump'ın temel söylemi neydi? İşte sizin güvenliğinizi biz sağlıyoruz. Neden yeterince para vermiyorsunuz? Basitçe söylemek gerekirse. Ve NATO ülkelerine şunu kabul ettirdi. İşte bu silah harcamalarının, güvenlik harcamalarının gayri safi milli hasılanın %5'ine kadar çıkarılmasına dair bir söylemi. Bir kere son bir yılda bu oldu mu? Bununla ilgili bir konuşma olacak. Yani ayrıca hem Ukrayna-Rusya savaşı hem de İran'la İsrail ve Amerika'nın saldırısı sürecinde NATO'dan bazı talepler oldu. Bunlar karşılandı, karşılanmadı. Bunun da bir konuşulması gerekiyor. Yani Amerika'nın çok açık talepleri vardı. İşte Hürmüz'de bana yardım edin ama gerekli yardımı almadı. Bunun da bir tartışma hattı olarak devam edeceği açıkça ortada. Ve üçüncü mesele de silah teknolojisiyle güvenlikle ilgili bir husus. Yani Ukrayna örneğinde de İran örneğinde de ama özellikle İran örneğinde bazı ülkelerin çok düşük yoğunluklu teknolojileri kullanarak işte dronlarla mesela çok büyük silah teknolojileri, çok pahalı silah teknolojilerine sahip ülkelere İsrail ve Amerika'ya bir hayli zarar verdiğini gördük. Yani ucuz dronlarla İran İsrail'i de Amerika'yı da çok zor durumda bıraktı. Savaşın İran'ın konvansiyonel direncinin temeli buydu. Dolayısıyla NATO'nun belki de yapıyorlardır ama hani bu zirve için ayrıca bir tartışma konusu. NATO'nun kendi askeri ihtiyaçlarının tespiti ve bunun yeniden şekillendirmesi noktasında yeni bir bağlama da ihtiyaç var. Bu Peki. programda söylemiştim. Vakit de kalmadı bunu söyleyeyim. Evet. Gerçekten Orta Doğu ile ilgili bir kol ordu kuracaklar mı? Bunun da bir tespiti lazım. Hani Orta Doğu ile ilgili ayrıca bir askeri oluşuma geçecekler mi? Onu da bekleyip göreceğiz.
1: Peki son olarak Sayın Coşkun, Türkiye'nin NATO'daki yerinin çevreden merkeze geçtiği yorumlarına katılıyor musunuz?
4: Evet, yani bu NATO zirvesini hem NATO'nun kendisi açısından hem de Türkiye açısından değerlendirmek mümkün. NATO açısından önemli bu savunma harcamalarının artması, yük paylaşımının tekrardan gözden geçirilmesi ve NATO'nun bir stratejik dönüşüme girip girmeyeceği konuları muhtemelen bu zirvede tartışılacaktır. Çünkü Trump'ın bu üç konuya yönelik eleştirileri özellikle geçtiğimiz dönemlerde bir NATO'nun devam edip etmeyeceği gibi çok daha önemli sorunları gündeme getirmişti. Böyle bir ortamda işte NATO'nun Türkiye'de toplanması, bütün liderlerin bu toplantıya katılması, NATO'nun bir birlik görüntüsü vermesi önemli ama bu konularda da tartışma olacak. Türkiye açısından baktığınızda Türkiye NATO için geleneksel bir öneme sahip. Yani jeopolitik konumu durumu, jeostratejik konumu durumu itibariyle Türkiye Karadeniz ve Boğazlar güvenliğini sağlayan, Orta Doğu'ya yakın olan göç politikalarını da belirleyen bir ülke. Dolayısıyla bu üç sorun da NATO açısından son derece önemli ve bu sorunların giderek ağırlaşmış olması Türkiye'nin önemini artırıyor. Nitekim bunu gösteren en önemli işaretlerden bir tanesi siz de belirttiğiniz gibi Reuters'in verdiği bir haber. Bir jest babında işte jet motorunun satışına Trump yönetiminin onay vereceği söyleniyor. Muhtemelen buradaki ilişkilerin seyrine bağlı olarak da F-16'lar modernizasyonu veya savunma sanayinde alternatif işbirliklerinin geliştirilmesi konusunda da bu NATO önemli NATO zirvesi önemli müzakerelere sahne olacaktır. Dolayısıyla Türkiye'nin genel olarak ağırlığının artacağı ve hissedileceği bir NATO zirvesine tanık olacağız gibi görünüyor.
1: Peki yine konuşuruz çünkü öncesinde daha bir program daha yapma fırsatımız olacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Selami Kur'an, Sayın Armağan Öztürk ve Sayın Vahap Coşkun'a. Yakın Planı burada noktalıyoruz bu akşam. Hoşçakalın.
3: İyi akşamlar.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
2: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okya'nın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
1: Cinayetle ilgisi olanlar.
2: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
1: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
2: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
1: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
2: Polisiye roman sevenler.
1: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
2: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
0: Hava durumu.
3: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala Karayel'den kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli. Gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli. Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün Karayel yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız. Her zaman olduğu gibi gelin günün son saat diliminde gelişmelere bakalım, gecenin manşetini aktaralım. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemede sona yaklaşılıyor. Düzenlemenin meclis tatile girmeden genel kurula gelmesi hedeflendi. Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Erdoğan tüm siyasi partilerin sürece destek vermesini söyledi. Yeni kapı ruhu vurgusu yaptı. Ayrıntıları birazdan ekranlarınıza getireceğiz ama öncesinde günün öne çıkan diğer başlıklarında neler var, gelin birlikte bakalım.

0: maddemiz iç siyasetten. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlam ve kurultay tartışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi, aktaracağız. Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi. O toplantıya ilişkin basına neler yansıdı, bağlantıyla öğreneceğiz birazdan. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yüksek öğretim kurumları sınavında Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki soruya yönelik bazı itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? İptal edilirse neler yaşanır? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Yanıtı birazdan bugün yarın da olacak. Ve yapay zekanın hayatımıza her alanında girmeye başladığının son örneği bir mahkeme salonundan geldi. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırlayan yapay zeka davayı kazandı. Akıllara peki sırada hangi meslek var sorusu geldi. Hangi meslekte yapay zekayı daha etkin bir şekilde göreceğiz? Bu konuyu bugün yarın da uzman konuğumuzla değerlendireceğiz efendim. Tüm bu aktardıklarımız ve çok daha fazlası için bugün yarın başladı. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler meclis tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenlemeyle terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Neler söyledi bakalım birlikte.
1: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
2: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
3: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
4: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
3: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
4: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
3: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak mutlak tartışmaları da vardı.
4: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
3: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlam ve kurultay tartışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak mutlak kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
5: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
3: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
5: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
3: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
6: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
3: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
0: Türkiye'de Temmuz ayında gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlıyor. Peki bu ziyarette konu başlıkları ne? Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba. Görüşmeye dair ne biliyoruz? Notların neler?
7: Buse, ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinden tam iki hafta önce Oval Ofis'te NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek. Biraz sonra hatta Trump ve Rutte kameralar karşısına geçecek ve basın mensuplarının sorularını cevaplamaları olası. Amerika'nın ittifak içerisinde savunma harcamalarının önemli bir kısmını kendi payına düşenden fazla olacak şekilde sırtlandığına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan uzun süredir eleştiriler vardı. Bu eleştirilerin dozu İran Savaşı ile birlikte daha da yükselmişti. Trump NATO müttefiklerini İran Savaşı sırasında Washington'ın yeterince yanında yer almamakla suçlamıştı. Bazı ülkelerin üslerinin kullanımını Amerika'ya açmadığı şeklinde eleştirileri olmuştu. Kağıttan kaplan ifadesini kullanmıştı Trump. Dolayısıyla Amerika'nın NATO'dan Amerika çıkacak mı çıkmayacak mı tartışmasına kadar varan bir gerginliğe tanık olmuştuk hepimiz. Dolayısıyla tam da böyle bir dönemde NATO Genel Sekreteri ile görüşüyor ABD Başkanı Donald Trump. NATO Genel Sekreteri Rutte genelde Trump'ın suyuna giden bir isim ya da krizleri daha çok Trump'ın duymak istediği, isteyebileceği şeyleri söyleyerek aşma yoluna giden bir lider olduğunu söylemek mümkün. Görüşmeden birkaç saat öncesinde Fox News'a konuştu NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Özellikle bazı ülkelerin Amerika'nın üslerini kullanmasına izin vermediği şeklinde Washington'ın iddialarına da atıfta bulunarak bunların münferit durumlar olduğunu da görmek lazım dedi. İtalya örneğini verdi. Yüzlerce Amerikan uçağının Avrupa'daki üslerden kalktığını ve Washington'a destek verdiğini söyledi. Hatta bu sözleri NATO Genel Sekreterinin İtalya içerisinde de bir tartışmaya yol açmışa benziyor. İtalya Savunma Bakanlığı biz lojistik destek verdik açıklaması yaptı. Beyaz Saray'dan Rutte ve Trump görüşmesi öncesinde de yapılan açıklamada da şunun altı çizildi. Sözcü Olivia Wales Trump'ın Rutte ile güçlü bir ilişkisi olduğunun altını çizdi. Ama ABD Başkanı Donald Trump'ın da tavrı bu konuda net dedi. NATO ülkeleri kendi savunmaları için daha fazla sorumluluk üstlenmeli ve operasyon destansı öfke gibi bir operasyonun ortasındayken de bizim daha fazla yanımızda yer almaları gerekiyordu dedi. Dolayısıyla bu görüşmede Rutte'yi zor bir görev bekliyor. Trump ve NATO'nun diğer müttefikleri arasında bir denge kurmaya çalışıyor NATO Genel Sekreteri. Dolayısıyla Türkiye'de yapılacak zirve öncesinde bu zirvenin başarılı olabilmesi için ve Trump tarafından bir sürpriz olmamasına çalışıyor NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Buse.
0: Begüm Dönmez Ersöz aktardı görüşmeye ilişkin elindeki bilgileri. NATO'nun Ankara'da düzenlenecek 36. Liderler Zirvesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı zirvede liderlerin konaklayacağı 15 otel çevresi ve kritik noktalar kırmızı alan olarak belirlendi. Gelin alınan önlemleri izleyelim şimdi de.
3: Başkent Ankara NATO zirvesi alarmında.
8: Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihleri öncesinde 4 bölge kırmızı alan olarak belirlendi. Bunlardan ilki NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleştirileceği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İkinci ve üçüncü duraksa Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Çünkü liderlerin uçakları bu havalimanlarına inecek. Dördüncü nokta ise liderlerin konaklayacağı oteller bölgesi. Bu dört noktada da kuş uçurtulmayacak ve güvenlik seviyesi en üst düzeyde olacak.
3: 14 bulvar ve 18 cadde ile bu noktalara çıkan sokaklar da kırmızı alan içerisinde yer alıyor. 55 bin polis ve jandarmanın görev yapacağı başkentte asayiş uygulama noktaları artırıldı. NATO görev alanı olarak belirlenen bölgelerde ekipler 24 saat esasına göre nöbet tutacak. Bölgeler arasında liderlerin konaklayacağı 15 farklı otelin çevresi de var.
8: Güvenlik önlemleri kapsamında heyetlerin kullanacağı protokol yolu üzerine de çok sayıda güvenlik kamerası yerleştirildi. Belirli mesafelerdeki direklerde toplamda 6'sı sabit 7 kamera bulunuyor. 7. kamera çevreyi 360 derece tarayabiliyor. Böylece hem konvoyların geçişinde hem de öncesinde çevre güvenliği anlık olarak takip edilmiş olacak.
3: Sadece güvenlik önlemleri değil, çevre düzenlemesi çalışmaları da sürüyor. Belediye ekipleri bir yandan kaldırım ve asfalt çalışması yaparken bir yandan da duvarları boyuyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un sabah koşusunu nerede yapacağı da merak konusu. Farklı seçeneklerde alınacak güvenlik önlemleri için hazırlık yapılıyor.
0: Beyaz Saray yönetiminin kongredeki itirazlara rağmen Türkiye'ye çok sayıda jet motoru satışında süreci ilerletmeye hızlandığı da iddia edildi. İddia Reuters haber ajansında yer aldı. Ajansın konuya yakın 4 kaynağına dayandırarak paylaştığı haberinde satış paketinin Türkiye'nin yerli savaş uçağı Kaan'da kullanılacak motorları kapsadığı ifade ediliyor. Satışa bazı demokrat üyelerin karşı çıktığı ve henüz onay verilmediği biliniyor. Ancak Donald Trump yönetiminin satışı önümüzdeki günlerde tamamlamasının beklendiği iddialar arasında. Şimdi dış politikada yaşanan gelişmelere parantez açacağız. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la süren müzakereler konusunda açıklama yaptı yine bugün. Şu sıralarda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşüyor. Begüm Dönmezer Söz'den de bilgileri aldık. Bir anda kulağımız o görüşmede ve tabii Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine dair özellikle bir mesaj verilecek mi buna bakacağız. Ve de tüm bu konuları Amasya Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Yusuf Bahadır Keskin ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
9: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Amerikan Başkanı Donald Trump İran'la müzakere sürecinin iyi gittiğini belirtti. İran çok büyük tavizler veriyor ifadesini kullandı. Ama İran da kazanan taraf olarak lanse ediyor kendini. Hem topluma hem uluslararası kamuoyuna. Amerika açısından İran'ın verdiği tavizler ne sizce ve bu noktada Amerika ne kazanıyor? Anlaşmada gelinen son durum nedir?
9: Soya ve fasulye satmaksa Trump'ın beklediği tavizler, İran'ın taviz verme ihtimali söz konusu olabilir. Şu bir gerçek ki sahadaki mücadele sürecinde kazanan ya da kaybeden bir taraf çıkmadı. Pratikte aslında tüm taraflar kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran ve bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri başta olmak üzere. Ama günün sonunda her üç tarafta kazandıklarını anlatıyor. Washington, Tel Aviv, Tahran. Bundan sonra ne kazanıldığına, ne kadar büyük zafer elde edildiğine dair bir retorik geliştirilmesi gerekiyor ki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İsrail'de yaklaşan seçimleri göz önünde bulundurduğumuzda Kasım ayında Amerikan ara seçimleri gerçekleşecek. En geç Ekim ayının sonunda İsrail'deki seçimler gerçekleşecek. Ve bütün taraflar kazandıklarını anlatması lazım. İran'da bu süreç biraz daha farklı işliyor. Belki seçimler çok etkili değil. Ama tabii halkın içerisinde bulunduğu ekonomik bunalımın çözülmesi gerek ki rejimin hayatta kalabilmesi için yeni bir savaş başlıyor aslında. İçeride ekonomik ve diplomatik bir savaş başlıyor. Dolayısıyla bu müzakere süreci İran'ın kaderini büyük ölçüde belirleyecek. Trump'ın bu tarz açıklamalarına alışkınız. Gerek Gazze'de gerek İran'a yönelik hem Haziran ayındaki savaş hem Şubat'ın sonunda başlayan savaş. Bütün bu süreçte çok iddialı ifadeler kullanmayı seviyordu. Fakat bu ifadelerin altını çoğu zaman dolduramadığını gördük. Hali hazırda Bürgenstock'ta görüşülen müzakere şartlarında İran adına kaybedilen değil ya da Amerika adına kazanılan değil. Tam tersi bir durum söz konusu. Yani mevcut şartlar İran adına bir kazanım gibi gözüküyor. Nükleer konusunda belki İran'ın taviz vermesi beklenebilir. Ama İran zaten bu konuda taviz vermeye hazır olduğunu 2015 yılında göstermişti Obama ile yaptığı anlaşmada. Günün sonunda yeni bir taviz vermek, nükleer silah elde etmek yerine alternatif bir caydırıcılık doktrinini inşa etmek İran adına kayıp olur mu? Bu sorunun üzerinde durmak lazım ki aslında Hürmüz'ün nükleerden çok daha etkili bir silah olduğunu hem İran yönetimi hem bütün dünya bu süreçte net şekilde gördü. Sürecin tartışmalı maddeleri var. Yani nükleer konusu, Lübnan konusu, Hürmüz konusu. Bütün bu şartlara baktığımızda Trump'ın çok büyük şeyler kazandırdığını Amerika Birleşik Devletleri'ne söylemek çok mümkün değil. Keza bu konuyla ilgili konuşan Obama da benzer ifadeler kullandı. Benim yaptığım anlaşmanın daha kötüsünü yaptı ve çok daha maliyetli bir durumda yaptı bunu diye eleştiriyi getirdi. Bu eleştiriler çok haklı. Trump söylediklerinin altını somut bir şeyle henüz dolduramadı.
0: Peki şimdi Amerika-İran görüşmeleri bir yandan İsviçre'de sürerken Trump'ın sosyal medya çıkışları, basın toplantılarında yaptığı açıklamalar ama özellikle fevri bazı çıkışları sizce diplomatik süreci kesintiye uğratıyor mu? Bunu soracağım ama bir yandan da izleyicilerimizi bilgilendirelim. Hemen ekranın sol tarafında şu anda Mark Rutte'nin, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Amerikan Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin canlı görüntülerini ekranlarınıza taşıyoruz ve bir takım istatistiklerden bahsediyor Trump'a. Neler konuşulduğunu birazdan alacağız. Biz o noktaya dönmeden önce bu sorunun cevabını almak isterim. İran konusunda Trump'ın çıkışları, fevri açıklamaları bir strateji mi? Yoksa süreç gerçekten bu kadar iniş çıkışlı mı yürüyor şu anda?
9: Aslında Trump'ın kişisel özelliklerini gözünde tuttuğumuzda Buse Hanım bunun bir stratejiden ziyade Trump'ın anlık fevri hareketleri olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Kaldı ki Washington Post'taydı yanılmıyorsam bir makalede İran'la müzakereleri yürüten diplomatların Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımlarından ciddi şekilde rahatsızlık duyduğunu, müzakereleri bir noktaya getirdiklerinde Trump'ın attığı tweetlerin onların günlerce emek sarf ederek geldikleri noktadan geri koyduğunu, anlaşmayı geriye götürdüğünü, bu eleştirileri yaptığına dair bir haber vardı ki bunun doğru olma ihtimali de en azından pratikte böyle bir gerçeklik var. Öbür tarafa baktığımızda Trump'ın bu paylaşımları Amerika Birleşik Devletleri'ne gerçekten bir şey kazandırıyor mu? Burada da soru işaretleri var. Daha önce birkaç tehditte bulunmuştu. İran medeniyetini yok etmekte vesaire. Ama tabii şunu biliyorduk ki tehditlerin en üst noktaya geldiği dönem tarafların ateşkese en yakın olduğu dönemlerdi. Nitekim burada sizinle de gece 12'ye kadar mühlet verip Trump'ın bir saldırı başlatacak mı yoksa bir anlaşma yapılacak mı diye beklediğimiz yayınlar olmuştu. Hiçbirisinde o beklenen saldırıyı da yapamamıştı tehdit dilini kullanmasına rağmen. Bu süreçte de Trump'ın açıklamaları mutlaka önemli yer teşkil ediyor. Belki kişisel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ağırlığının en düşük olduğu dönemi yaşıyor Amerika Birleşik Devletleri 250 yıla yakın o tarihinde. Ama şüphesiz bu süreci Trump'ın ifadeleri etkiliyor. Hatta İsviçre'deki müzakerelerde Trump'ın bir paylaşımına tepki olarak İran heyeti müzakerelere çekilmişti, ara vermişti tepki göstererek. Bu ister istemez tabii Trump'ın rolünü bize açık şekilde gösteriyor. Bu sadece İran'la müzakerelerde değil, diğer ülkelerle ilişkilerde de ister istemez bir sonuç yaratıyor. Bir tarafta kalkıyor Macron'a hakaret ediyor, öbür tarafta işte Netanyahu'ya tehdit ettiğini, artık duracağını, emrini verdiğini falan anlatıyor. Ama pratikte bunların karşılığı olmadığını gördük. Çok böyle gerçekten ilgi çekici paylaşımları olmakla birlikte dış politikada bu tarz ifadelerin yeri de çok fazla olmuyor. Her ne kadar hegemon güçlü olsanız bu iş hani bu dil diplomasinin bir dili değil. Diplomasinin belki de en çiğ hali Trump'ın paylaşımları. İster istemez bir etki yaratıyor. Ama o teknokrat müzakereleri, özellikle şimdi İsviçre'de sürdürülen müzakereleri doğrudan etkilemekten uzak. Karşısındaki devlet de 200 yıllık bir devlet değil, binlerce yıldır orada devlet kültürü olan bir toplumdan bahsediyoruz İran'da. İster istemez diplomasi işini Trump'tan ve Trump'ın ekibinden çok daha kısıtlı imkanlara rağmen daha iyi şekilde yürütüyorlar. Bütün bu doğrultuda baktığımızda Trump'ın benzer çıkışları bundan sonraki dönemde artacaktır iddialı ifadeleri. Çünkü bir müzakere masası kurdu. O müzakere masasını Netanyahu'nun yıkmaması için bir mücadele ediyor. Hem Amerika içerisinde hem Amerika-İsrail ilişkileri bağlamında. Ama tabii İran açısından baktığımızda bu süreç İran üzerinde etki yaratır mı ki? Amerikan bombardıman uçakları işte F-35'ler İran'ı bombalarken dahi bu etkiyi yaratamamıştı. Trump'ın Truth Social paylaşımları çok bir etki yaratacağını zannetmiyorum. En azından olumlu bir etki yaratmayacak Amerika Birleşik Devletleri adına.
0: Evet, bugün en azından yine Amerikalı kaynaklardan bazı bilgilendirme var. Amerikan Başkanı Başkanı Donald Trump'ın öngörülemez iletişim tarzını çözebilmek için İran'ın 1980 tarihli kitabı The Art of the Deal'ı sistematik biçimde incelemeye başladıklarına dair bir bilgi vardı. O iletişim dilini çözmek adına Trump'ın da işte referans aldığı bazı kaynaklar inceleniyor. İşte bu stratejik mi değil mi, yoksa tamamen planlı mı, işte bu çözülmeye çalışılıyor şu sıralarda. Bir diğer konumuz da NATO'ydu. Malum 7-8 Temmuz'da Türkiye'de NATO zirvesi toplanacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da gelecek. Belki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili yüz yüze görüşmeleri de gerçekleşecek. Pek çok önlem alınıyor başkent Ankara'da. Onun haberini de biraz önce verdik. Ama tabii neler konuşulacak? Bu önemli. Şu anda da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Donald Trump'ın görüşmesine dair görüntüleri paylaşıyoruz. Biraz önce savunma harcamalarıyla ilgili bazı bilgilendirmeler yaptığını gördük. Amerikan Başkanı Donald Trump'a biraz daha teknik konular konuşuluyor. NATO'ya dair yine mesajlarını ve elbette Ankara'daki zirveye dair mesajlarını verdikleri zaman biz de izleyicilerimizle paylaşacağız. Ama burada şunu sormak istiyorum. Şimdi elbette ki bu görüşmede neler konuşuluyor? Özellikle tam Ankara'daki zirve öncesi bu görüşme bir anlam taşır mı? Ve biz tabii 7-8 Temmuz'da ne bekliyoruz?
9: Evet, NATO'nun en büyük askeri gücü Amerika Birleşik Devletleri, gerek teknik imkanlar olarak gerek asker sayısı olarak ve silah üretim konusunda bu işin en büyük aktörlerinden bir tanesi ve aslında en büyüğü Amerika Birleşik Devletleri, ki zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir ortamda NATO'nun etkinliğinden söz etmek çok mümkün değil. Rutte'nin bu ziyareti de çok önemli bir Ankara buluşmasından önce aslında Trump'la görüşmesinin bir takım sembolik mesajları olacak. Bu boyutuna baktığımızda aslında önemli bir gelişme, önemli bir toplantı. Türkiye'nin de ittifaka katılışının bu sene yanılmıyorsam 74. yılı, işte 30'un üzerinde ülkeden lider gelecek, bakanlar, delegeler ve aslında bakıldığında önemli mesajlar veriyor. NATO'nun önünde belli başlı gündemler var. Her ne kadar İran konusunda NATO konsolide olamadıysa, Trump'ın çağrılarına olumlu yanıt vermemiş olsa da, hatta Trump'ın tepkisini çekip NATO zaten işte etkisiz yönünde bazı ithamlarda bulundu NATO'ya dair. NATO'dan çıkılmasıyla alakalı bazı tartışmalar oldu. Yine Trump'ın dili üzerinden geliştirilen bazı tartışmalar oldu. Ama tabii günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin dahi kolaylıkla vazgeçebileceği bir yapılanma değil. Bu noktada tabii Türkiye'nin burada sadece ev sahibi olmadığını, NATO'nun uzun yıllar Güney Kanada stratejisinin en önemli aktörü olduğu noktasından da bakmak lazım. Yani sıradan bir üyesi değil, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en çok asker sayısına sahip ülkesi Türkiye. Ve aslında uzun yıllar Sovyetler Birliği'ni çevrelemeye yönelik o arayışlarda büyük görev teşkil etmiş, büyük bir misyonu yerine getirmiş bir aktördü. Dönem dönem Türkiye ile NATO arasında da bu konularda bazı gerilimler olsa da, bugün muhtemelen aslında İran'daki savaşın bitmesi bütün NATO'yu asıl sorun olarak gördüğü Rusya-Ukrayna meselesine yönlendirecek. Bu önemli tartışma konularından bir tanesi olacak ki burada sürekli son dönemde çatışmaların artmasına dair haberler geliyor. Putin'in müzakerelere dair biraz daha çelişkili açıklamalarını görüyoruz. Yani bir müzakerelere dair sıcak mesajlar verdiğini, öbür taraftan biraz daha çatışmanın dozajının arttığını görüyoruz aynı şekilde. Tabii ister istemez masada güvenlikle alakalı çok ciddi sorunlar var. Doğu Avrupa güvenliği ile ilgili ciddi sorunlar var. İran, Ukrayna konusunda bir dengenin yürütülmesiyle ilgili ciddi sorunlar var. Şimdi Rutte'yi ekranda izliyoruz. Bu da aslında Rutte'nin NATO Genel Sekreteri olarak Ankara'da işte hem Ukrayna'ya dönük o uzun vadeli çözüm paketleri ya da lojistik destek paketleri sunulması, hem de Trump'ın NATO müttefiklerini savunma harcamaları üzerinden baskı altına alan, sıkıştıran o fatura baskısını yönetmek zorunda kalacak. Yani sadece NATO'nun, Trump'ın talimatlarıyla değil, diğer NATO üyelerinin hassasiyetlerini de gözetmek zorunda kalacak ki ister istemez aslına baktığımızda NATO'nun vizyonuyla artık Amerika'nın vizyonunun çeliştiği bir dönemden geçtiğimizi söylemek de yanlış olmayacak. Yani Trump'ın o America First dedi ya, önce Amerika vizyonuyla artık NATO'nun temel kuruluş mantığı, o ortak güven

0: geliyor haliyle.
1: Peki. Bir de yine Reuters'ın haberine göre Trump yönetimi Amerikan Kongresi'nden gelen itiraza rağmen Türkiye'ye jet motoru satışını ilerletmeyi planlıyor bu Kaan projesi kapsamında. Bu adamın NATO zirvesi öncesinde yapması bir jest olarak mı değerlendiriyorsunuz? Nasıl bir katkı sağlayacaktır? Hem tabii ki de savunma sanayimize hem de ikili ilişkiler açısından ne ifade ediyor?
0: Yani Trump aslında diyoruz ya diplomatik dilin en çiğ halini kullanan bir lider. Keza dış politika araçlarını da benzer şekilde kullanabiliyor. İlk döneminde bir dönem gerilimli bir süreç yaşanmıştı Türkiye ile ama bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı şekilde dış politikayı yapanlar da Trump'ın nasıl yönetilebileceğini anlamış durumdalar. Dolayısıyla gerek Suriye'de gerek işte İran konusunda birçok noktada Rusya-Ukrayna konusunda Türkiye Trump'ı idare edebilen noktada ki bunu savunma sanayi boyutunda görüyoruz. Özellikle Biden döneminde sert yaptırımlar uygulanmıştı Türkiye'ye dönük. Trump'la biraz daha tüccar kimliği, iş adamı kimliği öne çıktığı için bu tarz meselelerin çözülebilmesi, keza Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki o kurulan sağlıklı diyaloğunda işletilmesiyle belki birçok sorunun çözülebileceği bir noktaya gelinebilir. Burada F-35 satışının dahi tekrar gündeme gelmesi konuşuluyordu Türkiye'ye dönük. Tabii şöyle bir gerçeklik var Bursa Hanım. Türkiye'ye dönük bu tarz ambargolar aslında Türkiye üzerinde beklenen olumsuz etkiyi yaratamadı. Yani birçok Avrupa ülkesi veya işte Amerika'da, Kanada'da Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar yani ekonomik savunma sanayi alanındaki özellikle ambargolar Türkiye'nin bu araçları kendisinin yapması sonucunu doğurdu. Yani beklenen sonucu aslında vermedi. Türkiye'nin küresel savunma sanayisi alanında bir aktör olarak yükselmesini belki de tetikledi. Bu sonucu Trump iş adamı kimliğiyle çok daha net görebilir. Evet Trump'ı eleştiriyoruz ama politik yönden gerçekten güçlü noktalar var. Şimdi Amerika'da seçim süreci yaklaştıkça bunun etkilerini belki biraz daha göreceğiz. Özellikle o ara seçimler yaklaştıkça. Şu da bir gerçek ki satmadığımız zaman bunun ya ikamesi bulunuyor ya da yerine yenisi konuyor. Bu doğrultuda Türkiye'nin uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı talepleri var. Yani bu savunma sanayindeki o örtülü ya da açık ambargoların tamamen tasfiyesi için Türkiye'nin de diplomatik anlamda bir taarruz yürüttüğünü biliyoruz. İşte Amerika Birleşik Devletleri F-16 ya da F-35 sürecinde sorun çıkardığında Türkiye gidiyor. Eurofighter tedarik süreçlerini başlatıyor. Bu ister istemez F-16, F-35 projelerinin o pürüzlerini biraz daha gün yüzüne çıkarıp belki de geri adım atmak durumunda bırakıyor Washington'ı. Bunu biz hava savunma sistemlerinin entegrasyonunda da gördük. Yani Patriot'lar satılmadığında Türkiye kendi güvenliği için S-400 almaktan da geri durmadı. Bütün bu gerçekler ışığında kapalı kapılar ardında Trump'la Erdoğan'ın en önemli başlıklarından bir tanesinin de bu olacağını düşünüyorum. Önce Rusya-Ukrayna meselesinin çözümü ki İstanbul zirvesi bu noktada İstanbul'da düzenlenen zirveler çok önemli yer tutuyordu. Bundan sonraki dönemde de Trump'ın bu konularda Türkiye'ye karşı biraz daha ılımlı yaklaşacağına dair bundan önceki dönemlerde de mesajları vardı. Şu da bir gerçek. Türkiye'nin de Amerika Birleşik Devletleri ile savunma sanayi alanındaki ilişkilerini hızlı şekilde restore etmesi gerekiyor ki uzun vadeli savunma projeksiyonlarında bu önemli yer tutuyor. Türkiye'nin 80 yıllık neredeyse bu alandaki müttefiki bundan sonra da en azından savunma sanayi alanında bu ilişkilerin sağlıklı şekilde sürdürülmesi Türkiye'nin yani uzun vadeli projeler için ciddi önemli yer tutuyor.
1: Evet şu anda Beyaz Saray'da yapılan o görüşmeye kulak veriyoruz. Trump'ı dinliyoruz.
2: İsrail'in tabii çok hayranı değil ama dışında kalmasını istedik. Dışında kaldı. Yani Xi Jinping gibi. Ve dışında kalmasını istemiştik. İyi bir iş çıkardık. Erdoğan harika bir lider. Çok güçlü bir kişilik. Ve dışında kalmasını istedik. O da öyle yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gibi. Mesela Rusya lideri Putin'in de odaklanacağı başka şeyler vardı. Dolayısıyla dışında kaldılar. Bana kalırsa Erdoğan, bakın, Türkiye'yi seviyor. Değil mi? Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi çok seviyor. Ben de Amerika'yı seviyorum. Saygı duyulan bir lider ve benim de arkadaşım. Şunu söylememem lazım çünkü başkaları hep bunu duyduğunda Erdoğan'ı çok seviyor, bayılıyor diyorlar. Ama Erdoğan güçlü bir isim, güçlü bir lider. Sayın Başkan,

0: NATO Genel Sekreteri değinmişti. Türkiye NATO ile birlikte çalışmak isteyen ülkelerden bir tanesi ve jet motorlarının Türkiye'ye satışı konusunda haberler çıkmıştı. Tabii şimdi Türkiye NATO üyesi, NATO'nun güçlü bir üyesi. Muhtemelen bir şeyler yapacağım. Onları mutlu edecek bir şey yapacağım. Türkiye ve Amerika'da ve tüm Avrupa'da savunma işbirliği yapan bir ülke. Türkiye çok çok güçlü ve çok güçlü bir orduya sahip bir ülke. Ankara'daki zirveden ne bekliyorsunuz tam olarak? Şimdi eğer Türkiye olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki gitmezdim bu zirveye ama yani yaşadıklarımızdan sonra son 2 ay içerisinde çeşitli ülkelerle yaşadıklarımızdan sonra belki başka ülkede olsaydı gitmezdim ama beni aradılar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı bu zirvede bulunacağım, katılacağım. Peki müttefiklerden şimdi yaptıklarından daha fazla ne yapmasını bekliyorsunuz? Dünyadaki en güçlü orduya sahibiz ama sadakat bekliyorum. Yani biz şimdiye kadar hep onlara sadık kaldık, onlar için mücadele ettik. Avrupa'da binlerce askerimiz var. Almanya'da binlerce askerimiz var. Çok fazla bir şey istemiyoruz dedik. Yapamayız dediler ama yüz milyonlarca para ödüyoruz Almanya'daki askeri varlığımız için. İngiltere mesela bütün Avrupa'da binlerce askerimiz var. Polonya çok iyi iş çıkardı. Kendisine destek verdim ben de. Ve ABD dışında destek verdiğim kişilere, liderlere bakın. Mesela Kolombiya büyük zafer kazandık. Marco'nun en sevdiği yerlerden bir tanesi. Yani aynı şey Polonya için de geçerli. Kendisine destek verdim Polonya'daki lidere ve mücadeleciydi. Çok büyük, çok sıkı bir mücadeleciydi. Ve 50 yıl içerisinde Avrupa'da yaşanan en büyük değişim dediler. Yani ve harika bir iş çıkaracak, çok iyi bir lider olacak. Güney Amerika için de aynı şey geçerli. Geçtiğimiz günlerde yine Güney Amerika'da mücadeleci bir lidere destek verdik ve kazandı. Bu da bizim için harika bir şey. Şimdi her iki tarafta da Rusya-Ukrayna savaşında can kayıpları yaşandı, yaşanıyor. Cesur olmaya devam etmeniz lazım. Zelenski'nin elinde evet çok iyi, harika ekipman var, mücadeleci bir ruh var. I don't know that they're ever gonna say, they're gonna say it was one of our missiles. Pete, I don't know that they're ever gonna solve that problem. Okul saldırısı konusunda elinizde yeni başka bilgi var mı? Hayır. Evet, çok korkunç bir şey yaşandı. Bazıları dedi ki bize ait füze tarafından gerçekleştirildi bu. Ama çok sayıda füze vardı başka ülkelere de ait. Bu soruşturmayı çok ciddiye alıyoruz ve soruşturma tamamlandığında daha fazla bilgi ve ayrıntı paylaşabiliriz. Ben bizim olduğumuzu düşünmüyorum bunun arkasında çünkü o dönem çok fazla sayıda füze ateşleniyordu. Save Act Amerika konusunda, bu yasa konusunda bir taviz mi vermiş oluyorsunuz? Şimdi seçmenlerin kimlik göstermesi meselesi bizim için önemli.
1: posta yoluyla oy kullanılabilir. Evet, tatildeyseniz oy kullanabilirsiniz ama çok fazla hileli seçim yaşandı. Dolayısıyla seçmenlerin kimlik göstermesi meselesi bizim açımızdan önemli. Bunlar ülkenin %99'unun hemfikir olduğu konular. Los Angeles, Kaliforniya. Hala mesela oylar sayılmamış durumda. 2 hafta mı oldu? 2 hafta geçti üzerinden. Ve Brett çok iyi iş çıkarırken sonra bir anda dediler ki kaybetmeye başlıyor. Ben de diyorum ki seçimde hile yapıldı. Ve savcıya da talimat verdim bu seçim sürecine, oylama sürecine bakılması için, daha yakından bakılması için. Ama hile yapılamayacak kadar büyük bir seçim yaşamış olduk. Dolayısıyla vatandaşlığı gösterecek ve kanıtlayacak şekilde seçmenlerin kimlik göstermesi gerekiyor. Ve buna demokratlar da dahil, %87'si liderleri istemiyor olabilir, onlar hile yapmak istiyor olabilirler ama seçmenlerin de %87'si bunu istiyor, bunu talep ediyor. Bugün konut konusunda bir tasarı imzalayacaktınız ama iptal edildi. Şimdi bu konut tasarısı, benden daha iyi bilen olamaz bu meseleyi. Yani burada mesele tamamen faiz oranları. Eğer faiz oranlarını düşürürseniz o zaman daha fazla konut satışı gerçekleşir. İlk kez bu insanların değerli evleri, malları, mülkleri var. Herkes için iyi olacak şey nedir biliyor musunuz? Faiz oranlarını azaltmak, faiz oranlarını düşürmek. Fed'in bir önceki başkanı aptal bir insandı. Çok geç kalan, her şeyde çok geç kalan Powell diyorum ben ona. Bizim daha düşük faiz oranlarına ihtiyacımız var. Ve daha düşük faiz oranları her şeyi çözecektir, sorunu çözecektir. Petrol fiyatları düşüyor ve konuta erişebilirlik konusunda çok iyi iş çıkarıyoruz ama demokratlar buna engel oluyor.
0: No, but I think we're probably of a different persuasion. It's very liberal.
1: Starmer'la iyi anlaşıyorum aslında ama bazen görüş ayrılığı yaşıyoruz. Suç, göçmenlik, görüş ayrılığı yaşadığımız konular. Bu arada Londra'nın belediye başkanı da korkunç, son derece beceriksiz, korkunç bir temsilci bana kalırsa ülke için.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mike Rutte ile yaptığı o görüşmenin ardından bir basın toplantısı düzenledi. Oval Office'te ve işte orada bulunanların, gazetecilerin de sorularını yanıtlıyor. Bu noktada tabii flash cümleler geldi Amerikan Başkanı Trump'tan. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı NATO zirvesi için gitmezdim dedi. NATO zirvesine gitmezdim ifadesini kullandı. Başka bir ülkede eğer olsaydı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu, saygı duyulan bir lider olduğunu ifade etti. Öncelikle tabii Trump'ın bu cümlelerini nasıl yorumluyorsunuz? Bunu dinleyelim sizden.
3: Ben de Trump'ı dinlerken not aldım. Bir aslında hem Erdoğan'la ilgili mesaj verdi hem de Erdoğan'dan hayal kırıklığı yaşayan kişilerle ilgili bir mesaj verdi. Ne kadar güçlü ve önemli bir lider olduğuna atıf yaptı. İster istemez bu süreçte kendisinin NATO zirvesine normal şartlar altında katılmamayı düşüneceğini ve işte Erdoğan olduğu için Türkiye'deki zirveye ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahipliği yaptığı için katılacağını aynı şekilde beyan etti. Tam Trump'ın bağlantısına dönmeden önce konuştuğumuz jet motorlarının satışıyla ilgili de birkaç dakika önce belki üzerinde durduğumuz iyi haberler verebileceği, Türkiye'ye bir jest yapabileceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu ki Türkiye'nin özellikle Kaan projesi için önemli bir adım, aslında dikkatle takip edilen bir adım. Keza
2: sizin
3: sadece Kaan
2: biraz önce
3: uçaklar için.
2: konuştuğumuz konuyu destekler tabii nitelikte, en azından direkt Trump'ın ağzından da duymuş olduk bu desteğin olma ihtimalini.
3: Evet, yani şu ara zaten Kaan uçağının, milli muharip uçağımız Kaan için o General Electric üretimi F-110 jet motorlarının satışı konusu gündemde. Bunun onay ve işte resmi süreçle ilgili Trump'ın artık süreci ilerletmesi bekleniyor. Bu yönde karar verdiği haberleri yazılıyordu. Bu açıklamasıyla aslında bunu biraz daha destekledi. Türk savunma sanayisi ve işte Kaan ya da Hürjet gibi projeler için aynı zamanda hem savunma sanayimiz hem de Türk-Amerikan ilişkileri açısından önemli, muazzam bir kırılma noktası olabilir aslında bu ticaretin yeniden başlaması. Belki hatta ilerleyen dönemlerde bu sürecin ortak yeni projelere yönelmesi, yeni ortak ürünler üretilmesine doğru ilerleme ihtimali bile söz konusu olabilir. Tabii Trump'ın bu konuda Ankara'ya gelmeden önce önünde bazı krizler var. Ve ister istemez bu krizler doğrultusunda bu sene Türkiye'de beklentileri de var. Yani kendi başına çözemediğini herkesin bildiği ve bu noktada Türkiye gibi hem bölgesel hem de NATO içerisinde çok güçlü bir müttefikin desteğini almak için bazı jestler yapmak zorunda. Bu muhtemelen motor satışıyla ilgili yapacağı karşılığını bir jest yaparak Türkiye'nin desteğini, bu krizler karşılığında desteğini alma yoluna gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı burada ön plana çıkıyor. Bu noktada zaten Hakan Fidan da geçtiğimiz dönemde bu özellikle motor tedariği ile alakalı Washington'a aslında sert sayılabilecek kurumsal eleştiriler yapmıştı. Bu açıdan baktığımızda Trump NATO zirvesi öncesinde bu tıkanıklığı aşıp Ankara'nın işte elindeki o gücü, gerek askeri güç gerek diplomatik güç, bunu biraz Türkiye'den gelen o sitemi belki de birazcık zayıflatmak istiyor. Yani bu açıklamalarda Trump'ın Ankara'ya verdiği işte hani ben Kongre'deki işte şahinlere karşı hani itiraz eden isimlere rağmen senin stratejik projelerinin önünü açıyorum, Erdoğan'a çok saygı duyuyorum deyip işte sen de bunun karşılığında NATO zirvesinde bana yardımcı ol. Çünkü önünde çok kriz var. İsrail-Lübnan hattında bir kriz yaşıyor. Rusya-Ukrayna hattında bir kriz yaşıyor. Tahran-Washington hattında bir kriz yaşıyor. Bürgenstock mutabakatında diplomatik anlamda da desteğe ihtiyacı var aynı şekilde. Washington'ın jeopolitik hassasiyetlerine uyumlu davranılmasına, uyumlu bir çizgiye yanaşılmasına ihtiyacı var. Türkiye'nin bu noktada yer almasına ihtiyacı var. Tabii işin bir de Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri adına sadece savunma sanayi değil, bütün dış politika meselelerinde Amerika Birleşik Devletleri'nin artık şunu görmüş olması gerekiyor Buse Hanım. Suriye'de denedi, Türkiye'yi denklem dışında bırakarak bir yol haritası çizdi, olmadı. İşte keza Irak'ta Türkiye bir aktör olarak varlığını her zaman gösterdi. Doğu Akdeniz'de İsrail'in bütün girişimlerine rağmen benzer süreçler sonuçsuz kaldı. Rusya-Ukrayna konusunda NATO'nun, Batı'nın en belki de önemli dayanaklarından bir tanesi Türkiye dış politika, Türkiye'nin izlediği dış politika. En önemli çözüm umudu ile İstanbul'daki zirveler, görüşmeler. Bütün bu veriler ışığında Türkiye'den Ankara'da bir şey isteyecekse Trump, bunun karşılığında mutlaka bu tarz jestler yapması gerekiyor. Zaten hani Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri de daha öncesinde çok defa kendisinden duyduk. Bu konudaki çizgisini de biliyoruz Trump'ın.
2: Evet, bir de ifadesi vardı ki Türkiye'nin işte yine güçlü bir ülke olduğunu ve çok güçlü bir orduya sahip olduğunu vurguladı Amerikan Başkanı Donald Trump. Şimdi NATO zirvesinin de işte Temmuz ayında, Temmuz'un başında yapılacağını düşünürsek Türkiye'nin NATO içindeki önemi ve yeri işte Amerika tarafından ya da işte Mark Rutte tarafından da zannediyorum ki net bir şekilde görülüyordur. Bu noktada neler söylersiniz? Yani özellikle son yaşanan gelişmeler, sınır ötemizde yaşanan o savaş ve kaotik ortam ve elbette ki hemen deniz sınırımızın ötesindeki hala bitmek bilmeyen savaş Türkiye'nin NATO içindeki önemini nereye getirdi?
3: Aslında Türkiye kurulduğu günden itibaren, daha doğrusu Türkiye'nin kendi katıldığı günden itibaren NATO için çok önemli bir müttefik olduğunu biliyoruz. Hatta NATO'ya katılmadan önce Kore Savaşı'ndaki askeri başarı Türkiye'yi NATO içerisinde ayrı bir yere koyuyordu. Yayının başında söyledik, çok tekrar düşmek istemiyorum ama o Sovyetler Birliği tehdidine karşı ya da Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'ya, Akdeniz'e inmesinin önünde en önemli dayanak yine Türkiye'ydi. Yani Türkiye Soğuk Savaş sürecinde NATO ile çok ciddi ve efektif bir işbirliği uyguladı. Dönem dönem krizler yaşansa da.
2: NATO'dan yana kullanarak aslında biraz yerini belli etme çabasındaydı. Yani hani zaten bir tarafta yer almak istiyorsa bunun NATO şemsiyesi altında bir güvenlik şemsiyesi altına girmek isteğini zaten biliyoruz. Peki elbette ki bu şemsiye Türkiye'ye ne getirdi, ne gibi kazanımlar getirdi ve işte o günden bugüne, 1952'den bugüne nasıl bir gelişim sağlandı ilişkiler açısından?
3: Aslında tarihsel bir akış yaptığımızda Türkiye NATO'ya karşı yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdi. Dönem dönem NATO'yla krizler yaşansa, hatta Türkiye'nin yaptıkları kendi ulusal güvenliği, kendi soydaşlarını korumak için Kıbrıs'ta yaptığı müdahale, belki Yunanistan gibi bir aktörün, diğer önemli bir aktörün NATO'dan çıkmasına kadar yol açmıştı. Ama bütün bu süreç Türkiye'nin NATO içerisinde gerçekten etkin bir aktör olduğunu hep önümüze koydu. Tabii bu tek taraflı bir süreç değildi Musa Hanım. Türkiye'de özellikle Sovyetler Birliği'nin o yayılmacı arayışları, boğazlardaki talepleri ister istemez NATO'nun Türkiye ile olan işbirliği, Türkiye'nin NATO üyeliği ve Türkiye'deki NATO üsleri sayesinde büyük ölçüde atlatılabildi. Bütün bu doğrultuda baktığımızda aslında NATO'nun dönüşümüne biraz odaklanmak Türkiye'nin mevcut durumunu ve önümüzdeki zirveyi bize daha net şekilde gösterecek. Yani özellikle Soğuk Savaş'tan sonra Türkiye'nin 2000'li yıllar sonrasındaki yükselişine de paralel şekilde artık dış politikada stratejik bir otonomi aradığını ve aslında bunu kademeli olarak inşa etmeye başladığını görüyoruz. Yani Rusya Avrupa'yı doğrudan tehdit ettiği bir senaryoda, işte Ukrayna'yı işgal ederek bu tehdidi somutlaştırdığı senaryoda Türkiye bir arabulucu olarak aslında bu dengeyi gözetebilen bir aktör. Veya yaşanan krizleri, esir takaslarını, tahıl krizini, bütün bu süreçleri çözebilen, tarafları bir araya getirebilen ve aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan nezdinde her iki tarafa da güven verebilen bir aktör. Bu doğrultuda ilerlediğimizde Türkiye'nin aslında NATO için öneminin Sovyetler Birliği'ni çevrelemek ya da Sovyetler Birliği'ne karşı teknik bazı faydaların çok daha ötesine geçtiğini ve aslında NATO'nun diplomatik bir uzantısı gibi diğer NATO üyelerinin sağlayamayacağı bazı işlevler ortaya koyduğunu görüyoruz. Yani Almanya ile İngiltere ile Polonya ile Rusya arasında tehditleşmeler sürerken Türkiye bütün bu tarafları masaya oturtup tüm taraflara güven verebilen bir aktör konumuna geldi. Burada tabii o stratejik otonomi arayışının ciddi bir payı var. Şunu da eklemek lazım. Stratejik otonomi arayışı diyoruz ama bu bir günde ortaya konulmadı. Yani aslında Türkiye bunu bedavadan gökten zembille inerek falan da elde etmedi. Suriye'de karşı karşıya gelindi. PKK konusunda gerilimler yaşandı. Keza İsrail konusunda, Rusya ile ilişkiler konusunda, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerin ciddi kırılmalar yaşaması pahasına bu otonomi inşa edilebildi. Ve aslında bugün bunun Türkiye'ye neler kazandırdığını biraz daha net şekilde görüyoruz. Evet, bir maliyet oldu ama bu maliyetin karşılığında gelinen nokta Trump'ın açıklamalarında çok net şekilde görülebiliyor.
2: Peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Mark Rutte ile yaptığı görüşmede o açıklamaları ekranlarınıza getirdik ve değerlendirdik. Yusuf Bahadır Keskin'le birlikte teşekkür edelim ve bir reklam arasına gidelim. Bugün yarın da birazdan karşınızda olacağız. Haberleri aktarmayı sürdüreceğiz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendiği ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: Kim buldu, nasıl buldu?
1: Röntgeni bulan kişinin kanserden öldüğü doğru mu?
2: Doğru değil. Alman Wilhelm Conrad von Röntgen adıyla anılan röntgeni buldu ve bu büyük keşfinin keyfini sürerek ömrünü tamamladı. Fizik profesörü Röntgen, 1895 yılında deneyleri sırasında üzerine floresan kimyasalı sürülmüş bir kağıdın ışık kaynağıyla arasında bir karton olmasına rağmen parlamaya devam ettiğini fark etti. Ne olduğunu tam olarak bilmediği bu ışını bir denklemde bilinmeyeni ifade eden X ışını olarak tanımladı. X ışını katı maddelerin içinden geçmekle kalmayıp bir levhayla arasına konulan nesnelerin fotoğrafını da çıkarabiliyordu. Profesör Röntgen sonraki adımda karısının elini, evlilik yüzüğü ve parmak kemiklerini gösteren tıp dünyasının en ünlü röntgenini çekti. Tıbbi tanı alanında bugün de geçerliliğini koruyan bir çığır açan Profesör Röntgen, keşfiyle 1901 yılında ilk Nobel Fizik Ödülünü aldı. Zararı o tarihte henüz bilinmeyen X ışınından ölen kişi ise 1898'deki İspanyol-Amerikan Savaşı'nda yaralanan radyolog Elizabeth Fleischmann'dı. Kurşunun girdiği yeri tam olarak saptamak için X ışını kullandı. Ancak sürekli uğraştığı bu ışınlardan ötürü kansere yakalandı, kolunun kesilmesi de onu kurtaramadı.
0: Kim buldu, nasıl buldu?
3: NTV Radyo.
4: Aranın ardından devam ediyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yüksek öğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilebilir mi? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Yanıtlar haberimizde.
5: Yüksek öğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
6: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
5: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
7: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklama da yapabilir.
4: Üniversitelerde kampüs dışı eğitimlerin kredi olarak sayılacağı yeni dönem başlıyor. Peki hangi kurslar, eğitimler ya da staj programları geçerli olacak? Bu programlar nasıl seçilecek? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Öz var. NTV muhabiri Öykü Tüccar'a anlattı.
8: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Öz var. Yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
9: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip, hayır, bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
8: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
9: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi başkanının açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
8: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
9: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akredite ettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
4: Ankara'da yaşayan Zehra Güven 100 yaşına girdi. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi gören Zehra Güven için özelde bir kutlama düzenlendi.
8: Mumlar üflendi, pasta kesildi. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavisi gerçekleştirilen Zehra Güven 100. yaşını kutladı.
10: Bu doğum günü diğerlerinden biraz farklı. Palyatif serviste tedavisi tamamlanan Zehra Güven 100 yaşına girdi. Hem hastaneden taburcu olacağı için hem de yeni yaşını kutlamak için hastane ekibi ona sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.
11: Zehra Güven servisimize genel durum bozukluğu ve enfeksiyon nedeniyle yatmıştı. Yemek yemiyordu aslında uzun yıllardır ama yemek yemeye de başladı. Sözel iletişimi de daha çok ilerledi. Ve şimdi taburculuk planlanıyor. Ondan sonra da evde bakım hizmetlerine yönlendireceğiz.
8: Hastanenin başhekimi Uğur Yıldız, hastaların sağlığına kavuşması için aralıksız çalıştıklarını söyledi.
12: Zehra annemizi de iyileştirerek, genel durum bozukluğundan kurtularak aynı zamanda da 100. yıl yaş gününü kutlamak için buradayız. Hep böyle hastalıklar, kötü günler, kötü anlar değil de güzellikleri de paylaşıyoruz. Onlar bir ailemizin bir parçası. Biz onlar için varız. İşte burada da bu ortamda da o güzelliklerin sonucunu almaya çalışıyoruz.
4: Evet, bu haberle noktalıyoruz. Saat başına karşınızdayız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
13: Perşembe günü de hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
3: Hava durumu. NTV Radyo.
4: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yeni günün yeni saatinde gecenin manşetini aktaracağız. Manşette Amerikan Başkanı Donald Trump'ın sözleri var. Amerikan Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlıyor ve gündem NATO. İkilinin basın toplantısını Ankara'daki NATO zirvesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, eğer Erdoğan olmasaydı belki de bu zirveye katılmazdım eğer bir başka ülkede olsaydı ifadesini kullandı. Ve tabii çok daha fazlası var. Gelin öğrenelim. NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba. Biraz önce Trump'ın da Rutte'nin açıklamalarını da senin çevirinle dinledik. Şimdi ayrıntıları bir kez daha öğrenelim. Hangi başlıklara vurgu yapıldı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili yaptığı açıklamalar önemliydi. Seni dinleyeceğiz şimdi.
14: Buse, aslında ABD Başkanı Donald Trump NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiğinde Türkiye özelinde ve Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine ilişkin uzunca bir süredir Washington kulislerinde konuşulan o algıyı ve mesajları da bizzat Trump'ın kendi ağzından duymuş olduk. Biraz önce Oval Ofis'te yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan için harika bir iş çıkarıyor. Kendisine çok saygı duyuluyor. Saygın bir lider ifadesini kullandı. Benim arkadaşım demişti daha önce de. O ifadeleri de tekrarladı. İran savaşının dışında kalmalarını istedik. Onlar da öyle yaptılar, dışında kaldılar dedi. Yani İran'la savaşa katılması olası ülkelerden bir tanesiydi. Belki İran'ın tarafında dedi ama İsrail'in çok hayranı olmadığını biliyoruz ama dışında kalmalarını istedik. Dışında kaldı ifadesini kullandı. NATO, Türkiye'de yapılacak NATO zirvesine ilişkinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı NATO zirvesine katılacağım, orada olacağım ifadesini kullandı. Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olduğunun altını çizdi ABD Başkanı Donald Trump. Tabii Türkiye ile ilgili olarak başka konularda konuşuldu. Şunu hatırlatalım, gün içerisinde Reuters bir haber aktarmıştı Trump yönetiminin Türkiye'ye jet motoru satışında yeşil ışık yakacağı, kongreden gelen itirazlara rağmen bu süreci ilerleteceğine dair 4 kaynak bilgi vermişti Reuters'da. Bu konu gündeme geldi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşürken ABD Başkanı Donald Trump. Türkiye F-110 jet motoru talep ediyor. Aynı zamanda F-35 programına dönmek istiyor. F-35 uçaklarını istiyor. Türkiye'ye bir büyük bir armağan hediye paketiyle mi gidiyorsunuz diye soruldu Trump'a. ABD Başkanı Donald Trump da sanırım ifadesini kullandı. NATO üyesi olduğunun altını çizdi Türkiye'nin. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan için de muhtemelen onu mutlu memnun edecek bir şeyler yapacağım ifadesini kullandı. Ve tekrar o bağlamda da eğer NATO zirvesi Türkiye'de yapılmıyor olsaydı, başka bir yerde yapılıyor olsaydı muhtemelen gitmezdim ifadesini kullandı. Tam o noktada yani hem Türkiye'ye Kaan uçakları için jet motoru satışı hem de F-35 sorusu geldikten sonra o soruyu ABD Başkanı Donald Trump Başkan Yardımcısı J.D. Vance hemen yönlendirdi o sırada. Başkan Yardımcısı J.D. Vance de dedi ki Savunma Bakanı Pete Hegseth'i işaret ederek Pete ve bütün ekiple birlikte bunu şimdi inceliyoruz dedi. Çünkü öncelikle olduğundan emin olmamız gereken bazı şeyleri teyit etmemiz gerekiyor. Şu ifadesini kullandı. Amerikan yasalarına uyulduğunu teyit etmemiz gerekiyor dedi. Başkan bizden bunu yapmamızı istedi dedi. Şimdi bunun aslında kongreyle de ABD kongresiyle de bağlantılı bir süreç olduğunu vurguladı. Türkiye'nin F-35'leri alabilmesi için Amerikan yasalarına uymasını sağlamamız, bundan emin olmamız gerekiyor dedi. Bu olduğunda daha fazla açıklama ve ayrıntı yapabiliriz, verebiliriz ifadesini kullandı ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Şimdi hem Türkiye'ye jet motoru satışı için hem de F-35 meselesinde Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sisteminin satın alması sebebiyle yaptırımlar uygulanmıştı. Dolayısıyla Trump yönetiminin hem jet motoru satışı için hem de F-35 programına olası dönüş için kongrenin onayını da alması gerekiyor. Bu yaptırımların kaldırılabilmesi için bir süredir de Trump yönetiminin bu konuda Kongre ile birlikte çalıştığını biliyoruz. Hem Senato'nun hem de Temsilciler Meclisi'nin bu konuda tutumu önem taşıyor. Bir süredir zaten temasla irtibatta olunduğunu biliyoruz ama ne kadar esneklik sağlanabilir? O konuyla ilgili bazı soru işaretleri vardı ama şunu duymuş olduk Trump yönetiminden. Bir kere ABD Başkanı Donald Trump'ın soruya verdiği yanıttan Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu memnun edecek bir şeyler yapacağım muhtemelen ifadesini kullanmış oldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den de bu konunun üzerinde tüm ekip olarak Savunma Bakanı Pete Hegseth dahil olmak üzere bu konu üzerinde çalışıldığını duymuş olduk Buse.
4: Begüm Dönmez Ersöz tüm ayrıntılarıyla işte bu toplantının ardından yapılan açıklamaları, verilen mesajları bizlerle paylaştı. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalıştı ve sonrasında kan kaybından öldü. Eşi hastanede tedavi altında.
15: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayvan ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
16: Muhammed Kavi içeride mi dediler bana? Evet dedim, içeride dedim. İsterseniz çağıralım dedim. O dedik yok dedi, çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralar açık, kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Sonra 3-4 el silah sesleri çıktı.
15: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
4: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 7-8 Temmuz tarihinde Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi hakkında bilgi verdi. Zirvenin hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Ankara'nın NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda lidere ve 100'e yakın bakana ev sahipliği yapacağını da bildirdi.
8: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 36. NATO zirvesi hem ittifakın hem de güvenlik mimarisinin geleceği bakımından kritik öneme sahip. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesini bu ifadelerle değerlendirdi.
17: Ülkemiz NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra davetli çok sayıda lidere, 100'e yakın bakana, çok sayıda üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Zirve kapsamında toplam 56.288 güvenlik personeli görevlendirilecek.
8: Duran gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Zirveye ilişkin bilgi verdi.
17: 2026 Ankara zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil. Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayisini, kriz yönetimi kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacak.
8: Duran, Ankara'nın zirveye ev sahipliğinin sembolik açıdan da güçlü bir mesaj olduğunu belirtti. Zirvenin en önemli gündem başlığının savunma harcamalarının üye ülkelerin gayri safi milli hasılalarının %5'ine çıkarılması olarak tanımlanan külfet paylaşımı olduğunu söyledi.
17: Değişen güvenlik mimarisi NATO müttefiklerini savunma harcamalarını yeniden değerlendirmeye itiyor. Ankara %3,5 artı 1,5 hedefine 2030 sonunda ulaşmayı hedefliyor. NATO 3.0 söylemi olarak ifade edilen yeni konsept daha yetenekli ve külfeti adil paylaşan bir ittifak öngörüyor. Türkiye bu yaklaşımı başlangıçtan itibaren destekliyor.
8: Duran zirveye uluslararası ve ulusal medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiğini de söyledi. Dünyanın dört bir yanından 3000'e yakın gazetecinin zirveyi takip etmek için akreditasyon başvurusunda bulunduğunu bildirdi. Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1600 çalışma alanı, 100'e yakın canlı yayın noktası hazırlandığını belirtti.
4: Washington'dan Amerika-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. Amerikan Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
18: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
19: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını Mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız, dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
4: İran Savaşı'nın sonuçları ile ilgili analizler dış basında yer almaya devam ediyor. Amerikan Foreign Affairs dergisinde yer alan bir analizde Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek yeni bir İran'ın doğduğu yorumunda bulunuldu. Analizde İslam Cumhuriyeti'nin giderek teokrasiye benzemekten ziyade sadece milliyetçi otoriter bir devlete dönüşmeye başladığını da altı çizildi.
8: İran'ın yeni büyük stratejisi, yeniden yapılanan İslam Cumhuriyeti Orta Doğu'yu nasıl yeniden şekillendirecek? Amerikan Foreign Affairs dergisinde İran Savaşı'nın sonuçlarının değerlendirildiği analizde bu başlık kullanıldı. Analizi önde gelen İran uzmanlarından Veli Nasr ve Nargis Bagoşli kaleme aldı. Analizde savaşın İran'ı yıkmak yerine beklenmedik bir şekilde dönüştürdüğü belirtildi. Tahran'ın savaş yürütme, devlet ve toplum yönetimi biçimlerini değiştirmek zorunda kaldığına dikkat çekildi. Tahran'ın elde ettiği kazanımları hem ülke içinde hem ülke dışında pekiştirmeye kararlı olduğuna vurguda bulunuldu. Savaşın Orta Doğu'yu yeniden şekillendirecek yeni bir İran'ın doğmasına yol açtığı değerlendirmesine yer verildi. İran'da Ayetullah Ali Hamenei'nin öldürülmesiyle yönetimin yeni bir nesile geçtiğine de dikkat çekildi. Yeni nesil yöneticilerin devrimi devlet yönetiminden ayırdığının altı çizildi. Analizde yeni liderler İran'ın yetenekleri ve zaafları konusunda net bir değerlendirme yapan pragmatik ve katı milliyetçiler, selefilerin aksine stratejik sabır gösterebiliyor ve kararlı bir şekilde hareket edebiliyorlar ifadeleri kullanıldı. 2025 Haziran'daki 12 gün savaşının ardından İran'da yönetimin hemen İsrail ve ABD ile bir sonraki savaşa hazırlık yapmaya başladığı belirtildi. 8 ayda önceki 10 yılda yaşananlardan daha fazla kurumsal değişime gidildiğinin altı çizildi. Ticaret, tarım ve ekonomik ve sosyal hizmetlerin yönetimiyle ilgili birçok yürütme kararının Tahran'dan taşra başkentlerine devredildiği vurgulandı. Bu süreçte teknokrat karar vericilerin yönetimi ele aldıklarına da dikkat çekildi. Geçen yılki savaşın ardından İran'ın füze fırlatma rampalarını tüm ülke geneline yayarak ve yeraltı füze tesislerinde oluşan hasarı hemen giderebilmek için bu tesislere askerlerin yanı sıra mühendisleri de konuşlandırarak hazırlık yaptığı belirtildi. Devrim muhafızları ayrıca ABD'nin Körfez ülkeleri ve İsrail'deki radar sistemleri ve askeri mevzilerini etkisiz hale getirmek için ucuz dronlara başvurduğuna da dikkat çekildi. Bu drone saldırılarının ABD'nin bölgedeki üslerinin hava savunmasını zayıflattığı ve hassas füzelerin yüksek değerli hedeflere saldırması için koridorlar açtığı belirtildi. 16 Amerikan üssü hasar görürken İran saldırılarına maruz kalan Körfez ülkelerinin de kendilerini yeterince koruyamadığı için Washington'a güvenlerinin sarsıldığının altı çizildi. İran'ın Hürmüz Boğazı'nı büyük gemilerle değil küçük sürat tekneleri, mayın ve dronlarla kapatmayı başardığı da hatırlatıldı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan gelir elde etmeyi öncelikli hale getirdiği, ekonomisini düzeltmek için ambargoların kaldırılmasına artık bel bağlamadığı yorumuna da yer verildi. İran'ın ayrıca Çin'le ilişkilerini de geliştirmek için harekete geçtiği de vurgulandı. Irak'ta İran yanlısı milislerin saldırıları nedeniyle ABD'nin bir üssünü kapatmak zorunda kaldığı ve Hizbullah'ın saldırıları nedeniyle Lübnan'da yeni bir cephe açıldığı belirtildi. Vekil güçlere karşı çıkan İranlıların bile artık bu güçleri ulusal savunmanın bir parçası olarak gördükleri vurgulandı. Analizde İslam Cumhuriyeti'nin giderek teokrasiye benzemekten ziyade sağcı milliyetçi otoriter bir devlete dönüşmeye başladığının da altı çizildi. İran'da halkın beklendiği gibi yönetime karşı ayaklanmak yerine birlik olduklarına da dikkat çekildi.
4: Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi. Gelin şimdi piyasalardaki son duruma bakalım birlikte.
15: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi görüldü. Aylık kayıp %10'a yakın.
20: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
15: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
20: Altın fiyatları tarzı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirdiği olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
4: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sümregöz'ün savunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti savunmalar başlamadan önce sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlere ilişkin bir karar verdi. Emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada toplamda 51 tutuklu sanık tahliye edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında ise 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Güçleri tarafından yapılan operasyonda Karaal'ı kaçıranlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü yapılan operasyonda ise 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darp edilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte reçetelerle ALS, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
15: Sahte reçeteler düzenlediler. Kanser, diyabet, tansiyon gibi hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçları SGK üzerinden temin ettiler. Sonra da bu ilaçları yurt dışına sattılar. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sahte reçete düzenleyerek yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde kanser, organ nakli, ADS, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eza depoları ve firmalardan temin edilerek stoklandığı belirlendi. Şüphelilerin bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerine kullanılarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
4: Yapay zeka mahkeme salonunda ilk zaferini kazandı. İngiltere'de tüm savunma stratejisini ve dava dosyasını tek başına hazırlayan yapay zeka mahkemeden de zaferle çıktı. Küçük işletmeler için dönüm noktası olarak görülen davanın ayrıntıları haberimizde, ardından üstüne konuşacağız efendim.
15: Hukuk tarihinde bir ilk yaşandı. Yapay zeka ilk davasını kazandı. Tüm dava dosyası ve savunma stratejilerinin tamamen yapay zeka tarafından hazırlandığı dava İngiltere'de görüldü. Serbest çalışan bir insan kaynakları danışmanı, tahsil edemediği 7 bin sterlin, yani yaklaşık 407 bin liralık alacağı için yasal süreç başlattı. Ancak normal bir avukatlık bürosu yerine Garfield AI isimli yapay zeka hukuk firmasına başvurdu. İngiliz barosundan geçen yıl faaliyet izni alan yapay zeka, İhtarname gönderimi, karşı tarafın iddialarına itiraz, 4 tanık ifadesi ve mahkemede kullanılacak tüm belgelerin hazırlanması sürecini tek başına yürüttü. Yapay zekanın hazırladığı dosya İngiliz bir avukat tarafından Londra Mahkemesi'ne sunuldu. 3 saat süren duruşmanın ardından mahkeme davacıyı haklı bularak alacağın ödenmesine hükmetti. Kararda Garfield AI şirketi tarihe geçti. Süreç özellikle küçük ölçekli uyuşmazlıklarda adalete erişim için küresel bir dönüm noktası olarak nitelendiriliyor. Zira birçok kişi haklı olsa bile yüksek mahkeme masrafları sebebiyle küçük alacakları için mahkeme yolunu tercih etmiyordu. İngiltere hukuk sistemi geçtiğimiz aylarda yapay zeka skandalına da sahne olmuştu. İtiraz dilekçesini yapay zekaya yazdıran bir kişi, bilgisayarın sunduğu emsal kararlar uydurma çıkınca davayı kaybetmişti. İngiltere'deki en büyük hukuk firmalarından 4'te 3'ünün yapay zekadan faydalandığı biliniyor. Yasalarda henüz yapay zeka konusunda herhangi bir kısıtlama yok. Ancak uzmanlar, hukukçular tarafından teyit edilmeyen içeriğin felaket getirebileceği konusunda uyarıyor.
4: Bu haberin üzerine şimdi bir de yapay zekanın gelişimine parantez açalım. Akademisyen Profesör Doktor Suat Özdemir bizlerle. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, iyi akşamlar, iyi geceler.
4: Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sorularıma geçmeden önce son birkaç günde, hatta 2 günde çıkan yapay zeka haberlerini hemen özetlemek isterim izleyicilerimize. Amerika'da yapılan bir araştırmada yapay zeka destekli analizler sayesinde doktorların teşhis koyamadığı 18 çocuğun nadir hastalığı belirlendi. Bu yıl yapılan üniversite sınavında 266 nete ulaşarak derece yaptı yapay zeka ve her bölüme girebiliyor, tıp, mühendislik, hangi bölüm isterse. Son olarak da hukuki bir davayı kazanıyor olması, eğitimde, sağlıkta, yargıda nasıl bir gelişim gösterdiğini, hayatımızın nasıl aslında ele geçirdiğini biraz gözler önüne seriyor. Siz bu gelişimi nasıl okuyorsunuz? Önce bunu dinleyelim.
1: Evet, gerçekten son birkaç günde yaşadığımız bu olaylar yapay zekanın günümüzde meslekleri ve yaşam tarzımızı nasıl etkilediğini gösteren en büyük örnekler oldu. Şöyle bunu aslında incelemek lazım. Yapay zekanın şu anki durumu ve gelecekteki durumu özelinde iki ayrı şekilde ben bunu ele almayı düşünüyorum. Şimdi bugünkü yapay zeka aslında hali hazırda bir takım meslekleri elimizden almış durumda.
2: Bunlar, neler onlar? Bir dinleyelim tek tek.
1: Şöyle, tabii. Bunlar öncelikle kar merkezi örneğin operasyonları şu an günümüzde %100'e yakın oranda yapay zeka destekli oluşturulan chatbotlar aracılığıyla gerçekleşiyorlar. Bunun dışında basit veri giriş işleri ya da az önce haberde de bahsettiğiniz gibi

0: Birisi tarafından domine edilebilir durumda. Ancak bu aslında şu an için yapay zeka olarak sadece ele alınan, daha doğrusu ele geçirilmiş olan meslekler, bir de yapay zekanın henüz ele geçirmediği, şu an büyük ölçüde destek olduğu fakat önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çok daha hızlı bir şekilde ele geçirebileceği orta riskli meslek grupları da var.
1: Onlar hangileri?
0: Bunların başında hemen ona geçelim. Bunların başında bizler, yani yazılım geliştiriciler geliyor aslında. Avukatlar, doktorlar, öğretmenler, akademisyenler, grafik tasarımcılar, finansal analistler bu grubun aslında en böyle tehlikede olanları, orta risk grubunda günümüz itibariyle. Bir de hiç riskli olmayanlar var. Yine günümüz itibariyle değerlendirirsek. Bunlar da belli bir fiziki yeteneğe dayanan, bir fiziki çalışmayı gerektiren, işte cerrahlar gibi, hemşirelik gibi ya da işte tesisatçılar gibi, hani bir robotik müdahale olmadan gerçekleştirilemeyecek yapay zeka tarafından meslekler. Bu önümüzdeki birkaç sene içerisinde değişmeyecek gibi gözüküyor. Yani bu seviyede gideceğiz diye düşünüyoruz. Ama bize aslında yapay zeka ve meslekler özelinde bekleyen en büyük tehlike, genel amaçlı yapay zeka dediğimiz, bu General Purpose AI olarak geçen İngilizcesi, bir kavram var. Şu an yapay zeka dediğimiz şey, az önceki örneklerde de ya da haberdeki örneğimizde de gördüğümüz üzere, girdi ve çıktığının belli olduğu bazı veri setleri üzerinden öğrenerek temel işlevleri gerçekleştiren işleri aslında tehlikeye sokuyor. Bu genel amaçlı yapay zeka ise aslında tam böyle yapay zekanın tanımı dediğimiz, sadece veri işleme değil, bunu yorumlama, muhakeme etme, planlama, aksiyon alma ve bu farklı durumlar karşısında, karşılaştığı farklı durumlar karşısında yeni stratejiler geliştirme özelliğine sahip bir şey.
1: Yani yapay gelecekte zeka gerçekten çeşidi. Hayatımızın bir parçası olacak şekilde konumlanacak zannediyorum. Biraz daha orayı açabilir miyiz? Günlük yaşamımızda bize nasıl eşlik edecek? Nelerden mesela kaçamayacağız? Ve tabii bu bize ne hissettirecek? Yani insanı daha atıl hale mi getirecek? Belki hafızasını, belki hayal gücünü, kabiliyetlerini. Bir burayı da örneklerle dinleyelim isterseniz. Nasıl bir projeksiyon çizim?
0: Elbette. Şimdi bu az önce bahsettiğimiz, zaten genel amaçlı yapay zeka devreye girdiğinde az önce bahsettiğimiz orta riskli meslek gruplarının tamamı yüksek riski grubuna girmeye başlayacak. Bunu yazılım teknolojilerinde görüyoruz. Şu an yapay zekanın geldiği seviye, herhangi bir yazılımcıya ihtiyaç duymadan çok büyük projelerin ya da çok büyük yazılımların ortaya çıkartılabilmesini sağlıyor. Bu ve benzer şeyleri avukatlık örneğinde, işte küçük çapta olan bu örnek, daha büyük boyutlara gidebilecek yorumlama kabiliyetinin artmasıyla beraber. Sizin de belirttiğiniz gibi bunun insan hayatına etkileyen bir başka yönü olacak. Her ne kadar bu gibi uygulamalar verimliliği artırsa, insanların işlerini kolaylaştırsa da sorduğunuz soru çok gerçekçi. Acaba insanlar atıl hale mi gelecek sorusu var. Cevap aslında hayır. Çünkü netice itibariyle yapay zekanın yaptığı işler insanları daha farklı şeyler üretmeye, daha farklı şeyler yaratmaya zorunda bırakacak. Çünkü mesleğinize harcadığınız büyük ölçüdeki vakit size o uzmanlık alanınızda yeni şeyler oluşturmaya yöneltecektir. Ya da farklı şeyler denemenizi yöneltecektir. Yine yazılım dünyasından örnek vermek gerekirse, rutin kod işleme ya da rutin kod yazma işleri yapay zekaya yüklendikten sonra insanların artık baktığımızda daha farklı fikirler üretmek için, daha farklı uygulamalar geliştirmek için fikir geliştirdikleri bir aşamadayız şu an. O bağlamda bunun diğer alanlara da yansımasını ben beklerim. Herhangi bir işin yapay zeka tarafından yapılıyor olması, o işi çok iyi bilen, o işin uzmanı olan kişilerin o alanda daha farklı şeyler üretmesine sebep olacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu şey için söyleyemeyiz. Standart işler yapan, rutin işler yapan kişiler ya da meslek grupları maalesef yok olmaya doğru gidecekler. Peki, ve kendilerini farklı bir alana almak durumunda kalacaklar. Buyurun.
1: Peki tabii tüm dünyada gerçekleşecek bu ve işte çok yakın bir gelecekte

0: yaşanacak. Bu bahsettiğimiz şekilde daha standart işlerde bir şekilde çalışan kişiler nasıl entegre olup nasıl uyum sağlayacaklar ya da bir istihdam dışında kalınması durumu neler getirecek dünyaya, belki ekonomik anlamda, belki sosyolojik anlamda, hani bunların çalışmaları da yapılıyor mu bu konuda? Öngörüler daha pesimist noktada mı, yoksa entegrasyon çok daha uyumlu olacak ve işte bu da bir devrim olarak hayatımızla birlikte var olup gidecek mi?
1: Evet, o konuda yapılan çok sayıda çalışma var. Maalesef çalışmaların sonuçları çok iç açıcı değil. Her ne kadar bizler yapay zeka konusunda çalışan akademisyenler ya da bu alandaki uzmanlar olarak bunun bu şekilde olmasını istemiyorsak da özellikle alt seviye işlerde insanların işlerini kaybetmesiyle beraber bir ekonomik problem yaşayacakları aşikar. Biz olaya olumlu yönden bakıp o süreci bir şekilde devletlerin yardımıyla falan atlatabilmeleri sağlanırsa eğer bu gibi insanların, onların farklı yetenekler kazanarak, yani sadece bir çağrım merkezinde çalışan personelin işini kaybetmesi sonucunda ona farklı bir yetenek kazandırıp, işte bu kodlama olabilir ya da el becerisi anlamında başka bir iş olabilir, hayatın farklı alanlarında yine yaratıcı, yani yapay zekanın en zayıf kaldığı kısmı dolduracak işlere kanalize olmalarının yine devletler tarafından sağlanması gerektiğini söylüyoruz. Bu konuda yapılmış birçok da çalışma var. Ama şu anki açıdan baktığınızda herhangi böyle bir planlamanın yapılmadığını gördüğümüzde ve düşündüğümüzde tüm dünyada, sadece ülkemizde değil, çok iç açıcı bir senaryoyla karşı karşıya olmadığımızı söyleyebiliriz.
0: Peki son olarak sizin bu gelişimi nasıl değerlendirdiğinizi de soralım. Son 1,5 dakikalık bir zamanımız kaldı. En azından bu gelişim hızından bahsetmek gerekirse korkutucu düzeyde mi, yoksa işte gelecekte o hız daha da ivmelenecek ve daha tehlikeli bir noktaya gidecek gibi mi görünüyor?
1: Evet, ivme artacak. Aslında ivmenin artmasının yanı sıra bir başka tehlike daha var. Yani tehlike demeyelim ama hani dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu gelen amaçlı yapay zeka ile birlikte robotik teknolojisinin de gelişiyor olması, ki haberlerde görüyorsunuz, siz de sunuyorsunuz genel olarak, insanların bu fiziki işlemlerini de yapay zeka tarafından yapılabiliyor olması, yani akıllı robotlar tarafından yapılıyor olması, aslında o fiziki basit seviyedeki birçok işi daha etkilemeye başlayacak. Henüz onlar tehlike içerisinde değiller çünkü robotik teknolojisi bu anlamda değil. Ancak robotikte de bir önümüzdeki 5 sene içerisinde oldukça hızlı gelişmeler olacağını görüyoruz firmaların yaptıkları yatırımlardan. O bağlamda oradaki sürecimde insan hayatını kolaylaştırmayla beraber ekonomik anlamda finansal olarak insanları zora sokacağı bir döneme maalesef giriyor olacağız. Sorunuza cevap olması açısından ve bunun da ivme olarak hızlanacağını öngörüyorum ben. Yani literatürdeki şeyler 1 sene ile 10 sene arasında değişiyor bu gibi beklentiler için. Yani ortalamasını alsak, ortalama bir 5 sene gibi bir süre içerisinde ben böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı düşünüyorum. Burada da devletlere oldukça yük düşüyor. Hani bu insanların farklı işlere kanalize edilmesi ve farklı yetenekler kazandırılması bu insanlara buradaki en kritik konu olacaktır.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
1: Rica ederim. İyi akşamlar diliyorum.
0: Sağ olun. Sınırlarımızın dışından haberler paylaşacağız bu blokta. İngiltere'nin başkenti Londra kritik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Londra İklim Haftası kapsamında düzenlenen forumda Türkiye'nin enerji dönüşümü ve COP31 vizyonu masaya yatırıldı. Etkinlikte katılımcılara seslenen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerjide adaptasyon mesajı verdi.
2: Önümüzdeki 10 yıl küresel enerji sisteminin yeniden şekillendirildiği bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün kazananları ise sermayeyi, teknolojiyi ve politikaları doğru zamanda bir araya getirebilen ülkeler olacaktır.
3: Küresel iklim diplomasisinin gözü Londra'daydı. Londra İklim Haftası kapsamında düzenlenen özel forum, Türkiye'nin temiz enerji hamlelerine ve COP31 vizyonuna odaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, uluslararası kamuoyuna kritik bir çağrı yaptı.
2: Tüm COP taraflarını ve uluslararası toplumu 2035'e kadar %35 elektrifikasyona ulaşma ve bu anlamda da gerekli yatırımı yapma ve bu hedefi belirlemeye, benimsemeye, desteklemeye davet ettik.
3: Ankara'nın yeşil enerjiye geçiş stratejisi dev yatırım hedefleriyle destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin milyarlarca dolarlık yeni yol haritasını sundu.
4: Enerji talebi son 20 yılda 3 katına çıktı. Türkiye'nin enerji stratejisinin kalbinde ise elektrifikasyon var. 2025'e kadar 120 gigawattlık rüzgar ve güneş kapasitesi kurmayı hedefliyoruz.
3: Bakan Bayraktar, karbonsuzlaşma sürecinde nükleer enerjinin oynayacağı kritik rolün altını çizdi.
4: Küçük modüler reaktörlerin büyük yatırım potansiyeli var. 2035'e kadar 80 milyar dolar şebeke yatırımı yapılacak. Bu konuda Dünya Bankası ile çalışmaya başladık. Kömür, gaz ve kömür nükleer geçişini sağlamamız gerekiyor. Bu projeler ve daha fazlası için 2035'e kadar 200 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var.
3: Hürmüz Boğazı'ndaki krize de değinen Bakan Bayraktar, alternatif enerji rotalarının önemine dikkat çekti.
0: Su verimliliğinde dijital dönem başlıyor. Yeni sistemle suyu verimli kullanan kurum ve kuruluşlar belgelendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan da yeni adımla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu yeni adım suyun her damlasını koruyan yaklaşımı daha da güçlendirecektir dedi.
5: Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. Buna göre suyu verimli kullananlara belge verilecek. Belgelendirme süreci dijital olarak yürütülecek. Süreçlerin dijital olarak yönetilebilmesi için su verimliliği bilgi sistemi kuruldu.
6: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum.
5: Su verimliliği sistemini başarıyla hayata geçiren ve ilgili belge kriterlerini yerine getirenlere mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere 3 farklı seviyede su verimliliği belgesi verilecek. 3 farklı renkteki belgelerde kurum ve kuruluşlarda su verimliliği yönetim sistemi kurulacak. Yeşil belgeyle su verimliliğini sağlayan tekniklerin ve ekipmanların kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış suların yeniden kullanımı ve kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırılacak.
0: Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekoru kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor. Ayrıntıları alacağız. NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca karşımızda. Kayhan, önce senin de bulunduğun Fransa ile başlayalım. Sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Ne söylersin Avrupa'daki durum ne ve tabii ki de sen özellikle bugün dışarıdaydın, yayın da yaptın, neler hissettin?
7: Evet, tahmin edebileceğin gibi Buse, olağanüstü bir sıcak var. Bu sıcaklar bugüne kadar görülmemiş boyutta. Hatta 1950'lerden 1940'lı yıllardan bu yana Avrupa'nın böyle sıcak görmediği söyleniyor. Hemen seyircilerimiz için bir veri aktarayım. Bugün açıklandı. Bugün 100 milyondan fazla Avrupalı 35 derecenin üzerinde bir sıcaklıkla yaşadı. Öğleden sonra özellikle. Ama daha da ilginci, bu kavurucu sıcaklardan şu ana kadar en olumsuz etkilenmiş ülke olan Fransa'nın batı sahillerinde, yani Atlantik Okyanusu sahillerindeki kentlerde öğleden önce hava sıcaklığı 40 derece kaydedildi ki bu gerçekten olağanüstü oranlar, bugüne kadar görünmemiş sıcaklıklar. Fransa'nın büyük bölümünde öğleden sonra hava sıcaklığı 40 dereceydi. Özellikle Fransa'nın merkez, batı ve güneybatı bölgelerinde, ki bunun önümüzdeki günlerde de en azından hafta sonuna kadar devam edeceği belirtilmekte. Hatta bugün tarihinin en sıcak gününü yaşadı Fransa, Buse. 1947 yılından bu yana düzenli olarak hava durumu istatistikleri toplanıyor, ölçüm yapılıyor ve 1947 yılından bu yana bu denli sıcak bir hava görünmemişti denmekte Fransız Meteoroloji Kurumu tarafından. Aynı şekilde İspanya'da 1950'lerden bu yana böyle bir sıcak hava dalgası yaşanmadı. İngiltere'de biraz önce sen de belirttin, aşırı sıcaklar gerçekten bunaltıyor. İngiltere için bir istisnai durum bu. 1976 yılından bu yana en sıcak hava kaydedildi bugün İngiltere'de, 35,7 dereceyle. Fransa'da dediğim gibi 1947'den bu yana en şiddetli sıcaklar yaşanıyor. Almanya en sıcak günlerini yarın ve cuma günü yaşayacak. Almanya zaten birkaç gündür bunaltıcı sıcaklarla boğuşuyor ama yarın ve cuma günü 40 derecenin aşılması bekleniyor ki bu da Almanya için bir rekor olacak. Tabii yarın Fransa için biraz önce bir veri daha açıklandı. Yarın 51 milyon Fransızın bu kavurucu sıcaklardan çok daha şiddetli etkileneceği belirtiliyor. Yani 51 milyon Fransız büyük olasılıkla yarın öğleden sonra 40 derece sıcak altında yaşayacak. Bu 40 derece derken tabii gölgede 40 dereceden bahsediyorum. Bu aşırı sıcaklar özellikle tren ulaşımını olumsuz etkilemekte. Raylar olağanüstü ısındığı için tren ulaşımı aksamalı olarak gerçekleştirebilmekte. Orman yangını korkusu vardı. İşte bu korkulanlar yavaş yavaş olmaya başladı. Yer yer orman yangınları var. Daha şimdiden yüzlerce hektarlık alanın kül olduğu belirtilmekte. İnşaat sektörü çok olumsuz etkileniyor. Birçok şantiyede öğleden sonra çalışılmıyor. Bu da üretimi olumsuz etkilemekte tabii. Öte yandan rafinerilerde ve nükleer santrallerde üretim yavaşlatılmış durumda. Bu da elektrik üretimi konusunda bir sorun yaratmakta ki bazı bölgelerde elektrik verilemedi kimi hanelere. On binlerce hane şu anda elektrik alamıyor. Ve su kısıntısı nedeniyle de kimi evlere su verilemiyor. Fakat daha da korkunç olanı Fransız Meteoroloji Kurumu bu sıcak hava dalgasının Temmuz ayında da devam edeceği öngörüsünde bulunmakta. Özellikle 14 Temmuz'a kadar bu tür bir kavurucu sıcak dalgasının, yani ısı dalgasının devam etme riski olduğunu belirtiyor uzmanlar burada Fransa'da, Buse.
0: Kayhan Karaca'yı dinledik efendim. Evet, Avrupa yüksek sıcaklarla kavrulurken Türkiye'de de termometreler yükseliyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece artacak. Bazı bölgelerde orman yangını tehlikelisi var yine bu yılda. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan hem riskleri hem de işte o yükselişin ne zaman gerçekleşeceğini aktardı. Haberimizde izleyeceğiz. Biz de noktalayacağız yayını burada. Ama saat başında karşınızdayız 3. dilimle. Birazdan görüşmek dileğiyle. Avrupa'yı etkisi altına alan, hatta belki de tabiri caizse kasıp kavuran bu sıcaklıkları, aşırı sıcakları konuşalım istedik. Dilek hoş geldin.
8: Hoş buldum.
0: Avrupa'yı konuşuyoruz günlerdir, aşırı sıcak, öyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Niye bu kadar sıcak? Haberde de verdik mesela, iki katı fazla ısınıyor kara Avrupa kıtası. Niye böyle oldu? Daha ne kadar devam edecek bu?
8: Şimdi iki haftadır orada devam ediyor. Son üç gündür de rekor seviyeye çıktı. Bizler bu kadar yüksek sıcaklığa alışığız. Ege'de, Akdeniz'de rahatlıkla bu kadar yükseliyor.
0: Mesela İzmir çok sıcaktır ya. İzmirliler gidiyor mesela İngiltere'ye, şuraya buraya, duyuyorum. O sıcağa benzemiyor diyorlar mesela. Nefes kesiyor diyorlar.
8: Oradaki o yeşillikler de geniş alan, çünkü onların biliyorsun yeşil. Su buharı ürettiği için daha nemli bir hava yaratıyor. Hissedilen sıcaklıklar daha yüksek oluyor Zehra o bölgede. Yani bizde de aynı sıcaklar geldiğinde hissedilen sıcaklık, evet, Avrupa'ya göre biraz daha düşük oluyor. Bir de hani bizde senede bir kere, iki kere bu yüksek sıcaklıklar geliyor ama Avrupa'ya nadir geliyor. Yani işte 5 yılda bir geliyor normal koşullarda ve kısa süre kalıyor. Bu seferki 2 hafta kaldı. Çok uzun süreli olduğu için. Şimdi bunu açıklayacağız. Ne oldu, nasıl oldu? Son 5 yıldır ama biraz daha bu yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor.
9: Asfaltın eridiğini gördük ya Avrupa'da.
8: 40'lara ulaştı, 43'lere ulaştığı yerler oldu. Şimdi ilk grafiğimizi gelsin, orada anlatalım ne oldu, nasıl oldu diye. Tüm her şeyi jet rüzgarları belirliyor. Üstte gördüğünüz o renkli kısım.
9: Nedir bu jet rüzgarları?
8: Bu 10 bin metredeki rüzgarlar, sıcak hava mı gelecek, yağmur mu gelecek, soğuk hava mı gelecek, hepsini bu belirliyor. Şimdi bu rüzgarlar çok üstten ilerlediği için Avrupa'da havayı karıştırmıyor. Yani rüzgarlar aynı yerde sıcak hava aynı yerde kaldı. Sıcak havanın başka bölgelere gitmesini engelliyor. Günlerdir o yüzden zaten burada sıcak hava var. Jet rüzgarları çok üstten gittiği için Avrupa'da bir hareket olmadı. Şimdi ikincisine geldiğimizde bu her yerde konuşulan omega blokajı nedir? Tamamıyla ne biliyor musun Zehra? Omega harfine benzediği için şu yeşil hatta bakın tam bir omega harfi rüzgarların estiği yönden dolayı estiği şekilden dolayı omega harfine benzediği için omega blokajı deniyor. Tam o Fransa'nın olduğu yerde ısı hapsoluyor tencere gibi düşünün biz buna ısı kubbesi de diyoruz. Orada ısı hapsoluyor ve hiç hareket edemiyor. Ama etrafındaki havaysa daha serin oluyor. O yüzden biz daha seriniz Türkiye. Aha. Orası sıcakken biz serin oluruz. Biz sıcakkense orası daha serin oluyor. Mesela haftaya biz daha sıcağız. Oraya da serin hava gelecek. Yağmurlu ve serin hava gelecek. Terazi gibi bir denge var Avrupa'yla, Batı Avrupa'yla bizim aramızda. Şimdi bir sonraki grafiğe gelelim. Ya da nasıl ilerleyecek? Fransa'daki evet ortalama kıyaslaması bu.
9: Yani en sıcak Fransa mı?
8: En sıcak Fransa şu anda. Ortalamadan 16, ortalamaların 16 derece üzerine çıkmış Zehra. Bunlar ortalamanın ne kadar üzerinde olduğunu gösteriyor. Hı hı. İngiltere'de 13, işte Almanya'da 12, 9 derece üzerine çıkmış. İtalya'da 8 derece üzerinde. Bize bakarsan bizde şu anda genel olarak mavi 0 gösteriyor. Ortalamalar civarındayız biz. Ama orada ortalamaların 16 derece üstü çok yüksek sıcaklıklar. Bir sonraki grafiğimize bakalım orada. Evet işte Paris 39 dereceye çıktı. Bunlar dünkü.
9: Bu, hissedilenle düşünürsek felaket gerçekten.
8: Hissedilenler evet yani 40 derecenin üzerinde bir de güneşin altındaysanız 55 derece. Evet, öyle düşünün. Yani şu anda eğer Batı Avrupa'ya ziyaret için gittiyseniz, gezmeye gittiyseniz yani dışarı çıkamayacaksınız zaten. Zamanlama çok kötü olmuş.
9: Klimalı alanlar.
8: Evet klimalı alanlar.
9: Felaket bir sıcak çünkü.
8: Yani gezebilmeniz imkanı yok.
9: Direkt bu sıcak hava. Çünkü bu kadar Avrupa kavruluyor, çok hızlı ısınıyor diyoruz. Şimdi az önce sen gösterdin Fransa 16 iken Türkiye 0 gösteriyordu. Az önce Türkiye de ısınacak önümüzdeki hafta. Burası sıcak olacak, orası serinleyecek dedin. Türkiye'ye de geliyor anladığım kadarıyla ufak ufak o sıcak hava dalgası.
8: Şimdi o Batı Avrupa'da 2 gün daha devam edecek. Yani bugün, yarın ve cumaya kadar. Sonra hafta sonu İtalya ve Polonya Balkanlara ulaşacak. Sonrasında evet önümüzdeki salı günü bizde de sıcaklıklar yaklaşık 5 derece yükselecek. Bize gelecek diyebiliriz. Salı, çarşamba, perşembe bizde de sıcaklıklar yüksek. Bakalım bugün İstanbul 29 ama salı günü 34 olacak. Ankara 35'e çıkacak. İzmir 38'e çıkacak. Yani ortalama 5 derece artacak. Adana 34 ama hissedilen 39. Salı günü normal sıcaklık 39 olacak. Bolu 27'den 35'e çıkacak. Diyarbakır zaten bugünlerde de çok sıcak. 38'lerde gölgedeki sıcaklık 43 dereceye yükselecek. Ama hafta sonu için şöyle bir uyarım olsun Zehra. Şimdi Poyraz rüzgarı bizleri rahatlatıyor. Ege'de de Karayel yönlü rüzgar var. Hafta sonu rüzgarlarımız kuvvetleniyor. İstanbul'dan itibaren tüm Ege hattında. Bu iki sorun yaratıyor. Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında bu kuvvetli Poyraz orman yangını riskini arttıracak. Orada çünkü kuru esiyor. Hafta sonu bu saydığım yerlerde özellikle Balıkesir, Çanakkale, Foça hattında orman yangınlarına karşı temkinli olalım. Bir diğer durum şu.
9: Yani anız yakmayalım, yere şişe atmayalım, izmarit atmayalım, çöp bile atmayalım. Zaten atmamamız gerekiyor da atmayalım yani.
8: Mangal da hiç yapmıyoruz.
9: Hiçbir şey yapmıyoruz.
8: Yani ormanlarda olmak o gün tehlikeli. Çünkü rüzgarımız çok kuvvetli. Bir de İstanbul'da bugünlerde rüzgar, Poyraz çok güzel serinlik veriyordu. Hafta sonu kuvvetli esecek ama şöyle bir değişiklik var. Nem artacak. Bağıl nem artacağı için serinlik sağlarken böyle kolumuza dokunumuzda biraz da yapış yapış olacağız. İstanbul için en
9: çok sevmediğimiz bir tablo aslında.
8: Evet, nemli hava. Hatta İstanbul, işte Marmara Adası, Marmara genelinde daha nemli, kuvvetli rüzgar ama daha nemli bir hava olacak. Salı, çarşamba, perşembede yüksek sıcaklıklar var. O sıcak hava bize geliyor.
9: Peki uyarıları almış olduk. Peki bu yaz nasıl geçecek Dilek? Bunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Avrupa'da kavruluyor. Nispeten Türkiye'de gelecek 5 derece yükselecek. Avrupa'ya kıyasla daha iyi durumdayız sanki ama yine sıcaklık rekorları bekliyor muyuz? Son yıllara baktığımızda işte Avrupa'da, İngiltere'de asfaltın eridiğini gördük. Ne bileyim çok inanılmaz sıcaklıklar var. Fransa'da Eyfel işte gerekçelerle erken kapatıldı. Mesela çok önlemler alınıyor. Türkiye'de de elbette çok yüksek sıcaklıklar hissediyoruz. Nasıl bir yaz geçireceğiz? Yine rekorların yaşandığı bir yaz mı olacak?
8: Zehra, artık şuna alışacağız. Artık sıcak hava dalgaları daha sık geliyor ve daha uzun süre kalıyor. Hı-hı. Yani önceden 3 gün kalıyordu.
9: Neden? İklim değişikliğinden dolayı mı?
8: Evet, iklim değişikliğinin etkileri bunlar işte. 4 gün kalıyordu, 3 gün kalıyordu. Şimdi 1 hafta, 2 hafta kalıyor. Bir, süresi uzadı. 2, sıklığı uzadı. Şimdi bizde de nasıl olacak? Bir sıcak hava dalgası gelecek ama ardından birden serinleyebiliriz. Nasıl? Avrupa, şimdi önümüzdeki hafta birden serinleyecek ve yağışlı. Yani o dengesizlik yaz boyunca devam edecek gibi. Bir de bu yıl güçlü El Niño beklediği için biz bu Ekim ayını, hatta Kasım ayını sıcak geçirebiliriz. Öyle El Niño'nun etkisiyle. Evet, yani sonbaharı sıcak geçirme ihtimalimiz var. Sonbahar sıcak geçtiği zaman.
9: Avrupa'da da böyle mi?
8: Avrupa'da da böyle olabilir. O zaman tatil uzuyor. Mesela rahatlıkla Ekim'de, Kasım'da.
9: Şimdi tatil planı yapanlar da ne kadar daha sürecek bunu duyunca sonbaharda da biz plan yapalım mı Avrupa? Madem yazın gidemeyeceğiz sonbaharda gidelim bari diyenler de
8: olma
9: olabilir.
8: Olma ihtimali var. Çünkü El Niño yıllarında sonbahar daha sıcak geçiyor.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
11: Bale kendini vücut
10: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
12: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
10: Gerçekten öyle mi?
13: Serum malzemesi çamur.
10: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
14: Siz yoksanız sanat da yok.
10: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
15: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
10: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
16: Doğa Takvimi. Bugün 25 Haziran 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
17: Bugün Denizciler Günü. Dünyayı ayakta tutan gemiler ve denizciler denilebilir. Çünkü gıdadan ilaca kadar zorunlu ihtiyaç maddelerinin neredeyse %90'ı deniz yoluyla bize ulaşıyor. Denizciler Günü'nün bu yılki kampanyası özellikle yüksek risk taşıyan ve çatışmaların yaşandığı bölgelerde denizdeki yaşamın zorluklarını vurgularken bir yandan da denizcilerin küresel ticaretin devamlılığındaki temel rolünün altını çiziyor. Dünya ticaretini taşıyorlar, risk taşıyorlar sloganı etrafında şekillenen kampanya kamuoyunu denizcileri takdir etmeye çağırıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Denizciler Günü mesajında Hürmüz Boğazı'ndaki son olaylarda dünyanın yakıt ve gıda ihtiyacını karşılamak için evlerinden çok uzakta çalışan on binlerce denizcinin mahsur kalmasına neden olduğuna dikkat çekerek şöyle söyledi. Karada yaşayanlarımız genellikle deniz körüdür. Bir kriz yaşanana kadar denizciliğin hayati öneminin farkında değildirler. Bu Denizciler Günü'nde denizcilerin cesaretini ve becerilerini onurlandıralım ve tüm fırtınalara karşı onlarla birlikte duralım.
16: Doğa takvimi.
10: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Merak sözcüğü ek aldığında merağını mı olur, merakını mı? Hukuk sözcüğü hukuku mu olur, hukuku mu? K ile biten sözcükler çekim eki aldıklarında yumuşar ve yumuşak G olurlar. Ancak bütün sözcükler değil. Daha çok yabancı dillerden gelmiş sözcüklerde bu yumuşama olmaz. Örneğin az önce sorduklarımıza bir bakalım. Merak ve hukuk. Bu iki sözcük de Arapçadan gelmiş. O nedenle ikisinin sonundaki K de yumuşamıyor. Merak ek aldığında merakını olmuyor, merakını olarak kalıyor. Öteden beri güzel giyinmeye merakı vardır. Ne olur söyle, merakımdan çatlayacağım. Aynı şey hukuk için de geçerli. Hukuka hukuku gibi, ticaret hukuku amme hukuku gibi. Böyle bir hareket uluslararası hukuka aykırıdır. Onunla 40 yıllık hukukumuz var bizim. Böyle sözcüklerden başka örnekler verelim. Ahlak, ahlaka, ahlakı. Emlak, emlaka, emlakı. Erzak, erzaka, erzakı. Evrak, evraka, evrakı. Halk, halka, halkı. Köşk, köşke, köşkü. Mahluk, mahluka, mahluku. Remork, remorka, remorku. Tasdik, tasdike, tasdiki. Tetkik, tetkike, tetkiki. TRT bu kuralı özel isimlerde de uygulardı. Orhan Pamuk'u denirdi. Kızıl Irmak'ı denirdi. Yazılırken bir değişiklik yok da söyleyişte esasen hayli yadırganan bu kural şimdilerde kullanımdan düştü gibi. Orhan Pamuk'u, Kızıl Irmak'ı kullanışını daha çok duyar olduk. Bir dinleyicimiz kafasının karıştığını söylemiş ve sormuş. Erkeğin mi, erkekin mi? Aşığım mı, yoksa Zeki Müren'in şarkısında söylediği gibi aşıkım mı? Her iki sözcükteki K sesi de yumuşuyor efendim. Erkeğin ve aşığım şeklinde söyleniyor. Türkçe diğer sözcüklerde olduğu gibi. Yatak, yatağa. Ayak, ayağa. Sorunsuz, sağlık dolu günler.
10: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Hava durumu.
19: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul 30, Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Ankara 31 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, İzmir 36 derece. Akdeniz'de güneşli ve Lodos kuvvetli, nemli esiyor. Antalya 35 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
10: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Amerikan Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. Gündem NATO'ydu. İkilinin basın toplantısında Ankara'daki NATO zirvesine ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Dinleyelim.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinden iki hafta önce Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. İki isim Oval Ofis'te bir araya geldi ve basın mensuplarının soruları üzerinden de bu görüşmeye Türkiye ve Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için harika bir iş çıkarıyor. Kendisi çok saygın, saygı duyulan bir lider ifadesini kullandı. Benim arkadaşım ifadesini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan ötürü NATO zirvesine gideceğim, orada olacağım, zirveye katılacağım dedi ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunun da altını çizdi. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak, Trump yönetiminin kongreden gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye jet motoru satışına yeşil ışık yakmayı planladığını söylemişti. Bu konuda bazı iddialar yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye F-110 jet motoru istiyor, F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye bir hediye, büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump da soruya evet sanıyorum öyle yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıfta bulunarak muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şeyler yapacağım ifadesini kullandı. Tam o noktada bu konuya ilişkin soruyu cevaplarken de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e sözü verdi. ABD Başkanı Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Savunma Bakanı Pete Hegseth'le beraber Trump yönetimi içerisinde tüm ekiple bu konuyu gözden geçirdiklerini, değerlendirdiklerini söyledi. Çünkü doğrulamamız, teyit etmemiz gereken bazı şeyler var dedi. Amerikan yasalarına uyulduğundan emin olmamız gerekiyor. Başkan Donald Trump da bize bunu yapmamızı, bizden bunu yapmamızı istedi ifadesini kullandı. Hem jet motoru satışı için Türkiye'ye hem de F-35 programına olası dönüş ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunun Kongre ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmamız, bunu sağlamamız gerekiyor şu ifadesini kullandı Başkan Yardımcısı.
0: Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi iki panel düzenledi. 15 Haziran'da gerçekleştirilen toplantıya katılan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott Bray'e anlamlı bir hediye verdi.
2: Ünlü Türk ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik, tam 66 yıldır NATO karargahlarının duvarını süslüyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Türk mozaiğini özel bir hediyeye çevirdi. Mozaik panonun baskısı, MİT Başkanı tarafından NATO İstihbarat ve Güvenlikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray'e hediye edildi. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO zirvesi öncesinde Milli İstihbarat Akademisi iki panel düzenledi. Kalın ve Bray, 15 Haziran'da gerçekleştirilen panelin açılışında kürsüdeydi. MİT Başkanı programın ardından konuğuna bu anlamlı hediyeyi verdi. NATO karargahındaki bu anıtsal mozaik, Anadolu motifleriyle süslü. 10 ton ağırlığında ve yaklaşık 50 metrekare. Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1959'da yaptığı mozaik duvar, 1960'da Türk hükümeti tarafından o zaman Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan NATO karargahına hediye edilmişti. NATO karargahı 1967'de Brüksel'e taşındı. Bedri Rahmi'nin mozaiğinin adresi de o tarihte değişti. Eser, yerleştirildiği yeni NATO karargah binasının girişinde uzun yıllardır büyük ilgi görüyor.
0: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler meclis tatile girmeden genel kurula gelecek. Düzenlemeyle terör örgütünün tasfiyesinin hızlandırılması amaçlanıyor. Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.
3: Efendim peki yasal düzenlemeler meclis kapanmadan gelir mi terörsüz Türkiye süreci için?
4: Yetiştirebildiğimiz kadar inşallah yetiştireceğiz.
5: Terörsüz Türkiye sürecinde sırada yasal düzenlemeler var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütünün tasfiyesini hızlandıracak düzenlemenin bu yasama yılında meclise geleceğini açıkladı.
6: Örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız.
5: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine tüm siyasi partilerin destek vermesi gerektiğini söyledi. Yeni Kapı ruhu vurgusu da dikkat çekti. Yeni Kapı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Erdoğan'ın yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı ortak bir mitinge ev sahipliği yapmıştı.
6: Tekrar bir Yeni Kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, sürece destek olmalı. Bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır.
5: Erdoğan mesajlarını AK Parti grup toplantısında verdi. Gündeminde CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmaları da vardı.
6: Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz. Entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet, ne ararsan hepsi var.
5: Grup toplantısında CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti'ye katıldı. Böylece AK Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 277'ye yükseldi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan ve kurultay tartışmaları sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem o tartışmaları değerlendirdi hem de kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararıyla göreve dönmesine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi. Mahkeme kararına uymamız gerekir dedi. Cumhuriyet Gazetesi'nin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere yönelik soruşturma ve davaların siyasi olmadığını da söyledi.
7: Yolsuzluk davası onlar. Tutuklu yargılamaya ben de karşıyım. Bizim öncelikle ahlaki üstünlüğü yeniden kazanmamız gerekli. Mahkeme bir karar verir, en ağır biçimde eleştirirsiniz ama ona uymanız gerekir.
5: Kılıçdaroğlu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin sözleri nedeniyle gelen eleştirilere de yanıt verdi.
7: Ben geçmişte Demirtaş'ı ziyaret ettim. Söylediğimde tutuklamayı doğru bulmuyorum. Her şeyi zamanındaki duruma göre yorumlamak gerekir. O dönem CHP'yi ısrarla PKK ile ilişkilendirme çabası vardı. Buna karşı bu adım gerekti.
5: CHP'de bir yandan kurultay tartışması da sürüyor. Kılıçdaroğlu yönetimi olağan kurultay takvimini Eylül ayında başlatacak. Olağanüstü kurultay için delege imzalarını genel merkeze ulaştıran Özgür Özel cephesi ise adım atılmaması durumunda konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.
8: Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir seçimli tercih olanağı yoktur. 45 gün içerisinde kurultayı toplaması gerekmektedir. Ve biz kendisinden tekraren bu sağduyu göstermesini bekleriz.
5: CHP'de bir belediye başkanı daha istifa etti. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. CHP'de gözler bir yandan da Yüksek Disiplin Kurulu toplantısında. Kurul, ihraç istemiyle disipline sevk edilen 9 milletvekiliyle il başkanlarının dosyalarını ele alacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın söylemleri İran'la müzakereleri zora soktu. Ancak Trump'ın paylaşımlarını Anlaşma Sanatı adlı kitaptan aldığı taktikle yaptığı belirtildi. Bunun bilincinde olan İran yönetimi ise bir psikolog ekibiyle çalıştı. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberini ekranlarınıza getirelim şimdi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump elindeki kartları yüksekten oynuyor. Bunu 1987'de kendisi ve gazeteci Tony Schwartz tarafından kaleme alınan Anlaşma Sanatı adlı kitaba dayanarak yapıyor. Amerikan The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump'ın beklenmedik çıkışları, tehditleri ve söylemleri Anlaşma Sanatı kitabında öne sürülen bir müzakere taktiği. Amaçsa karşı tarafta kaygı uyandırıp beklenen tavizleri elde etmek. Ancak İranlılar da bunun farkında. Tahran yönetimini temsil eden isimlerin bu kitabı okuduğu belirtiliyor. Hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın verebileceği olası yanıtlar için psikolog ekibine danışıldığı da aktarıldı. Trump'ın İran'a yönelik son tehdidi Tahran'ın müzakere ekibinin masadan kalkmasına yol açtı. Garibaf'ın müzakere masasında Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, tehdit ve baskı altında asla müzakere etmeyiz dediği belirtildi. İranlı yetkililer ve arabulucular, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın tehditlerinin Tahran'daki pragmatik yetkililerin de iknasını güçleştirdiğini vurguladı. The New York Times gazetesi de tarafların karşılıklı olarak birbirlerinin açıklamalarını yalanlamasını bir taktik olarak değerlendirdi. Trump açıklamalarıyla tercih ettiği sonuçları bir yan anlaşma gibi sunuyor. Böylece İran'ı olası nihai anlaşmanın unsuru olarak köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tahran'ın karşı taktiği de Washington'dan gelen söylemlerde doğruluk payı olsa dahi derhal bu ifadelerin reddedilmesi. Böylece hem anlaşma için bir pay bırakılmış hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin söylemleri savuşturulmuş oluyor. Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Düşünce Kuruluşu Brookings Enstitüsü'nün İran uzmanı Susan Maloney'e göre bu noktaya ulaşılması taraflar arasındaki uçurumun da ne kadar büyük olduğunu gösteriyor.
0: İsrail-Lübnan hattındaki görüşmelerde ilerleme sağlandığı belirtiliyor. Washington'daki görüşmeler devam ediyor. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören pilot proje var.
2: İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması Amerika Birleşik Devletleri İran hattındaki müzakerelerin temel başlıklarındandı. Müzakerelerde Lübnan konusunda uzlaşı sağlanırken İsrail ile Lübnan arasında da görüşme trafiği başladı. Müzakerelerin ilk turu Washington'da yapıldı. Masada İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bazı bölgelerin Lübnan ordusuna devredilmesini öngören Amerika Birleşik Devletleri destekli teklif var. İsrail yetkililer görüşülen pilot proje kapsamında Lübnanlı askerlerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından eğitileceğini ve güvenlik taramasından geçeceğini, İsrail'in ise sınırdaki tampon bölgede askeri faaliyetleri de devam ettireceğini aktardı. Reuters'a konuşan Lübnanlı bir yetkili ise görüşmelerin İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine odaklandığını belirtti. Lübnan basınına göre İsrail, Lübnan ordusunun Ali El Tahir tepesine konuşlandırılmasını ve Hizbullah'a ait tesislerin Amerika Birleşik Devletleri gözetiminde imha edilmesini talep ediyor. Habere göre ayrıca İsrail 1986 yılında Lübnan'da kaybolan İsrailli pilot Ron Arad'ın akıbetinin Lübnan tarafından açıklanmasını istiyor. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM'un Lübnan'daki ateşkesi ve çatışma durumunu izlemek için başlattığı mekanizma da gündemde. Detaylar henüz açıklanmadı ancak İran'da bu mekanizmaya temsilci gönderecek. Yeni mekanizma Washington yönetiminin 2024 yılında oluşturulan ve Lübnan, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve Birleşmiş Milletler'in bulunduğu yapının yerini alacak. Taraflar arasında pazar gününden bu yana ateşkes büyük ölçüde korunmuş durumda. Ancak İsrail güçleri Güney Lübnan'ın derinliklerinde konuşlanmaya devam ediyor.
0: Meclis Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı seçimi yapıldı. İki adayın yarıştığı seçimde Sayıştay Başkanlığı'na Metin Yener yeniden seçildi. Meclis Genel Kurulu'nda yapılan Sayıştay Başkanlığı seçimi için mevcut Sayıştay Başkanı Metin Yener'le Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık yarıştı. Gizli oylamaya Cumhuriyet Halk Partisi muhalefeti aday belirleme ve söz hakkı tanınmaması gerekçesiyle katılmadı. Gizli oylamada Yener 272 milletvekilinin oyunu aldı. Bahtiyar Sazlık 14 oy alırken 3 oysa geçersiz sayıldı. Bu oylama sonucuyla Metin Yener ikinci kez Sayıştay Başkanı oldu. Yener'in görev süresi 5 yıl olacak. Eski Ülke Ocakları Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş'in ölümüne ilişkin davada 9 sanık hakim karşısına çıktı. Ateş'e ait bilgileri temin etmek ve ölümünden sonra sanıkları saklamakla suçlananlar hakkında Ankara 34. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Avukat Serdar Öktem ölümü nedeniyle dosyadan düşürüldü. 9 sanıklı dava Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görüldü. Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç, sanıkların tutuksuz yargılandığını hatırlattı. Adli kontrol şartını ihlal ettiklerini öne sürdü ve tutuklanmalarını talep etti. Mahkeme talebi reddetti. Duruşma 18 Kasım'a ertelendi. Mersin'de cinayet planını soybağına uzanan bir sır çözdü. Jandarma ekipleri öldürdüğü değerlendirilen şahsın kimliğini DNA'dan soybağına ulaşarak belirledi. Maktulün cansız bedeni bulunamadı ama elde edilen delillerin ışığında cinayet zanlısına kasten öldürme suçundan 25 yıl verildi.
5: Sır perdesi aralandı. Cesetsiz cinayet dosyasında katil zanlısı 29 yıl ceza aldı.
9: Ceset olmadan mahkumiyet kararı verilebilir bilinenin aksine. Şöyle ki her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı ve açıklayıcı deliller varsa, suçu net bir şekilde ortaya koyabiliyorsa deliller, cesedin bulunmasına gerek yok.
5: Mersin'de inşaat işçisi şüpheli Nesim Özkan geçen yıl binanın sahibini aradı. İnşaatta bir kişiyi ölü bulduğunu, üzerinde de kendisini suçlayan bir not olduğunu söyledi. Paniğe kapılan bina sahibi jandarmaya haber verdi. Arama yapan jasat cansız bedeni bulamadı. Olay yerinden alınan kan örneklerinden birinin işçi Nesim Özkan'a ait olduğu belirlendi. Diğer kanın kime ait olduğunun belirlenmesi için DNA'dan yola çıkılarak soybağı incelendi. Kahramanmaraş'taki aileye ulaşan ekipler 57 yaşındaki İbrahim Kahya ile 6 yıldır görüşmediklerini öğrendi. Öldürüldüğü düşünülen İbrahim Kahya'nın en son inşaat işçisi Özkan'la buluştuğu belirlendi. Jandarma ekipleri şüphelinin maktule ait altın zincirleri Mersin'de sattığını da kamera kayıtlarından belirledi. Gözaltına alınan cinayet zanlısı hakkında kasten öldürme suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti her ne kadar cansız bedeni bulunmasa da İbrahim Kahya'nın öldürüldüğünü kabul etti. Sanık hakkında kasten öldürme suçundan 25 yıl, nitelikli hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.
0: Van Erciş Karayolu'ndaki kazada şehit olan 27 yaşındaki uzman çavuş Samet Karabulut Adana'da son yolculuğa uğurlandı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu Sarışam ilçesi Buruk mezarlığına getirildi. Tören mangasının omuzladığı tabut musallaha taşına konuldu. Tören sırasında baba Zeki Karabulut yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi. Şehit uzman çavuş Samet Karabulut'un cenazesi kılınan namazın ardından cenaze aracına taşındı. Şehit Buruk mezarlığında toprağa verildi. Ve Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza Öztoy'un hayatını köpek saldırısıyla ilgili Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildi. Konuya ilişkin açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Açıklamada 29 Nisan'da meydana gelen köpek saldırısıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin incelemesinin tamamlandığı belirtildi. Yapılan incelemede Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonu hakkındaki yasal yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edildi. Vatandaşların, muhtarların ve resmi kurumlardan yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin hiçbir toplama faaliyeti yürütmediğinin altı çizildi. Belediyenin savunma olarak hayvanları toplamak için araç bulunmadığı yönündeki iddiasının ise gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Taraf ifadeleri ve somut belgeler ışığında yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali tespit edilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği ifade edildi. Açıklamada bakanlığımız vatandaşlarımızın can güvenliğini koruma ve kamu görevlilerinin sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesini sağlama konusundaki kararlılığını titizlikle sürdürecektir denildi. İstanbul'da 7. kattaki açık unutulan pencerede görülen kedi mahalleliyi harekete geçirdi. Uzun uğraşlar sonucunda yüksekten atlayan kedi plaj şemsiyesiyle kurtarıldı. Mahallelinin Karabela ismini verdiği yavru kedinin sağlık durumu iyi.
10: Yüksekten düşen kediyi şemsiye ile kurtardı. Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 7 katlı binanın en üst katındaki daire sakini iddiaya göre penceresini açık unuttu. Sahiplendiği kedisi ise pencereye çıktı. Durumu fark eden sokaktaki vatandaşlar harekete geçti. Esnaf Hamza Ayaz dükkanın önündeki şemsiyeyle kediyi kurtarmaya çalıştı. Bir süre sonra kedi 7. kattan aşağı atladı. Yürekleri ağza getiren o anlarda neyse ki korkulan olmadı.
11: Biz de baya böyle bir tedirgin olduk yani. Bir anda gördük, kalbimiz yani baya böyle yüreğimiz ağzımıza geldi gördüğümüz zaman. Hızlı bir şekilde benim aklıma gelen ilk şey benim dondurmalara kullandığım şemsiye geldi. Dışarıya çıkarttım. Nezir arkadaşımız kurtardı kediyi. Allah ondan razı olsun. Şu an durumu gördüğünüz gibi bayağı iyi.
9: İsmi Karabela.
11: Tabii tabii, mahallemizin kedisi bu zaten. Biz kedileri burada çok severiz.
12: Şemsiye yani takip ediyordum. Şemsiye çekip haberi yukarı bakıp duruyordum. O an bir baktım kendini zaten aşağı atarken şemsiyeyi tuttum. Şemsiye otururken zaten kedi de düştü tabii. O çarpmanın etkisini yani yumuşatmak amaçlı şemsiyeyi tuttuk yani. Şu an durumu çok iyi.
10: Mahalleliyi harekete geçiren o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile Martı Teknoloji AŞ arasında görülen haksız rekabet davasında mahkeme karar verdi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Martı Şirketi ve İstanbul Taksiciler Esnaf Odası avukatları katıldı. Mahkeme heyeti Martı Tek ve Tek Sürücü Hizmeti'nin haksız rekabet oluşturduğunu belirterek bu rekabetin önlenmesine karar verdi. Martı Scooter ve Martı Motosiklet Hizmeti ile ilgili ise mahkeme herhangi haksız rekabet oluşmadığını belirtti. Avrupa sıcak hava dalgasının etkisinde başta Fransa olmak üzere pek çok ülkede sıcaklık rekorları kırılıyor. İtalya'da pek çok kentte kırmızı alarm verilmiş durumda. İngiltere'de ise önümüzdeki günlerde havanın daha da ısınacağı tahmin ediliyor.
2: Avrupa son yılların en etkili aşırı sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Aşırı sıcak havadan en çok etkilenen ülkelerin başında Fransa geliyor. Ülke genelinde salı günü sıcaklık ortalaması 29,8 derece olarak ölçüldü. Bu Fransa'nın şimdiye kadarki en sıcak günü olarak kayıtlara geçti. Fransa'da gece sıcaklığı rekoru da kırıldı. 22 Haziran'ı 23 Haziran'a bağlayan gecenin ortalama 21,6 dereceyle Fransa tarihinin en sıcak gecesi olduğu belirtildi. Ülkede bazı bölgelerde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Ülke genelinde sıcaklık kaynaklı ölümler meydana geldi. Elektrik altyapısı da aşırı sıcak hava nedeniyle zorlandı ve 100 binden fazla haneye elektrik verilemedi. Fransa'da birçok ormanlık alanda yangın çıktı. Yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle Fransa genelinde binlerce okulda eğitime ara verildi. Bazı okullarda ise ders saatlerinde değişikliğe gidildi. Demir yolu ulaşımı da aşırı sıcak havadan etkilendi. Tren seferleri yavaşlatıldı. Sıcak hava turizmi de vurdu. Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nin kapanış saatleri öne çekildi. Binaların pek çoğunun aşırı sıcağa uygun tasarlanmaması nedeniyle ülkede klima ve vantilatör satışları hızlandı. Fransa'da önümüzdeki günlerde de sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor. İtalya'da da aralarında başkent Roma ve Milano'nun bulunduğu pek çok kent için aşırı sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Sıcak havanın vurduğu bir diğer nokta ise İngiltere. İngiltere Meteoroloji Kurumu, Londra ve güney bölgelerinde sıcaklığın 39 dereceye kadar yükselebileceğini ve Haziran ayı rekorunun kırılabileceğini açıkladı. Yüzlerce okulda eğitime ara verilirken, raylarda oluşabilecek teknik arızaları önlemek amacıyla tren seferleri azaltıldı. Belçika'da da etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle, ülke genelinde ulusal sıcak hava alarmı ilan edildi. Yaşanan olağanüstü sıcak hava dalgasının gelecek günlerde daha da şiddetleneceği ve pazar gününe kadar süreceği belirtildi. Belçika'nın büyük bölümünde sıcaklıkların 35 dereceyi aşmaya başlayacağına ve cuma günü 38 dereceyi göreceğine dikkat çekiliyor.
0: Şanlıurfa'da sıcaklıkların yükselmesiyle boğulma vakaları artmaya başladı. Kentte bir dizi önlem alındı. Kurbağa adamlar olarak bilinen sualtı arama kurtarma ekibi boğulmaların önüne geçebilmek için mesai harcıyor.
2: Yazın gelmesiyle boğulma vakaları artmaya başladı. Ekipler harekete geçti. Sualtı arama kurtarma ekipleri 24 saat görev başında.
13: Biz sualtı grup amirliği olarak 7 gün 24 saat esasına göre teyakkuz halindeyiz. Meydana gelen boğulma olaylarına seri ve etkili bir şekilde müdahale ediyoruz.
2: Şanlıurfa'da artan sıcaklıklarla birlikte sulama kanalları ve göletlerde boğulma vakaları gelmeye başladı. Artan can kayıpları üzerine kentte suya girmek yasaklanmıştı. Boğulma vakalarına karşı bir de sualtı arama kurtarma ekibi kuruldu. Bir komiser yardımcısı ve 7 polis memurundan oluşan kurbağa adamlar kanal, gölet ve baraj çevrelerinde nöbet tutuyor.
13: Sulama kanalları tarım için sulama amaçlı olup yüzmek kesinlikle yasaktır. Yüzmek tehlikelidir. Akıntı çok fazla olduğu için profesyoneller için bile risk teşkil etmektedir.
2: Ekipler yasağa uymayanları uyarıyor. Aydınlardan çocuklarının sulama kanalları ve göletlerden uzak tutmalarını istiyor.
0: Prostat kanserinde yaklaşık %15 oranında kalıtsal geçiş var. Uzmanlar bu nedenle düzenli kontrol ve erken tanının önemine dikkat çekiyor.
14: Yaşlanan erkeklerde de en çok karşılaştığımız bir hastalık var. Prostat hastalıkları. 50'li yaşlarda 100.000'de 7 görülen prostat kanserleri 80'li 90'lı yaşlara geldiğinde neredeyse %30-40'lara kadar çıkacak yüksek bir orana çıkıyor.

0: Profesör Doktor biri erken tanının önemine de dikkat çekti.
1: Kanserin her türü için geçerli olan bir ilke var. Erken tanı, prostat kanseri içinde yaşlanan nüfusla beraber erken tanı en önemli konu. Prostat kanserinin erken tanısı aslında son derece basit bir tanı.
2: Dün Ankara'da diş hekimlerinin sesi yükseldi. Konu bir süredir devam eden diş hekimliğinde uzmanlık tartışmasıydı. Türk Diş Hekimleri Birliği doktoralı diş hekimlerine uzmanlık yolunu açan kararı yargıya taşıdıklarını duyurdu.
3: Uzmanın hakkını korudu.
4: Uzmanın hakkını korudu.
5: Sağlık Bakanlığı'na yürüdüler. Doktoralı diş hekimlerine uzmanlık hakkına itirazlarını dile getirdiler. Ankara'da diş hekimlerinin eylemi vardı.
6: Bu kendi geçmiş iştahatıyla da çelişmektedir. Kurulun 684 nolu kararında uzmanlık eğitimiyle doktora eğitiminin farklı amaçlara hizmet ettiği, doktora eğitiminin akademik ve araştırma odaklı niteliğinin korunması gerektiği, uzmanlık eğitiminin ise sağlık hizmeti sunucusu yerleştirmeyi amaçladığı açıkça ifade edilmiştir.
5: Diş hekimliğinde uzmanlık tartışması sürüyor. İtirazlardan biri doktoralı diş hekimlerin aldığı akademik eğitimin klinik süreçten farklı olduğu yönünde. Türk Diş Hekimleri Birliği Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 2011-2026 yılları arasında doktora yapmış diş hekimlerine uzmanlık kapısını açan kararına karşı Danıştay'da dava açtığını duyurdu.
7: Bugün burada aslında konuşmamız gereken asıl sorunlar bunlardır.
5: Doktoralı diş hekimleri de meslek örgütlerinin açıklamalarına tepkili. Yapılan itirazlara karşı alınan karar Şubat ayında YÖK tarafından doktora programlarına yeni öğrenci alımının sonlandırılması ve gelecekte tek uzmanlık yolunun diş hekimliği uzmanlık sınavı olması yönündeki düzenleme sonrasında doktoralıların belirli kriterleri sağlamaları halinde denklik elde edebilmelerine ilişkindir ifadeleri kullanıldı. Sağlık Bakanlığı doktoralı diş hekimlerinin de diş hekimliği uzmanlık sınavına girdikten sonra gerekli eğitim aldıklarını belgelemeleri halinde uzmanlık belgesi alabileceğini açıklamıştı. Bu haktan faydalanabilecek yaklaşık 4000 diş hekimi olduğu belirtiliyor.
2: Kamu borçlarında yapılandırma süresi 72 aya çıktı. Düzenleme ay ortasında uygulanmaya başlanmıştı. Borcunu 31 Ağustos'a kadar yapılandıranlar düşük faiz oranından faydalanabilecek. İlk taksitini ödeyenlere haciz işlemi de uygulanmayacak.
0: Kamu borcunda ilk taksit ödeyenlerin icra işlemi duracak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği ay ortasında resmi gazetede yayımlandı. Emlak, motorlu taşıtlar, gelir vergisi ve diğer borçlarda yapılandırma şartları kolaylaştırıldı. Ödeme vadesi vatandaş için 48 aya, şirketler için 72 aya çıkarıldı. Vadeleri uzatan düzenleme artık hep hayatımızda olacak. Yani başvuru için bir zaman kısıtlaması yok. Ancak 31 Ağustos'tan önce başvuranlar %29 faiz oranından faydalanabilecek. Bu tarihten sonra başvuru yapanların yapılandırması %39 faizden gerçekleştirilecek. Ağustos sonuna kadar başvuranlar ilk taksidi Eylül ayında ödeyecek. Haklarında icra ve haciz olanlar ilk ödemeyi yaptıklarında işlemler durdurulacak. Yapılandırma vergi dairelerine giderek ya da E-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
2: Şimdi bir deprem haberiyle devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Şiddetli sarsıntı sonrası tsunami alarmı verildi. Bir yeni gelişme bir kez daha tekrarlayalım. Deprem Venezuela'da meydana geldi. 7,1 olarak ölçüldü büyüklüğü ve şiddetli sarsıntı sonrası tsunami alarmı verildi. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzeybatısındaki Moron kasabası. Amerika Birleşik Devletleri tsunami uyarı merkezi sarsıntının merkez üssüne 300 kilometredeki kıyı bölgeler için tsunami uyarısında bulundu. Yetkililer Puerto Rico ve Virgin adalarının da tsunami tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Bu deprem haberini verdik. Şimdi devam edeceğiz. Sporun gündemiyle Dünya Kupası'na bakacağız. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. A milli takımda Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı kupadaki son maçı için hazırlıklarını sürdürüyor. Şimdi Los Angeles'a gidelim. NTV Spor Müdürü Emin Çağlar konuğuyla birlikte bizleri bekliyor.

0: Daha doğrusu Emin bugün tek başına anlatacak oradaki notlarını. Bize Emin merhaba. Şimdi neler aktaracaksın? Oradaki atmosferi dinleyeceğiz ve tabii ki de Türkiye'nin yine Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacağı bir maç var. Bu maça dair elimizdeki bilgiler neler? Bugün Dünya Kupası'nda hangi maçlar oynandı? Seni dinleyelim.
1: Buse merhaba. Tek olmamın nedeni şu, Vincenzo Montella'nın basın toplantısı devam ediyor. Ben de kendi sorumu sordum, bir soru daha soruldu, onu bekleyip çıktım yayına yetişmek için. Normalde daha uzun bir yayın planlıyorduk ama süremiz el verdiği kadar. Geçelim sorulara ve cevaplara. Vincenzo Montella görevde kaldığını, görevde kalacağını açıkladı. Başkandan, oyunculardan aksi bir istek, karar gelmediği sürece milli takım teknik direktörlüğü görevine devam ediyor. Bunu şu yüzden söylüyorum. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da demişti. Böyle bir şey söylemesine izin vermedik diye önüne geçmiştik demişti. Evet, federasyonun Montella'ya, Montella'nın federasyona, oyuncuların Montella'ya, Montella'nın oyunculara hem saygısı hem güveni o karşılıklı bir şekilde devam ediyor. Kenan Yıldız başladı önce. Kenan Yıldız'dan da bahsedelim. Ardından Montella'yı biraz daha detaylandıracağım. Kenan çok üzgün olduklarını, ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ama yetmediğini, bundan sonraki turnuvalarda %100'lerinden daha fazlası neyse onu vermek istediklerini ve ülkeyi mutlu etmek istediklerini söyledi. Onun hem Avustralya hem Paraguay maçındaki ikili üçlü savunma karşısında çalım oranının, başarı oranının düştüğünü sormuştum. Acaba bu yani kendi performansından mı kaynaklanıyor yoksa Montella'nın onun üzerine çizdiği oyun performansından, kurgusundan mı diye. Hem Juventus'ta hem de burada setler aynıydı. Hocamızın o performansın üzerinde onun oyun sisteminin performansının üzerinde olumsuz bir etkisi yok ifadesini kullandı. Alman milli takımı ile ilgili orada da arkadaşları olduğunu söyledi. Can Uzun'la konuştuğunu, en yakın arkadaşı, onun oynamamasını, az süre almasının etkileyip etkilemediğini sordu. Bunların olmadığını belirtti. Tekrar gelelim Vincenzo Montella'ya. Vincenzo Montella uzun bir giriş yaptı. Onu söyledi. Uzun bir konuşma yapacağım. Şimdiden özür diliyorum ama söylemek istediklerim var dedi. 2023 ayında göreve başlamıştı. Hırvatistan maçı öncesi Avrupa Şampiyonası elemeleri. Oradan itibaren hem maç maçlık süreci anlattı, hem periyotları anlattı, neleri başardığını anlattı, oyuncu grubuyla olan ilişkisinden bahsetti. Ardından Avrupa Şampiyonası'ndaki başarı, Uluslararası Ligi tabii ki var. Dünya Kupası'na geldi. Dünya Kupası'nda nasıl çalıştıklarını, iki maçın istatistiklerini paylaştı. Turnuvanın belirli alanlarında bunun en iyi dereceler olduğunu söyledi. Ama evet sonuç gelmedi. Ama bu uzun soluklu bir yol ifadesinde kullandı. Bunu yapmasının bir nedeni vardı. Onu ben kendi sorumu sorup cevabını alınca öğrenmiş oldum. Öğrenmiş olduk tüm Türkiye olarak. Yani Vincenzo Montella oyunculara getirilen eleştiriler, performans eleştirisine hiç karşı değil ama saygı sınırlarını aşan eleştiriler üzerinden şikayetçi, oyuncularını korudu, kendisine dair bir şey söylememişti. Ben sorumu 3 yıllık bir süreçte başarılarını saydım. Türkiye hiç hem Dünya Kupası'nı hem Avrupa Şampiyonası'nı aynı teknik adamla gitmedi diye belirttim. 3 yıllık yapılanma bir tarafta, diğer tarafta da 2 maçlık sonuçlar. Milli takım teknik direktör olarak görevine devam etme hakkına sahip mi? Bunu görüyor mu ifadesini kullandım. Evet dedi. Göreve devam etmek istiyorum dedi. Çünkü buradaki ortamı biliyor ifadesini kullandı. Yani herkesin merak ettiği soru buydu. Montella tamam mı, devam mı? Montella'yla devam ediliyor, Montella'yla. Umarız bundan sonraki süreç daha sağlıklı bir şekilde planlanır her açıdan.
0: Notları dinledik. Los Angeles'tan notlarını aktardı bizlere Dünya Kupası ile ilgili olarak. Fenerbahçe yeni sezonu açtı. Kamp için Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden sarı lacivertlileri taraftarlar karşıladı.
2: Fenerbahçe'de yeni sezonun heyecanı başladı. Düzce'deki Topuk Yaylası tesislerine giden kafileye coşkulu bir karşılama yapan taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a destek verdi.
3: Oley! Oley! İsmail Kartal! Fenerbahçe çocuğu!
2: Sarı lacivertlileri bekleyenler arasında ismi Aziz Yıldırım olan bir çocuk da vardı.
3: Önce iki tane kız evladım oldu benim. Hep dua ettim bir oğlum olursa adını Aziz koyacağım diye. Aziz Yıldırım oğlumun adı. Gurur duyuyorum onunla. Aziz Yıldırım'ı çok seviyoruz. Aziz Yıldırım'dan ötürü bu sene çok umutluyuz. Şampiyonluk kesin, bu sene kesin gelecek.
2: Dünya Kupası'ndaki oyuncuların katılmayacağı topuk yaylası kampı 2 Temmuz'a kadar sürecek. 5 Temmuz'da 3 hazırlık maçı için Avusturya kampına gidecek Fenerbahçe, 21 veya 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Polonya temsilcisi Górnik Zabrze ile karşılaşacak.
0: Noktalıyoruz efendim. Saat başında Canan Arslan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sıra dışı hayatlar.
5: Ben Ayşenur Sena Tarakçı. Sosyal medyada Pigmentsiz İnsan adıyla albinizm üzerine videolar çekiyorum. Yani albinoyum ve dolayısıyla yine albinizm nedeniyle %5 görüyorum. Pek çok insan albinizmin ne olduğunu bilmiyordu. İşte beyaz saçlı birini gördüğü zaman yabancı uyruklu olduğunu düşünüyordu. Ya da beyaz olmayı bilse bile görme bozukluğunu bilmiyordu. Benim de aslında çıkış noktam biraz buydu. Hani sosyal medyada albinizmi anlatalım, insanlar bilinçlendirelim. Albino çocuklar için de biraz hani velileri için de rol model olayım. Çünkü ben de onların yaşındayken bir rol modele çok ihtiyaç duyuyordum. Bana yol göstersin, doktor önersin, ne yapacağımı söylesin. Bana biraz umut versin. Çünkü geleceğe yönelik çok depresif ve umutsuz, gerçekten bir trajik bir vakaya dönüşüyor albino çocuklar ister istemez. Biraz umut kaynağına ihtiyaç vardı. Şu anda ben de onu yaratmaya çalışıyorum. Albinizm hem anneden hem babadan gelen iki çekinik genle ortaya çıkan bir genetik farklılık aslında. Yani şöyle, sizin vücudunuza, saçınıza, kaşınıza, kirpinize renk veren melanin pigmenti benim vücudumda hiç yok. Dolayısıyla vücudum bunu üretmeyi de bilmiyor. Yani dolayısıyla doğuştan renksiz olarak dünyaya geliyorum. Yani beyaz ve platin saçlı olarak dünyaya geliyorum. Bu pigment aynı zamanda annenin karnındayken fetüsün gözünü de geliştiren bir şey. Dolayısıyla pigment olmayınca o göz gelişemiyor. Gelişemeyince de sonra maalesef hiçbir şekilde lensle, gözlükle, ameliyatla bir tedavisi yok. Dolayısıyla albinolar fix, hiç değişmez. %5, %10 arası bir görmeye sahip. Yani az görenler. Asıl problem biraz şeyle başladı. Ne zaman ki ailemle dışarı çıkmaya başladım, beni gezdirdiler. İşte sürekli aileme sorular soruluyordu. İşte çocuğunuz niye böyle? Saçını mı boyattınız bu yaşta bebeğin? Yazıklar olsun size işte. Aa, eşiniz mi yabancı? Vesaire. Çok fazla soru soruluyordu. Ya da işte Rus uyruklu olduğumuzu düşünüyorlar. Annem de kapalı bu arada yani. O kadar anlamsız ki. Tam bir Anadolu insanı yani. Nasıl düşünebilirsin bu kadının Rus olduğunu? Dolayısıyla böyle sorular soruluyordu ve hani ailem de onlara nacizane cevap vermeye gayret gösteriyordu. Ama bir noktada artık ben ne zamanki okul hayatına başladım, sorular artık bana gelmeye başladı. Aileme de bu arada hani çok sorulduğu bir noktada annem artık tepesini tas atmış ve şey demiş. İşte çamaşır suyuna düşürdüm beyaz oldu, yani ne cevap bekliyorsun benden diye. Millete bunu yazık ciddiye alıp bu yaşta çocuğu çamaşır suyuna nasıl düşürürsün, sen nasıl bir annesin Allah'ım yani böyle vukuatlar. Sonrasında da bana çok şey geliyor hala daha. Niye o kadar yakından bakıyorsun telefona? Gözünü dibine soktun. İşte o ne öyle, içine düştün. Daha dün oldu yani, yaşlı bir amca gelip bana bir anda musallat oldu. Ya kardeşim yoluna devam etsene ya. Zaten görebiliyor olsam ben bu meredi gözümün dibine sokmam. Böyle bir yaşlılarla mücadele. Ya da gelip şey soruyorlar. Bu yaşlı saçını niye boyattı? Çok yazık. Tabii benim de eğitim hayatım korkunçtu. Yani ya gerçekten şurada önemli bir nokta var. Eğitmenin, yani öğretmenin gerçekten çok bilinçli ve duyarlı olması gerekiyor. Bilinçsiz birine denk gelmişsiniz. Yani geçmiş olsun. Çok büyük bir travma. Benim ilkokul öğretmenim beni sınıfında istemedi. Çünkü az görüyor yani. Bununla uğraşmak zor olur. İşte çocukları da şey yapar. Zaten göremiyor da. Siz en iyisi engeller okuluna gönderin, dedi aileme. Çok kötü yani, bizim için de ciddi bir travma. Dolayısıyla bir şekilde ilerlettik ama dediğim gibi biraz problemliydi. Çünkü en ön sırada bile otursam tahtada yazılanları göremiyorum. Dolayısıyla çok iyi bir dinleyiciyim. Çok iyi duyarım. Yani görmeyince dolayısıyla bütün dersleri hep dinleme üzerine öğrenme gayretindeydim. Ya da işte şey de vardı tabii, hani defterimi alıp tahtanın olduğu duvara defterimi yaslayıp bütün ders ve bu hani 8 saat düşünün, 8 saat ayaktasınız tüm gün ve bütün yıl bu böyle. Dersi ayakta takip ediyorum. Hocanın yazdığını hemen daha tahtadan bakıp defterime yazıyorum. Hem onur kırıcı bir şey bütün arkadaşlarınızın önünde ayakta durmak. Hem de arkadaşlarınız da size yeter artık Ayşenur çekil otur diyorlar. O da yine kalp kırıcı. Otursam bu sefer dersi nasıl takip edeceğim? Çıkmaz tam, yani gerçekten korkunç. Ya da zorbalık da hakeza yani. Özellikle bak, ilkokul çağında öyle değil ama özellikle liseye geçince gençler biraz daha hırçınlaşıyorlar. Öyle olunca zorbalık yapmak onlara cool görünüyor. Aa, ben havalıyım, ben o kadar alfayım ki diğerlerini ezebiliyorum. Jungle'daymışız gibi davranıyorlar. Onu oturtmak da biraz tabii zor oluyor. O yüzden pek çok albino kişi bir noktada eğitim hayatını yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Çok normal bir şey çünkü şöyle, şimdi zaten az görüyorsun, görme bozukluğu hiç unutamayacağım bir problem. Okulda kimse senin arkadaş olmuyor. Herkesle problemlerimiz aynı. Bakın sizinle işte iş problemleri, ilişki problemleri, sağlık problemleri ya da ne bileyim işte geçim sıkıntısı birebir aynı. Hiçbir farklılık yok. Ama bir de benim asla geçmeyecek bir hastalığım var. Hatta pek çok hastalığım var. Şu an durumun çok bilincindeyim. Bu tamamen genetik bir hastalık. Evet, iyileştiremem ama elimden geldiği kadar her krizin içinde bir fırsat yatar. Dolayısıyla o fırsatı yaratmaya çalışıyorum. Her şey, hemen hemen her şey çok iyi gören insanlara göre tasarlanmış. Yani şu bütün mimari yapı, endüstriyel yapı iyi yürüyebilen, iyi görebilen, çok iyi duyabilen insanlara göre her şey. Erişilebilirlik kavramını son 2-3 yıldır konuşmaya başladık. Hani böyle bak, altyazı da ekleyelim, yazılarını da büyütelim. Yeni yeni konuşuyoruz. Dolayısıyla tabii ki çok zor. Çünkü otobüse binmem gerekse otobüsü uzaktan göremiyorum. Ve otobüste onu gördüğümü zannedip ben ona el kaldırmadığım müddetçe transit geçiyor. Saatlerce otobüs beklediğimi bilirim yani. Ya da işte çok uzaktan bir arkadaş grubuna gideceğim. Onları bulamıyorum. Annemi bile bir metre yakınıma gelmedikçe göremem, tanıyamam. Ciddi ağlama krizlerine giriyorum hala daha. Yani bu şey gibi düşünülmesin. Artık Ayşenur da çok özgüvenli. Artık her şeyini aşmış. Özgüven öyle bir şey değil. Her şeyi bir kere hallettik ve tamam geçmiş olsun. Artık yoluna devam et. Mezuniyet gibi bir şey değil yani. Özgüven bazen çıkıyor, bazen yerin dibine gidiyor. Dolayısıyla bu çalkantılar bende de var. Sosyal medyada bu arada bunu göstermeye çalışıyorum. Hani sadece bakın ben çok mutluyum, albinizmi çok kabullendi mi değil. Ağladığım noktaları da gösteriyorum ki bir çocuk, albino bir çocuk beni gördüğünde şey düşünmesin. Ama Ayşenur halletmiş, ben niye halledemiyorum, acaba bende bir problem mi var diye düşünmesin diye ağladığım, sıkıntı çektiğim dönemleri de anlatıyorum. Oluyor ya. Yani hem albino çocuklar da çok yazıyorlar. Abla işte senin sayende şu doktora gittim ve şunu hallettim. Ya da bilgisayar kullanamıyorum abla. Çok basit. Word'ü kullanamıyorum abla. Nasıl yapabilirim mi bile benden öğreniyorlar. Dolayısıyla hem onlara hem velilere, pek çok anne baba da mesela çok endişe duyuyor. Düşünsene sen siyahsın, eşin siyah. Bir anda çocuğun oluyor bembeyaz. Hayda. Yani nereden çıktı bu? Dolayısıyla beni görmek, benimle sohbet etmek, annemle bazen konuşturuyorum onları. Ya da buluşmalar yapıyorum. Orada da anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla onu görünce şunu düşünüyor. Tamam, evet. Yani çocuğumun birilerine muhtaç olmak zorunda değil. Herkes gibi rahat bir hayatı olabilir. Büyüteç çok önemli bir şey benim için. Özellikle okul döneminde çok önemliydi. Çok kullanıyordum. Hala daha kitap okurken kullanıyorum. Bir diğeri de telefon. Telefonsuz bir hayat düşünemem. Çünkü Zoom özelliği sürekli elimin altında. Her şeyi direkt zoomluyorum. Etiketleri, otobüs numaralarını, tabelaları sürekli elimin altında. Ve Google Maps. Çünkü şimdi yollara bakarak, ben yere düşmeyeyim diye hep yere baktığımda yolları ezberleyemiyorum. Çünkü düşmemek benim için daha öncelikli bir problem. Öyle olunca ben evimi bile bulamam yani. Yani beni iki sokak alta bırakın sıkıntı. O yüzden Google Maps çok çok işime yarıyor. Erişilebilirlik projeleri genelde hep o hafta konuşuluyor ya da engelliler haftasında konuşuluyor ve sonra unutuluyor. Halbuki bu benim hiç unutamadığım bir şey. Çünkü görme bozukluğunu unutamıyorsunuz. İnanın unutmanız mümkün değil. Dolayısıyla birilerine muhtaç kalma dürtüsü çok kötü bir şey. Bunu biraz empati kurulması gerektiğini düşünüyorum.
6: Peki bu dürtüler insanı geliştirir mi?
5: Şu var, hani acı yiğidin kamçısıdır. Dolayısıyla evet, şu var. Evet, problemleri konuştuk. Bunlar acı dolu anılar. Çok dürüstüm bu arada. Hani olumlama yapmıyorum ama şu da var. Hiçbir şey tamamen siyah ya da tamamen beyaz değildir. Evet, albinizmin zorlukları var ama güzel yanları da var. Farklı olmak, farklı görünmek. Şu çağda herkes nasıl farklılaşırım diye dolanırken bizim direkt doğuştan gelen bir fosforlu rengimiz var. Bunu korumak ve bunun güzel taraflarını görmek lazım. Çevremizdeki farklı, bize göre farklı gördüğümüz insanların bizim ortak noktalarını bulmaya çalışalım. Evet, farklılar ama bizim gibi insanlar. Biraz onu yakalamaya çalışalım ve herkes bir albino bulsun. Bu da görevimiz. Hadi bakalım.
4: Albino Ayşenur Sena Tarakçı'dan farkını dinlediniz. Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Radyoda haber ve hayat var.
1: Yaz aylarının en büyük kabuslarından biri kene. Özellikle de İç Anadolu'da. Kene nedeniyle hayatını kaybedenler oluyor. İstanbul'da da bu yıl daha fazla kene görülüyor. Peki her kene tehlikeli mi? Isırırsa ne yapmak gerekir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan yanıtladı.
2: Kene ısırdığında bir kere hemen fark etmek çok önemli ve hemen aslında bir en yakın hastaneye gidip bu kenin çıkarılması gerekiyor. Kendimizin çıkarması için uğraşmamak en doğrusu. Çünkü keneler kendilerini cilde gömerek kan emdikleri için tamamını çıkarmak biraz uğraşıklığı gerektiren bir şey. Bir de bir stratejik bir aslında uygulama gerekiyor. Kendimiz çıkarmaya çalıştığımızda kopuyor ve parçalar kalıyor. Bu da bir remiyi taşıdığı herhangi etken neyse onun kana karışmasını kolaylaştırıyor. O yüzden bizim kendimizin çıkarmaması aslında buna uygun bir böyle bir cımbız diyebileceğim bir aletle, steril bir aletle bunun hastanede yerinde böyle çividen oynatılır gibi çekilerek yukarıya doğru yavaş yavaş yerinde oynata oynata çekilmesi gerekiyor. Böyle biraz daha nazik bir hareketi var çıkartmak için. Yani bilen bir kişinin yapmasında fayda var parçanın kalmaması için. Diyelim ki böyle bir şey yapıldı, bir parça kaldıysa da bunu tekrar bir daha almak için de uğraşmamak gerekiyor. Bu dediğim gibi kana karışabilecek olan etkenleri artırıyor. Müdahale için en yakın hastaneye başvurmak bir an önce en önemlisi.
1: Peki kene çıkartıldı diyelim ki ondan sonrasında süreç nasıl yürüyor, takipler nasıl yapılıyor, hasta kendini nasıl izliyor ya da doktorlar ne istiyor, nasıl kontroller yapılıyor?
2: Şimdi keneden bulaşabilecek viral etkenler olabilir, bakteriyel ya da parazitler etkenler olabilir, birçok mikroorganizmayı taşıyabilir ama tabii en çok bilinenleri Kırım Kongo olabilir, Lyme hastalığı olabilir, yani kenenin hangi kene ile ilişkiliyse onun taşıdığı etkenler de farklı. Ve bu durumda da Kırım Kongo gibi bir ortamdaysanız yani onun olabileceği kenin olduğu işte Tokat ve civarı diyebiliriz esas olarak endemik olduğu bölgeler Türkiye'de onlar. Öyle bir yerdeyseniz o zaman daha çok kanamalı ateş diye bir tablo ortaya çıkabiliyor. Bunda da kan tablosunda özellikle hemogram dediğimiz trombosit sayısına bakarak ilerliyor ve tabii ki semptomlar takip ediliyor. Şikayetleri böyle viral bir enfeksiyonlardaki genel şikayetler başlıyor, ateş oluyor. Kas ağrıları, halsizlik olabiliyor ve kan tablosunda da bozulma oluyor. Ve bunlarda inkübasyon süresi kuluçka dönemi oldukça kısa, 3 gün diyebiliriz ortalama. Hemen hızlıca başladığı için hastalıkta. O yüzden de kene gördüğümüz zaman hemen müdahale için hastaneye gitmek ve takibi alıp hani bunlarda bir düşüş var mı, hastanın şikayetleri olacak mı gibi biraz takibi alınıyor. Ve belki de bazen hastaneye yatırmak gerekebiliyor.
1: Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığı ne kadar ölümcül hocam?
2: Valla ölüm oranı %30'lara varabiliyor. Ne kadar geç müdahale ederseniz olay biraz daha fazla geri dönüşümsüz olabiliyor. Kanamalarla giden kanama tablosunun çok ön planda olduğu bir tablo. Ve aslında da çok da fazla bir etkili bir antiviral tedavisi yok. Ribavirin gibi bir ilaçla ilgili bir yani böyle çok ilerlemiş vakalarda bazen kullanıyoruz ama etkinliği halen tartışmalı olan bir ilaç. Antiviral etkinliği çok bilinen bir ilacımız yok. O yüzden de hastaya destek tedavisi yapılıyor. İşte kanama, ister kanamın yerine konması, kan takviyesi vesaireyle destek tedavisiyle gene de bir hastane ortamında geri döndürmek için uğraşılıyor. Fakat ilerlediğindeki müdahaleler daha zor. İlerlemeden olduğunda fark edersek biraz daha kolay olabiliyor ama üçte biri ölümcül diyebiliriz.
1: En çok hangi bölgelerde görülüyor? Türkiye içerisinde en çok hangi illerde rastlıyoruz keneye? Bir de bu soruya ek olarak şunu da merak ediyorum. Hangi alanlarda görülüyor? Yani çim, orman ya da işte sazlık alanlar nerelerde daha çok dikkat etmek gerekir keneye? Bir de onu da yanıtlayabilirsek çok iyi olur.
2: Daha çok aslında 2002'den beri bizim ülkemizde Tokat ve civarda ilk tanılar konmuştu. O zamandan beri gene aynı bölgelerde o civarda görülüyor. O çevre illerde karşımıza çıkıyor. Daha çok böyle kenenin yaşam döngüsünün daha aktif olduğu böyle yaz aylarına doğru bunlarda bir artış oluyor. Bizim tabii ülkemiz aslında tam olarak kuşların göç yolu üzerinde ve o yüzden de kuşlar bu keneleri taşıyorlar ve aynı zamanda iklim kriziyle dolayısıyla da kenelerin de yaşam alanları hem genişledi hem de o sezonları da uzamış oldu. Bunların da etkisi var. Daha aslında artık tropikal ülkeye bir ülke olmaya yolundayız. Daha sıcak oluyor. Ve bu dönemde dönem uzamış oluyor. Yani kedilerin yaşam süresinin arttığı, aktif oldukları, enfeksiyon yapabilecekleri dönem uzuyor. Kedilerin yaşam alanı genişliyor. Daha çok yaşayabilecekleri bir geniş bir ortam içinde kalıyoruz. Ve tabii ki işte göç yolunda da olduğumuz için gerçekten biz aslında bu açıdan riskli bir gruptayız. Bizim karşılaşma ihtimalimiz biraz daha yüksek ülkemizde. Bu yüzden açık alanda bununla karşılaşma ihtimalimiz tabii daha çok. İşte kamp kuranlar, açık alanda çalışanlar, hayvancılıkla uğraşanlar, işte gezi için gidenler. Yani açık alana çıktığımız anda keneyle karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Bunun tutunup tutulmadığını mutlaka böyle bir şeyde kontrol etmek gerekiyor. Bazen çünkü geç fark ediliyor kenenin tutulmuş olduğu. Bunu takip etmemiz lazım. Ve böyle yerlerde de açık, yani güneşe çıkacağımız, açık alana çıkacağımız, ormanlık alana gideceğimiz zamanlarda da açıkta kalan işte bacaklar vesairenin kapatılmasında fayda var. Çünkü hani buna bir fırsat vermemek, korumak bu açıdan daha önemli bir durum diye söyleyebiliriz. Öncelikle buna bir fırsat vermeyecek şekilde bir şekilde giyicilerimizi buna göre ayarlayabiliriz. Bir de tabii ki hani böcek kovucu bir takım koruyucu kremlerden de yararlanabiliriz.
1: Peki son soru hocam, bununla bağlantılı olabilecek şekilde. Son haftalarda İstanbul'da da bazı kene vakaları görülmeye başlandı. Keneler riskli midir İstanbul'da? Ne söyleyebilirsiniz?
2: Aslında genel olarak çok riskli değil ama bu dönemde hani hem ısının artması hem işte bu yaşam tarzının kenelerin artık bulunduğu hangi kene hangi ortamda bulunabiliyorsa ona göre enfeksiyon yapabiliyor. Ve biraz daha böyle yaşam şartlarının genişlediğini söyleyebiliriz kenelerin. Hani asla olmayacak dememek gerekiyor. Gelebilir ya da burada tutunabilir keneler çünkü artık biraz daha sıcak bir iklime doğru kaydık ve bu imkan var. O yüzden de dikkatli olmakta fayda var. Tam olarak ortamları olmasa da buraya doğru da yaklaşabilir. İstanbul iklimi de onlara uygun bir iklim sağlayabilir.
1: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Sıla Akan NTV Radyo'daydı. Müzik arası.

0: Show. Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. Beş büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli, gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli, Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece. Hava durumu.
1: Burası NTV Radyo. Saat

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler haberlerle karşınızdayız. Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tsunami alarmı verdi. İlk belirlemelere göre depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabası. ABD tsunami uyarı sistemi sarsıntının merkez üssüne 300 kilometredeki kıyı bölgeleri için tsunami uyarısında bulundu. Yetkililer Porto Rico ve Virgin Adalarının tsunami tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Aynı dakikalarda bir başka deprem de Japonya'da meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin büyüklüğünü 6,9 olarak açıkladığı deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı. Japonya'daki depremin merkez üssü ise Honshu Adası'nın doğu kıyısı olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek, ABD Başkanı Donald Trump'la ikili görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi. Erdoğan, Washington'la Tahran arasındaki müzakereleri de değerlendirdi, İsrail'i eleştirdi.
1: Peki Donald Trump NATO zirvesi için geldiğinde baş başa ikili bir görüşmeniz olacak mı zirve dışında?
2: Büyük ihtimalle olur.
3: Ankara 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO liderler zirvesine hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve için başkente gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la ikili bir görüşme de yapabileceğini söyledi. Erdoğan AK Parti grup toplantısında da konuştu. İsrail'e yönelik sert eleştirileri vardı.
4: İsrail'in en küçük bir barış ihtimaline bile tahammül edemediğini biliyoruz. Son 10 gündür yaptıkları açıklamalara bakıldığında aslında karşımızda bir devlet aklından ziyade çıldırmış bir grup radikalin olduğu görülecektir. İktidarı ve muhalefetiyle herkes soykırımcılıkta sürekli el yükseltiyor.
3: Erdoğan, İsrail'in ABD ile İran arasındaki barış görüşmelerini engellemeye çalıştığını da söyledi.
4: Bu katliam şebekesi tüm tarafların büyük emeğiyle varılan mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür elinden geleni yapmaktadır. Bölgemizde barış eğer gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Katliam şebekesi ne yaparsa yapsın bölgemizde refahın egemen olmasını Allah'ın izniyle engelleyemeyecek.
3: Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna ile 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmeler temelinde barış müzakerelerine hazır oldukları mesajını da değerlendirdi. Cumhurbaşkanı o açıklamanın olumlu olduğunu söyledi.
0: ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırlıyor. Gündem NATO. İkilinin basın toplantısında Ankara'daki NATO zirvesine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik önemli açıklamalar yapıldı. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
5: ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz ayında Türkiye'de yapılacak NATO zirvesinden iki hafta önce Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi ağırladı. İki isim Oval Ofis'te bir araya geldi ve basın mensuplarının soruları üzerinden de bu görüşmeye Türkiye ve Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi damgasını vurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için harika bir iş çıkarıyor. Kendisi çok saygın, saygı duyulan bir lider ifadesini kullandı. Benim arkadaşım ifadesini de tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan ötürü NATO zirvesine gideceğim, orada olacağım, zirveye katılacağım dedi. ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye'nin çok güçlü bir orduya sahip olduğunun da altını çizdi. Reuters haber ajansına konuşan dört kaynak, Trump yönetiminin kongreden gelen itirazlara rağmen Türkiye'ye jet motoru satışına yeşil ışık yakmayı planladığını söylemişti. Bu konuda bazı iddialar yer almıştı. ABD Başkanı Donald Trump'a Türkiye F-110 jet motoru istiyor, F-35 savaş uçaklarını istiyor. Türkiye'ye bir hediye, büyük bir hediye paketiyle mi gidiyorsunuz diye soruldu. ABD Başkanı Donald Trump da soruya evet sanıyorum öyle yanıtını verdi. Türkiye'nin NATO üyesi olduğunun altını çizdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da atıfta bulunarak muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şeyler yapacağım ifadesini kullandı. Tam o noktada bu konuya ilişkin soruyu cevaplarken de Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e sözü verdi. ABD Başkanı Başkan Yardımcısı J.D. Vance de Savunma Bakanı Pete Hegseth'le beraber Trump yönetimi içerisinde tüm ekiple bu konuyu gözden geçirdiklerini, değerlendirdiklerini söyledi. Çünkü doğrulamamız, teyit etmemiz gereken bazı şeyler var dedi. Amerikan yasalarına uyulduğundan emin olmamız gerekiyor. Başkan Donald Trump da bize bunu yapmamızı, bizden bunu yapmamızı istedi ifadesini kullandı. Hem jet motoru satışı için Türkiye'ye hem de F-35 programına olası dönüş ya da F-35'lerin Türkiye'ye verilmesi konusunun Kongre ile bağlantılı olduğunun da altını çizdi Başkan Yardımcısı J.D. Vance. Türkiye'nin Amerikan yasalarına uyduğundan emin olmamız, bunu sağlamamız gerekiyor şu ifadesini kullandı Başkan Yardımcısı.
0: Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen DAEŞ'li teröristlerin evine operasyon düzenlendi. Çıkan çatışmada yaralanan terörist hastaneye kaldırıldı. Hastaneden kaçmaya çalıştı, kan kaybından hayatını kaybetti. Eşi hastanede tedavi altında.
6: NATO zirvesi öncesi Ankara'da DAEŞ operasyonu düzenlendi. 25 yaşındaki Muhammed Kavi isimli örgüt üyesinin sosyal medyadan örgüt yöneticileriyle irtibatlı olduğu belirlendi. Teknik takip sonucunda Muhammed Kavi'nin 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi öncesinde yalnız kurt eylemi yapabileceği değerlendirildi. Ardından operasyon için düğmeye basıldı. Teröristin Ankara'nın Hayvana ilçesindeki Sazağa mahallesinde yaşadığı belirlendi. Özel harekat polisleri eve baskın düzenledi.
7: Muhammed Kavi içeride mi dediler bana? Evet dedim, içeride dedim. İstersen çağıralım dedim. Dedik yok dedi, çağırmayın dedi. Biz dedi kendimiz girip alacağız dedi. Kameralar açık, kayıtları dedi. Başlayalım dediler şimdi. Muhammed çık dediler. Orada 3-4 el silah sesleri çıktı.
6: Çıkan çatışmada Muhammed Kavi omzundan, eşi Nazan Kavi ise başından vuruldu. Yaralı terörist ve eşi ekipler tarafından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Kavi bilgisayarda tomografi işlemi sırasında hastaneden kaçmaya çalıştı. Teröristin daha sonra kan kaybı nedeniyle öldüğü öğrenildi. Operasyonda yaralanan Nazan Kavi'nin ise Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.
0: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi hakkında konuştu. Zirvenin ittifakın Avrupa ayağını güçlü bir şekilde yeniden pekiştireceğini belirtti. Fransız lider açıklamayı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen E5 görüşmelerinin ardından yaptı. Almanya, İngiltere, İtalya ve Polonya liderleriyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte arasında yapılan görüşmenin ardından konuşan Macron, Ukrayna konusunda son günlerde Avrupalılar ve Amerikalıların ortak tutumlarının netleştiğini kaydetti. Macron, G7'nin Rusya'ya yönelik petrol ve doğalgaz konusunda yaptırım uygulanması yönünde de karar aldığını hatırlattı. Ankara'daki görüşmelerimizde bunu pekiştirmek istiyoruz dedi. Washington'dan ABD-İran görüşmelerine dair yeni açıklamalar var. ABD Başkanı Donald Trump müzakere masasında ellerinin güçlü olduğunu söyledi. İran her şeye razı oluyor dedi. Diğer yandan Körfez turunda olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini belirtti.
8: İran bize gayet nazik davranıyor. İstediğim her şeye razı oluyorlar ve buna mecburlar. Aksi takdirde geri dönüp yapmamız gerekeni yaparız.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran konusunda masada güçlü olduklarını savundu. Trump, Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle görüşmek için Kongre binasında düzenlenen yemeğe katıldı. Yemek öncesi ve sonrası açıklamalar yapan ABD Başkanı'na İran gündemine dair soru soruldu. Trump, İran'la müzakerelerin iyi gittiğini söyledi. Tahran yönetiminin büyük tavizler verdiğini iddia etti. İran, istediğim her şeye razı oluyor, dedi. Donald Trump, sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş ücreti iddialarına dair de açıklama yaptı. Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndan herhangi bir geçiş ücreti talebi olmadığını savundu. Trump, Tahran'ın dondurulan varlıklarına da değindi. İran'a hiçbir ödeme yapılmadığını vurgulayan Amerikan Başkanı, tamamen bizim kontrolümüz altında bulunan bu paranın bir kısmını mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer ürünlerin satın alınması için çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşanlara aktaracağız dedi. İran'da acil gıda ihtiyacı olduğunu ve bunun sadece ABD'den tedarik edilerek karşılanacağını savundu. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 günlük Körfez turuna Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaretle başladı. Rubio, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi. Rubio görüşmede Hürmüz Boğazı'nda güvenlik geçişinin önemini vurguladı. ABD'li bakan Abu Dhabi'den sonra Körfez turunun ikinci durağı olan Kuveyt'e gitti. Kuveyt'te İran görüşmelerine dair mesajlar veren Rubio, teknik görüşmelerin 29 ya da 30 Haziran'da yine İsviçre'de yapılmasını beklediklerini söyledi.
0: Altında düşüş devam ediyor. Fiyatlar 2 haftanın en düşük seviyesine indi.
6: Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerin artabileceği beklentisi doların küresel değerini arttırdı. Bu nedenle altın başta olmak üzere kıymetli metal fiyatları baskılanıyor. Altın yatırımcısının beklediği barış haberi de fiyatlanmalara istenilen ölçüde yansımadı. Ons altın 4000 dolara kadar geriledi. İki haftanın en düşük seviyesi görüldü. Aylık kayıp %10'a yakın.
10: Özellikle Amerikan faizlerinin yüksek olduğu ve yükselmeye devam etme ihtimalinin olduğu bir dönemde, yani Ocak-Şubat aylarında yaptığım açıklamalarda altın için 3000 doların bile pahalı olduğunu söylemiştim defaatle. Yani hala aynı görüşteyim.
6: Fiyat yılbaşından bu yana ise %5,5 aşağıda. İçeride gram altın 6000 lira seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Aylık değer kaybı %8'i geçti. Gram altın bu yıl 7800 lirayla tüm zamanların rekorunu kırmıştı.
10: Altın fiyatları tarzı misal düşmese bile içeride %40'a yakın bir TL getirme olduğu bir atmosferde, kurda da ekstra bir hareket beklemiyoruz. Böyle bir atmosferde yatırımcının altından para kazanabilmesi bana kalırsa çok mümkün değil. Yani o nedenle altın yatırımcısının biraz dikkatli olması gerekiyor.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk iddiasıyla açılan dava sürüyor. Mahkeme heyeti emekli maaşları üzerindeki tedbir kararlarının kaldırılmasına karar verdi. Duruşma, tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kaan Sürmegöz'ün savunmasıyla devam etti. Mahkeme heyeti savunmalar başlamadan önce sanıkların mal varlıkları ve emekli maaşları üzerindeki tedbirlere ilişkin bir karar verdi. Emekli tüm sanıkların emekli maaşları üzerindeki tedbir kaldırıldı. Çıplak arama iddiasıyla gündeme gelen Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in taşınmazları üzerindeki tedbir de kaldırıldı. 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada toplamda 51 tutuklu sanık tahliye edildi. İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılması olayında 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Emniyet Güçleri tarafından yapılan operasyonda Karaal'ı kaçıranlarla işbirliği içinde olduğu belirlenen 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Salı günü yapılan operasyondaysa 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Sayı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında bugüne kadar 6 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlardan 4'ünün olayla bağlantılı olduğu tespit edildi. Zanlıların Karaal'ı fidye için kaçırdığı, serbest bırakmak için 500 kilo altın istedikleri ortaya çıktı. Darbedilen Erhan Karaal'ın ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Sahte reçetelerle ALS, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçları temin edip yurt dışına gönderdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. 19 şüpheli gözaltına alındı.
6: Sahte reçeteler düzenlediler. Kanser, diyabet, tansiyon gibi hastalıklarda kullanılan pahalı ilaçları SGK üzerinden temin ettiler. Sonra da bu ilaçları yurt dışına sattılar. Eczacılık sektöründe faaliyet gösteren 19 şüpheli gözaltına alındı. Mali Suçlar Polisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kapsamlı bir çalışma yürüttü. Sahte reçete düzenleyerek yüksek maliyetli ilaçların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. İncelemelerde kanser, organ nakli, ADS, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların eza depoları ve firmalardan temin edilerek stoklandığı belirlendi. Şüphelilerin bu ilaçları kuryeler aracılığıyla sevk ettiği, eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak havalimanları ve çeşitli kargo firmaları üzerinden kayıt dışı şekilde yurt dışına gönderdiği anlaşıldı. İstanbul merkezli Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.
0: Alışveriş merkezinde denetim yaptığı için tutuklanan Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı Ferhat Aydoğan ev hapsi cezasıyla serbest bırakıldı. Ferhat Aydoğan kendisini Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı olarak tanıtmış ve Afyonkarahisar'da bir AVM'de denetim yapmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Aydoğan hakkında soruşturma başlatmıştı. Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenme suçlamasıyla gözaltına alınan Aydoğan ve beraberindeki 5 kişi tutuklanmıştı. Tutukluluk kararını değerlendiren mahkeme sanıklar hakkında ev hapsi kararı verdi. Mersin'de 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada sanığa verilen 5 yıl 6 ay hapis cezası onandı. Tutuklu yargılanan sürücünün cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi.
9: İddianamede kaza sırasında %100 kusurlu olduğu belirtiliyordu. Binişli taksirle ölüme neden olma suçundan 4 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. 18 yaşındaki ödüllü keman sanatçısı Laçin Akyol'un ölümüne neden olan sürücü tahliye edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sonuçlanan dava istinafa gitmişti. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi incelemelerini tamamladı. Cezanın alt sınırdan yeterince uzaklaşılmadan tayin edildiği gerekçesiyle sanık hakkındaki hükmü kaldırdı. Sürücü İbrahim Halil Çabalar'ın taksirle öldürme suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Çabalar'ın cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilmesine karar verildi. İsviçre'de müzik eğitimi alan 18 yaşındaki keman sanatçısı Laçin Akyol, geçen yıl kayak yaparken ayağının kırılması nedeniyle Mersin'deki ailesinin yanına dönmüştü. 25 Ocak günü Mezitli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
0: Bültenimizin başında aktarmıştık. Venezuela'da 7,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söylemiştik. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi tsunami alarmı verdi ve ilk görüntülerde haber merkezimize ulaştı. Venezuela'daki 7,1'lik depreme ilişkin olarak Porto Rico ve Virgin Adaları için tsunami uyarısı var ve ilk belirlemelere göre depremin merkez üssü Venezuela'nın kuzey kıyısındaki Moron kasabası. ABD tsunami uyarı sistemi sarsıntının merkez üssüne 300 kilometredeki kıyı bölgeleri için tsunami uyarısında bulundu. Porto Rico ve Virgin Adaları da tsunami tehlikesiyle karşı karşıya. Bu arada Venezuela İçişleri Bakanı da depremin ardından başkent Caracas'ta yıkılan binaların olduğunu belirtti. Deprem anına ilişkin ilk görüntüler de Venezuela'dan ekrana yansıyor. Panikle dışarı çıkan halkı görmekteyiz. Yıkılan binalardan biri enkazda arama çalışmalarına başlanmış durumda. Kent genelinde durumun ne olduğuna dair ilerleyen dakikalarda hem görüntü hem de bilgiler elimize ulaştıkça paylaşacağız. Bu Venezuela'daki depreme ilişkin ilk görüntü ve bilgilerdi. Yeniden yurda dönelim. Bakırköy Adliyesi'ne girmek isteyen 66 yaşındaki bir kişinin çantasında kalem görünümlü silah, neşter ve biber gazı bulundu. Güvenlik görevlilerinin dikkatiyle olası bir saldırı önlendi.
6: Yanındaki cephanelik de adliyeye girmeye çalıştı. Kalem şeklindeki tabancayı için hediye geldi, biber gazını ise korunmak için taşıyorum dedi. Üstünden bir de neşter çıktı. 66 yaşındaki zanlı tutuklandı. Olay 22 Haziran Pazartesi İstanbul Bakırköy Adliyesi Ek Hizmet Binası girişinde meydana geldi. Bir arkadaşıyla adliyeye gelen şüpheli elindeki çantayı X-ray cihazına koydu. Çanta cihazdan geçerken alarm verdi. Şüpheli paniğe kapıldı. Polislerin yaptığı aramada çantadan çalışır durumda olduğu değerlendirilen ateşleme iğnesi de mevcut, bir kalem görünümlü silah, bir neşter, dört neşter başlığı ve bir de biber gazı çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Adliyeye suikast için mi geldiği ise araştırılıyor.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. Raporda hapis cezalarının arttırılmasından okul güvenliğine kadar bir dizi tedbire de yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında yer alıyor.
6: Yaş gruplarına göre zorunlu uygulanan ceza indirimleri hakimin takdirine bırakılsın. Hapis cezaları için belirlenen üst sınırlar arttırılsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi suça sürüklenen çocuklara ilişkin araştırma komisyonu taslak raporunu tamamladı. 691 sayfalık raporda 34 ana başlıkta öneriler sıralandı. Raporda ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaştırılmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi. Sürede hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi. Çocuk hükümlerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza, kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor. Raporda suça sürüklenen çocuk kavramı yerine adli süreçteki çocuk ifadesi kullanılması da tavsiye edildi. Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler. Üyelere gönderilen rapor son halinin verilmesinin ardından meclis başkanlığına sunulacak.
0: Kahramanmaraş'ta 35 kişiye mezar olan Ezgi Apartmanı 6 Şubat depremlerinin simgelerinden biri haline geldi. Binada kolon kesildiği tespit edilmişti. İkisi tutuklu 11 sanık hakkında mütalaa hazırlandı. Sanıklardan 3'ünün 876 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.
6: Kolonları kesildiği belirlenmiş, depremde 35 kişi hayatını kaybetmişti. Ezgi Apartmanı davasında cezalar belli oldu. İkisi kolonları kesilen pastanenin sahibi 3 sanığa 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.
11: Yani neyinden çaldıklarını düşündüler bilmiyorum ama buradaki insanların hayatlarından çaldılar.
6: Kahramanmaraş'ın 12 Şubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı da 6 Şubat depremlerinde yıkılan binalar arasındaydı. Enkaz altında kalan 35 kişi hayatını kaybetti. Soruşturmada zemin kattaki pastanede kolon kesildiği tespit edildi. Davada ikisi tutuklu 11 sanık yargılanıyor. Hazırlanan mütalaada iki tutuklu pastane işletmecisi de tutuksuz iç mekan tasarımcısının ihmalleri vurgulandı. 3 sanık için olası kastla kasten öldürme ve olası kastla kasten yaralama suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Kusurlu bulunan fendi mesulün ise 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Sanıklardan 7 kamu görevlisinin ise binadaki aykırılıkları tespit edip müdahale etmedikleri için ihmal ve kusurları bulundu. Sanıkların 15'er yıla kadar hapsi istendi.
12: Kesildiğini iddia ettiğimiz bulunmayacağını düşünüldü, kolondu.
6: Mütalaada yapının yıkımında birçok unsurun etkili olduğu belirtildi. Binada kolon ve perde kesilmesi, boşluk açılması ve asansör yapımına ilişkin müdahalelerin yapısal bütünlüğü olumsuz etkilediği vurgulandı. 11 sanık 6 Temmuz'da tekrar hakim karşısına çıkacak.
0: Antalya'da karaya oturan tekne gezisinde 3 kişi mahsur kaldı. Onları kurtarmaya giden balıkçının da teknesi arızalandı. Mahsur kalan 5 kişi bölgeye giden balıkçılar tarafından kurtarıldı. Serik ilçesinde Boğazkent sahilinde 3 kişinin bulunduğu gezi teknesi sığ suda karaya oturdu. Mahsur kalanları kurtarmak için bölgeye giden balıkçı teknesi de arızalandı. Sonradan bölgeye giden başka bir balıkçı iki teknede mahsur kalan 5 kişiyi kendi teknesine aldı. Diğer balıkçılar da arızalanan tekneyi halat bağladıkları kepçeyle kıyıya çıkardı. Geçen hafta Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ayağına parke taşı bağlanmış halde bulunan Caretta amatör balıkçılar tarafından kurtarılmıştı. Aynı bölgeden yine benzer bir haber geldi. Pamucak sahilinde de ayağına taş bağlanması nedeniyle telef olmuş bir Caretta bulundu.
9: Vatandaşlar onu bulduğunda hareketsiz haldeydi. İncelediklerinde tıpkı geçen hafta kurtarılan Caretta gibi ayağına parke taşı bağlanmıştı. Burası İzmir'in Selçuk ilçesi ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırlarındaki Pamucak sahili. Sahildeki bir büfede çalışan Ufuk Alaca denizde hareketsiz duran deniz kaplumbağasını fark ederek kıyıya çıkardı. İhbar üzerine Selçuk ilçe tarım müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hayvanın kabuğunda derin bir kesik olduğu görüldü. Ön ayaklarından birine iple bağlanmış parke taşı olduğu dikkat çekti. Caretta'yı kimin öldürdüğü araştırılıyor. Benzer bir olay geçen hafta Muğla'nın Kuşadası ilçesinde yaşanmıştı. İki amatör balıkçı sağ arka bacağına parke taşı bağlanmış olan bir Caretta'yı kurtarmıştı.
0: Bitlis'in Ahlat ilçesinde oluşan hortum tehlikeli anlar yaşanmasına yol açtı. İlçede bazı binaların çatıları uçtu. Ahlat'ta şiddetli rüzgar öğle saatlerinde etkisini gösterdi.

0: Eğitimler ya da staj programları geçerli olacak ve bu programlar nasıl seçilecek? Yeni sistemin ayrıntılarını YÖK Başkanı Erol Özvar, NTV muhabiri Öykü Tüccar'a anlattı.
1: Üniversitede mikro kredi uygulaması başlıyor. Öğrencilerin üniversite dışında kazandıkları bilgi, beceri ve sertifikalar da artık kredi sistemine dahil edilecek. YÖK Başkanı Erol Özvar yeni sistemin ayrıntılarını NTV'ye anlattı.
2: Mikro krediler dışarıda dershanelerin verdiği kursların tanınması anlamına gelmiyor. Ders yerine kurslara gitsin, kurslardan belge getirip hayır bunu istemiyoruz. Bunların standartları üniversiteler tarafından ortaya konulacak.
1: Yeni sistem 2026-2027 eğitim öğretim yılında başlayacak. Hangi bölümlerde hangi eğitimler kabul edilecek? Bu eğitimler kaç kredi sayılacak? Stajların krediye dönüşmesi mümkün olacak mı? Tüm bu soruların yanıtı üniversitelere bırakıldı. Tek şart olarak YÖK akreditasyonu aranacak.
2: Yükseköğretim Kurulu'nun veya üniversitelerimizin verebileceği ekstra dersler olabilir. Veya üniversitelerimizin dışarıda savunma sanayi Başkanın açmış olduğu ve Yükseköğretim Kurulu'nun evet bunlar krediler çerçevesinde sayılabilir dediği kursları öğrencilerimiz alacaklar.
1: İlk etapta mezuniyet için gerekli toplam kredi yükünün maksimum %10'u mikro kredilerle tamamlanabilecek. Özvar bu oranın önümüzdeki yıllarda artabileceği mesajı verdi.
2: Aslında bu mikro kredi uygulamalarını biz 3 sene önce fiilen başlatmış olduk. Aselsan'dan, TUSAŞ'tan, Havelsan'dan kursları veya dersleri tanımladık ve akreditettik. İşler iyi gittiği için şimdi bunun hukuki çerçevesini oluşturmuş olduk. Sistem işledikçe bu %10 sabit kalmayacaktır.
0: Evlilikte aşırı tutumlu olmak, eşinin temel ihtiyaçlardan kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi sayıldı. Bursa'da bir kadın kendisine çay demlemeyi bile yasaklayan eşine dava açtı. Emsal karar Yargıtay'dan geldi.
1: Eşini sürekli kısıtlıyor, çay demlemeyi bile yasaklıyordu. Yargıtay'a göre eşe karşı aşırı tutumlu olmak, boşanma ve maddi tazminat sebebi. Bursa'da bir kadın eşinin aşırı tutumlu davranmasından dolayı aile mahkemesinin yolunu tuttu. Kadın eşinin eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, evin yaşanabilir şartlarda olmadığını iddia etti. Öyle ki evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirtti. İddiaya göre evde çay demlemek ve ışığı fazla uzun süre açık tutmak da yasaktı. Boşanmayı isteyen kadın aylık 1500 lira yoksulluk nafakası, faiziyle birlikte 30 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talep etti. Aşırı tutumlu eşe Yargıtay'dan kötü haber geldi. Elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak, boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.
0: Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı yükseköğretim kurumları sınavında bazı soruların hatalı olduğuna yönelik iddialar tartışmalara neden oldu. Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki soruya yönelik itirazlar var. Peki bu sorular iptal edilir mi? Öğretmenler bu konuda ne düşünüyor? Haberimizde izleyelim.
3: Yükseköğretim kurumları sınavı tamamlandı. Ancak tartışmalar sürüyor. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınavda Türk dili ve edebiyatıyla matematik testlerindeki iki sorunun hatalı olduğuna yönelik itirazlar var. Edebiyat testindeki soruda karakterin isminin Neriman yerine Nermin olarak yazılmasının kafa karışıklığına neden olduğu belirtiliyor.
4: İtiraz etmekte haklılar. Bariz bir dizgi hatası var soruda. Romanın 3 ana karakterinden biri hatalı yazılmış. Neriman'ın yanlış yazılması, Nermin olarak yazılması çocukların kafasını karıştırmıştır. Bence iptal olmalıdır. Çünkü ölçülebilirliği zedelediği için iptal olması gerekiyor.
3: Matematik testinde ise türev grafiğinden fonksiyonun kök aralığını bulma sorusu tartışmalara neden oldu. Bazı eğitimciler sorunun cevabının ÖSYM'nin açıkladığı gibi C değil, A şıkkı olduğunu kaydetti.
5: Öğrencilerin dışında öğretmenler de yine keza aynı şekilde itirazlarda bulunuyor ve itiraz dilekçeleri de ÖSYM'ye zaten iletilecek. Soru sınav odaklı gördüğümüzde sadece grafik üzerinden gittiğinde öğrencinin aslında hata yapmayacağını söyleyebiliriz. Ama biraz detaylı baktığımızda grafiğin muhakemesi kurulduğunda soruda hata var. Aslında ÖSYM yine bunu kurtarabilir çünkü cevap anahtarına Ceyhan diyor ama bizim savunduğumuz cevap anahtarı yalnız bir, yani Adana'da.

0: mevcut. Ya cevap anahtarını değiştirir ya da soruya tartışmaları son bulacak şekilde bir açıklamada yapabilir.
1: Sivas'ta bir restoranda 50 liraya lahmacun satılması tartışmalara neden oldu. Şikayetlerin artması üzerine iş yerinde denetim yapıldı ancak hiçbir uygunsuzluğa rastlanmadı.
2: Lahmacunun tanesini 50 liradan sattı, başı dertten kurtulmadı. Şikayetler her geçen gün arttı. Ancak yapılan kontrollerde üründe herhangi bir uygunsuzluk bulunamadı.
3: Meslektaşlarımızın yaptığını düşünüyoruz. Biz uygun ürün satıyoruz. Kaliteli ürün satıyoruz ama meslektaşlarımız uygun olduğu için rahatsız oluyorlar.
2: Sivas'ta yaşayan Selahattin Yabalı 15 yıldır restoran işletiyor. 3 yıl önce kampanya başlatıp lahmacunu uygun fiyattan satışa sundu. Kentte ortalama 200 lira olan lahmacunu 50 liraya satmaya başladı. Ancak iddiaya göre meslektaşları bu uygun fiyattan şikayetçiydi. Şikayetler sürekli artınca ekipler de harekete geçti. İş yerinde denetim yapıldı. Herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmadı.
3: Cibere yazmışlar işte ucuz satıyor diye. İşte menümüz yok diye yazmışlar ama bizim kapımızda menümüz, barkodumuz, her şeyimiz mevcut. İşte ucuz satıyor, işte ateti satıyor falan gibisinden böyle konuşuyorlar ama bizim her şeyimiz dört dörtlük faturalı fişli yerlerden alıyoruz.
2: Selahattin Yabalı devam eden şikayetlere aldırış etmeden kampanyasını sürdürüyor.
1: Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç Haziran ayı meclis toplantısında kürsüdeydi. Ardıç finansmana erişimde sorun yaşandığını söyledi, hükümete çağrıda bulundu.
4: Ülkemizin ihtiyacı üretim üzerindeki baskıyı azaltan, fiyat istikrarını kalıcı kılan ve büyüme kapasitesini koruyan bütüncül bir ekonomi politikasıdır. Enflasyonla mücadele ancak para politikası, maliye politikası, yapısal reformlar ve üretimi destekleyen uygulamaların aynı hedefte buluşmasıyla başarıya ulaşır.
5: Ankaralı sanayiciler finansmana erişimde sorun yaşandığını düşünüyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, Merkez Bankası'nın kredi büyüme sınırlarını aşağı çekmesi bizi düşündürüyor dedi.
4: KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırının %5'ten %4.5'e, diğer ticari kredilerde %3'ten %2'ye indirilmesi finansmana erişimin önümüzdeki dönem daha da zorlaşacağını gösteriyor. Bu karar yüksek faizler nedeniyle zaten uzun süredir zorlanan sanayicimiz üzerindeki baskıyı daha da artıracaktır.
5: Ardıç, ASO'nun Haziran ayı meclis toplantısında konuştu. Hükümetten beklentilerini de anlattı.
4: Önümüzdeki dönemin önceliği sanayicinin finansman yükünü hafifleten, karını güçlendiren, teknolojik dönüşümünü hızlandıran ve üretim kapasitesini kalıcı biçimde destekleyen bir sanayi ekosistemi kurulması olmalıdır.
1: Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci Konfederasyonu'nun kuruluşunun 34. yıl dönümünde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Maaşlara enflasyon farkıyla birlikte refah payı eklenmesini de istedi. Emekliler için de ek ödeme talep etti.
6: Kamu görevlilerimiz ve emeklilerimiz Temmuz ayında %7 oranında ikinci yarı yıl zammı alacak. Buna ilave olarak da enflasyon farkı maaşlara yansıtılacaktır. Ancak bugün itibariyle oluşan enflasyon farkı şimdiden %5.61'e ulaşmıştır.
2: Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur ve emeklilerin maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini söyledi. Enflasyon farkına ek olarak refah payı istiyoruz dedi. Kahveci emeklilere ek ödeme yapılmasını da istedi.
6: Bilindiği gibi 2023 yılında kamu görevlilerine ilave ek ödeme adı altında bir ödeme yapılmıştır. Ancak ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeniyle çalışanlarla emekliler arasında gelir farkı her geçen gün daha da büyümektedir.
2: Kahveci bu talepleri Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu'nun 34. kuruluş yıl dönümü toplantısında açıkladı. Yetkili sendika belirlenmesi için yeni yöntem çağrısı da yaptı.
6: Her kuruma, her iş yerine bir sandık koyarak çalışanların özgür iradesiyle sandıkla belirlenmelidir.
1: İstanbul Metro Ağı'nın yeni etabı Kaynarca-Pendik hattının açılış tarihi belli oldu. Hattın 2027 yılı başında hizmete gireceği duyuruldu.
7: Allah'ın izniyle 2026'nın son 2027'nin ilk çeyreğinde, ilk yarısında bu hattı da açmış olacağız.
2: İstanbul'un Anadolu yakasında Kaynarca ile Pendik'i birbirine bağlayacak metro hattının açılış tarihi belli oldu. Yapım çalışmalarını yerinde inceleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, hattın 2027 yılı başında açılacağını duyurdu.
7: Bulunduğumuz yer aslında vatandaşın gelip bizim deyimizde işletmelerin, dükkanların olduğu kattayız. Evet, hemen buradan merdivenle aşağı indiğimizde ya da gişelerin olduğu yere ineceğiz. Orada biletlerimizi aldıktan sonra bir alt kata ineceğiz ve oradan metroya bineceğiz. İstanbul'un neresine gitmek istiyorsak orasına gideceğiz.
2: 3 istasyondan oluşan yaklaşık 6 kilometrelik hattının hizmete girmesiyle Pendik ve Kaynarca arası 11 dakikada kat edilebilecek. Hattı kullananlar Marmaray ve yüksek hızlı tren hattıyla Kadıköy, Sabiha Gökçen metro hattına aktarma yapabilecek. Yani yeni metronun amacı Marmaray'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nı birleştirebilmek.
1: Ankara'da yaşayan Zehra Güven 100 yaşına girdi. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavi gören Zehra Güven için özel bir kutlama düzenlendi.
5: Mumlar üflendi, pasta kesildi. Gazi Mustafa Kemal Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi'nde tedavisi gerçekleştirilen Zehra Güven 100. yaşını kutladı.
8: Bu doğum günü diğerlerinden biraz farklı. Palyatif serviste tedavisi tamamlanan Zehra Güven 100 yaşına girdi. Hem hastaneden taburcu olacağı için hem de yeni yaşını kutlamak için hastane ekibi ona sürpriz bir doğum günü kutlaması hazırladı.
9: Zehra Güven servisimize genel durum bozukluğu enfeksiyon nedeniyle yatmıştı. Yemek yemiyordu aslında uzun yıllardır ama yemek yemeye de başladı. Sözel iletişimi de daha çok ilerledi. Ve şimdi taburculuk planlanıyor. Ondan sonra da evde bakım hizmetlerine yönlendireceğiz.
5: Hastanenin başhekimi Uğur Yıldız, hastaların sağlığına kavuşması için aralıksız çalıştıklarını söyledi.
10: Zehra annemizi de iyileştirerek, genel durum bozukluğundan kurtularak aynı zamanda da 100. yıl yaş gününü kutlamak için buradayız. Hep böyle hastalıklar, kötü günler, kötü anlar değil de güzellikleri de paylaşıyoruz. Onlar bir ailemizin bir parçası. Biz onlar için varız. İşte burada da bu ortamda da o güzelliklerin sonucunu almaya çalışıyoruz.
1: Bursa'da 4 yıl önce mantardan zehirlenip karaciğeri iflas eden Nisanur Yavuz kadavradan nakille hayata döndü. Ölüm tehlikesi olan küçük kız başka bir çocuğun bağışlanan organlarıyla bir gün içinde nakil oldu. Yaşaması mucize olarak görülen Nisanur 9. doğum gününü kendisini kurtaran doktorlarıyla kutladı.
11: Evet Nisanur.
2: 4 yıl önce yediği mantardan zehirlendi. Karaciğeri iflas eden Nisanur, kadavradan nakille hayata döndü. Çocuk 9. doğum gününü kendisini yaşama döndüren doktorlarıyla kutladı.
12: Nisanur için acil bildirimi yaptığımda bakanlık yetkilisine dedim ki 5 yaşında bir çocuğumuz var, 0 gruplu. Zamanlamanız muhteşem dediler. Konya'da bir donörümüz var. Aynı yaşlarda karaciğere uygun bir alıcı bulamıyorduk. İptal etmek üzereydik dediler. Nisanur'un mucizesi bu şekilde başladı.
2: Bursa'da yaşayan Yavuz ailesi 2022 yılında ormandan topladıkları mantardan zehirlendi. İçlerinde durumu en ağır olan 5 yaşındaki Nisanur'du. Hastaneye kaldırılan kızın hayati tehlikesi vardı. Doktorlar acil karaciğer bağışı talep etti. O saatlerde Konya'da 2 yaşındaki Asel Hafsa İnal'ın yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Aile organlarını bağışladı. Çocuğun karaciğeri uçakla Bursa'ya getirildi. 24 saatten az bir ömrü kalan Nisa Nur'a nakledildi.
13: Şansına bir çocuk bağışçımız oldu. Hem aynı zamanda aynı gün içerisinde bu karaciğer yetmezliğinin çıktığı gün içerisinde karaciğerin bağışı olması onun hayatını kurtardı aslında.
2: Küçük kız 9. yaş gününü Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde kutladı. Kendisini kurtaran doktorlarıyla pasta kesti.
1: Van'da görevli öğretmen Sultan Gültaş dil öğrenme merakını öğrencilerine de aşılıyor. Onlara 1. sınıftan bu yana her yıl farklı diller öğretiyor çocuklar. Yeni öğrendikleri dilleri başlangıç seviyesinde konuşabiliyor.
2: öğrencileri ile her yıl yeni bir dil öğreniyor. Van'da görevli sınıf öğretmeni Sultan Gültaş, öğrencilerine şimdiye kadar Japonca, işaret dili, İspanyolca, Korece ve Braille alfabesini öğretti.
14: Bu süreçte ben de bir öğrenci rolünde olduğum için öğrencilerim beni geçmek adına daha çok çalıştılar, çabaladılar. Benim amacım onların öğrenme ateşini, öğrenme aşkını alevlemekti aslında.
2: Van'ın Muradiye ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu'nda görev yapan Sultan Gültaş, öğrencilerini yeni dinlerle tanıştırıyor. Birinci sınıftan bu yana her yıl başlangıç seviyesinde farklı dinler öğretiyor. 31 öğrencisine sürekli yeni dil öğretmeyi hedef koyan Sultan öğretmen, hazırladığı her yıl yeni bir dil projesini 3 yıldır uyguluyor. Birinci sınıfta öğrencilerine işaret dili ve Japonca öğretti. İkinci sınıfta İspanyolca, üçüncü sınıfta da Korece ve Braille alfabesi eğitimi verdi. Öğrenciler bu dinleri başlangıç düzeyinde konuşmaya başladı.
14: Başlangıcı yapıyorum açıkçası. Mesela işaret dilinde belli bir yere kadar öğretiyorum, onlarla beraber öğreniyorum. Ama o alanda yetenekli olan bazı öğrencilerimiz o alanda ilerlemeye başlıyorlar.
15: İşaret diline merakım oldu. Büyüyünce de işaret dil tercümanı olmaya karar veriyorum. Öğretmenimiz sayesinde İspanyolca, işaret dili, Braille alfabesi, bir sürü diller öğrendik.
2: Sultan Gültaş bir yıl daha öğrencilerine farklı dinler öğretmeye devam edecek.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Oldşeyh El Gazuani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileriyle bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye-Moritanya arasındaki ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak ilişkilere ivme kazandırılabileceğini ifade etti. İki ülkenin gelecek süreçte uluslararası platformlardaki dayanışmasını arttırmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratların New York'taki ön seçimlerinde New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin desteklediği adaylar 3 seçim bölgesinde zafer kazandı. Bu sonuçlar Washington ve Los Angeles'taki benzer demokratik sosyalist başarıların ardından geldi. Siyasi analistler Demokrat Parti içindeki sol kanadın yükselişinin arkasında ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına duyulan tepki ve eski başkan Joe Biden yönetiminin Gazze stratejisinin yarattığı rahatsızlığın olduğunu söylüyor. Trump, Mamdani'nin desteklediği adayların kazanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Güzel Amerika asla komünist bir ülke olmayacak" ifadelerini kullandı. Mamdani'nin desteğiyle ön seçimden zaferle çıkan Brad Lander, Claire Valdez ve Derialize Avali Sevaliye'nin Kasım ayındaki genel seçimleri kazanması bekleniyor. Avrupa'da aşırı sıcaklar hayatı zorlaştırıyor. Avrupa'daki sıcaklar Türkiye'ye geliyor mu sorusu da gündemde. Son tahminlere göre hava sıcaklığı ülke genelinde 5 derece yükselecek. Aşırı sıcaklarla birlikte bazı bölgelerde orman yangını riski de var.
16: Haziran ayında mevsim normalleri altında kalan sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Hafta sonundan itibaren Türkiye genelinde havalar değişecek. Özellikle Marmara ve Ege'de rüzgar sert esecek, güneş kavuracak.
17: Bu durum şöyle bir risk yaratıyor. Çanakkale, Balıkesir, özellikle İzmir, Foça hattında orman yangını riskini arttıracak. Cuma, cumartesi, pazar Poyraz'ın kuvvetli esmesi. Çünkü o bölgede kuru esiyor. Hafta sonu orman yangınlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor.
16: Avrupa yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Şimdi o hava dalgası Türkiye'ye geliyor. Hafta sonundan itibaren nemli günler başlıyor.
17: Elimize dokunduğumuzda o nemi yapış yapış olduğumuzu hissedeceğiz. Bağıl nem artıyor hafta sonu İstanbul ve Marmara bölgesinde. Şu anda Avrupa'da etkili olan, o Fransa'da, Batı Avrupa'da etkili olan yüksek sıcaklıklar salı günü ise bize gelecek. Ülkemizde de sıcaklık ortalama 5 derece yükselecek. İstanbul bugünlerde 28-29 derece, salı günü 34'e çıkacak. Aydın 37, 40'ları geçecek.
16: Sıcaklıkların başkent ve Karadeniz'de de 35 dereceyi geçmesi bekleniyor. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'daki çoğu kentte de 40 derecenin üzerinde sıcaklıklar ölçülecek. Uzmanlar bu dönemde vatandaşların güneş çarpmalarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyor.
1: İngiltere'nin başkenti Londra kritik bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Londra İklim Haftası kapsamında düzenlenen forumda Türkiye'nin enerji dönüşümü ve COP31 vizyonu masaya yatırıldı. Etkinlikte katılımcılara seslenen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'la Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar enerjide adaptasyon mesajı verdi.
18: Önümüzdeki 10 yıl küresel enerji sisteminin yeniden şekillendirildiği bir dönem olacaktır. Bu dönüşümün kazananları ise sermayeyi, teknolojiyi ve politikaları doğru zamanda bir araya getirebilen ülkeler olacaktır.
5: Küresel iklim diplomasisinin gözü Londra'daydı. Londra İklim Haftası kapsamında düzenlenen özel forum, Türkiye'nin temiz enerji hamlelerine ve COP31 vizyonuna odaklandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, uluslararası kamuoyuna kritik bir çağrı yaptı.
18: Tüm COP taraflarını ve uluslararası toplumu 2035'e kadar %35 elektrifikasyona ulaşma ve bu anlamda da gerekli yatırımı yapma ve bu hedefi belirlemeye, benimsemeye, desteklemeye davet ettik.
5: Ankara'nın yeşil enerjiye geçiş stratejisi dev yatırım hedefleriyle destekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Türkiye'nin milyarlarca dolarlık yeni yol haritasını sundu.
19: Enerji talebi son 20 yılda 3 katına çıktı. Türkiye'nin enerji stratejisinin kalbinde ise elektrifikasyon var. 2025'e kadar 120 gigawattlık rüzgar ve güneş kapasitesi kurmayı hedefliyoruz.
5: Bakan Bayraktar, karbonsuzlaşma sürecinde nükleer enerjinin oynayacağı kritik rolün altını çizdi.
19: Küçük modüler reaktörlerin büyük yatırım potansiyeli var. 2035'e kadar 80 milyar dolar şebeke yatırımı yapılacak. Bu konuda Dünya Bankası ile çalışmaya başladık. Kömür, gaz ve kömür nükleer geçişini sağlamamız gerekiyor. Bu projeler ve daha fazlası için 2035'e kadar 200 milyar dolarlık yatırım hedefimiz var.
5: Hürmüz Boğazı'ndaki krize de değinen Bakan Bayraktar, alternatif enerji rotalarının önemine dikkat çekti.
1: Su verimliliğinde dijital dönem başlıyor. Yeni sistemle suyu verimli kullanan kurum ve kuruluşlar belgelendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yeni adımla ilgili bir paylaşım yaptı. Bu yeni adım suyun her damlasını koruyan yaklaşımı daha da güçlendirecektir dedi.
2: Türkiye genelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca başlatılan su verimliliği seferberliği kapsamında yeni bir adım daha atılıyor. Buna göre suyu verimli kullananlara belge verilecek. Belgelendirme süreci dijital olarak yürütülecek. Süreçlerin dijital olarak yönetilebilmesi için su verimliliği bilgi sistemi kuruldu.
20: Su verimliliği seferberliği, su kaynaklarımızın korunması adına başlatılan güçlü bir dönüşüm hareketinin ilk adımı. Bu kapsamda hayata geçirilen su verimliliği bilgi sistemi ve belgelendirme sürecinin suyun her damlasını koruyan yaklaşımı her alanda daha da güçlendireceğine inanıyorum.
2: Su verimliliği sistemini başarıyla hayata geçiren ve ilgili belge kriterlerini yerine getirenlere mavi, yeşil ve turkuaz olmak üzere 3 farklı seviyede su verimliliği belgesi verilecek. 3 farklı renkteki belgelerde kurum ve kuruluşlarda su verimliliği yönetim sistemi kurulacak. Yeşil belgeyle su verimliliğini sağlayan tekniklerin ve ekipmanların kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı, arıtılmış suların yeniden kullanımı ve kurakçıl peyzaj uygulamaları yaygınlaştırılacak.
1: Yapay zeka teknolojisi hızla gelişirken yetkililer gelişen bu teknolojinin kötü amaçlar için kullanabileceğinden duydukları endişeyi de sıklıkla dile getiriyor. Bu kez uyarı 5 ülkenin oluşturduğu istihbarat ittifakından geldi. Dünya liderlerine hızla harekete geçme çağrısı yapıldı.
5: Yapay zeka siber savunma kabiliyetlerini artırırken aynı zamanda siber saldırıların da hızını ve karmaşıklığını artırıyor. Bu değerlendirme ABD, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'dan oluşan 5 Göz adlı istihbarat ittifakının ortak açıklamasından. İttifak yapay zekanın hem savunma hem saldırı amaçlı kullanımını yıllar içinde değil aylar içinde gerçekleşebileceğini söylüyor. Yapılan çağrıda acil olarak atılması gereken adımlar da işaret ediliyor. Bunlar sistemlerdeki gereksiz erişimlerin sınırlandırılması, güvenlik yamalarının hızlandırılması, eski ve güncellenmeyen sistemlerin ortadan kaldırılması, kritik sistemlere erişimin kontrol altına alınması ve olaylara karşı önleyici hazırlık yapılması olarak sıralandı. Yapay zeka şirketleri geniş modellerin siber saldırıları hızlandırabileceği konusunda uzun süredir uyarıyor. Washington'da son aylarda yeni nesil yapay zeka modellerinin siber güvenlik risklerinin nasıl yönetileceği konusunda yoğun tartışmalar yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta Anthropic'in ABD hükümetinin talimatı sonrası yeni nesil Fable 5 ve Mythos 5 olarak adlandırılan modellerine erişimi durdurulmuştu. Kararın gerekçesi olaraksa modellerin karmaşık güvenlik sistemlerindeki açıkları kısa sürede saptayabilmesi ve güvenlik duvarlarını aşabilmesi gösteriliyordu.
1: Dünyaca ünlü Alman müzik grubu Scorpions 33 yıl aradan sonra Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda konser verdi. Konsere müzikseverlerin ilgisi yoğundu. 60. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a gelen grup Coming Home şarkısıyla konserin açılışını yaparken sahneye Türk bayrağı yansıtıldı. Seyirciler şarkıları hep bir ağızdan seslendirirken grubun bataristi Mikey de bateri solosuyla dakikalarca alkışlandı. Konserin sonunda grubun solisti Klaumane İran bayrağı açarak sahneye veda etti. Gelişmelerle saat başında tekrar karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
21: Hava koşulları değişmiyor. Gelecek hafta ise çok daha sıcak geçecek. 5 büyük kentte de hava güneşli. İstanbul ve İzmir'de Poyraz Cuma'dan itibaren kuvvetlenecek. İstanbul 30, Ankara 31, İzmir 36, Bursa 33, Antalya 35 derece. Antalya'da rüzgar hala karayelden kuru esiyor. Marmara güneşli. Edirne 34, Kocaeli 32 derece. Poyraz Cuma ve hafta sonu kuvvetli ve daha nemli esecek. İç Anadolu az bulutlu, rüzgar sert. Eskişehir ve Kayseri 30, Konya 32 derece. Ege güneşli. Gölgede Manisa 35, Muğla 34, Aydın ve Denizli 37 derece. Karayel sert esmeyi sürdürüyor. Akdeniz güneşli. Mersin, İskenderun, Hatay kesiminde lodos kuvvetli ve nemli esiyor. Adana'da gölgede hissedilen sıcaklık 39 derece. Karadeniz'in büyük bölümünde güneş görülüyor. Gümüşhane, Rize ve Artvin'de ise kısa süre yağış var. Rüzgar sert. Bolu 27, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars-Van hattında sağanak geçişleri etkili. Güneydoğu'da rüzgar 5 gün kariyer yönünden esecek. Erzurum 26, Malatya 33, Diyarbakır 37 derece.
0: Hava durumu. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
22: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
0: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
22: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
0: Kolları olmayan yüzücü.
23: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
0: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
24: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
0: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor. Sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
3: Kendi kendinize şunu söyleyin, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
0: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
4: Müzik arası.

0: Saat 3 gelişmelerle karşınızdayız. Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde ard arda 2 deprem meydana geldi. Başkent Caracas'ta yıkılan binalar da var. Yüksek can kaybı ve geniş çaplı hasarın meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor. Gelişmeler için şimdi Washington muhabirimiz Begüm Dönmez Ersöz'e bağlanalım. Begüm, nedir son bilgiler?
1: Canan, ABD Jeolojik Araştırma Merkezi önce 7,1 olarak açıklamıştı, sonra 7,2 olarak revize edildi. Sonrasında hatta 7,5 denildi ama sonradan yapılan açıklamada bunun ikinci bir deprem olduğunu biliyoruz. Yani 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde peş peşe iki ayrı deprem meydana geldi Venezuela'da. Yaklaşık 45-50 saniye arayla yapılan açıklamaya göre ikinci depremin derinliği yaklaşık 10 kilometre ve merkez üstününde Moro'nun güneybatısından 16 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. İlk depreminde derinliği 13 kilometre olarak açıklandı. Venezuela basınındaki haberlere göre depremin ardından başkent Caracas'ta çok sayıda bina tahliye edildi. Panik yaşayan vatandaşların sokaklara döküldüğü bazı görüntüler yansıyor. Hem ajanslara hem de sosyal medyada merkez üstüne yakın bölgelerin ve başkentte bazı binaların hasar aldığını biliyoruz. Depremin kıyıya yakın ve sığ derinlikte gerçekleşmesi sebebiyle Karayipler kıyısındaki bazı adalar için tsunami uyarısı yapılmıştı. Buna Puerto Rico ve ABD Virgin Adaları da dahildi. Hatta o bölgede yaşayanlara da hemen sudan çıkmaları çağrısı yapılmıştı. Ama sonra bu tsunami uyarısı kaldırıldı. Venezuela İçişleri Bakanı Cabello, depremin birden fazla eyalette bölgede hissedildiğini söyledi. Özellikle başkent Caracas'taki Altamira mahallesinden bahsediliyor. Özellikle o bölgede çok sayıda evin, binanın yıkıldığı ifade ediliyor. Venezuela İçişleri Bakanı da bir takım